0: Bugün Sevda abla yalnız hiç karıştırmamış hiçbir şey.
1: Neyi karıştırmış?
0: Tabak çanağı bulmuş.
1: Bırak artık, son gün yani.
0: Yumurtayla bir sorunu kalmamış.
1: Benim evimi mutfağı aldı neredeyse.
2: Valla.
1: Evet.
2: Son 10 dakika. Adem abi iyice yedir, iyice yedir, iyice yedir. Evet. Evet. Bak burada da atık
3: boşaltacağım,
2: var.
3: Boşaltacağım.
2: Hepsini hızlı hızlı. Götürme. Zamanın kalmadı, haydi. Bakalım 10.000 TL'yi Sevda abla alıp çatır çatır yiyeceğim dedin.
1: Çatır
2: hala
1: çatır
2: devam
1: yiyeceğim
2: mı?
1: Çatır çatır yiyeceğim şefim.
2: Kimle yiyeceksin, enişteyle mi?
1: Kocam, canım aşkım kocam, balım bir tanem.
2: Allah.
1: Dünya tatlısı, kocamdan olma benden doğma kızlarım.
4: 10 bin lirayı hak etmediği halde Sevda Hanım alırsa gerçekten çok üzülürüm.
1: Eğer ki ben bugün kazanırsam Seren biter. Ben o ödülü alacağım. Şefim, ben Boğa burcuyum, ben Arnavut'um. Ben esas kadınım, o parayı alacağım, gideceğim çatır çatır da yiyeceğim. Alacağım abi.
3: Yürü be Sevda abla, arkandayım ama ben kazanacağım.
2: Enjektör. Hazır sos Bey. Yeter mi sence?
4: Alacağım şefim.
2: Bir hata olduğunu düşünmüyorsun değil mi?
4: Kesinlikle değil.
3: Seren Hanım pudra şekeri. Seren Hanım pudra şekeri koymadı. Hı. Ya da sonradan koydu arkadaşlar, bilin. Pudra şekeri şekersizse.
4: Bak yanımda olmanın faydalarını görüyor musun? Bak ikimiz de sıfıra öndeyiz. Bak hala uğraşıyorlar, gördün mü?
3: Biraz da
4: ama
3: şans.
4: Ama sen hala karşı komşuya destek veriyorsun.
3: Ben kimseye
4: ne
3: destek...
4: Ne varsa kapındaki komşuda var dememişler ben... mi? Kapındaki öndeki tavuğunu beslesen. Ah Adem abi, yaşın 50 olabilir ama benden öğreneceğin çok şey olduğunu düşünüyorum. Ama yarışmadan sonra öğreteceğim ben sana bunu. Adem Bey'in yakından uzaktan kekle alakası yok. Sadece benden gördüğü taktikleri uyguluyor. Ki yapması da bence iyi. Çünkü az da olsa ondan daha iyi olduğumu düşündüğüm için benden öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum.
3: Bu yarışmada bütün arkadaşlara öğreteceğim çok şey var. Beni dışarıda tanısalar böyle konuşmazlar.
2: Bak hata istemiyorum. Ondan sonra röportajlarda yok şef bana bir puan verdi. Yok ben bunu hak etmedim falan filan demeyin.
1: Şefim
2: değil
1: biz,
2: mi Seren Hanım?
1: Şefim biz hatasız yapıyoruz. He. Seren Hanım resmen böyle yapmadığımız
2: Seren
1: hatalarımız
2: bana
1: önümüze
2: ki,
1: koyuyor.
4: Şefim lütfen.
2: Hak etmedim demiş bir puanı.
4: Evet ama şunu da hemfikir olun. Belki söyle. İki, üç olur da bir yani...
2: Bak benim bilemedim. Kabullenemediğim, ben adil olmam lazım.
4: Kesinlikle.
2: Niye biliyor musun? Çiğ yemek at çöpe. Bak çiğ yemek, yanmış yemek. İçerisinde yenmeyecek malzemenin yemekte oluşu. Kekik evet. Yeniyor. Evet. Kekiği aromatik olarak kaynattık. Sap kısmı yenmeyeceğine göre sen istediğin kadar güzel yemek yap. Üstüne dekor olarak da koysaydın kekiği, daha önceki programlara gidersek kekiği üzerinde baharatla pişirip baharatı hala yemeğin üzerinde tutanlara da sıfır vermiştim.
4: Kesinlikle.
2: Bak kesinlikle diyorsunuz.
4: Şöyle.
2: Sonra da bir
4: şefim,
2: puan verdi diyorsunuz.
4: O sosta süzgeçle geçirmesi gereken sos tam tersi oymuş. Ben tam tersi diğerini geçirmişim.
2: Sen ne yapıyorsun?
1: O çöpe atacak şefim.
4: Süzüyorum şefim.
2: Ben süzdüm falan demedim. Ben süzdüm hatırlamıyorum püreyi.
4: Süzgeçten geçirdiğinizi düşünüyorum.
2: Bir daha devam ediyor. Vallahi dün kek mi yedim, rosto köfte mi yedim? İki taraf için de geçerli bu arada. Köfteler dağılmış. Peçeteyle bana, bu peçeteyle yemek sürmeyin, kesmeyin. Köfteler dağılmış. Köfte köfte değildi, en güzel köfte dün Adem abinindi. Allah var.
3: Çok teşekkür ederim şefim.
2: Dün en güzel patates püresi, senin de onu da patates püresine verdim. Salçalı yanmış sos koymuşsun.
4: Evet, söyledim.
2: Ya o zaman evet diyorsun ama röportajlarla da sürekli söyleniyorsunuz ona.
4: Ben kesinlikle şefimin bana vermiş olduğu puanı yargılamadım. Sadece diğer yarışmacılardan daha mı kötüydü adına tatlı bir sistemim oldu. Şefime güveniyorum.
3: Benim bir tuz tanecik kadar noksanım vardı. Bir puan kestiniz.
2: Evet.
3: Ben gene çok teşekkür ettim.
2: Dört puan
3: ve
2: verdim.
3: Dört puan verdiniz. Hayır, tuz tanesi kadar eksikten dolayı bir puan evet. Kıstığı halde
4: abi, dört
3: sesimi
4: puan
3: çıkarmadım.
4: Daha, ne olsun
3: ama sizin
4: yani?
3: Dokuz tane kusuru var
2: verdim,
3: diye.
2: Unutma. Şimdi Adem
3: dün
2: abi
3: de beş
2: karşı
3: verdim.
2: Dün de beş verdi sana. Sen daha önce kaç verdin?
3: Ben iki kere buna beş verdim.
2: Sen kaç?
3: Sayın Hanım'a beş verdim.
4: Ben de beş verdim.
2: Beş verdim.
3: Bana hiç beş vermedin.
4: Ama ben içimden gelerek verdim
2: şöyle.
4: Ona.
2: Sufle için Bakalım ne durumda?
3: Bence Selen Hanım oynuyor. Şefim bu arada size de oynuyor.
2: Kim? Bana kim soruyor?
3: Selen Hanım oynuyor çünkü şefim puan versin diye gözünüzün lütfen içine bakıyor.
4: Tabii ki de bakacağım.
3: Şu anda oynuyor. 4 gün oynadı. Bugün 5. gün.
4: Yine
3: bugün de oynuyor.
4: Çünkü bu bir yarışma programı.
3: Yarışma Adem Bey. Birinci olabilmek için bileğinin hakkıyla geleceksin.
4: Kesinlikle ben de onun için uğraşıyorum.
3: Bileğinin ama hakkıyla gelmek için ondan bundan torpil beklemeyeceksin.
4: Kesinlikle hayır.
2: Son gün niye böyle birbirinize böyle
4: bilmiyorum
2: bir çatışmaya girdiniz?
4: Sıkıntı da o bunlar. Bunlar değil mi? Özür diliyorum tabii ki abilerim ablalarımsınız.
1: Ne ablası ya? Aynı yaştayız sayılır ne yani? Şurada 3-5 sene büyüğüm senden. Ya sen sussana.
5: Ama göz göre yani o kadar da değil.
4: Üstümüzü bozmuyorum öncelikle. Sevda Hanım'a yarışırken, ablacığım diye hitap ederken ona tabii ki de saygısızlık yapmamak adına söyledim ama direkt kalkıp bana aramızda kaç yaş şurada 2-3, kendisi 55 yaşında, ben daha 40 yaşındayım. Niye bozuldu anlamış değilim.
1: Ne 55'i ya? Kendisini gördü herhalde bende. Ben daha 49'um, 50'ye yeni gireceğim.
4: Adem Bey bana karşı gerçekten çok naif, çok beyefendi bir adam. Hala benim düşüncem hiç değişmedi, hala öyleyim. Serkan kardeşim diyor, belki Sevda Hanım'la biz bayan olduğumuz için rakip olabiliriz. O bana konuşabilir, ben ona konuşabilirim ama Adem abi ne oldu da bu yanılgı, nereden o dönüşü yaptı?
2: Niye
4: hala
2: oldu
4: çözmüş
2: abi
4: değil. Ben, gidiyorum geliyorum, Adem abi sorun mu var, nedir, ne değildir? Cephe almış durumda,
2: niye
4: canı sağ olsun.
2: Aldınız?
4: Ben onu hala aynı durumda,
3: şimdi,
4: aynı gözüme.
3: Şimdi ben 4 gün takip ettim. Dışarıda konuşmak yasak. Yarışmacılar arasında muhabbet, sohbet yasak. Fakat Selen Hanım sürekli yanımızda, sürekli bu yarışma içindeki Selen Hanım yok. Dışarıdaki Selen Hanım canavar. Yarışma içinde sessiz, sakin, kimseye bulaşmıyor. Yakalarsa puan versin. Ve yemeğine odaklanıp o ince noktayı bilip kendine oyuna göre puan veriyor.
5: Kesinlikle.
2: Sevda abla.
4: Alkışlıyorum.
1: Adem abime katılıyorum. Seren hem de 5 gün ne oynadı? Ekranlara da oynadı, yarışma arkadaşlara da oynadı. Ama bugün herkes gerçeği gördü.
4: Ben program önünde nasılsam kamera arkasında da inanın böyleyim. Hiçbir şekilde insanın karakteri 1 gün 2 gün içinde zaten değişmez. Ama onlar anlamadılar, üzgünüm.
1: Biz yemeğe başladığımız zaman şefim, emin olun ki taktik asla. Ben öyle bir kaptırıyorum ki kendimi. Üstelik fark ediyorsun ya, yumurtayı unutuyorum. Şefim ben kalkıp taktik yapsam emin olun ki yemeği daha güzel.
4: Sevda,
1: onlar da tutturamazsam şefim isteyse sizden puan alma peşine koşarım. Ama ben gerçekten bu tezgah arkasına geçtiğim zaman yarışmayı unutuyorum. Dalıyorum sofraya yemeğe.
2: Evet, onun farkındayım.
1: Ondan sonra üstelik inanın ki gerçekten yapmadığım şeyleri bile yapayım. Alıyorum o bezi oraya getiriyorum, bunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Ben 30 yıllık ev hanımıyım şefim. Ne kadar hijyensiz çalışabilirim.
2: Estağfurullah.
1: 3 çocuk büyütmüşüm ve bir dünya misafir ağırlamış bir insanım. Ama buradaki format heyecandan, telaştan, sonra sizden çekiniyoruz çünkü o kadar güzel sunuyorsunuz.
2: Çekiniyorsunuz ya.
1: Şefim.
2: Son 1 dakika. Fırından çıkması lazım, son 1 dakika. Son 40 saniye. Son 40 saniye. Sayacağım az sonra geriye, hızlı.

0: 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri. Kaldır. Bırakalım.
1: Bugün suflenin en iyisini ben yaptım. Gayet güzel oldu ve bugün şeften de arkadaşlarımla puanların hepsini ben alacağım.
2: 10 bin lirayı kesinlikle kendim kazanmak istiyorum. Kendim hariç arkadaşlardan biri alırsa çok üzülürüm. Çünkü bu 10 bin lirayı ben hak ediyorum. Onların hak ettiğini düşünmüyorum. Emeğimle bir haftadır canla başla mücadele ediyorum.
0: Şimdi hemen çok kısaca sadece bir hareket yapacağım. Hanginizinki olmuş? Hanginizinki olmamış yedeklerden göreceğim. Bu kek olmuş. Bir saniye. Bu pişmemiş. Değerlendireceğim. Hayır, hayır. Atayım. Ama bunu yapmamız lazım.
1: Atayım dedim hani.
0: Bir saniye anacığım, anacığım bir saniye. Ha, bırak, kekini. Dokunma. Diğeri nerede? Diğerini getir bunu. Çok hızlı, çok hızlı. Çok, çok, çok, çok, çok.
3: Serkan, düşüreceğin eldiven al.
0: Getir, koy. Bu da kek olmuş. Evet, keklerimiz çıktı. 4 tane kek. Hepsi kek yaptı. Bakalım sufleyi şimdi tadarken tadı değişik olabilir. Şimdi tadım zamanı, sufle tatmaya gidiyoruz. Benim yemeğim. Hazırsak artık sufleleri gömmeye başlayalım.
3: Ben şu anda birinciyi belirlemeye oturdum.
2: Ay şefim, çok kötü bir durum. Ve çarpıntım da başladı.
0: Puanınız?
1: Burada geberdim ben heyecanı. Puanınız, puanınız, puanınız. Ay bismillahirrahmanirrahim.
2: Beynim şu anda durdu.
1: Adem abinin tabağı.
0: Küçük mü büyük mü?
1: Küçüğü de anlamıyorum zaten, büyüğü de anlamıyorum.
4: Bu tabak Serena Hanım tabağı.
1: Ben sana vermiştim. Ben de 10 puan.
2: Şaka mı?
3: Şaka değil, oyun.
1: Herkese vereceğim ya. Benim
0: yemeğim. Geldik 10.000 TL'nin sahibine. Acaba bu elimdeki çeki bugün kim alacak? Serkan mı, Sevda mı, Seren mi, Adem mi? Tadım zamanına geçelim mi? Heyecan var mı?
3: Çok.
1: Çok, çok şefim. Çok.
0: Değil mi? Çok yoruldunuz.
1: Bundan fazla heyecanlıyız.
0: Sen o parayı çatır çatır nasıl yiyeceksin, çok merak ediyorum bunu.
1: O zaman heyecanım geçer.
0: Geçer mi? E o zaman heyecan başlasın diyoruz. Şimdi tadım zamanı. Benim yemeğim. Ben sabahları bunu böyle ekmeğin üzerine sürerim.
3: Zaten ben çikolata yapmak istemişimdir.
0: Serkan sen de. Frambuazı göremedim ben burada mı? Akışkan, üstü kek. Ben bunu yerim.
1: Frambuaz bol.
0: Ah be Sevda abla. Bu haftanın şampiyonu... Benim yemeğim. Ve tadıma başlamadan önce isterseniz bir puanları hatırlatmak istedim. 24 puanda Serkan var. 29 puanda Adem abi var. 39 puanla Sevda Hanım var. Ve 47 puanla 4 günün lideri Seren var. Hazırsak Seren, ilk senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur.

0: Gözlüğümüzü takalım. Hazır hissediyor musunuz kendinizi?
1: Çok heyecanlıyım.
0: Hazırsak tadım başlasın.

0: Açalım. İyi düşünüp iyi karar vermeniz lazım. Evet. Gelsin yorumlar.
1: Bu pişmemiş bir kere. Yani kesinlikle hamur kokuyor şefim bu. Yani bu benim de olsa. Bilmiyorum benim mi acaba?
0: Sizce kimin olabilir?
1: Hiçbir fikrim yok. Hepsi aynı görünüyordu. Aynı yaptık. Bir stajyeri uygulayamıyorum şu anda. Lix'e atmayayım. Atmak istemiyorum. Belki benim puanım. Benim tabağım ama...
0: Unutmayın ki sıfırla on arasında
1: puan veriyorsunuz. Siz de söylemiştiniz. Benim tabağım çok piştiği için bu benim olamaz. Oradan yakalayayım. Sıfır puan bu.

0: Açalım.
1: Bu tatlı... frambuazı çok fazla olmuş gibi geldi bana ama... Pişmiş. Benimkine benziyor. Çünkü sizin orada bir detayınızı yakaladım. Çok evet. Pişmiş kek dediniz.
0: Evet.
1: Ama deminkiyle de karşılaştırsam öbürü hiç pişmemiş, un kokuyor. Bilemiyorum gerçekten. Benim tabağım olursa da ben sıfır verirsen de çok üzülürüm ama...
0: Sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz biliyorsunuz.
1: İşte 10. Ya benim tabağımsa? Çok piştiğinden yola çıkarsam bu benim tabağım kesinlikle. Gerçekten düşünemiyorum. Beynim şu anda durdu. Ve çarpıntım da başladı.
0: Sakin. Nefes alın. Ve artık puanlama zamanı.
1: Çünkü bu son yarışmamız. Ben her şekilde riski alıyorum. Kiminse bu. On puan veriyorum ben bu tabağa.

0: Buyurun.
1: Bunun da tadı güzel. Ama demin tattığım kadar güzel değil bu.
0: Sizce kimin olabilir?
1: Bu çok daha pişmiş kimse. Benim tabağım da olabilir. Benim tabağım da çünkü iyi pişmişti. 10 puan buraya kullanamam. İki puan veriyorum ben bu tabağa kimse.

0: Buyurun.
1: Şöyle, bu tabak da fena değil. Yani kıvamı. Ama bunda da bir pişmemişlik söz konusu. Bu da sizin söylediğiniz gibi çekmiş de olabilir. Ama ben bu tabağı hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Nimete saygısızlık yapmak isterim ama bu tabak...
0: Puan alalım.
1: Sıfır bence bu tabak. Çünkü hamur kokusu geliyor.
0: Gözlüğü çıkartabilirsiniz. Buyurun, yerinizi alalım size.

0: Şaka mı?
1: Şaka değil, oyun.
2: Şefim, bir şey söyleyebilir miyim?
1: Puanlamada bile oynadın. Seni tebrik ediyorum.
0: Adem Beyciğim.
1: Seni tebrik ediyorum. Puanlamada bile
0: mutluluğumu bozamayacaksın.
1: Bu kadar oynamak, sizi bu kadar duymuyorum. Sizi tebrik etmek için söylüyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizi tebrik etmek için ederim. Ve sizi tiyatroya yazdırmak istiyorum.
2: Adem abi, bir şey söyleyebilir miyim? İlk günden bugüne sürekli benim yemeklerim çok beğeniliyor. Yani neredeyse benim yemekler beğeniliyor. Kötü olan yemeği de direkt bana yakıştırıyorlar. Direkt Serkan, yani Serkan söyleyeceğini...
3: Benim kötü yemek yaptığını mı?
0: Serkan galiba. 2 puan vermişim.
2: 2 puan verdin de son tabak Serkan dedin.
0: Son tabak sizin değil miydi?
3: Hayır, son
2: kafa burada değil ki.
0: Ama ben gözüm görmeyen bir şey yorumlayamam ki size.
3: 10 bin liraya giden yolda ikinci tadım Sevda abla sende. Gel bakalım. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım.

0: Hazır mıyız Sevda abla?
1: Hazırım şefim.
0: 10.000 TL'yi alacak mısın, almayacak mısın?
1: Şefim, benim nasibimse ben alacağım. Nasip saat gelir Yemen'den. Nasip değilse hiçbir şey gelmez elden.
0: Güzel. Küçük mü büyük mü?
1: İçinizden nasıl gelirse şefim. Küçüğü de anlamıyorum zaten, büyüğü de anlamıyorum. Yani.
0: Peki buyurun. Yarısını alabilirsiniz isterseniz.
1: Pişmesi mi? Pişimi sıfır. Hani olması gerektiği gibi. Kek gibi de değil. Cıvık da değil. Hani böyle hamur da kokmuyor. Gayet güzel. Hani sıfle bu. Benim tabağım olabilir diye düşünüyorum. Şimdi dermişim hepsini tatayım, sonra karar veririm benim tabağım olduğuna. O da olmaz. Şefim ben ölüyorum ya. Ay bismillahirrahmanirrahim. Şefim ne yapıyorsun? Tamam, gelecek. Şefim, bu tabağı benim puanım. Şefim bu tabak benim.
0: Benim. Puanınız gelsin.
1: 10.

0: Buyurun.
1: Bu tabak tahminimi şey yapıyorum. Adem abinin.
0: Puanınız?
1: Adem abi kusura bakma. Eğer seninse de. Benimse de. Diyorum ya nasipse bana döner. Değilse dönmez. Sıfır vermek zorundayım. 0.

0: kaçalım.
1: Adem abinin tabağı. Seren'den yola çıktım ben de.
0: Öyle
1: az
0: mi?
1: Pişmiş, akışkanlığı çok fazla diye.
0: Stratejik.
1: Onu yaptım ben de.
0: Neyi yaptın?
1: Taktik. Taktik. Taktik de değil yani. Duyduklarımla geldim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak benim.
0: Nereden anladınız sizin olduğunuzu?
1: Ben fırından çok mücadele ettim. Açamadım, kapatamadım. Yani 7 dakika piştiğini sanmıyorum bu suflenin.
0: Evet. Puanınız?
1: Şefim amma acelecisin ya. Burada geberdim ben heyecanı. Puanınız. Hey Allah merhaba. Ben
0: tamam,
1: burada
0: kızma.
1: Öldüm ya.
0: Kızma tamam.
1: Tabakları karıştırdık zaten, iyice ellak bullak ettim. Kıvamı da çok suluydu bunun ya. Bu tabak benim. Bu ne de on ya? Gitsin ya. Herkese vereceğim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım şefim artık.
0: Açalım ağzımızı.
1: Mod 0. Yerlerde.
0: Sevda ablacığım açalım.
1: Bütün sürpriler hepsi kek oldu gitti. Benim aklımda bunlar kaldı. Bunun hiçbiri kek olmamış. Hepsi sufle olmuş. Sıvı hepsi. Bu da güzel. Yani bu da akış.

0: Yani İzlem'in zaten damak zevki mevki bende kalmadı. Hepsi gitti. Şimdi diyeceğim bu da benim. Buna da mı vereyim o?
1: Kimin olabilir?
0: Şefim vallahi benim... Bu da benim tabağıma benzedi. Bütün tabaklar herkes benden tiyo mu aldı yoksa ne yaptılar?
1: Puan gelsin.
0: Heh, puan gelsin. Zor, kolay zannediyorsun. Burada 4 puan verene kadar canımdan oldum ben. Bu tabağa ben 0 veriyorum. Ara içimden geldi.
1: O zaman yerinize bir geçin, bir bakalım kime vermişsiniz
0: kime
1: o puanları.
0: Kime verdiysem de helal hoş olsun, ne diyeyim artık. Nasipleriymiş demek ki.
1: Buyurun. Yerine geç, oradan bakalım. Kapat gözlerini. Aç şimdi gözlerini.
0: Şefim açamıyor.
1: Aç, aç, aç.
0: Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun.
2: Getir getir.
0: Helal olsun.
1: Şu çocuğa da bir tane kız buldu.
0: Helal olsun. Bak. Gerçekten çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Helal
2: İkisinin
0: olsun.
2: Senin tadı aynı mı?
0: Ben kendimi sevmişim. Şefim ben buna baktım Serkan'a.
1: Kendininki?
0: Bana da helal olsun şefim.
1: Evet şimdi tadım sırası Serkan'da. Serkan sen alalım. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Açalım.
2: Yani tadı iyi. Siz kontrol ederken şefim şey demiştiniz, kek gibi olmuş demiştiniz. Bana göre iyi ama bu benim tabağım değil. Çünkü benimki sanki biraz daha şeydi, katıydı. Seren Hanım'ın tabağı bu.
1: Puan gelsin.
2: 0.

0: açalım.
1: Bunun tadı çok kötü. Şimdi kek tadını alabildim bunu. Şimdi şöyle bir şey de var. Bugün son gün. Dünkiler ya da ilk 4 gün 5 puanla değerlendiriyorduk. Bugün 10 puanla değerlendiriyoruz. Bu yüzden direkt karar vermek istemiyorum. Bu tabak da benim değil.
0: Sence kimin olabilir?
1: Bence bu tabak Adem abinin olabilir.
0: Puanınız?
1: Puanım 0.

0: açalım.
1: Bu çok yoğun çikolatalı. Bu benim tavamda olabilir. Sevda ablanın tabağı da olabilir. Daha önce ben demiştim kişiye vermek istemiyorum. Gene kişiye vermek istemiyorum ama Seren Hanım'a özellikle artık diyorum. Çünkü o şu an lider olduğu için aramızda büyük bir fark var. Sevda ablanın olduğunu düşünüyorum. Ama kendi tabağım da olduğunu düşünüyorum şu an. %70 benim tabağım bu. O yüzden buna 10 puan veriyorum.
0: 10 puan.
1: 10.

0: Açalım. Evet.
1: Bu tabak benim olmadığına kesinlikle %100 eminim. Çünkü bu çok sıvı. Diğer üçü birbirine benziyordu ama bu çok çok sıvı. İlk tabak Sevda ablanın olduğunu ben eminim. Bu tabak Serena Hanım tabağı. Ya da kendi tabağıma da sıfır vermiş olabilirim ilk tabak. Yani Serena Hanım'a 10 puan verirsem gerçekten üzülürüm. 10 verdim. Daha fazla risk almak istemiyorum. Bu da sıfır.
2: Sıfır.
1: Ve bu tabak Serena Hanım.
0: Gözlüğü çıkartabiliriz. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Bu.
3: Bu mu?
1: Hissediyordum.
4: Tebrik ederim seni. Herkes, hepimiz seni bu yarışmada hiç bir şey olmaz dedik ama...
1: İşte ummadık taş.
4: Başarıyormuş. Başarıyormuş. Seni tebrik ediyorum.
3: Ben sana vermiştim. Ben de 10 puan.
1: Ben nereden bileyim senin tabağın 10 puan?
3: Aa, 0 puan.
0: Peki. 10 bin lira yolunda son tadım Adem abi seninle. Lütfen seni yerine alalım. Final gecesinin son tadımı için Adem Bey, takalım gözlüğümüzü. Adem abi hazırsan başlayalım.
4: Hazırım.
0: Açalım. Evet, yorumlar gelsin.
4: Bu suflenin öyle arkadaşların hamur dedikleri, pişmediği dedikleri, kek gibi dedikleri veya çok akışkan dedikleri gibi değil. Ben öyle bir tad almadım fakat eksikler var, olmamış. Yani sufle değil. Puan vereceğim arkadaşlara. Fakat olmayan bir şeye de yüksek puan vermek istemiyorum. Benim veya Sevda Hanım'ın veya Serkan'ın, Seren Hanım'ındır da demek istemiyorum. Ben bu süfleye 5 veriyorum.

0: Hazır mıyız? Evet, bu süfle öncekinden biraz daha güzel diyeceğimi bekliyorlar arkadaşlar ama bu süfle de aynı, yalnız çikolatası biraz diri kalmış.
1: Evet, puanınız gelsin.
0: 5 veriyorum.

0: Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Açalım. Sanki biraz daha bu akışkanlığı fazla. Pudra şekeri yok. Seren Hanım, bunun içinde. Ben pudra şekeri tadı

0: alamadım. Vanilya duyamadım.
1: Sizce kimin olabilir?
0: Seren Hanım'ın süflesi olabilir. Ben buna da 5 veriyorum.
1: Vicdan mı yaptınız?
0: Vicdan yapmadım. Benim bir kişiye 10 vereceğim. En son tabağa 10 vereceğim. Kim olursa olsun. Öyle niyet ettim. 3 kişiye 5, bir kişiye 10. Kime şansı tutarsa. Ben öyle istedim Allah'tan.
1: Hazırsak. Hazırız.
0: Şimdiye kadar yediklerimden bana göre en vasatı bu. Bana göre en kek gibi olan dedikleri bu. Ben uzatmayacağım. Bu tabağa 10 puan veriyorum.
1: En vasatına 10 puan verdin. Çok enteresan.
0: Bu da benim bir anım kası.
1: Öyle mi?
0: Aynen.
1: Peki. Gözle çıkartalım.
0: Böyle bir deli yarışmacı görmediler. Belki görsün hepiniz.
1: Gerçekten puanlama konusunda seni tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bak bakalım kime ne puan vermişsin?
0: 10 puanımı 10 puan kendime verdiysem haksızlık yapmamış olacağım onlara.
1: Öyle mi?
0: Yani wow. 10 puan kendime vermiş olursam haksızlık yapmayacağım. İnşallah öyle olmuştur.
1: Bakalım.
0: Sevda Hanım'a verdim.
2: Abim çok hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Hayırlı olsun.
1: Benim yemeğim. Ben sabahları bunu böyle ekmeğin üzerine sürerim.
0: Zaten ben çikolata yapmak istemişim şimdi.
1: Serkan sen de. Bambaz göremedim ben burada mı? Akışkan, üstü kek. Ben bunu yerim.
2: Frambuaz bol.
1: Ah be Sevda abla. Bu haftanın şampiyonu... benim yemeğim. Evet, şimdi tadım sırası bende. Bakalım 10.000 TL'yi benim puanlamamdan sonra acaba kim alacak? Hazırsak artık sufleleri gömmeye başlayalım. İlk Adem abi, senle başlamak istiyorum.

0: pişmemiş. Ama ben sabahları bunu böyle ekmeğin üzerine sürerim. Sıcak, böyle sıcak bir ekmek.
1: Çikolata gibi yerim diyorsun.
0: Çikolata gibi yerim. Güzel. Ama sufle değil. Anladım. Tam böyle bir krema.
1: Zaten ben çikolata yapmak istemişimdir onu.
0: Öyle mi?
1: Sufle yapmak istemedim.
0: Eline emeğine sağlık. Adem abi, sana puanım. Üç.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Benim kalbim sağda olduğu için buradan böyle teşekkür ederim.
0: Dans. İkinci tadım. Serkan sende. Frambuazı göremedim ben burada mı? Frambuazlı bir bayram şekeri yemek isterdim. Bayram sabahları böyle misafirlikte çikolata verirler biliyorsun.
2: Evet.
0: Bir kağıdın içerisinde olur. O bayram şekerini yediğin zaman o tat bütün gün ağzında kalır. Ben bugün sizden sufle istedim. Bayram sabahı yenilecek şeker istemedim. Çikolatalı şeker.

istemedim. Sana puanı. Üç.

0: Kan, üstü kek. Ben bunu yerim.
1: Frambuaz bol.
0: Ah be Sevda ablam. İçinde yine bir sıvı kalmış. Sufle dediğimiz kenarları hafif, çok hafif pişmiş. Ortası, ortaya doğru, kenardan alır, ortaya doğru keke döner, ortasında bir sıvı bırakır. O sıvıyı gördüm. Güzel. Keşke sana. Puanım. Sana puanım. Maalesef. 10.
1: Ay. Çok teşekkür ediyorum.
2: Yine ağlıyor mu ya?
0: Ağlamak yok.
1: Bu sefer de sevinçten ağlayayım.
0: Seren.

0: bütün hafta boyunca muhteşem bir yemek restali yaşattın. Bu olmamalıydı. Ortasında ne Adem abininki gibi ne Serkan'ınki gibi bir cıvıklık, çiğ de olsa bir cıvıklık beklerdim. Bir çikolata tadı beklerdim. Sevda ablanınki gibi kenarı kek gibi olup ortasında bir akışkanlık beklerdim. Burada da var hala kekler ama orta kısmında bir sufle olmasını beklerdim. Bakacağım ortasında bir şey var mı? Ortasında kocaman pişmiş bir frambuazlı kek. Un kullanmadın mı buna? Kek de olsa bir şey söyleyeyim mi? İnsan eti hariç her şeyi yerim ben. Kızınıza kek yapıyor musunuz?
1: Yaren daha çok yapıyor, evet. Yaren daha çok yapıyor.
0: Bu keki Yaren'den mi öğrendiniz acaba?
1: Yaren yapıyor, evet.
0: Ben sizin yerinizde olsaydım bunu biraz daha akışkan yapardım. Bundan sonra Yaren'e yaptığınız keklerin içerisine şeker yerine mutlaka hurma koymayı unutmayın. Çok güzel bir kek. Ama ben sizden bugün sufle istedim. Size puanım. Beş. Beş günün sonunda toplam puanlarınıza göre Adem abi, hazırsan başlıyorum.
2: Hazır.
0: Toplamda almış olduğum puan 37 puanla dördüncü oldun.
2: Teşekkür ederim. Ben ya birinci olmam gerekiyordu ya sonuncu. Sonuncu oldum. Yapacak bir şey yok.
0: Şimdi yarışmayı üçüncü olarak bitiren Serkan, toplamda beş günün sonunda almış olduğun puan 54. Yarışmayı üçüncü tamamlıyorsun. Beş günün toplamında almış olduğunuz puanlar ve şampiyonu şimdi açıklayacağım. Bakalım Seren Hanım mı, Sevda Hanım mı? Bu iki hanımdan bir tanesi 10.000 TL'nin sahibi olacak. Bakalım 10.000 TL Seren Hanım'a mı?

0: Diyecek. Sevda Hanım'a mı diyecek? Hazır mısınız?
1: Hazır.
0: Niye ağlıyorsun?
1: Çok duygulandım şimdi. Bilmiyorum ki.
2: Ben çok heyecanlıyım. Şu anda size cevap bile verecektim.
1: Heyecan,
2: değilim.
1: Duygu.
2: Kendimi çok sıkıyorum, kasıyorum.
1: Tatlı, tuzlu derken oldu böyle.
0: Bu haftanın şampiyonu 69 puanla rakibine 2 puan fark atarak Sevda sensin. Buyurun. Arkadaşlar.
3: Tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. ...37 puan aldım, sonuncu oldum. Benim lügatımda ya birinci olacağım ya sonuncu olacağım. Sonuncu oldum, yapacak bir şey yok.
4: Daha önce demiştim, Seren olmadıktan sonra Adem abi olmuş, Sevda abla olmuş. Benim için fark etmiyordu ama keşke ben olsaydım daha iyi olurdu.
2: Kaybetmiş olabilirim ama ben yine de bu yarışmada çok mutlu anlar da geçirdim.
1: Ve sonuçta 10 bin lira ödülü ben aldım. Kızım, geliyorum. Yarışmayı kazanacağım dedim ve kazandım. Annenizden gurur duyun.
0: Çok teşekkür ederim. Birinciye 10 bin TL ödülünü verdik ancak ikinciye, üçüncüye ve Adem Bey'e de çok güzel 6 kişilik bir porselen yemek takımı hediye ediyorum. Ben ediyorum. Sevda ablacığım seni tebrik ediyorum.
1: Çok
0: emeklerinize, elinize,
1: şefim,
0: yüreğinize sağlık. Teselli hediyelerimizi de şimdi ben size ikram edeceğim. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

Tetuan Hisarlık Tepesi'nden bakarsanız karşınızda gümüş rengi koca koca taşlarla örülmüş bir duvar ve bu duvarın çevrelediği bir höyük, amfi şeklinde küçük bir açık hava tiyatrosu ve bir zamanlar oralarda bir takım yapılar olduğunu gösteren taşlardan başka hiçbir şey göremez, hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama bu toprağın, bu denizin üstünde ve altında olanları, yatanları düşününce anlarsınız ki Çanakkale'de neden rüzgar durmaz ve deniz durulmaz? Troya.

0: Hocam, şimdi Troas bölgesinin Troya antik kentindeyiz ve arkamızda evet. görkemli bir Truva atı mevcut. Yani buranın sembol yapılarından bir tanesi değil mi?
1: Gerçekten şimdi bu atı gören herkes zaten buranın Troya olduğunu anlamıştır. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim yalnız. Biz buraya Truva diyoruz aslında.
0: Truva.
1: Türkiye'de.
0: Ama antik kentin adı Troya.
1: Homeros Yunanca yazarken Troya diye yazdı. Hı hı. Azra Ayrat'ın söylediğine göre biz herhalde Fransızca tercümesinden okuyup böyle bir isim verdik. Hı. Yani Azra Erhat öyle söylüyor. Biraz önce söylediğim gibi bu atı gören işte buranın Truva şehri olduğunu ya da Troya şehri olduğunu hemen anlamıştır. Ama böyle bir at var mıydı acaba?
0: Onu isterseniz programın ilerleyen bölümlerinde cevabını arayalım. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkamızda görmüş olduğumuz bu güzel Truva atı 1974 yılında İzzet Semercioğlu tarafından yapılmış ve antik kentin girişinin en güzel yerine konumlandırılmış.
1: Ben programın ilerleyen bölümlerinde değil de şimdi anlatmak istiyorum.
0: Siz ne söylerseniz anlatın o zaman hocam. Siz çok güzel anlattığınız için ben ara burada
1: şimdi
0: dinlemek
1: düşünüyorum. Şöyle bir şey var aslında, şaka bir tarafa. Biz tabii Troya kentini bir savaşla asıl tanıyoruz en fazla. O savaşta İlyada'da anlatılan Homeros'un işte destanı, yazılı metni. Bu metin milattan önce 9. yüzyılda yazıldı ve sonra ama çok ünlü oldu bu metin. Yani o dönemde çok ünlü oldu. Ne derler mesela, işte çok tiraj yaptı yani bu kitap. Bestseller oldu.
0: Hatta Batı edebiyatının ana kaynakçısı olarak da betimlendi.
1: Evet. Özerk edebiyatın önemli formlarından bir tanesi oldu. Hatta Atina'da Eol dilinden Yunanca'ya çevrildi bu metin.
0: Çünkü koruma listesi altına da alındı.
1: Homeros Kios Adalı, yani Sakız Adalı.
0: Smirnalı olarak biliyordum ben.
1: İzmir'de doğduğu söyleniyor, yazılıyor ama aslında bütün yaşamı Kios Adası'nda geçiyor. Hatta çocukları, torunları filan da bu geleneği devam ettiriyorlar. Homeros'un
0: gözleri görmeyen bir destan yazarı ama zamanında gördüğü düşünülüyor.
1: Evet, bu at üzerinde şöyle bir şey var. Tabii şimdi bu atı söyledin, kim yaptığını, ne zaman yaptığını. Bir de tabii Wolfgang Petersen'ın o 2004'teki filmi var. Yani Brad Pitt,
0: Orlando Bloom.
1: Aktris, evet. Orlando Bloom'un.
0: Çok güzel bir.
1: Şimdi orada da mesela başka bir at var.
0: Evet.
1: O da Çanakkale'de kordon boyunda orijinal at duruyor. Evet. Şeydeki, filmdeki orijinal
0: onu
1: at.
0: Onu hediye ettiler bize.
1: Hediye biliyorsunuz. Etmişler. Şöyle bir şey var, en son onu da söyleyeyim fazla uzatmadan. Yani dediğin gibi içeri gireceğiz, daha içeride çok fazla şey
0: sizin
1: var.
0: Sizin engin bilgilerinizden çok faydalanacağız.
1: Mesela İlyada yazıldı ancak o savaşta, yani Akalarla Troyalılar arasındaki savaşta tahta at yoktu.
0: Evet. Bu zaten Homeros destanında tahta çıkıyor değil mi?
1: Odysseus'ta. Homeros'un yazdığı Odysseus'ta. Yani bir yani bu şey İlyada çok fazla tutunca, herkes evet. tarafından okununca
0: devamı niteliğinde yazıyor.
1: Homeros bir destan daha yazdı.
0: Evet. Kurgusal bir metin olduğu düşünülüyor.
1: Odysseus'ta bu tahta at meselesi gündeme geldi. Mesela
0: savaş bitiyor.
1: Evet. Akalılar. Mesela bak, kısaca sana okuyayım onu. İşte az sonra başkanlar şanlı Odysseus'un etrafında Troya'nın içinde atın karnında saklanmış olarak bulunuyorlardı.
0: Tahta atı.
1: Evet. Odysseus destanında. Atı Troyalıların kendileri sürükleyip iç kaleye götürmüşlerdi. At meydanda dikilmiş duruyordu. Troyalılar ise etrafında oturup geveze geveze konuşuyorlardı.
0: Zafer sarhoşluğu içerisinde.
1: Evet, üç fikirden biri üzerine bir türlü karar veremiyorlardı. Bir kısmı tunçtan bir balta ile merhametsizce karnını deşmek istiyordu. Bir kısmı kayanın kenarına sürükleyip oradan aşağı yuvarlamak istiyordu. Başkaları ise Tanrı'nın hoşuna gidecek büyük bir adak olarak onu içeri alıp saklamak istiyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bu böyle gelişiyor yani.
0: Şehrin surlarının kapıları açılıyor.
1: Açılıyor ve akalar Troya'yı
0: çıkıyor, kapıyı alıyorlar. Açıyorlar ve dışarıdaki Aka askerlerinin tamamı Troya'yı fethediyor.
1: Böyle
0: yakıyorlar,
1: bir
0: yıkıyorlar.
1: Efsane var.
0: Destan bitiyor. Aslında kahramanlık öyküleri de orada bitiyor hocam.
1: Ama asıl gerçek hikayeler
0: ondan sonra başlıyor.
1: Ondan sonra Troya'da var.
0: Buyurun o zaman.
1: Giriyoruz.
0: Hadi gidelim.

0: Hocam, tam 6. katmandayız. Yani savaşın gerçekleştirdiği yerdeyiz. Homeros'un İlyada destanını yazdığı ve o savaşın olduğu iddia edilen sur duvarındayız.
1: Evet, Tunç Çağı duvarlarıyla karşı karşıyayız. Sur duvarıyla. Hafif eğimli görünüyor.
0: Dışa doğru eğimli.
1: Dışa doğru eğimli. İşte savunma amaçlı yapılmış bir eğim bu. Bir de kapıdan giriliyor. Oradan çok net bir şekilde görülüyor kapı.
0: Evet.
1: Orada bir ahşap kapı varmış.
0: Evet.
1: Ve çok küçük bir kapıymış o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle koçbaşlarıyla filan da küçük olduğu için çok sağlam bir şey herhalde.
0: Zorlamalarına rağmen açılmış.
1: Kırılacak bir kapı değilmiş. Evet. Aslında bu dediğin çok doğru. Hani Troya'yı meşhur eden dönem 6. evredir aslında. Evet. Yani hep onun üzerine yazılmış işte Homeroslar, Brad Pitt'lere kadar gelen bir
0: Hollywood'a kadar geldi.
1: Dönem. Evet, hep o 6. evreden bahseder. Ki 6. evrede bu kapıdan içeri girip dolaşmaya başladığımız zaman karşımıza çıkacak alandır.
0: Evet. Hocam
1: orada saraylar, işte
0: büyük tapınak var bir tane.
1: Tapınaklar, sonra
0: kutsal alan var arka tarafta.
1: Kentin var, yönetim binaları vesaire hepsi o surların arkasında.
0: Hocam şimdi bir sürü yer gezdik sizle. Arkeolojik alan, ören yerleri gezdik. Burası böyle hani çok fazla tapınağın ayakta yapısı olan bir bölge değil burası.
1: Evet.
0: Böyle holojenik bir şey.
2: Troya yapı mimari açıdan monumental bir özelliğe sahip değil. Fakat hikayesi çok güçlü. Bir, mitolojik hikayesi güçlü. İki, ondan sonra kazı tarihçesi hikayesi güçlü. Yani Şliman, hazineler, hazinelerin hikayesi. Biz ziyaretçileri bu hikayelerin peşinden dolaştırma amaçlı gezi rotaları yaptık. Duvarları anlamaları için bazı rekonstrüksiyonlar, resimlerle yaptığımız çizimler gösterdik. Yani ziyaretçi burayı aslında hikayeleriyle gezecek.
0: Yani buranın kazı başkanı Sayın Rüstem Aslan'ın da bize söylediği gibi bir kere çok güzel yapılmış. Yani çok fazla turist aldığından dolayı. Yani burası Türkiye'nin 3. en fazla turist ağırlayan, misafir eden ören yeri olarak kabul ediliyor.
1: Ha, şu andaki durumu
0: evet.
1: Temiz görünüyor, güzel görünüyor diyorsun yani.
0: Çok temiz görünüyor ve böyle çok hani o kadar güzel böyle şehrin içerisine girdikten sonra inanılmaz güzel bir böyle güzergah sizi götürüyor.
1: En ünlü yani yerlerden birisi yani dünyada götürüyor. Burası.
0: Ama burası hani arkeolojik anlamda hani diğer yerlerde bir Pergamon gibi değil, bir Efes gibi değil. Ama burayı asıl önemli kılan ve böyle batıya bilinirliliğini sağlayan sizin de söylemiş olduğunuz gibi yazılı tarihi.
1: Şüphesiz Homeros'tur. Yani kitabı İlyada'yı eline alan bütün o romantikler ki işte Avrupa'nın romantizm döneminin en yükseldiği zaman soluğu Troya'da aldı. Tabii bunun bazıları için ticari bir anlamı da vardı. Bazıları da sadece bu destandaki, bu metindeki yeri görmek için buralara kadar geldi.
0: Aslında Doğu toplumuyla Batı toplumunu birbirinden ayıran en önemli özellik gibi geliyor bana. Yazılı edebiyatın kendinden sonraki kuşaklara aktarımı bu olsa gerek.
1: Tabii yani İlyada'nın yine biraz önce belirttiğimiz gibi İlyada'nın bütün önemi özerk. Batı edebiyatının, modern Batı edebiyatının
0: temeli
1: kalıplarından
0: sayılması.
1: Bir tanesi, en önemlisi olmasıdır tabii.
0: Bir de şimdi buranın coğrafi konum olarak da şeyi çok önemli, yeri önemli. Doğuyla Batı'yı birbirine bağlayan en önemli nokta, Troas bölgesi.
1: Öyle yazılır. Deniliyor. Ticari yolların kesiştiği yer diye yazılır.
0: Hatta bu Azra Erhat'ın söylemiyle bu savaşın, Troya Savaşı'nın aslında bir aşk kaynaklı değil de istila etmek amacıyla Akalıların Troyalılara saldırdığı da var.
1: Onu konuşmamız lazım tabii. Yani belki savaş alanını şöyle ya da Homeros'un tarif ettiği savaş alanını şöyle karşıdan gördüğümüz zaman ki öyle bir perspektif var burada. Orada iç yüzünü bunun konuşmamız iyi olur.
0: Orada böyle kılıç kuşanıp hocam size bunu böyle şey bir aktör gibi oynayarak yapmayı düşünüyorum. Gerçekten. Er meydanına ben de gideceğim savaşacağım.
1: Evet savaş bakalım. Görüntü gözümün önüne getiremiyorum ama ben anlatmaya devam ederim.

0: Hocam sol taraf 6. katman oluyor. Sağ tarafta 7. ve 8. katmanlar oluyor.
1: Eğer bu 6. katmansa milattan önce 1700 ile 1200 arasında tarih. Geçen evet tarih. Yani bu duvar da aslında milattan önce 1450'lerde falan yapıldığı söyleniyor. Dediğim gibi Tunç çağına ait. Ve şu anda işte o kapıdan giriyoruz, o ahşap kapıdan. Hani evet. Küçük koçbaşıyla kırılamayan kapı. Ve 6. evrenin saraylarına, evlerine, kamu binalarına doğru, tapınaklarına doğru aynı zamanda ilerlemekteyiz.
0: Dar bir çıkışı var hocam böyle.
1: Evet.

0: Herhalde kale girişi olduğu için daralıyor. Dar ve dik merdivenlerden çıktık şimdi altıncı katmanın şeyine, saraylarına.
1: Doğu kapısından girdik. Orası...
2: Güney kapısının olduğu yer, Odeon'la tiyatronun olduğu yer mi?
1: Evet. Yani mesela biz şimdi bu kapıdan girdik, koridordan geçtik. Evet. Altıncı evrenin içindeyiz şu anda.
2: Evet. Saray odalarının olduğu yer.
1: Ve öbür tarafta da var.
2: Evet.
1: Güney kapısı da tam benim Odeon'un sağımda kalıyor. Evet. Asıl işte büyük konukların girdiği, kralların, örneğin Hitit kralının geçtiği yer...
2: Orası.
1: Güney kapısı.
2: Orada. Ama siz altıncı katman için bunu söylüyorsunuz değil mi?
1: Hayır hayır. Kentin...
2: Kentin tamamı için.
1: Tamamı için söylüyorum. Güney kapısı orası.
2: Evet. Çok düzenli bir şekilde kazı çalışması yapılıyor. Görüyorsunuz hocam.
1: Şimdi kentin tamamından madem ki bahsettin hemen kısaca da ondan bir bilgi verelim o zaman. Hı hı. Mesela bu kentin ilk kuruluşu ya da tarih sahnesine çıkışı işte milattan önce 3000 filan öyle tarihleniyor. Sonra aslında küçücük bir yer burası.
2: Evet. Stratejik bir konumu da var
1: 200-300 sene içinde bir parça kendisini toparlıyor. Yani çevredeki diğer küçük kentler içinde biraz daha merkezi bir duruma geliyor. Ancak ikinci evresinde hem depremler var.
2: Hı hı. Yangınlar var galiba.
1: Hem yangınlar var. Hitit taarruzları var. Ve tekrar zayıflıyor.
2: Evet.
1: Üçüncü, dördüncü, beşinci evreler filan da böyle. Hı hı. Yani pek ortada bir şey yok.
2: Şimdi bu
1: ki altıncı evreye kadar.
2: Evet. Çanakkale ilinin topografik yapısına baktığımız zaman burayı besleyen, buradaki ovaları besleyen iki tane önemli ırmak var. Hı. İşte o Karamendres dedikleri. Evet. Hemen zaten bitiminde deniz var kuzey cephesinde.
3: Evet. Buranın jeopolitik önemi, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki konumu, ticareti kontrol etmesi, yönlendirilmesi, burada sürekli yerleşim olma sonucunu doğuruyor. Ve ikinci faktör de tabii aynı yerde sürekli yerleşme ve kullanılan malzeme.
2: O dönemde doğuyla batıyı yani deniz ticareti yapılacak olan kolonileri tam olarak himayesi altına alacak ya da denetleyebilecek bir yapıya sahip Çanakkale Boğazı. Yani buradan geçtiği zaman Marmara'ya geçtiği zaman Karadeniz. Aşağı tarafı da Ege oluyor zaten. Yani çok güzel bir yere konumlanmış.
1: Troya'nın önemi orada deniliyor. Yani bu kesişme noktalarında deniliyor. Evet, istersen şöyle bir altıncı evreyi dolaşalım.
2: Tamamlayıp hemen bunun bitiminde bir tapınak var.
1: Var.
2: Tapınağın ama öyle görkemli yapılarını görmüyoruz. Sadece zeminini görmüş oluyoruz, temelini görmüş oluyoruz.
1: Hep depremlerin alanı, hep yangınların alanı.
2: Savaşları.
1: Ve asıl savaşların alanı.
2: Yani 30 tane savaş falan yapıldığı söyleniyor değil mi? Belki bunları böyle rakamsallaştırmak doğru değil ama.
1: Her dönemde mutlaka korkunç savaşlarla karşı karşıya kalmış burası. Bunları işte gezerken yavaş yavaş örneklendiririz yani.
2: Tamam, ama şimdi o temelinin olduğu yere doğru gidelim hocam.

0: Sur kapısından içeriye girdik hocam. Kuzeye doğru yani Çanakkale Boğazı'na bakan yerde bir Athena Tapınağı mevcut.
1: Ama orası 6. tabii katmana ait değil.
0: Değil, evet.
1: Aslında şunu söyleyelim hemen. Burayı gezerken katman katman filan diyoruz ama bizim tam tabiriyle bildiğimiz katmanlar değil bunlar. Yani evet, mesela normal bir arkeolojik alana girsen biliriz ki katmanlar işte eskiden yeniye doğru üst üste gelirler.
0: En üstte bir akropol vardır. Akropolün tam böyle karşısında.
1: Hayır öyle değil. Zaman vardır. Olarak söylüyorum. Evet, yani evet. Kazdığında işte en eski zaman, sonraki zaman, sonraki ve en yeni zamana Büyük doğru gelirler.
0: Büyükte daha net anlaşılır bu herhalde.
1: Evet. Şimdi buraya geldiğin zaman bir sürü zaman var. Fakat hepsi iç içe geçmiş durumda.
0: Helezonik işte böyle. Antik kent böyle bir yuvarlak içerisinde.
1: Evet. Şimdi 6. evreye girdik diyoruz mesela sur kapısından. Fakat burada karşımıza çıkan Athena Tapınağı Yunan ve Roma dönemine ait.
0: Evet. Helen ve Roma. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Yani Helenistik dönem ve Roma'ya ait.
0: Dolayısıyla aslında Makedon Kralı İskender çok yaptırmak istiyor onu. Dor biçiminde bir Athena Tapınağı yaptırmak istiyor.
1: Hüsmakos'a milattan önce 300'de nasip oluyor. Yani işte milattan önce 300'e kadar gelmiş oluyoruz birdenbire. Yani 1700'den hemen bir alana çıkıyoruz. 300'e geliyoruz.
0: Bazı bayramlarda Athena'ya burada böyle tapınağın kenarında sunaklar da kurbanlar sunuluyormuş.
1: Evet. Fakat sonra Augustus döneminde yani milattan Roma'da. Önce 1 milattan sonra 1 arasında bu tapınak genişletiliyor.
0: O tabii nüfusla orantılı bir şey herhalde.
1: Evet, bir de bir daha gösterişli bir şey yapılıyor herhalde. Şimdi mesela güneş arkamdan doğuyorsa şayet kuzey burası dedin.
0: Evet.
1: Demek ki tapınağın cephesi bu tarafa bakıyor.
0: Evet.
1: Ve yine hani haritalara şöyle bir baktığımız zaman o dönemki haritalara tapınak şurada olmalıysa burada da hemen tapınağın yanındaki evler var.
0: Evet.
1: Yani bizim arkamızda görülen bir takım yerleşimler var. Evet. Sur duvarı da şuradan geçiyor zaten. Böyle bir konumdayız.
0: Evet.
1: Ama işte o hep görmeye alıştığımız sütunlar, alındıklar filan burada.
0: Görkemli devasa yapıların hiçbirine rastlayamıyoruz.
1: Sadece temellerle
0: temelleriyle yetiniyoruz.

0: Hocam, Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi. Şu anda Megaron, yani ön odalı yapının önündeyiz.
1: Bunlar evin duvarları değil. Bunlar sur duvarları. Hı. Yani ikinci evreye ait. Şimdi habire evrelerden bahsediyoruz ama tabii kafa karışıklığına da neden oluyor. Hı hı. Ama biraz önce de konuştuk. Yani bunların hepsi iç içe.
0: Evet.
1: Örneğin işte Schliemann ve Dörfeld'in kazdığı o şey var, tapınak alanı vardı. Şunun hemen arkasındaydı o. Evet. Şöyle dolaştık, yakın. Geldik buraya. Evet. Ondan sonra hemen yanında bir tiyatronun işte geçtik. Bunların altıncı evre dedik.
0: Evet.
1: Şimdi buraya geldik, birdenbire ikinci evre. Bunların yani üçer metre falan aralar var. Üçer beşer metre araları var. Şimdi bu da ikinci evreye. Yani milattan önce 2500 ile 2200 arası bu duvarlar.
0: İkinci ve üçüncü evre olduğunu nereden anlıyoruz hocam?
1: Ev var bir de yani. Ha, tarihlerinden anlıyoruz. 2200 ile 2050 arasında da üçüncü evre.
0: Yapı
1: milattan önce.
0: Taş değil herhalde, değil
1: bunlar
0: mi?
1: Bunlar kerpiç. Evet.
0: Yapılan karbon testler sonucunda bunların ikinci ve üçüncü evre olduğu saptanmış.
1: Evet. İkinci evre kentinin sur duvarları.
0: Şimdi ama günümüzde bu 1,5-2 metreye kadar inmiş. Bu daha yüksek herhalde, değil mi?
1: Evet. Hatta bazı bölümler buranın sonradan yapılmış. Şimdi enteresan bir şey var burada. Biraz sonra geçerken de hep tanık olacağız. Kırmızı bazı yerler.
0: Evet.
1: Oralar yanmış yerler aslında.
0: Öyle mi? Yangından dolayı mı kırmızı?
1: Evet. Ve temel taşlarını ama orijinal olarak görebileceğiz biraz sonra.
0: Devam.

0: Hocam, o hani yanan kerpiç sur duvarı burası herhalde değil mi?
1: Evet tabii, yani bu ikinci, üçüncü evreler müthiş bir yangın geçiriyor. Yani her evrede var aslında, buranın kaderi bu yangın. Ve işte kızara şu delikler de işte buradaki ahşap konstrüksiyonun ya da hatılların girdiği delikler.
0: Hemen o yanan kerpiçin altında bir katman daha var. O katman, o herhalde birinciye falan gidiyor.
1: Hayır hayır. Aynı.
0: Katman, aynı.
1: Aynı şey.
0: Orası yanmış.
1: Duvar burası. Fakat orijinal temel taşlarını buradan görüyoruz. Yani burada restorasyonlar var tabii mutlaka. Ama orijinal taşlar burada duruyor. Şimdi bu ikinci ve üçüncü evreye ait olduğunu söylediğimiz bu sur duvarları içinde bir şey barındırıyor.
0: Evet.
1: O da megaron bir ev. Biraz önce söylediğim
0: ön
1: gibi.
0: Ön odalı ev.
1: Ön odalı ev, dikdörtgen bir ev. Hatta tapınaklara modellik yapan bir işte ev tipi, prototipi. Şimdi bu köşeyi dönüp ön tarafa çıktığımız zaman o evle de karşılaşacağız. Oradan da konuşuruz.
0: Çok net ve belirgin çıkarmışlar ya hocam. Vallahi tarihin aynası gibi, tarih atlası gibi. Şuna baksanıza.
1: Evet.

0: Megaron yani ön odalı dediği yapı bu oluyor herhalde değil mi? Bu bir yapı böyle.
1: Şimdi tabii bu ev milattan önce 2290 ve 2200 yılları arasında kullanılmış.
2: Katmana 90 göre
1: yıl kullanılmış. Evet, 1,5 metrelik de bir duvar bulunmuş aslında. Şimdi tabii bildiğimiz evler standardından burayı ölçmemek gerekiyor. Evet. O sırada tabii aslında burada yan yana da iki tane ev var. Bir tanesi çok az görünüyor. Bir şey, dikdörtgen biçiminde, evet, bir yer. Hemen kentin sur duvarına dayanmış bir duvarını oradan yararlanmış yani. Bir duvar az yapmış böylece. Bir ocak bulunduğu söyleniyor bunun içinde. Dolayısıyla
2: yapıyı andırabilecek bütün elemanlar mevcut herhalde.
1: İlk ev prototipi olarak bunları görebiliriz.
3: Evet, yalnız şu kerpiçin yanmışı, rengi de bir değişik oluyor.
1: Tabii bunlar müdahale edilmiş.
3: Müdahale yani edilmiş. İyi restorasyon görmüş galiba. Çünkü altında yapı koruma elemanları, evet, da var. Böyle düz mü devam edelim hocam?
1: Tekrar girdiğimiz yerden çıkarız.
3: Tamam, girdiğimiz yerden yani yapalım.
1: Çünkü kentin bu tarafına doğru devam edeceğiz.
3: Kutsal alana gideceğiz.
1: Kutsal alana doğru devam edeceğiz.

0: Hocam Troya denilince aklı ilk gelen yerlerden bir tanesindeyiz. Schliemann yarması ya da Schliemann yarı. 1871 yılında Alman Heinrich Schliemann, hatta kimilerine göre Batı dünyasında 19. yüzyılda dünya arkeolojisini başlatan adam olarak da tanımlanıyor. Bu meşhur kazmayı yarı yapıyor. Tabii ki kente çok büyük bir zarar veriyor. Zarar vermenin ötesinde tek amacı var. O da Priamos'un hazineleri bulup kaçırmak.
1: Şimdi tabii Troya, İlyada ve Homeros bu üçlü neyse, Troya ve Schliemann ikilisi de aynı üne sahip. Ve Schliemann tabii senin söylediğin gibi son derece olumsuz bir takım etkilerde bulunuyor buraya. Ya da etik dışı bir takım davranışlarda da bulunuyor. Arkeoloji etiğine sığmayan, arkeoloji yöntemlerine sığmayan bir sürü şey yapıyor. Ama yine senin de dediğin gibi buranın tanınmasında da en büyük rol oynayanların başında geliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden hani Schliemann denildiği zaman hem bir taraftan nefret, hem bir taraftan hafif şaşkınlık ve takdir belki. Bunların hepsi iç içe bir durum
0: aslında
1: yaratıyor insanda.
0: Schliemann'ı incelediğiniz zaman son derece entelektüel bir adam. Ve gerçekten de hani arkeolojiye yön vermiş insan. Yani buraya geliyor, uzun süre burada bir takım çalışmalar yapıyor. Onun günlüklerini falan okuduğumuzda da aslında burada çalışmasını izin alarak yapıyor.
1: Çok hırslı bir adam bir kere.
0: Evet.
1: Kendisini özellikle İngiltere'de o üniversite çevrelerine, Oxford çevrelerine kabul ettirmek istiyor. Ve bu yaptığı araştırmalarla. Ama ne yazık ki pek de amacına ulaşamıyor. Çünkü o bir amatör arkeolog. Yani okumuş yazmış bir arkeolog değil. Çekirdekten yetişme bir
0: arkeolog. Amacı bilimin ötesine geçiyor. Yani.
1: Ama senin gene söylediğini ben üzerine basarak tekrarlayayım. Bu adam müthiş dil biliyor.
0: Evet.
1: Her eline attığı dili sanki ana diliymiş gibi konuşmaya başlıyor. En son da Latince ve Yunanca üzerine çalışıyor ve onları da kavruyor.
0: Evet.
1: Araştırmaları bu yüzden son derece etkin yayılmaya başlıyor her tarafa. Galiba o sırada bir Amerikan konsolosu yardımıyla ya da bir iki kişi daha yardımıyla buralara karar veriyor. Tabii gene İlyada'yı okuyarak hep karar veriyor. Koltuğunun altında bir İlyada kitabı.
0: Bunu bulacağım diyor.
1: Bunu bulacağım diyor. Aslında işte o doğduğu zaman, 1820'lerin başında doğduğu zaman bir Almanya'da bir kasabada bu.
0: Evet.
1: Babası işte 7-8 yaşlarında buna bir kitap hediye ediyor. O da İlyada, Homeros'un. Bu onu okuduğu andan itibaren işte birdenbire hayatı değişiyor.
2: Hisarlığı arkeolojik anlamda keşfeden kişi Frank Calvert. Daha sonra 1870 ama büyük çaplı kazıları 1871'de Schliemann yapıyor. Schliemann yaptığı kazı tekniğiyle aslında hazine bulma ve Troya Savaşı'nı, İlyada'nın hayal ürünü olmadığını ispatlama amaçlı kazıları var. O yüzden argümanı da şu: hisarlık Troya ise, Troya'da Priamos'un hazineleri varsa bu hazineler en alt kenttedir, ana kayanın üzerindeki kenttedir deyip höyüğü yukarıdan aşağı doğru, ana kayaya doğru yıkarak, yok ederek, kalıntıları kaldırarak kazı yapıyor. 1873 yılına kadar bu kazı süresi devam ediyor. 73 hazineleri bulup kaçırıyor. Başka bir macera başlıyor.
0: Buradan bir yarıyor hocam böyle 40 metre kadar galiba, değil mi? Evet. 40 metre kadar gidiyor. 17 metre de tamana doğru
1: gidiyor. Birinci katmanda birinci katmana kadar iniyor. Yani işte birinci evre dediğimiz Troya'nın birinci evresinde, ama oralarda yok tabii. Yani bütün katmanları
0: birbirine katıyor.
1: Dört katmanı birden birbirine katıyor ve artık bir de arkeolojik olarak kullanılacak bir halde değil burası.
0: Ve bütün burada çalışan kazı ekibini gönderiyor. Gönderdikten sonra hazineyi açıyor, karısına hediye ediyor.
1: Mesela burada diyor ki Birgit Brandon'un bir kitabı, çok iyi bir kitap ve
0: burada da çalışmış
1: burada
0: galiba.
1: Burada da çalışmış, evet. Hatta editörlüğünü de işte
0: Rüstem Hoca yapmış.
1: Buranın kazı başkanı
0: Rüstem
1: Aslan yapmış. O kitapta şöyle bir şey diyor: 1870 Nisan'ında Hisarlık'ın batı kısmını tam iki hafta boyunca kazmış.
0: Burası yani.
1: Schliemann. Ta ki bu bölgenin sahibi olan köylüler karşı çıkıncaya dek.
0: Köylü hop demiş, hop kardeşim demiş, ne oluyor?
1: Bizim arazi burası.
0: Dağdan geldim bu ama kazamazsın.
1: Bizim ya. Arazi. Ancak ertesi yıl, yani asıl kazılara başlayacağı yıl, Calvert'in yardımıyla kazı izni alabilmişti. Türk hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca bazı masraflarını Şiliman karşılayacak. İşte ticaretten kazandığı parayı buraya yatırıyor. Ve buluntuların yarısını teslim edecekti. Gerisi ise kendisine ait olacaktı. Böylece 11 Ekim 1871'de Troya'da ilk resmi kazı kampanyası nihayet başlamıştı. Biz bu yazıdan ne anlıyoruz? Şiliman buraya gelip de her tarafı kazıp bütün hazineleri
0: alıp götürmemiş.
1: Alıp götürmüş olsa bile bunun hırsızlık tarafı zaten yarı yarıya anlaşmışlar.
0: Evet, evet.
1: Belki daha fazlasını götürmüş olmasıdır, evet. Ki daha fazlasını da götürdü zaten.
0: Evet.
1: Ama devletin bir pazarlığı var.
0: Evet, doğru.
1: Kaz burayı, hazineyi çıkar, yarısını bana ver, yarısını daha götür. Çünkü o zamanlar artık söyleye söyleye her programda dilimizde tüy bitti. Bir arkeoloji bilimi, arkeoloji etiğinden çok o sıralarda bir hazinecilik mantığı var. Devletlerle anlaşıyorsunuz ve yarı yarıya da bunu paylaşıyorsunuz.
0: Ama bu adam salt böyle defineci bir adam değil, değil mi? Hani arkeolojik anlamda da son derece

0: entelektüel bir bilimsel var.
1: Mesela kendisi
0: çok iyi gerçekleştirdi.
1: Çok doğru. Kendisinden sonra gelen işte o Dörfer yanında mimar olarak çalışmış. Sonra kazıyı o alıyor. Schliemann sonrasındaki o dönemde de Dörfeld'in çalışmaları gerçekten işte artık zaten o daha yeni bir arkeolog, daha 20. yüzyıla ait bir arkeolog olduğu için gerçekten artık burada tam anlamıyla bir arkeolojik bilimi ve etiğinden de bahsedebiliriz onun döneminde.
2: Schliemann'ın kazılarında mimar olarak çalışan dönemin en önemli isimlerinden William Dörfeld var. William Dörfeld aslında buradaki kazı tekniğinin düzeltilmesi, tabakaların anlaşılması, belgeleme, plan çizme, fotoğraf çekme gibi özellikleri ön plana çıkartıyor. Ve özetle söyleyecek olursak 9 ana kent dediğimiz tabakalanmayı ilk kez ortaya çıkartan kişi William Dörfer.
1: Özet olarak böyle.
0: Kendisi gidiyor, adı kalıyor, yadigar. Schliemann yarması, Schliemann yarı. Sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Merrik Şirima'nın ikinci tahribat yerindeyiz.
1: Gazze yaklaşma.
0: Tamam, yine kuzey-güney aksında ikinci tahribat yeri.
2: Yani Priamus Hazinesi'ni aramak için dalıp öbür taraftan çıkan
0: katmış.
2: Aslında hazineyi buluyor tabii de buralarda bulmuyor değil mi?
0: Evet. Bize kazı başkanı Sayın Nurettin Aslan'ın anlattığına göre orada bir incir ağacı var. İncir
2: biraz
0: ağacının
2: daha
0: dibinde.
2: Kutsal alana doğru işte
0: tam
2: yani o
0: sur
2: yönde,
0: duvarının altında
2: sur
0: buluyor.
2: Duvarının altında buluyor. Neyse konu o değil, konumuz bu.
0: Evet.
2: Şimdi buradan aşağı yukarı anlaşılan şey bir sürü katman var burada, bir sürü evre var
0: evet.
2: Bu kente ait. Mesela oraya da işaretlemişler işte. Üçüncü evreyi burada görüyoruz.
0: İkinci evre daha altta.
2: İkinci evre daha altta.
0: Dört,
2: üçüncü, bu üçüncü evreyle diğer üçüncü evre arasında gene bir kod farkı var. Evet. Arada da dördüncü evre var. Yani bu ne demek? Altıncı evre en arkada görülüyor.
0: Evet. Altıncı evre şurada bakın.
2: Evet.
0: Dokuzuncu evre.
2: Evre. Tamam o yani daha yakın zaman olduğu için yukarıda olması normal. Fakat bu 1'den 6'ya kadar, 2'den 6'ya kadar olan evreler birbirinin içinde neredeyse.
0: Evet,
2: yani hiç yine hep anlattığımız gibi bir kod farkı yapmadan yan yana diziliyorlar. O da tabii bu kenti çözmek için, tarihini çözmek için çok şaşırtıcı bir oyun oynuyor bize yani.
0: Yine böyle depremler, ondan sonra savaşlar, yangınlar, doğal afetler de buranın böyle biraz topografisine.
2: Demek ki yıkılıp yerine yapılanlardan oluşuyor kent. Yani kent giderek gelişmiyor, giderek yükselmiyor. Bir şeyde, dönemde yıkılıyor depremle ya da yangınla ya da savaşla. Hemen onun yerine başka bir şey yapılıyor.
0: Yaşam kesintisiz devam ediyor.
2: Aynı düzlemde bir sürü evre ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Aslında merak ettiğim bir şey var. Yani Smirnalı Ozan Homeros ne buldu da?
2: Smirya doğumlu.
0: Smirna doğumlu Ozan Homeros. Yani ne buldu da bütün destanını bu topraklar üzerine temellendirdi? Burada onlara böyle bir dramatik yapı oluşturdu. Çok merak ediyorum.
2: Bu çok hoş bir konu aslında. Bir tek savaş yazmış o ama.
0: Evet.
2: Troya Savaşı diyor. Ama bir tane savaş yok diyoruz. Bir sürü savaş var. Ve o bir sürü savaşın, bu topraklarda olan bir sürü savaşın ayrı ayrı halk arasında destanları oluşmuş.
0: Evet.
2: Her bir savaş için belki bir masal anlatılıyor, bir destan yazılıyor. Bir kahramanlık hikayesi, bir ağıt, bir işte dilek neyse.
0: Daha da önemlisi yazıya dökülüyor herhalde.
2: Yazıya dökülmüyor işte. İlk yazıya döken Homeros. Bütün bunları topluyor. Hani zaten biliyor.
0: Evet.
2: Hepsini birden birleştiriyor. Sanki tek bir konsepte, tek bir içerikte, tek bir savaşta öyle bir şey ortaya koyuyor. Aslında ona parça parça destanlar.
0: Evet.
2: Ama
0: evet.
2: O özgün bir şekilde birleştiriyor bunu.
0: Çok da güzel birleştirmiş.
2: Evet. Buradan ayrılalım. Başka yerler var çünkü.
0: İkinci tabakası hocam mı?
2: İkinci evre.
0: İkinci evre.
2: Yani o zamanlar...
0: Tunç çağı mı oluyor yani?
2: Evet yani işte...
0: Erken Tunç.
2: Üçüncü binin ikinci yarısı desek... Evet yani ikinci evreye denk geliyor. O ticaretin yoğun olduğu döneme rastlıyor. Aslında bunun sonunda, rampanın sonunda bir kapı var.
0: Hı.
2: Hem içeriden kilitlendiği hem dışarıdan kilitlendiği filan söyleniyor.
0: Biz bin ana giriş
2: sur, evet surlar var etrafında işte. Bunun bir hikayesi daha var. Ya da bu rampa üzerine bir söylenti daha var. Yani şimdi buradan aşağıdan gelen yabancı birisi kapıyı gördüğü zaman ve surları gördüğü zaman kendisini çok aşağıda hissediyor. Yani ne olacak? Buradan ille rampa yapmak şart değil. Bunu indirirsin aşağıya. Düz yoldan da girersin yani açıkçası.
0: Evet.
2: Ama bu psikolojik bir etki veriyormuş yani yukarıda. Hani kürsüye çıkanın aşağıdaki halk üzerindeki baskısı gibi filan bir şey. Biraz daha değişik açıdan şurayı konuşabiliriz aslında.
0: Evet.

0: Hocam Troya 2 ve rampa.
1: Evet, şimdi indiğimiz rampayı biraz daha yukarıdan görüyoruz.
2: Evet.
1: Aslında bayağı dik, %25 bir yokuşun olduğu, eğimin olduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Biraz önce söylediğiniz şimdi için de geçerli değil mi? Buraya dışarıdan gelen insanın kendini böyle bir anda küçücük hissetmesiyle alakalı.
1: Evet, dosta da düşmana da aynı şekilde davranıyorlar. Ve burada muhteşem bir kapı var. Onu da şuradaki resimden görebiliyoruz. Bir canlandırma var, bir animasyon. İşte rampanın çıktığı kapı.
0: Evet.
1: Hakikaten görkemli
0: ve dik.
1: Suru. Evet.
0: Şu kalınlık 4 metre değil mi?
1: Evet, yani 4 metre kalınlığında bir sur deniliyor. Ve 5,5 metre genişliği var şeyin.
0: Çok güzel yapılmış. Belli bir yere kadar taş, taşın üstünde kerpiç devamı.
1: Evet, böyle bir surla karşı karşıyayız. İçeri giriyoruz. Ve Şiliman, içinde şey var.
0: Hemen Şiliman bunun sol tarafında bulunmuş, biliyor musunuz kıyaması?
1: Ha, evet, nerede? Şimdi bir şey söyleyecektim. Sen var.
0: Budanmış incir ağacı. Hemen onun dibinde bulunduğu söyleniyor.
1: Anladım. Yani muradına o ağacın var? Altında ermiş demek ki.
0: Evet. Yangın ve yangın tabakası ve taş rampa Skaya kapısı nedeniyle Troya 2 şehrini aradığı Homeros'un İlios sanmasına yol açmıştır diyor.
3: Şiliman.
0: Evet, 1200 yıllık bir hata yapan Şiliman hayatının son yılında 1890'da bu hatasını anlamış. 20'den fazla Troya hazinesi günümüzde 7 şehirdeki 8 yere, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Moskova ve St. Petersburg'a dağılmıştır. Pushkin Müzesi'nde.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.

0: Hocam şimdi Troya kentinin kutsal alanındayız. Burası Helenistik dönemde kullanılmış bir tane altarı var. Evet. Yani burada bir belli ki bir tapınak alanı ve altar var. İşte kurbanlarını getiriyor halk buraya. Kurbanlarını bu altarda buraya bırakıyorlar. Buralarda kuyular var. Bu kurban kanlarının akıtıldığı kuyular olarak düşünülüyor. Bizans'tan sonra zaten bu pagan kabul ediliyor herhalde. Yavaş yavaş önemini de kaybediyor.
1: Şimdi tabii kutsal alan denildiği zaman mesela şimdi diyelim ki buradaki bazı yapılar ilk önce M.Ö. 7. yüzyılda falan yapıldığı yazılıyor. Hı hı. Bazı kayıtlarda var o. Hı hı. Ama kutsal alan denildiği zaman aslında orası çok eski dönemlerden beri hep o kutsal alan.

0: bayramlık niteliğini devam ettirir.
1: Çünkü bayramlarda falan buraya gelip insanlar kurbanlarını sunuyorlar herhalde.
0: Kurbanlarını sunuyorlar.
1: Eski yani, gelenek.
0: Evet, çok eski ve sonra her bir kültür, her bir kült o kendi geleneğini o eski tapınağın üzerine ya da eski tapınma yerinin üzerine
1: inşa ediyor.
0: Hep kurar. Evet. Dolayısıyla bu şeyde kutsal alanda neredeyse Bizans'a kadar geliyor. Yani 326 tarihi var aklımda mesela. Hatta onu konuşuruz biraz
1: Konstantin'in
0: sonra.
1: Konstantin'in burayı bir başkent yapma hayali mi var
0: işte
1: hocam?
0: Elbette, onu söylüyorum. Yani mesela o sırada burası İlyon. İlyon ve bir kendinden gelen bir kutsallığı var. Hı. Yani Roma mitolojisine dayanan bir kutsallığı var. Mesela milattan önce 48'de Jül Sezar buraya geliyor. Hı. Çünkü neden? Burası İlyon.
1: Evet.
0: Kendisi de Jül Sezar. Yani ikisi arasında Roma mitolojisine dayanan bir isim benzerliği var. Bir soylu mitolojik şeyin kuşağın kendisini devamı sayıyor Jül Sezar.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla o kuşağın da atası sayıyor.
1: Evet.
0: Ve buradaki kutsal alana ya da buradaki kutsal alandan kaynaklanan bu kentin kutsallığına
1: inanıyor.
0: Geliyor buraya. Hı. Yani bu hep böyle burası üzerine kurulmuş mitolojik bir takım hikayeler devam ediyor yani, evet, o zamanlarda da.

0: Hocam, şimdi bir tiyatrodan daha çok odeon burası.
1: Evet, yani evet, küçük bir yer.
0: 9 basamaklı bir havayası var. Yani oturma grubu var, izleyi var. Küçük bir sahnesi var ve sahnenin hemen arkasında prosenyum, yani sahne çukuru dediğimiz orkestranın yerleştiği yer. Bu tipik Roma örneği. Zaten kentin
1: kutsal odeon olarak, tabii hemen... yani Yunan'da da var da tiyatro değil. Küçük dinletiler, evet, gösteriler vesaire. Ama burası Roma, dediğin doğru.
0: Roma.
1: Bir 70-80 metre kadar yan tarafta da
0: Boleterion, yani
1: Boleterion var. O da aynı dönem.
0: O da aynı. Roma. Yani aynı at üzerinde, aynı yol üzerinde.
1: Roma demek ki ansızın bir de karşıya hamam yapmış.
0: Evet, evet.
1: Buraya ilgi duymuş.
0: Evet, evet. Daha çok kamusal mekanları yerleştirmiş buraya.
1: Hani evet.
0: Topografik bölgeden dolayı burası hani rüzgarların zenginleştirdiği, rüzgarların bereket kattığı bir antik kent olarak. Burası daha korunaklı. Zaten bakın şu anda rüzgar var ama bunun içerisi hiç rüzgar almıyor. Çünkü doğusu ve batısı kapalı.
1: Şimdi mesela
0: konuşulan fısıltıyla konuşulan çok rahat duyulabilir.
1: Doğru. Şimdi mesela milattan önce 5. yüzyıla baktığın zaman mesela Pers kralı Xerkes buraya bir geliyor. O bir geçiyor buradan. Milattan önce 4 Büyük İskender buraya geliyor. Onun burada bir ayak izi ya da bir el izi var. Fakat
0: tapınakta da anlatmıştık burayı.
1: Tabii.
0: Bir tapınak yapmak istiyor. Öyle.
1: Yapmak istiyor. Yani ona aslında bir sürü ama şey yapıyor, evet, da o tapınak da ona kısmet olmuyor. Evet. Doğru. Mesela milattan önce 85 bir Romalı komutan Fimbria diye anılan, hani sadakatsiz olarak anılan bu komutan burayı tamamen yıkıyor.
0: Olur.
1: Yıkıyor, yakıyor bir de yani. Evet. Taş taş üstünde kalmamacasına. Ama işte o Roma dönemi, Hadrianus dönemi, Augustus dönemi buranın yeniden canlanmasına neden oluyor. Hatta ve onlar buraları yaptırıyorlar.
0: Burada Kral Augustus'un, İmparator Augustus'un bir heykeli bulunuyor. O şu anda Çanakkale Müzesi'nde sergileniyor.
1: Augustus'tan çok Hadrianus'un heykeli.
0: Yanlış söylemiş olabilirim. Evet. Hocam doğrusunu söyledi.
1: Hadrianus'un heykeli müzede de şu anda dediğim gibi. Ondan çok halkın yakındığı söylenir.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok zalim, çok sert. Hani tam
0: ama çok dediğim dedikçe onun
1: ama onun zamanında muazzam işler yapılmış.
0: Evet, evet.
1: Yani bütün bu her Asya, Roma eyaletleri.
0: Otanyalı.
1: Evet.
0: Onun zamanında

0: antik su mağarası burası. Biraz enteresan bir çekim olacak ama...
1: ona şüphem yok.
0: Evet. Kazı başkanı Rüstem hocam aman dikkat dedi buradan girerken. Son 4-5 yıldır açılmıyormuş burası. İlk kez biz açacağız.
1: Evet, heyecan verici bulunabilir belki.
0: Bence çok heyecan verici. Yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim mi hocam?
1: Şunu da söyleyelim aslında. Bu mağaranın milattan önce 3000'den beri var olduğu biliniyor.
0: Evet hocam.
1: Ve içinde su kuyuları var.
0: İçeride yarasalar olabilir, çok dikkat edelim. Serinliği, ürpertiyi hissedebiliyor musunuz? Şöyle bir 60 santimlik kadar şey var, dikkat edin. 60 santim kadar yere. Dikkat edin hocam.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Bu böyle 20 metre kadar gidiyormuş hocam. Zamanında bu ovaların sulanmasında falan kullanılıyormuş burası. Ve bunun üzerinde, aman dikkat hocam, bir delik olduğu söyleniyor. O delikten bu içerideki sular buradan büyük ovalara geniş diyormuş. Ve sabah zamanında
1: burası... Ovalara kullanılması bu suyun Bizans döneminde.
0: Evet.
1: Yani 11-12. Yüzyıl falan olmalı, öyle tahmin ediyorum. Ama daha önce bu mağaradaki suyun Roma'da balık havuzlarına verildiği ve oradaki balıkların, kapının önündeki balıkların beslendiği söyleniyor.
0: Aşağıdaki suya bakılırsa daha temiz ve berrak görünüyor hocam.
1: Burada sürekli bir kaynak var.
0: Evet. Tabii.
1: Ve bu dörde ayrılan bir mağara aslında.
0: Evet.
1: Ve o bir kol çok uzun. O kol sürekli kuyularla kesiliyor. Yani oradan ilerlemenin mümkünü yok. Çünkü o kuyuların olduğu kol su dolu.
0: Dikkat edin hocam yerlere. Ürpertiyi hissediyorsunuz değil mi?
1: Vallahi pek bir şey hissettiğim söylenemez ama... gene de dikkatli olmak lazım tabii.
0: Hocam sanırım bu ana kaya oyularak yapılmış ya da bu doğal bir kaya.
1: Hayır, doğal.
0: Doğal değil mi? Yalnız görüyor musunuz? Bakın burada üçe ayrılıyor. Dar bir yol var. Tam ortada başka bir dar yol var ve sol tarafında biraz daha
1: İşte
0: genişti.
1: O sol taraftan giden yol kuyularla dolu ve ilerledikçe de içi su
0: sancıya doğru gidiyor yani. Şuradan birinci yoldan gidelim mi?
1: Onlar olabilir. Ya hocam, bir şey söyleyeyim. Bunlar zemine biz şimdi gayet rahat basıyoruz ama
0: evet.
1: Burası 2000'li yılların başında temizlenmiş aslında. Yani şuraya kadar zannediyorum toprak doluymuş. Veya grubu bunları temizlemiş.
0: Ama buranın toprak dolu olmasının nedeni zamanın tahribatına uğramış herhalde değil mi?
1: Hayır, doğal bir dolgu bu. Çünkü burada şeyler de var. Akmalar da var. Evet. Yani sarkıtlar var. Onlara da dikkat etmek evet. lazım tabii.
0: Şu birinci dar yoldan gidiyorum o zaman hocam. Bakalım. Önden gidiyorum. Yalnız çok dikkatli olun hocam. Giderek daralıyor.
1: Daralıyor ve taşların, yani üzerine bastığımız taşların aralarından da bunun altının su olduğunu görüyorum.
0: Gittikçe daralıyor, dikkat edin kafanıza. Vay, vay, vay, vay, vay. 5 senedir girilmeyen yere ilk kez biz giriyoruz hocam. Taşların dili, bu sefer taşların dibinde biz hocam. Taşların dibi.
1: 5 sene çok eski bir tarih değil mi?
0: Artık bunun finaline geldik hocam. Daha ne kadar gidebiliriz? Yok. Göründü. Burası son hocam. Buradan öteye gidemeyiz galiba.
1: Sığmayız en azından.
0: Evet, sığmayız. Tamam. Geri çıkalım mı? Hocam çıkarken kenarlardaki çivilere dikkat edin.
1: Bu mağaranın... hani ilginçliği tabii bir tarafa da bu aslında çok faydalı bir mağara.

0: Bizans dönemindeki tarlaların sulanması ya da tarım arazilerinin sulanması, balıkçılık yapılması, havuzların yapılması hep bu mağaralar sayesinde oldu. Buradaki kuyular sayesinde. Böyle bir yer.
1: Çıkabiliriz o zaman hocam. Yani en dibine kadar da gittik, orada da bir şey görmedik. Sadece kayaların arasından inanılmaz akıntılar var.
0: En uzun,
1: onların da temiz olduğunu düşünüyorum.
0: Kol,
1: en
0: buradan
1: uzun kol,
0: gireceğimiz buradan, kol, evet. Girilecek kol. Tabii biz girmeyeceğiz şu anda. Ve dediğim gibi içinde pek çok kuyu var. Giderek de suyun içine doğru uzanan bir...
1: Yani suyla karşılaşacağız orada.
0: Deniz.
1: Hocam dikkatli gitmekte fayda var.
0: Yerler evet biraz kaygan gerçekten. Hafif yosunlaşmış.
1: Tünelin ucu göründü.
0: Tünelin ucu göründü. Lambamızı da söndürüyoruz ve çıkıyoruz.

0: Hocam selamlar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Maydos Kilise Tepe Höyü çalışmaları son 5 yıldır sizde galiba.
1: Evet.
0: Şimdi biraz bize Maydos'tan, buranın topografik, coğrafi yapısından, antik dönemdeki ticari stratejisinden ve öneminden söz edebilir misiniz? Ayrıca burayı şeyle de ilişkilendirmek istiyoruz. Troya'yla.
1: Tamam, peki. Maydos Kilise Tepe Höyü, Gelibolu Yarımadası'nın en büyük höyüklerinden bir tanesi ya da en büyüğü diyeyim. Çünkü daha büyüğünü henüz keşfetmedik. Burası Avrupa yakasında, Boğaz'a girişte, ikinci koyun hemen önündeki höyük. Birinci koy Morto Koyu, onun önünde Karaştepe yerleşmesi var, höyü var. Burada Maydos Kilise Tepe Höyü de Kilye Koyu'nun hemen arkasında yer alıyor. Günümüzde sahilden yaklaşık 200 metre uzaklıkta ama burada yaşam olduğu dönemde hemen deniz kenarında bulunan bir yer. Bu kadar büyük olmasının sebebi tabii ki burada gerçekleşen ticaretle alakalı. Troya açısından önemi burada tabii hiçbir dönemde Çanakkale Boğazı tek taraftan kontrol edilmedi. Yani yakın dönemde karşılıklı tabyalar inşa edildi Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani hem Avrupa yakasına hem Anadolu yakasına tabyalar inşa edildi. Aynı şekilde yine Orta Çağ'da kaleler, buradaki Osmanlı kaleleri hem Kilitbahir'de var, hem aynı şekilde karşıda Çimenlik Kalesi, Boğaz girişinde Settülbahir Kalesi, karşısında yine Kum Kale. Yani Troya'nın Troya olduğu dönemlerde, o zengin olduğu dönemlerde de tek taraftan boğazı kontrol ederek zenginleştiğini düşünmek biraz zayıf bir teori olur. Mutlaka Avrupa yakasında da bir müttefiki, karşı tarafta da bir yerleşim olması lazım. En güçlü olasılık Maydos Kilise Tepe olması. Çünkü oldukça büyük bir höyük ve hem uygun koylarıyla hem de buluntularıyla geniş bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu bize gösteriyor.

0: gerçekten de yaptığımız kazılar da yan yana inşa edilmiş ince uzun taş temelli kerpiç duvarlı evlere rastladık. Ve bu ilginç olan husus da bu evlerin kerpiç duvarlarının süslemeli olması.
1: Evet.
0: Yani rölyefler var üzerinde.
1: İç süslemeler değil mi bunlar? Yoksa dışarıdaki hareketlilik mi?
0: Yani farklı farklı alanlarda kullanılmış.
1: Tabanda. Örneğin,
0: tabii yani biz tabanda değil, pencere kenarlarında uygulanmış. Bugünkü işte söveler gibi, evet, alçı kaplamalar gibi uygulanmış bir kısmı. Bir kısmı duvarlarda bordür olarak uygulanmış. Bir kısmı da çatıyla yani tavanla duvarın birleştiği yerde bugünkü karton piyer uygulamaları, evet, gibi.
1: Alınmış
0: o şekilde.
1: Gibi.
0: Aynen. Evet.

0: Öyle o şekilde uygulanmış ve kerpiç üzerine rölyef, evet, ve üzeri de boyalı. Evet. Yani bu Anadolu için bir ilk. Kültürler arası ilişkiyi, tarihlemeyi, ticaret yollarını ortaya çıkarmak için önemli
1: çok büyük
0: bir yer.
1: Kaynak.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Çok sağ olun. Kolay gelsin. Önümüzdeki
0: kolay
1: sene
0: gelsin.
1: İçin hem kazı döneminiz hayırlı olsun hem de inşallah bir kaynak bulabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: sesleniyorum. Bu güzel elen için Troya ovalarını kanla dolduracağım.
1: İyi misin?
0: Gayet iyiyim. Troya ovasını, güzel eleni ve Priamos'un oğlu Hector'u görünce dayanamadım.
1: Savaşı açtım diyorsun.
0: Evet, Brad Pitt'in rolünü çalmaya çalıştım.
1: Şimdi şöyle bir şey var tabii. Mesela burada bir savaştan bahsettiğimiz zaman bu savaşın aslında ne olduğunu birazcık tabii anlatmamız lazım burada. Şöyle bir şey, herkesin bildiği ya da çok kimsenin bildiği bir hikaye. Şimdi Priamos, evet. Yani Troya'nın işte kralı. Ondan sonra bu kral bir elçi gönderiyor Sparta'ya. Oğlunu gönderiyor, Paris yani. Sparta'nın kralı da Menelaus. Buraya kadar güzel. Bunun bir nedeni var. Bu elçi göndermesinin bir nedeni var. Sparta ile Troya arasında biraz gerginlik varmış. Paris'i de oraya bu gerginliği gidermek için gönderiyor. Menelaus aslında iyi karşılıyor Paris'i. Sarayını alıyor. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar filan, işte konuşuyorlar. Tabii bir de Menelaus'un çok güzel bir karısı var. Onun adı da Helen.
2: Helen. Truvalı Helen oluyor sonra.
1: Şimdi işler böyle güzel giderken, yani diplomatik olarak yolunda giderken birdenbire bir haber geliyor Girit'ten. Menelaus'un büyük babası ölmüş.
2: Evet.
1: Ve Menelaus hemen toparlanıyor, Girit'e doğru yola çıkıyor. Bunlar o gece baş başa kalıyorlar, Helen ve Paris. Nokta nokta nokta geçiyorum arayı ve hikayeye göre aralarında
2: bir şey geçiyor.
1: O büyük bir aşk doğuyor.

0: Henüz Menelaus Girit'ten dönmeden Helen de eşyalarını topluyor ve buraya, Troya'ya, Paris'le birlikte geliyor.
1: Kaçıyor.
0: Tamam. Şimdi kader ağlarını örmekte.
1: Akalılar çok sinirleniyorlar bu olaya.
0: Aslında pek öyle değil işte. Hikaye bu kadar basit değil. Şöyle anlatmak lazım. Mesela işte Menelaus birdenbire tabii ki sinirleniyor. Yani karısını kaçırmış.
1: Bir gece de kendini aşık etmiş.
0: Ve hemen kardeşine müracaat ediyor. Hı hı. Kardeşi de Miken kralı Agamemnon. Şimdi bir İlyada dökümü yapıyoruz şöyle. Agamemnon da muazzam bir ordu topluyor. Ve işte senin şimdi burada mücadele ettiğin savaşa doğru zaman ilerliyor.
1: Yaklaşık 1000 tane gemiyle Ege Denizi'nden açılıyorlar.
0: Evet, çok fazla gemi var. Yalnız şimdi burada İlyada'nın başına bir giriş yapan Azra Erhat ve Akadir'le birlikte tabii bunu çevirdiler ve o metni
1: ve
0: oluşturdular.
1: De yıllarca çalıştılar.
0: Tabii ki bize kazandırdılar bu eseri. Fakat orada şey diyor ki, Azra Erhat diyor ki, iş bu kadar basit olmamalı.
1: Evet.
0: Yani bir kralın, evet, karısının kaçırılması diplomatik bir skandaldır ya da çok büyük bir duygu patlamasına yol açar, savaşa bile yol açabilir. Ama iş gene de hani bu kadar büyük bir orduyla, senin dediğin gibi bir sürü gemiyle bu savaşa girilmesi bir tek buna bağlı olamaz. Şimdi buradan şöyle bir şeyler sana okumak istiyorum.
1: Tamam.
0: Mesela diyor ki, sefere Agamemnon 1000. Pardon, 100. Sen 1000 deyince benim de aklım ona gitti. Agamemnon 100 gemiyle katıldı. Yani Miken kralının gemisi en fazla 100. O filo içinde. Aslında diyor, her onunla birlikte bu savaşa katılan diğer Yunan kentleri de kendilerine göre sayıyla katıldılar. Hizmete işte soyunmuş diğer bölge krallarından kimi, yani mesela Pilos kralı Nestor 90 gemiyle katılmış. Argos kralı Diomedes 80 gemiyle katılmış. Girit kralı İdomeneus da 80 gemiyle
1: kim
0: katılmış.
1: Var,
0: hepsini toplamış.
1: 1000 gemi etmişler.
0: Locris kralı Ayas 40 gemiyle ve hatta Arkadya kralının gemisi yokmuş. Agamemnon ona gemi vermiş. Sen de demiş işte 60 gemiyle katıl. Ve böylece muazzam bir filo oluşturmuş. Sonra da bu savaşa doğru işte geçen dediğin
1: sanki
0: gibi bir zaman.
1: Sanki asıl amaç hep birlikte toplanıp Troya'yı fethetmek, yağmalamak, yakıp yıkmak.
0: Şimdi milattan önce 16'ya baktığımız zaman Yunan kentleri bir birlik oluşturmuştu kendi içinde.
1: Evet.
0: Baş kral da Miken kralı Agamemnon'du. Neden baş kral oydu? Çünkü bu feodal sistem içinde en fazla sürüye sahip olan, en fazla topraklara sahip olan, dolayısıyla askeri güce sahip olan baş toprak ağası Agamemnon'du. Ve dolayısıyla de gene o ne derse diğer krallar o feodal sistem içinde ona boyun eğmek zorundaydılar. Çünkü onlar daha zayıftı. Ve Azra Erhat şöyle bir paragrafla bitiriyor bu savaşın nedenini. Aynı değişmez düzen ele geçirilen malların paylaşılmasında da görülür. Bu feodalite kapsamında paylaşımda da ortaya çıkıyor.
1: Yani savaş
0: ganimetlerin paylaşımında.
1: Kimin daha fazla askeri gücü ve ordusu varsa o en büyük paslanan payı o.
0: Dolayısıyla Agamemnon. Yani Menelaus'un kardeşi.
1: Evet.
0: Asıl Troya Savaşı başlamadan önceki yıllarda da Akalar birçok yağma seferine çıkmışlardı.
1: Karşı kıyıdan buraya.
0: Tabii. Bir sürü köle ve mal toplamışlar. Bunları Agamemnon'un önüne dizip en üstün payı ona vermekle gurur duymuşlar, kusur etmemişlerdi diyor. Bölge kralları aralarında eşitseler de, yani işte o birlik demokratikse de Agamemnon'la aralarında eşitlik yoktu ve olamazdı. Dolayısıyla Agamemnon'un kardeşi ya da abisi Menelaus demişse, ya böyle gidiyoruz, bir durum oldu, abi topla şu şeyleri ya da kardeşim topla şu orduyu da şu adamların canını okuyalım,
1: yakalım,
0: demişse
1: yıkalım,
0: işte böyle büyük bir ordu buraya gelmiş demektir.
1: Savaş 10 yıl sürüyor sanırım, değil mi?
0: Savaş işte yani hep konuşuyoruz ya mesela,
1: evet, olmuş muydu,
0: olmuş muydu,
1: mıydı,
0: olmamış mıydı, nerede olmuştu vesaire. Azraharet aslında ona biraz ışık tutuyor. Yani sürekli olarak buralara akınlar var.
1: Evet.
0: Akalar, diğer Yunan kentleri, Troya ile sürekli olarak bir ganimet savaşı içindeler aslında.
1: Evet.
0: Ve işte İlyada'nın o büyük savaşı da bütün bu savaşların toplamı olduğunu, evet, bize belki
1: sanki
0: de anlatıyor.
1: Bir tane kahramanlık hikayesi değil, bir destan değil, toplama destanlardan böyle dramatik bir kurgu oluşturulmuş,
0: evet,
1: ve dünyanın, Batı edebiyatının temel kaynağı.
0: Hep söylediğimiz şey işte.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla hani biraz önceki senin verdiğin mücadeleye de gönderme yaparak şunu söyleyeyim. Aslında Akileus'un pek bir derdi yoktu. Yani bu topraklarla bir derdi yoktu, Paris'le bir derdi yoktu. Ama bu feodal sistem içinde verilen emri, kralın, büyük kralın verdiği emri uyguluyordu, evet.
1: O zaman ben şimdi Agamemnon'a karşı kıyılara saldırmaya gidiyorum hocam. Geliyor musunuz?
0: İşte pek bir derdin yoktu diyorum sana. İstersen güneşe doğru yürüyebiliriz.
1: Agamemnon, geliyoruz! Hocamla birlikte sana geliyoruz.
2: Hektor'a, Paris'e, Priamos'a, lanetli gelin Helen'e rağmen Troya bizim için en fazla bilgisine inanılmayan kain Prenses Kassandra'nın şehridir. Tarihle efsanenin, düşle gerçeğin karıştığı yerde durur Troya. Doğu ile Batı'nın karşı karşıya gelişinin tarihte bilinen ilk vakasıdır.

0: Yeni bir hafta, yeni heyecan, yeni sorular, yeni bilgiler ve yeni yarışmacılarımızla birlikte karşınızdayız. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına ve aynı zamanda yarışmacılarımızla stüdyomuza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Merhabalar.
0: Sezer Bey zaten geçtiğimiz haftadan bu yana bizimle birlikte ama 3 yeni isim şu anda aramızda. Damla Hanım sizinle başlayalım. Merhabalar.
3: Merhabalar. İsmim Damla, 27 yaşındayım. İzmirliyim ama yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Evliyim. Çocuğum yok ama bu şekilde.
0: Ne zaman evlendiniz?
3: Çok yeni daha, geçtiğimiz Eylül ayında evlendim.
0: Öyle mi? Ne evet. Güzel. Mutluluklar diliyorum
3: Teşekkür
0: size.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Orhan Bey, merhaba.
4: Merhabalar, Orhan Çalışkan. 1975 İstanbul doğumluyum. Özel sektörde çalışıyorum, bölge satış yöneticisi olarak. Arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Umarım çok eğleneceğimiz bir yarışma programı olur.
0: Nasıl katıldınız?
4: Ben sizi devamlı izliyordum zaten televizyondan. Bir anda geldi aklıma. Başvurdum, 2-3 gün sonra çağırdılar. Arkadaşlar sağ olsunlar çok ilgilendiler. Birkaç gün sonra da burada sizin yanınızda buldum. Arkadaşlarla konuşuyorduk arkada nasıl geçecek diye. Ben çok eğlenmeye geliyorum dedim. Amacım, tek amacım var, sonuncu olmamak. Gerisini artık program bitiminde göreceğiz açıkçası.
0: Peki, başarılar sağ diliyorum. Olun. Ve Duygu Hanım da bizimle birlikte, merhaba.
5: Merhabalar, Duygu Elvan. Mersinliyim ama ben de Damla Hanım gibi yaklaşık 10 yıldır

0: İstanbul'da yaşıyorum iş sebebiyle. Kabin memuruyum. Müzik dinlemeyi çok severim. Dans etmeyi çok severim. Heyecanlıyım şu anda anlaşılacağı gibi. Buraya da heyecanımı yenmeye geldim aslında. Biraz böyle korkularımın üstüne gidiyorum. Benim için böyle bir deneyim olacak.
1: Korkularınız var mı?
0: Korkularım işte heyecanımı yönetememek. Başarısız olmak aslında. Ama Orhan Bey'in de dediği gibi aslında eğlenmeye geldim. Ne olursa olsun sonuç benim için bir deneyim olacak. O yüzden de burada olduğum için çok mutluyum.
1: Hoş geldiniz. Yanınızda da bir pilot adayımız var biliyorsunuz.
0: Evet, kendisi...
2: Merhaba.
1: Kuliste herhalde sohbet etmişsinizdir bu konuda.
0: Evet, bayağı sohbet ettik. Ben ona Terminator dedim. Nedense bir hafta boyunca arkadaşları bayağı bozguna uğratmış galiba. O yüzden... Bakalım sıra
1: Sezer
0: onda
1: Bey,
0: diyelim.
1: Gerçekten çok başarılı bir yarışmacımız. Geçtiğimiz hafta bizimle birlikte olmaya başlamıştı ve 4 final gördü. Birinde 5000 lira para ödülünü kazandı. Diğerlerinde cevap vermeme hakkını kullandı ancak... O cevap vermeme hakkını kullandığı ikisinde de aslında doğru cevabı bilmişti. Fakat o riske girmedi. Ve kasada 8000 lira parayla bu haftada yoluna devam ediyor. Bakalım herkes meraklı. Ben merak ediyorum Sezer Bey. Yeni rakipler var. Performansınız nasıl olacak? Başarılar diliyorum sizlere. Hemen formatımızla ilgili olarak kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değerinde olacak ve son etabımız akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak ve final tabii ki en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte finalde olacağız 5000 lira para ödülü için. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Evet.
1: O zaman dünyanın en çok bilgi veren yarışması başlıyor. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım yeni haftanın ilk sorusu ne olacak? Bir çocuk oyunuyla başlıyoruz. Oyuncuların birbirlerinin üzerinden atladığı bir çocuk oyunudur. En az 3 kişiyle birlikte oynanır ve oyunda takım yoktur. Oyunun çeşitli türleri vardır ama genel olarak şöyle oynanır. Oyuna başlamadan önce bir ebe seçilir. Daha sonra ebenin durup eğileceği yer belirlenir. Ebenin haricindeki oyuncular ebeden ileride bir kuyruk oluştururlar. Ebe öne doğru eğilip belini kamburlaştırır. Diğer oyuncular sırasıyla oyunun tekerlemesinden kendi sıralarındaki dizeyi söyleyerek hız alır ve ebenin üzerinden atlarlar. Sorumuz gelsin. Oyuncuların birbirlerinin üzerinden atladığı bu çocuk oyununun adı nedir? Süreniz başladı.

0: İlk sorumuz, süremiz bitti. Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Damla Hanım.
1: Birdir bir dedim. Uzun eşekle ikisinin arasında kaldım aslında. Çok emin değilim yani.
0: Ve Orhan Bey'e...
2: Ben de birdir bir dedim. Ben de arkadaşım gibi uzun eşekle arasında kaldım. Ama çocukların birbirlerinin üzerinden atladığını gördüğüm zaman birdir birin olabileceğini zannediyorum. Umarım öyledir.
0: Duygu Hanım'ın da kafası karışmış sanırım.
3: Evet, ben uzun eşek dedim. İlk başta birdir biri düşündüm aslında ama daha sonra birkaç kişi sıralanıp belli kambur yapıp üstünde atlayıp bir ebe seçiliyor deyince aklıma uzun eşek geldi ve onu yazdım.
0: Sezer Bey.
4: Ben birdir biri dedim. Küçükken de bunu oynarken bir kere çok fena düşmüştüm çamurun içine. Aklıma da o geldi. Birdir bir eminim ben cevaptan.
0: Üç tane birdir bir ve bir uzun eşek ki aslında kafaların karışabileceğini ben de tahmin etmiştim. Doğru cevabı görelim. Birdir bir doğru cevap olacaktı. Üç yarışmacımız puanla başlıyor. Duygu Hanım, şöyle eğiliyoruz. Eğildikten sonra arka arkaya biri atlıyor. Hemen arkasından o da aynı şekilde duruyor. Sıradaki onun üzerinden atlıyor ama bir de tekerlemesi var. Onu biliyor musunuz?
3: Hayır.
0: Sezer Bey biliyor.
4: Birdir bir yerin dibine gir.
3: Aa.
4: Diye başlar.
0: İkidir her... iki.
4: Ormandaki tilkiydi galiba.
3: Evet.
4: Üçtür üç, atlaması pek güç. O kadar eski hatırlayamıyorum.
0: Dört vardı, dörtte dört. Kuş gibi öt müydü? Öyle bir şey olması lazımdı.
2: Biz direkt atlıyorduk. Yani şey olmuyordu bizde.
0: Ya biz tekerlemeyi de beraber söylüyorduk. Ondan sonra yedide herhalde ebe böyle dokunuyorsun. Allah.

0: falan öyle bir şey yani.
1: Öyle bir şeyler.
0: Mesela 4'te 4 kuş gibi öt.
2: Uzun eşek.
0: Kuş gibi ötüyorduk. Cik cik cik cik yapıyorduk yani.
1: Uzun eşek. Eşim penaltıydı galiba. Vurup geçiyorduk yani, falan.
2: Uzun eşekte atlarken hatta en altta oturanları en altta eğilenleri kızdırmak için çeşitli şeyler söylüyorduk ama bir de ben hiç hatırlamıyorum ya.
0: Peki ikinci sorumuza geçelim. Çocuk oyunundan bu kez spora geçiyoruz. 9 kişiden oluşan iki takım arasında oynanan, taktik açısından defansa dayalı bir oyundur. Her ne kadar defansa dayalı olsa da en fazla atak ve koşu yapan takım oyunu kazanmaktadır. Genel anlamda atıcı ve vurucu arasında geçer. 9 periyot halinde oynanan oyunda maça başlayan misafir takımdır. Her periyotta takımlar sırayla hücum yapmaya çalışmaktadır. Geçmişi çok eskiye dayanan ve uzun yıllardır özellikle Amerika'da sevilerek oynanan bir oyundur. Sorumuz gelsin. 9 kişiden oluşan iki takım arasında 9 periyot halinde oynanan Amerika'nın bu simgesel sporunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Dünyanın en çok kazanan sporcularına baktığımızda ilk 10 içerisinde mutlaka bu spor dalından vardır. Genellikle zaten hep futbol ilk akla gelir. Evet, bir Ronaldo vardır, bir Messi vardır, bir Mbappe vardır ama NBA'den yıldızlar, bu spordan ve Amerikan futbolundan aynı zamanda en fazla kazanan sporcuları görmek mümkündür. Acaba bu spor ne? Buyurun cevaplar lütfen. Damla Hanım.
1: Handball.
0: Handball dediniz.
2: Beyzbol.
0: Orhan Bey'in cevabı. Duygu Hanım.
3: Amerikan futbolu, rugby.
0: Ve Sezer Bey.
4: Ben de beyzbol dedim.
0: Evet, iki tane beyzbol var ama Orhan Bey'den ve Sezer Bey'den şöyle birbirlerine dönmelerini rica ediyorum ben cevaplarıyla beraber. Sezer Bey'de bir gülümseme var. Orhan Bey'de neden güldünüz?
4: Ben kendime mi güldüm, ona mı güldüm şu an bilmiyorum. Ona az sonra
5: birinde S, birinde Z yazmışız, ona mı?
4: Keşke İngilizce adını yazsaydım. Aklıma da geldi ama neyse, Türkçe yazayım dedim.
0: Evet, ikisi de aynı sporu aslında tarif ediyor ama harf konusunda bir problem var. Damla Hanım da bambaşka bir dünyada yolculuk yapmış yalnız. Handball.
1: Ben de aslında Türkçesinden, yazılışından çok emin olmadığım için İngilizcesini yazmayı tercih ettim. Ama eğer cevap beyzbol olsa sanırım Z ile yazılıyor.
0: Z ile yazılıyor.
1: Diye biliyorum.
0: Peki, görelim o zaman doğru cevabımız neymiş. Beyzbol doğru cevap olacaktı. İşte bizim yarışmamızda evet, tabii ki doğru cevabı bilmek önemli ama bazen harflerle ilgili olarak problemler yaşanabiliyor. Orhan Bey'i alkışlıyoruz çünkü tek başına doğru cevabı bildi. Çarpı 2, yani 2000 puanı hanenize yazdırdınız Orhan Bey.
5: Teşekkür ederim, mutluyum. Mutluyum.
0: En azından sonuncu olmama yolunda önemli bir adım attınız.
5: Evet evet, yani gerçekten eğlenmeye geldim. Yani o gün mülakatta da bunu konuşuyorduk. Arkadaşlarla çok eğlenceli bir yarışmasının olmasını istiyorum. Birbirimizi tanıdık. Umarım böyle gider.
0: Birinci olanlarda, sonuncu olanlarda tüm yarışmacılarımız hemen hemen hep güzel, mutlu bir şekilde ayrıldılar. Sağ olsunlar. Hep dileklerini, temennilerini o yönde ifade ettiler. Biz de onların samimiyetine de inanıyoruz. Umarım sizler de burada sonuç ne olursa olsun mutlu ayrılırsınız. Ve üçüncü sorumuza geçelim isterseniz. Bakalım konu başlığımız ne?
6: Sakın tepenize bir sırça göç kurmayız. Ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça göç kurulursa onun yıkılmaz, devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için 3-5 kelle fırlatmak yeter.
0: Sırça köşk konu başlığımız. Sırça köşk Sabahattin Ali'nin kısa bir masalıdır. 1947'de yayımlanan Sırça Köşk kitabına da adını veren bu masal, kitaptaki diğer masallardan önce yazılmasına rağmen kitabın en sonunda yer almıştır. Kitaptaki 4 masalın en uzunu budur. Bu öykünün kahramanları 3 tembel arkadaş ve halktır. Zaman yine geçmişte yaşanılan belirsiz bir zamandır. Olaylar bilinmeyen bir kentte yaşanır. Bu masal, Sabahattin Ali'nin masalları içerisinde halk masalına en uygun düşenlerinden biridir. Sorumuz gelsin. 1947 yılında yazılan Sırça Köşk isimli masaldaki sırça ne demektir? Süreniz başlıyor.

0: kitap 13 öykü ve 4 masaldan oluşur. Sabahattin Ali'nin en önemli eserlerinden birisidir. Son anda yazdı Sezer Bey. Bayağı bir düşündü yarışmacılarımız. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Damla Hanım?
1: Maalesef bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki bu kitaptan haberiniz var mıydı?
1: Evet ama okumadım.
0: Okumadınız.
2: Hı hı. Cam diyorum.
0: Cam dediniz.
2: Çok emin değilim hakikaten ama.
0: Emin değilsiniz.
2: Yani biraz çağrışım yaptı ama bir şey diyemeyeceğim şu an.
0: Duygu Hanım?
3: Ben de yazmak için yazdım aslında. Büyük köşk diye düşündüm.
0: Orada büyük mü yazıyor?
3: Evet.
0: Sizin Y nereye kaybolmuş?
3: Evet, orada Ü'de Y var mı? Birleşmiş galiba. Evet, şöyle. Gülen surata benzemiş Ü ama bu sefer
0: Sezer
3: güldürmedi.
0: Bey.
4: Ben hatırlayamadım. Gümüş yazdım ama sanki cam deyince Orhan Bey sanki evet. Camdı diye de hatırladım yani. Daha... Gümüş benim cevabım.
0: Şu anda diğer yarışmacılarımıza daha tanıdık geliyor. Cam acaba Orhan Bey bir çift puan olacak mı acaba? Üçüncü sorumuzun cevabını görüyoruz. Cam doğru cevaptı. Bir kez daha Orhan Bey'i alkışlıyoruz. Orhan Bey öyle bir başladı ki...
2: Bildiğim yerden geldi hakikaten.
0: Okudunuz mu?
2: Ya şöyle, aslında edebiyata çok büyük bir ilgim yok. Ama çocukken dünya klasiklerini hakikaten okurdum. Ama tabii okul bitti, iş hayatı deyince, zaman deyince kitap okuyamadığımı fark ediyorum. Ama okul zamanlarında birçok dünya klasiklerini okurdum. Hatta ilkokul 1'de 2'de okuduğum kitapları hatırlıyorum. Arkadaşlara da söylüyorum, onlar da şaşırıyorlar. Ama şu an hakikaten sırçayı sadece çağrışımla buldum. Çok bildiğime değil açıkçası yani.
0: Peki. Artık etabı bitiriyoruz. Bu etaptaki son sorumuz geliyor. Yani 1000 puan değerindeki 4. sorumuza bakıyoruz. Animasyon bir diziyle yarışmamız devam ediyor. Türk animasyon televizyon dizisidir. 11 Şubat 2013 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Varol Yaşaroğlu'nun imzasını taşıyan dizi, Sabri, Yıldız, Dürdane, Afet, Zeki ve Tosun'dan oluşan orta sınıf bir Türk ailesinin yergi türü bir parodisidir. Bu karakterleri seslendirenlerden bazıları Bülent Kayabaş, Demet Akbağ, Tülay Bursa, Gülen Karaman, Oya Küçümen'dir. Animasyon dizinin sloganı "Dünya dursa da onlar döner" şeklindedir. Dizi 80 bölüm sürmüştür ve 2017'de Beyaz Perde'ye de aktarılmıştır. Sorumuz gelsin. Yetişkinlere yönelik olarak yapılan ilk yerli çizgi dizisinin adı nedir? Süreniz başladı. Çok güzel bir ipucu verdi. Slogan. Dünya dursa da onlar döner. Dedim ve bitti süremiz. Sezer Bey, Duygu Hanım.
3: Belki de
0: süre
3: doğru
0: bittikten
3: bile
0: sonra maalesef yazdınız. Kabul edemeyeceğim. Eğer doğru ise...
4: İsabet olur, kabul etmemiz bence de.
0: Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Damla Hanım.
1: Yani bilmiyordum. Sallayacaktım ama sallamaya da sürem yetmedi. O yüzden...
0: Ne yazacaktınız?
1: Dönenler gibi bir şey yazacaktım.
0: Dönenler.
2: Ben buradan tüm iş arkadaşlarıma kalp yolluyorum. Bilmiyorum.
0: Orhan Bey, kalp yaparken yalnız biraz daha çalışmanız gerektiğini düşünüyorum.
2: Onu ben de fark ettim. 20 saniye çok kötüydü. 20 saniye için kötü bir kalpti.
0: Duygu Hanım.
3: Fırıldak Aile yazdım. İlk başta başka bir şey yazmıştım.
0: Ne yazmıştınız?
3: Evet. İlk başta Bizimkiler yazmıştım. Sanki öyle bir dizi vardı. Hani bütün ailenin bulunduğu. Ama çizgi dizi. Sonra onu değiştirdim. İpucundan dolayı belki Fırıldak Aile mi dedim ama ona da yetişemedim zaten.
0: Yetişemediniz.
1: Fırıldak Ailesi'ydi evet. Yazsaydın muhtemelen doğru olacaktı. Yani ben de şu an hatırladım.
0: Hatırladınız mı?
1: Evet evet.
0: Fırıldak Ailesi.
3: Fırıldak Ailesi koyarken.
0: Sezer Bey.
4: Nasılsınız Ersin Bey?
0: Sezer Bey.
2: Sezer ne yazdın?
4: Dönme dolap yazmıştım ama donme dolap oldu. Bence bir 100-200 puan atılır buna diye düşünüyorum.
0: Ona ekstra bonus verelim.
4: Bir şeyler ayarlayın diye düşünüyorum.
2: Benim kalbe de 300-400 atalım o zaman.
0: Dönme dolap. Yani slogandan yine, yola çıkarak.
4: Yine cevabıma güveniyorum ama.
0: Ya bir böyle bir panikle yazdınız. Ben dedim ki tamam Sezer Bey yakaladı cevabı da.
4: Tam olarak bunu yaratmak istemiştim stüdyoda. Sanırım başarmışım.
1: Bu arada hep yarışanlar şey derler ya, televizyonda izlerken farklı burası farklıymış evet. diye. Gerçekten öyle. Şu an izliyor olsaydım kesin bu sorunun cevabını bilirdim ama burada olmak farklı.
3: Şu an bana kızanlara.
0: Şimdi Duygu Hanım.
3: Evet.
0: Süre bittikten sonra yazdığınızı Silip ifade
3: yazdığım
0: etmiştim.
3: Için.
0: Evet. Sezer Bey de keza aynı şekilde süre doğru bittikten çıkarsa. Sonra yazdınız. Daha önceden üzgünüm ama doğru cevap yazmış olmalarına rağmen süre bittikten sonra yazdıkları için kabul etmemiştim. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Doğru mu yanlış mı şimdi ortaya çıkacak zaten. Evet. Bu kadar güldük güldük eğlendik. Doğru cevabı da görelim bakalım neymiş. Fırıldak ailesi doğru cevap olacaktı.
3: Tek doğrum ve süre
0: Duygu Hanım bir yerden
3: uğradım.
0: Yakaladı ama işte biraz geç yakaladı. Biraz geç yakaladı ve ilk etabı böylelikle bitirmiş olduk. Hemen puan durumunu hatırlatalım. Orhan Bey müthiş başladı şu anda ki iki soruyu tek başına.
2: Orhan'ın resmini alabilir miyim? Belki bir dahaki sonraki turlarda böyle olmazsa bir öyle bir resim almak istiyorum açıkçası.
0: Tamam böyle bu. Ya da burada bitirelim mi?
2: Bu benim için çok iyi olur. Benim için çok iyi olur.
0: Orhan Bey buraya geldi. Üzerine düşen görevi şimdilik geride getirdiğini ifade ediyor.
2: Şu ben Orhan'ın bir hala ekran resmini almak istiyorum. Şöyle.
0: Peki dört. Şöyle güzel bir şekilde bakalım o zaman Orhan Bey. Bir hatıra olarak
2: evet,
0: kalsın.
2: Evet evet aynen. Tamam. Teşekkür ederim.
0: 4350 puanla lider durumda şu anda. Sezer Bey ki şu ana kadar 5 kez bizimle birlikteydi ve yeni haftaya da onunla başladık. 350 puanla kaldı ilk etapta. Damla Hanım da keza aynı şekilde 350.
3: Ben şöyle kapatayım.
0: Duygu Hanım.
3: Ama bildim
0: size
3: ama
0: hala
3: yani.
0: Şu anda
3: uçuyorum.
0: Uçuyorsunuz. Biraz yere inmeniz lazım yarışmaya.
3: Her uçak bir gün yere inecektir. Diyerek iyi veya kötü.
0: Peki ikinci etaba başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Değerli izleyiciler, yeni etapla yolumuza devam ediyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Artık her bir sorumuzun değeri 2000 puan oldu. Dikkat etabına başlıyoruz.

İller ve meşhur ürünleri, bakalım hangi illerimiz ve ürünler var? Tek tek sayacağım şimdi. Adana, pamuk. Amasya, elma. Manisa, üzüm. Diyarbakır, karpuz. Giresun, fındık. Çorum, leblebi. Isparta, gül. Osmaniye, yer fıstığı. Ordu, fındık. Samsun, tütün. Malatya, kayısı. Balıkesir, zeytin. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Manisa ilimizi hangi ürünüyle meşhurdur? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Süremiz sona erdi. Aramızda Manisa'ya giden var mı acaba?
1: Ben gittim.
2: Ben gittim.
0: Gittiniz Sezer Bey.
2: Hatırlamıyorum bu ürünün orada bir özelliği olduğunu ama muhtemelen benim cahilliğim. Şimdi sizden öğrenmiş oldum. Eğer doğruysa tabii.
0: Peki bakalım cevaplarınızı rica edeyim. Damla Hanım ben... bayağı bir erken davrandı. Önce cevaplarınızı göreyim lütfen. Damla Hanım.
1: Ben üzüm dediğinizi hatırlıyorum. Bu arada kuzenim Manisa'da yaşıyor. Manisa'ya gittim daha önce. Kırkağaç kavunu da çok meşhurdur Manisa'nın. Eğer yani kavun deseydiniz direkt emin olarak yazardım ama şu anda da emin gibiyim diyelim.
0: O zaman gittiğinizde size üzüm ikram etmemişler,
1: evet.
0: Kavun ikram ettiler. Orhan Bey.
3: O saydığınız illerin hepsinin ürünlerini tek tek sayabilirim.
0: Manisa ama, dışında mı?
3: Ama Manisa evet. Öyle yazdım.
0: Yer fıstığı dediniz.
3: Ya

0: Ama Osmaniye'ydi. Osmaniye'ydi. Biliyorum. Osmaniye'nin hepsini ürünü sayabilirim ama yani biraz heyecan ilk kez.
1: Madem bu kadar iddialısınız, bir tanesini sayın mesela. Isparta. Mesela
0: Isparta Gül, Ordu, Giresun Fındık, Adana Pamuk, illeri söylerseniz hepsini söyleyebilirim mesela.
1: Diyarbakır.
0: Karpuz.
1: Osmaniye yazmışsınız. Samsun.
0: Tütün, Samsunluyum.
1: Malatya.
0: Malatya'da şey vardı.
2: Kayısı.
0: Kayısı.
1: Balıkesir.
0: Balıkesir'de zeytin demiştiniz.
1: Biri dışında hepsi.
0: Evet ya. Biri dışında hepsi ya. Bu kadar mı olur yani? Ben buradan bir puan alabiliyor muyum fazladan?
1: Bir düşüneyim ben.
0: Tamam, okey.
1: Duygu Hanım.
2: Üzüm.
1: Üzüm dediniz ve Sezer Bey.
3: Ben de üzüm dedim.
1: Siz emin değilsiniz ama herhalde.
3: Yo, eminim.
1: Öyle mi?
3: Evet evet, eminim. Sadece gittiğimde ben üzüm falan orada kimse ikram etmedi bana. Kötü davranmışlar bana orada herhalde. Bir dahaki gidişimde yiyeceğim ama gidersem.
1: Peki, ben ne demişim bir görelim lütfen. Cevap soruda. Amasya, elma. Manisa, üzüm. Cevap soruda. Üzüm doğru cevap olacaktı. Ve Damla Hanım, Duygu Hanım ve Sezer Bey puanları alıyorlar. Her ili bilen, Manisa dışında bütün cevapları söyleyen Orhan Bey puansız ayrılıyor. Üzüm, Manisa'nın en meşhur, evet kavun da tabii, 40 ağaç kavunu meşhurdur ama üzüm konusunda Türkiye'de de dünyada da önemli bir yerdedir Manisa.
0: Evet.
1: Hatta işte Manisa, İzmir ve bununla birlikte Denizli, oradaki üzümler şu anda Türkiye'deki ihracatın %90'ını karşılar. Dünyada da çok önemli bir yere sahiptir. O üzümün ismi, adı da Sultani Çekirdeksiz Üzüm'dür. En meşhur çekirdeksiz üzüm.
2: Şu an daha tanıdık geldi.
1: Sultani deyince, evet. Değil mi?
2: Evet.
1: Peki, hemen geçelim şimdi yeni sorumuza. Silginin icadında acaba hangi detaylar var? 1700'lere kadar kağıt üzerindeki kurşun ve kömür izlerini silmek için bal mumu kullanılırdı. Bunun dışında yararlanılan bir diğer yaygın yöntem ekmek içiydi. Ancak ekmek içinin kolayca küflenip bozulması bir sorundu. 1730'lu yıllarda Fransız bilim insanları Condamine ve Fresnel Güney Amerika'ya yaptıkları bir gezide kauçuktan yapılmış ürünleri keşfettiler. Kauçuğun silgi olarak kullanılması içinse 1770'li yılları beklemek gerekti. İngiliz mühendis Edward Nairn kauçuğun kurşun kalem izlerini sildiğini fark etti. Ancak silgi üretiminde kullanılan kauçuğun ilk formuyla ilgili bir sorun vardı. Kolayca ufalanıyor ve kötü kokuyordu. 1839'da Amerikalı mucit Charles Goodyear'ın kauçuğu sertleştirme yöntemini icat etmesiyle bu sorun da çözülmüş oldu. Günümüzde farklı malzemeler kullanılarak çeşitli renk ve şekillerde birçok silgi üretilmektedir. Sorumuz gelsin. Silginin bulunmasında önemli bir yer tutan kauçuk ürünlerini ilk bulan bilim insanları hangi ülkenin vatandaşlarıdır? Süreniz başladı.

0: kokulu sıralarında o kokulu silgiler değil mi? Bakın silginin ta günümüze kadar gelmesinde meğerse neler varmış. Ekmek içi benim de bilmediğim bir konuydu.
1: Ekmek içi çok acayip ya, o siler mi ki acaba? Deneyeceğim.
2: Evet, denemek merak lazım. Ettim.
0: İlginç bir bilgi değil mi?
1: Evet.
0: Hatta şu anda ekmek içini bazen kara kalem çalışması yaparken de böyle bir hafif dalgalı renk vermesi açısından da hala kullanılıyormuş. İlginç.
1: İlginç gerçekten.
0: Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Damla Hanım.
2: Fransa. Fransa.
0: Orhan Bey.
3: Fransa.
0: Duygu Hanım.
2: Fransa.
0: Sezer Bey.
1: Fransa.
0: Şu anda 6. sorumuz. İlk defa 4 yarışmacımızın da aynı cevap verdiğini görüyoruz. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Acaba ben Fransa mı dedim? Buyurun görelim. Cevap soruda. 1730'lu yıllarda Fransız bilim insanları Condamine ve Fresnel Güney Amerika'ya yaptıkları bir gezide kauçuktan yapılmış ürünleri keşfettiler. Cevap soruda. Fransa doğru cevap olacaktı. İlk defa şöyle yemyeşil görüyoruz yarışmacılarımızın ışıklarını ve böylelikle 4'te 4 doğru cevapla yarışmaya devam ediyoruz. Sırada 7. sorumuz var.

80'lerin efsanesi Pac-Man. Konu başlığımız. Oyunun orijinal adı Pac-Man, Japonca bir şeyi katır kutur yemek anlamına gelen Paku'dan türetilen bir isimdir. Oyun Amerika topraklarına girdiğinde yaramaz çocuk anlamında kullanılan Pac kelimesi rahatsız edici bulunduğu için adı Pac-Man olarak değiştirilmiştir. Pac-Man'de oyuncu bir labirent içerisinde hareket ederek sarı diskleri bitirmeye çalışır. İlk Pac-Man makinesi 22 Mayıs 1980'de Tokyo'da bir sinemada kurulmuştur. Oyunda bilinen de en üst düzey seviye 256 ve yapılacak en yüksek skor da 3.333.360 puandı. Billy Mitchell bu en üst seviye skoru elde eden ilk isim olmuştur. Oyun popülaritesinin doruğundayken şarkı sözü yazarları Buckner ve Garcia 1982 yılında Pac-Man Fever adlı bir şarkı yapmıştır. Sorumuz gelsin. Pac-Man oyununda bitirilmeye çalışılan diskler ne renktir? Süreniz başladı.

0: bu Billy Mitchell zamanında benden daha iyisi yoktur diye bir iddia ortaya koymuş. Ve eğer varsa demiş, Audrey Meydan, buyurun. Benden daha fazla yüksek puanı alabilen, daha fazla seviyeye yapabilene $1 milyon para ödülü veriyorum demiş. O gün bugündür hala...
1: Yapan yok.
0: Rekor hala kendisinde.
1: Sözün deriymiş yani.
0: Sözün deri ama başarılı tabii evet. ki. Sadece bu oyun değil, birçok oyunda da üstün bir yeteneği varmış tabii ki. Buyurun cevaplarınızı göreyim. Damla Hanım.
1: Sarı.
0: Orhan Bey.
2: Sarı.
0: Duygu Hanım.
1: Sarı.
0: Sezer Bey.
3: Sarı.
0: Şimdi 4 tane yarışmacımız yine aynı cevabı verdiler. Acaba bir 4'te 4'te devam edecek miyiz? Buyurun görelim ben ne demişim. Pac-Man'de oyuncu bir labirent içerisinde hareket ederek sarı diskleri bitirmeye çalışır. Yine 4'te 4 sarı doğru cevaptı. Bu kez 4 yarışmacımızı alkışlıyorum. Ve artık bu etabın da bitmesine sadece bir soru kaldı. 8. sorumuz bu etabın son sorusu. Talk to me, father.
4: I gotta know who I am. I gotta know what I'm like. I gotta know. You're tearing me apart! You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: James Dean, 8. sorumuzun konu başlığı. James Dean, kısa yaşamına rağmen efsaneleşmiş bir aktördü. 1954 yılında rol aldığı The Immoralist adlı Broadway oyunuyla en iyi yeni oyuncu ödülünü aldı. 1955 yılında Asi Gençlik ve Cennetin Doğusu gibi klasiklerde rol aldı. 30 Eylül 1955'te geçirdiği bir araba kazası sonucu hayatını kaybetti. Öldüğünde 24 yaşındaydı. Kazayla ilgili çok fazla komplo teorisi ortaya atıldı. Cennetin Doğusu filmindeki rolüyle 1956 senesinde en iyi erkek oyuncu dalında ölümünden sonra Oscar'a aday gösterilen ilk oyuncu oldu. Bir sonraki sene Devlerin Aşkı filmindeki rolüyle ikinci kez en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Sorumuz gelsin. James Dean... En iyi yeni oyuncu ödülünü kaç senesinde almıştır? Süreniz başladı.

0: James Dean'in hayatını anlatan bir film izlemiştim. Ve ekranda ilk kez, daha doğrusu film belgesel gibi diyebiliriz belki de, ekranda ilk kez bir kola reklamında görünmüş. Bir kola reklamında görünmüş ve araba onun en önemli ilgi alanlarından, otomobil yarışları en önemli ilgi alanlarından birisi. Ve 24 yaşında, çok genç bir yaşta kazada hayatını kaybetmişti. Acaba ödülü kaç senesinde almıştı diye sorduk. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim ben. Damla Hanım.
1: Ben 1955 dedim. 54'te film yayınlandı. 55'te ödül aldı diye hatırladım.
0: Peki.
2: Ben Orhan... 1958 yazacaktım. Süre yetmedi açıkçası.
0: 1960
2: 68 evet, değiştiriyordum silip. 58 yazacaktım. Aa, süre yetmedi.
1: 64 doğumlu, 64'te oynadı, 65'te ödül aldı dediniz galiba değil mi? Dikkatsiz.
0: Öyle mi dedim?
1: Sanırım öyle dediniz.
0: Duygu Hanım ne dedim?
3: Ben emin olmadığım için üzgün surat yaptım. Buradaki detay daha önemli. 1954.
0: 54.
4: Sezer 1954 Bey. Dedim ben de.
0: Siz emin misiniz?
4: Ben eminim ya. Biraz ben... oradan tabii eminliğimi sarsılar ama yine de eminim.
1: Şu anda
4: yani.
1: Çok kafam karıştı benim de. 60 mıydı, 50 miydi falan.
0: Peki kafalar karıştıysa hemen o zaman... netleştirelim
1: evet.
0: O karışıklığı. Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. 1954 yılında rol aldığı The Immoralist adlı Broadway oyunuyla en iyi yeni oyuncu ödülünü aldı. Cevap soruda. 1954 doğru cevabını iki yarışmacımız vermişti. Duygu Hanım ve Sezer Bey, tebrik ediyorum.
4: Teşekkürler.
0: Etabı puanlarla bitirdiler. 8 sorumuzu geride bıraktık şu anda. Ve puan durumunu bir hatırlarsak eğer, Orhan Bey bir kez daha poz verebilirsiniz.
2: Verebilirim ama hakikaten çok kötü geçti zannediyorum benim için. Aslında rakamlarla aram çok daha iyidir. Zannediyorum biraz heyecan. Şunu da pozunu alalım, belki üçüncü de ben çıkmayabilirim.
0: En azından etap birincilikleriniz
2: var. Tabii. Doğru.
0: Orhan Bey 5350 puanla lider durumda. Sezer Bey bu etapta toparladı, 3050 puana sahip. Duygu Hanım'ın 2700 puan olduğunu görüyoruz ve Damla Hanım 2050 puandasınız. Şimdi artık final öncesi, önümüzde 4 sorumuz kaldı. Birbirlerine yakın puanlarla artık akıl oyunu etabına başlayalım. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabındayız. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Ve işte 9. sorumuz.

İnsan vücudu konu başlığımız. Bir erkeğin beyninin ağırlığı ortalama yaklaşık olarak 1350 gram, bir kadınınki ise yaklaşık olarak 1225 gramdır. Yetişkin bir insan kalbinin ağırlığı erkekte ortalama 280-340 gram, kadında 230-280 gramdır. Erkeklerde sağ akciğer 720 gram, sol 675 gram ağırlığındadır. Kadınlarda sağ akciğer 589 gram, sol akciğer 515 gram ağırlığındadır. Sağlıklı bir erişkinde ince bağırsağın boyu yaklaşık 6-6,5 metre, kalın bağırsağın boyu yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğa ulaşabilir. Karaciğerin ortalama ağırlığı 1,5 kilo civarındayken dalağın ağırlığı yaklaşık 150 gramdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre erkeklerin sağ akciğeri sol akciğerinden kaç gram ağırdır? Süreniz başladı.

Dokuzuncu sorumuz sona erdi süremiz. Tabii her insan farklıdır. Her insanda gramlar, boyların uzunluğu, işte ince bağırsak, kalın bağırsak bunların hepsi santim

0: santim farklı farklı çıkabilir ama genel olarak verdiğimiz bilgilerden sonra acaba doğru cevabı kimler bulabildi? Buyurun görelim lütfen. Damla Hanım.
1: Ben 85 dedim, çok emin değilim ama.
0: 725 ve 640'tan.
1: Evet.
0: Orhan Bey.
2: 589 eksi 515, 74 ama kadın mı erkek mi onu karıştırmış olabilirim.
0: Peki Duygu Hanım.
3: Bir daha bakayım. 135 gram. Aklıma gelen rakamları kullandım ama çok ben de hiç emin değilim. Sonra değiştirdim hatta. Yok bu fazla oldu, şu az oldu diye. Biraz oynama yaparak buldum.
0: Umarım ve doğrudur. Sezer Bey.
4: Ben 55 dedim ama pek emin değilim. Kaçırdım orayı.
0: Peki o zaman 9. sorumuzun doğrusu neymiş? Buyurun görelim.
2: Neymiş? Hakikaten.
0: 45 olacaktı doğru cevap. Ve 720-675.
2: Bu var mıydı?
0: Var. Orhan Bey. O kadınlarda. Kadınlarda sağ akciğer 589 ve sol akciğer 515 gram ağırlığındadır. Eminim demiştiniz ama erkek ve kadın arasında gidip geldiniz.
2: Bende bir şey yok. Siz keşke öyle sorsaydınız. Ben hakikaten erkek deseniz tamamdı.
0: Puan veremiyorum ne yazık ki. Ki Sezer Bey en fazla yaklaşan yarışmacımız oldu. Ve geçelim şimdi 10. sorumuza. We're not just black, we're cops too. We'll pull ourselves over later.
5: Name?
6: Bond. James Bond.
0: Oh my God. Seri bir filme gidiyoruz şimdi. Karanlıklar Ülkesi veya orijinal ismiyle Underworld, aksiyon, gerilim ve fantastik türünde bir seri filmdir. Filmin konusu vampir ve kurt adamların gizli tarihidir. Hikayede kurt adamlara Li Kan denilmektedir. İlk film Karanlıklar Ülkesi 2003 yılında gösterime girmiştir. Serinin devam halkası olan ikinci film 2006 yılında vizyona girmiştir. Konusu gereği kurt adamlar ve vampirler arasındaki savaşa bu sefer insanlar da dahil olmuştur. İkinci filmden 3 yıl sonra Karanlıklar Ülkesi 3, Li Kan'ların Yükselişi filmi sevenleriyle buluşmuştur. Başlangıçta bir üçleme olmasını planlanan seri 5 film olarak tamamlanmıştır. 2012'de yayınlanan serinin 4. filminde baş karakter olan Selene'nin hikayesine geri dönülmüştür. 5 film, 212 milyon dolarlık birleşik bir bütçeye karşılık 539 milyon dolarlık bir hasılat yaptı. Serinin ilk filminden 13 yıl sonra yayınlanan 5. film Karanlıklar Ülkesi, Kan Savaşları sinemada çok ses getirmiştir. Sorumuz gelsin. Karanlıklar Ülkesi seri filminin en sonuncusu hangi yılda yayınlanmıştır? Süreniz başladı.

0: 10. sıramızda da süremizi tükettik. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Damla Hanım.
1: 2016, ilk film 2003'te demiştiniz. Son filmde bundan 13 yıl sonra, yani 2016.
0: Hmm. Orhan Bey.
2: 2016. 2003 artı 13, 2016.
0: Duygu Hanım.
3: 2016. Bu değil. 2013 kalmıştı aklımda ama o bir önceki filmdi. Evet ama cevap şu an hatırladım. 2016.
0: 2016 diyorsunuz. Sezer Bey.
4: 2016.
0: 2016. Bakalım acaba doğru cevap neymiş? Buyurun cevabı görelim.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

geleceğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

2016 doğru cevap olacaktı. Duygu Hanım 2016'yı onayladı ama kendisi yanlış cevap verdi. Böylelikle 3 yarışmacımız puanlarını arttırdılar. Yavaş yavaş artık finale doğru yaklaşıyoruz. 11. sorumuz geliyor şimdi. Bakalım konu başlığımız ne? Beyazıt Kulesi ile ilgili bazı detaylar aktaracağım. Beyazıt Kulesi yangınları gözetlemek ve haber vermek amacıyla 1749 yılında inşa edildi. Kule başlangıçta ahşap olarak inşa edilmişti. Ancak 1756'daki Cibali yangınında zarar gördü. 1826'da yeniden yapılan kule Yeniçeri ayaklanmasında tekrar yandı. Beyazıt Kulesi üçüncü kez 1828 yılında mimar Senekerim Balyan'a yaptırdı.

Kule 1849 yılında bugünkü görünümüne kavuştu. O dönemlerde yangınlar gündüzleri Beyazıt Kulesi'nden sarkıtılan sepetlerle, geceleri ise fener yakılarak haber verilirdi. Kule ayrıca İstanbullulara ertesi günün hava tahmininin duyulması için de kullanıldı. Kulenin mavi renkte aydınlatılması ertesi gün havanın açık olacağını, yeşil yağmuru, sarı sisi ve kırmızı da karı haber verirdi. Bu uygulamaya 1995 yılında son verildi ancak 2010 yılında tekrar başlatıldı. Sorumuz gelsin. Beyazıt Kulesi ilk inşasından kaç yıl sonra Cibali yangınında zarar görmüştür? Süreniz başladı.

0: Bazen bildiğimiz, gördüğümüz, gözümüzün önünde olan işte bir yapıdır ya da farklı bir şeydir. Hep böyle artık onunla bütünleşmişizdir. Ama detaylara indiğimizde ne kadar farklı şeylerin olduğunu bu soruda da görebiliyoruz aslında. Beyazıt Kulesi ile ilgili olarak, özellikle işte o hava durumu ile ilgili olarak insanlara bilgilendirme yapılması dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Damla Hanım.
1: Ben 7 yıl dedim. Cibali yangını kaçıncı yangını hatırlamıyorum ama birinci yangın ilk inşası 1749, sonrasında 1756'da bir yangın demiştiniz. Cibali yangını o gibi hatırladım. O yüzden 7 dedim. Ama
0: 7 cevabını verdiniz. Orhan Bey.
2: 15 dedim. 16'da olabilir. Arasında kararsız kaldım. 1749-1856 yaklaşık herhalde 7-8 yıl sonra bir yangın geçirmişti diye düşünüyorum. Hata olabilir.
0: Duygu Hanım.
3: Ben 3 yıl dedim. 26-29 kaldı sanki aklımda. Yani şu an rakamlarla boğuşuyorum.
0: Ve Sezer Bey.
4: 7 dedim. 1756 Duygu Hanım'ın dediği gibi Cibali yangını. 1749'da inşası. 7 cevap.
0: Şu anda iki tane aynı cevabı görüyorum. Sezer Bey ve Damla Hanım'ın 7. Orhan Bey 15 cevabını vermiş. Ve Duygu Hanım da 3 diyor. Bakalım bu sorumuzun cevabı ne olacak ve yarışmamızı nasıl etkileyecek? Buyurun görelim. Yedi doğru cevap olacaktı ve puanlar iki yarışmacımıza gitti. Sezer Bey ve Damla Hanım. Aslında yani hem Sezer Bey'in hem de Damla Hanım'ın bu soruyu doğru cevaplandırması Orhan Bey'e biraz daha yaklaştıkları anlamına geliyor. Şu anda son iki sorumuz olacak ve gerçekten müthiş bir heyecan var. Duygu Hanım, belki en az sizin puanınız var ama
3: evet.
0: Yine de final heyecan için hala şansınız devam ediyor.
3: Üst seviyede.
0: Ve gelelim şimdi yeni sorumuza. Müzikle final öncesindeki son sorumuz geliyor. Ersen Dinleten önderliğinde Moğollar grubuyla çalan kardeşler birleşerek 1972'de Ersen ve Kardeşler grubunu kurdu. 2 yıl sonra isimlerini Ersen Dadaşlar olarak değiştirdiler ve 1993'e kadar müzik yaptılar. 14 yıl ara verdikten sonra 2007'de müziğe geri döndüler. 3 Hürel, Onur Haldun Feridun Hürel kardeşlerin 1970'te oluşturduğu bir müzik grubuydu. 1967 yılından beri müzik hayatlarına devam eden Anadolu Rock grubu Moğollar, Cahit Berkay ve Taner Öngür önderliğinde müziğe hala devam ediyor. Kurtalan Express 1972'de Barış Manço tarafından kuruldu. Yıllarca farklı kişilerle çalışan grup, Barış Manço'nun vefatından sonra Cem Karaca ile çalışmaya başladı. Grup Vitamin, 1990 yılında disco ve rap yükselişini komik müziklerle bir araya getirdi ve bir müzik grubu olarak bu şekilde ortaya çıktı. Ancak 1998'de grubun çok sevilen üyesi Gökhan Semiz'in trafik kazası geçirmesi sonrası vefat etti ve Grup Vitamin de dağıldı. Sorumuz gelsin. Ersen ve Dadaşlar grubu ara verene kadar kaç yıl müzik yapmıştır? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, finalistimiz ve aramızdan ayrılacak olan yarışmacımızın belli olacağı sorudayız şu anda. Orhan Bey hala lider durumda, 6350 puanda. Sezer Bey en yakın isim ki 4 kez finale adını yazdırdı, 5550 puanda. Damla Hanım bugün aramıza katılan yeni yarışmacılarımızdan 4550 puanı var ve Duygu Hanım da 2700 puanda. Bakalım cevaplar bu matematiği nasıl değiştirecek? Buyurun görelim lütfen. Damla Hanım.
1: Ben çok emin olmayarak 1972'de kuruldu, 94'te ara verdi diye hatırladım. Sonra da 2007'de tekrar geri döndüler diye hatırladım.
0: 22 cevabını verdiniz.
2: 13.
0: Orhan Bey.
2: 13 verdim ama 13 yıl ara vermişler midir? Orası tam aklımda kalmadı.
1: Sanırım öyleydi.
0: Duygu Hanım.
3: 12 yıl.
0: 12 yıl. Ve Sezer Bey.
4: Sanırım 19 yazdım. 14 yıl ara verdiklerini hatırlıyorum 2007'ye kadar. Dolayısıyla 1993'te bıraktılar. 1974'te isimlerini Ersen ve Dadaşlar olarak değiştirdi dediniz. 74 ile 93 arasında bir mesele yarattım ve sonucu 19 olarak buldum.
0: Evet, şu anda 4 yarışmacımızın da farklı cevaplar verdiğini görüyoruz. Çekişme bu soruya kadar geldi. Ve artık finalistimizi görme zamanı. Buyurun doğru cevabı görelim. ...19 doğru cevap olacaktı. Sezer Bey 12. soruyu tek başına bildi. Ve yine yeniden Sezer Bey 11.550 puanla bir final daha.
4: Evet Ersin Bey, öyle oldu. Çok güzel bir yarıştı. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bayağı heyecanlıydı son ana kadar. Hatta şöyle sıradan cevapları dinlerken son soruda 19 diyen var mı diye bekliyorum. Bir yandan da acaba benim 19'um doğru mu ki? Onu ölçüyorum diye düşünüyordum. Güzel şans bana güldü diyeyim.
0: Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: Birazdan finalde sizinle birlikte olacağız ama Duygu Hanım.
3: Evet.
0: Size maalesef veda ediyoruz.
3: Evet, heyecanıma yenik düştüm. Heyecanımı yenmek için gelmiştim ama o beni yendi.
0: Bir kitap hediyemiz olacak size. İyi günlerde okumanız dileğiyle.
3: Çok teşekkürler. Çok güzel.
0: İş hayatınızda da başarılar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Biraz geldiğiniz gibi gittiniz ama.
3: Evet, çok hızlı oldu bu.
0: Orhan Bey, ikinci olarak tamamladınız. 11'e kadar zirvede. Şu anda ikinci.
2: Şöyle, ben Orhan zaten başvururken sonucu olmamaya geldim demiştim. Başardığımı zannediyorum.
3: Sayemde.
2: Yani şu an kaçıncı olduğumu da bilmiyorum. Puanları biz görmüyoruz. İkinci miyim, üçüncü miyim ama.
0: İkinci sıradasınız Orhan Bey.
2: Başarı yani. Üçüncü olmaktan iyidir. Zaten en az üçüncü olmaya gelmiştim. Sezer Bey'i tebrik ediyorum. Dışarıda ayağını kaydırmayı düşünüyorum bir sonraki.
0: Ama ciddi bir rakip olduğunuzu gösterdiniz. Performansınız oldukça iyiydi.
2: Biraz evet. Rakamlarla aram iyiydi ama bu sefer olmadı.
0: Peki Damla Hanım, tebrik ediyoruz. Yarın sizinle yine birlikteyiz. Orhan Bey'le olduğu gibi siz de yarışmayı üçüncü olarak tamamladınız. Genellikle ikinci gün, üçüncü gün daha farklı, daha iyi performanslar ortaya çıkıyor. Bakalım yarın neler bekliyor bizi. Ve değerli izleyiciler, Sezer Bey şu ana kadar 4 kez finalde karşımdaydı. Birinde 5000 lira kazandı, diğer üçünde cevap vermeme hakkını kullandı. Bugün 5. kez bizimle birlikte olacak ve kasada 8000 lira para var.
4: 5000'i hazırlayın Ersin Bey, alacağım birazdan.
0: Bunu hazırlayayım mı?
4: Hazırlayın.
0: Cevap vereceksiniz yani.
4: İnşallah. Şimdi önden o kadar konuşmayayım da ben alacağım.
0: Öyle bir konuştunuz ki ne olursa olsun artık 1000 lirayı falan istemiyorum der gibi.
4: Siz hazırlayın da bakalım ne olur.
0: Tamam
4: artık.
0: Bu hazır. Bu hazır. Gönül ister ki 1000 lirayı hiç göstermeyeyim. Direkt olarak 5000 lirayla.
4: Benim de gönlüm neler istiyor da işte bakalım.
0: Bakalım finalde ne olacak göreceğiz. Görüşmek üzere finalde. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, yeni bir haftaya başladık. Ve yeni haftaya da yine Sezer Bey ile finalde olacağız. Sezer Bayram geçtiğimiz haftanın en başarılı yarışmacısıydı. Haftaya da yine iddialı bir giriş oldu.
4: Nasılsınız Ersin Bey, görüşmeyeli? Özlemiştim.
0: Ben artık
4: finali.
0: Alıştım.
4: Hafta sonu biraz böyle yine final olur mu falan diye düşündüm. Oldu, sevinçliyiz. Hatta rüyamda da bir final gördüm sizinle.

0: direkt soru soruyorsunuz. Ben diyorum ki ya Ersin Bey bir şey söylemediniz. Hani nasıl cevap vereceğim? Siz diyorsunuz ki marifet ben bilgi vermeden cevap vermek diye. Öyle bir kabus gördüm. İnşallah şimdi ayıklarım cevabı aradan.
1: Hayır olsun diyelim.
0: Teşekkür. Gündüz niyetine diyorum. Ve...
1: Bakalım finalde nasıl bir soru gelecek? Tabii ki bilgilendireceğim, detayları aktaracağım. Ama şu bir gerçek ki yarışma tarihine damga vuran isimlerden biri oldunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: Belki başarınız kadar bunu nakite çevirme konusu aynı oranda değil.
0: Fakat paranın ne önemi var diyelim.
1: Evet, ilginç olan cevap vermeme hakkını kullandığınız toplam üçünde ikisinde de doğru cevabı vermenize rağmen aslında o riske girmemiştiniz. Bugün yine benzer bir tabloyla mı karşılaşacağız? Göreceğiz tabii ki. Sezer Bey, hazır mısınız?
0: Hazırım Ersin Bey, buyurun.
1: O zaman final sorumuzun konu başlığına bakalım.

0: Sezer Bey, finalde bir metroya bineceğiz ve beraber yolculuk yapacağız şimdi.
1: Heyecanla bekliyorum.
0: İstanbul metrosunda 9 metro hattı bulunmaktadır. 26.2 kilometre uzunluğundaki Kadıköy Tavşantepe hattı metro ağının en uzun hattıdır. 19 durağı bulunan hattaki toplam yolculuk süresi 84 dakikadır. Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının uzunluğu yaklaşık 23,5 kilometredir. 16 durağı bulunan hattın tek yöndeki sefer süresi 32 dakikadır. Üsküdar Çekmeköy hattı Anadolu yakasının ikinci metro hattı olup Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattıdır. 32 dakikada seferini tamamlayan 20 kilometrelik hattın toplam 16 durağı vardır. Metro ağının en kısa hattı 3.3 kilometrelik Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü hattıdır. 4 duraklık hat 7 dakikada seferini tamamlamaktadır. Yaklaşık olarak uzunluğu 16 kilometre olan Başakşehir Metrokent hattında 9 durak bulunmaktadır. Hat tek yöndeki seferini 20 dakikada tamamlamaktadır. Sorumuz gelsin. Kadıköy Tavşantepe ve Üsküdar Çekmeköy metro hatlarını kullanan biri toplam kaç duraktan geçer? Süreniz başladı.

0: 12. Final sorumuzun süresi bitti. Toplu taşıma aramız nasıl Sezer Bey?
1: Çok kullanırım, çok da severim. Genellikle böyle müzik dinlemeyi çok seviyorum. Genelde takarım kulaklığımı. Ağırlıklı olarak araba tercih etmemeye çalışıyorum.
0: Metro, İstanbul trafiğinde.
1: Tabii. Keyifli de oluyor benim için. Seviyorum yani öyle.
0: Hangisini tercih ediyorsunuz peki? Metro kullanmanız var mı?
1: Metro çok kullanıyorum ben. Bir de demek ki tercih ettiğim güzergahlar, yani gitmem gereken güzergahlar da ona uygun oluyorsa. Metrobüs de tabii etkili oluyor karşıya geçerken özellikle, ama metroya çok biniyorum.
0: Ya şimdi yakın uzak fark etmeksizin. İstanbul'da bazen bir bakıyorsunuz böyle bir kilometrelik bir yol var. Fakat öyle bir trafik var ki 35-40 dakikada alabiliyorsunuz o trafiği.
1: Evet, ben Şişli'de oturuyorum. Dolayısıyla
0: özellikle oralarda
1: inanılmaz bir trafik var ve ömrümüz trafiği hesaplamakla şu saatte şöyle olur, buradan böyle işte giderizlerle geçti.
0: Metro ve aynı zamanda diğer tabii ki metrobüs olsun,
1: vapur olsun,
0: minibüs olsun, vapur olsun, toplu taşıma araçları ile ilgili olarak
1: kesinlikle
0: müthiş bir kolaylık sağlanıyor. Metro da giderek gelişiyor ve büyüyor. Ağlar daha da artıyor İstanbul'da. Şu anda aktif olan bu ağlarla ilgili bazı bilgiler aktardım size.
1: Evet. Tam konsantre olamamış olabilirim verdiğiniz bilgilere.
0: Öyle
1: aklım
0: mi?
1: Soruda kaldı çünkü. Yine bazı tereddütlerim var. Kadıköy-Tavşantepe. Çok da kullandığım bir hat yani karşıda gittiğim zaman. Onu 19 dediniz diye hatırlıyorum. Kadıköy-Tavşantepe'yi hatta 84 dakika dediniz. Üsküdar-Çekmeköy'e de sanki 16

0: durak dediniz. Toplamda da 35 durak eder gibi buldum. Ne dersiniz bu fikrime Ersin Bey?
1: Vallahi siz şu anda kendi kendinize konuşuyorsunuz. Acaba doğru mu, yanlış mı? Onu bana sormayacaksınız. Çünkü daha ben sorumu sormadım size.
0: Evet. Buyurun o zaman.
1: Şimdi bazı hesaplamalar yaptınız. Bir şeyler yazdığınızı da gördüm. Bir cevabınız var ama...
0: Var evet.
1: Daha önceki cevaplar gibi mi olacak? Yoksa birazdan karşımda görecek miyim? Şimdi soruyorum. Sezer Bey, final sorumuza cevap verme hakkınızı kullanacak mısınız?
0: Cevap vereceğim Ersin Bey. Çünkü
1: cevap vereceğim evet, diyorsunuz.
0: Geçen hafta çok tatsız şeyler yaşadım kendi iş dünyamda. Doğruları bilip bilip şey yaptım. Bu hafta emin olmadığım bir cevapla başlıyorum ama sanki 16 dediniz aşağı yukarı da Üsküdar'la Çekmeköy arasında o kadar durak vardır diye düşünüyorum. Kadıköy Tavşantepe arasında o kadar varsa inşallah eğlenmeyiz.
1: Kadıköy Tavşantepe'yi kullandığınız bir metro.
0: Kullandım ya. Üsküdar Çekmeköy'ü de belki bir kere kullanmışımdır ama tabii insan bakmıyor orada kaç durak var falan evet. diye. Şimdi siz dakikaları da saydınız. Ben dakikalara biraz daha odaklanmış olabilirim. Sanki en çokla en az dakika hangisidir sorarsanız gibi geldi arasındaki farkı falan ama sormadınız. Ama içimden bir his doğrudur gibi geliyor bana. Tam
1: Peki.
0: emin olmamakla birlikte.
1: Cevap vereceğim dediniz. O zaman görelim cevabınızı.
0: 35 diyorum.
1: 19 artı 16, 35 cevabını görüyoruz şu anda Sezer Bey'de. Sezer Bey geçen hafta pazartesi bizimle birlikte yarışmaya başladı. Cuma'ya kadar beraberdik. O 5 günün 4'ünde finali adını yazdırdı. Ve bu hafta da şimdi aramızda. Bugün ya 5000 lirayı kazanacak ya da artık Sezer Bey'e veda edeceğiz.
0: Yapmayın Ersin Bey diyorum ve böyle bir değişik girdiniz. Pazartesten beri bizimleydi falan gibi.
1: Yeter artık der gibi.
0: Biraz öyle oldu ya.
1: Sezer Bey sizi bu kadar misafir ettiğimiz artık yeter.
0: Çok haklısınız Ersin Bey. Misafirin
1: her yarışmacımız da belirli bir tabii ki süreye kadar bizimle birlikte olmalı diye düşünüyorum.
0: Bir daha metroya binmem.
1: Ama bu benim elimde değil. Bu kimin elinde? Bu
0: benim.
1: Sizin elinizde. Tamam mı? Devam mı? İşte final sorumuzun doğru cevabı geliyor. Devam diyoruz. Sezer Bey'e alkışlıyoruz. 5000 lira para ödülünün sahibi oldu. Bu kez riski aldınız. Ben çok endişe ettim. Şimdi açıkladınız ya cevabı vermeden önce. Doğru cevabı vermişsiniz aslında.
0: Evet.
1: Ve eyvah dedim yine aynı sonla mı karşılaşacağız? Yine 1000 lirayla yetinip acaba riske girmeyecek mi diye düşündüm.
0: Biz evde abimle de çok izliyoruz bu yarışmayı. Ben tabii ona biraz üstünlük sağlıyorum evde bazen.
1: Nedense hiç şaşırmadım.
0: Ona da dedim ki abi işte böyle böyle anlattım hani birkaç soruya cevap vermedim falan. O dedi ki bana mı dedi senin de burada artistliğin diye. Cevap ver orada falan dedi. Ona da buradan selam gönderiyorum yengemle ikisine. Cevap verdim. Doğru çıktı çok mutluyum.

Sevgili dostlar merhaba. Ne yapmalı programında yine bu hafta harika bir konumuz var. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu her hafta size bu programda ilginç bir psikoloji konusunu seçip hayatınızda işinize yarayacağını düşündüğüm önerilerde bulunuyorum. Bu hafta bir duyguyu seçtim. Daha önce mutsuzluğu, mutluluğu, öfkeyi konuşmuştuk. Bu hafta konumuz kıskançlık. Yeryüzündeki her kişinin bir diğer kişilerden bir tanesini kıskandığını ya da başka birileri tarafından kıskanıldığını biliyoruz. Peki bu duygu nereye kadar normal? Seven kıskanır mı? Kıskanmıyorsa sevmiyor mudur? İlişkilerdeki kıskançlık ne zaman zararlı hale gelir? Hastalıklı kıskançlığı nasıl anlayabiliriz? İlişkilerde romantik

romantik ilişkilerde kıskançlık neden vardır? Peki ya kardeş kıskançlığı? Kardeşim olduğunda büyük bir coşkuyla beklediğim bu yeni ailenin üyesi abisini ya da ablasını neden kızdırır ve kıskançlık ortaya çıkar? Kıskançlık öfkeye neden olur mu? Kıskançlıkla haset arasındaki fark nedir? Müthiş soru başlıklarımız var ve bunların hepsini bugün cevaplamaya çalışacağım. Ama önce şöyle bir kardeş kıskançlığına değinmek istiyorum. Çünkü bu çok doğal ve normal bir duygu. Kıskançlığın tanımına bakacak olursak, ben bir başka kişinin bana olan ilgisini ve sevgisini bir üçüncü kişi devreye girdiğinde bu sevgi ya da ilgisi ona yöneleceği için bu ilgiyi kaybettiğimden dolayı kıskanırım. Yani üçüncü bir kişinin varlığı benim yanımdaki kişiyle olan ilişkimi riske attığında kıskançlık ortaya çıkar. Şimdi benim bir çocuk olarak, benim 3-4 yaşında bir çocuk olduğumu düşünün. Hayatımdaki en önemli insanlar kim? Annem ve babam. Hadi annem örneği üzerinden gidelim. Annem benim bütün ihtiyaçlarımı gideriyor. Karnımı doyuruyor. Duygusal olarak ihtiyaçlarımı gideriyor. Beni çok sevdiğinden eminim. Sanki hayattaki en önemli kişi benmişim gibi bütün enerjisini bana ayırıyor. Bir kardeşim olduğunda ne olacak? O bana ayırdığı 100 enerjinin, hele ki ilk zamanlarda 60-70'i kardeşime gidecek, yeni doğan bebeğe gidecek. Annem onu doğurduğu için biraz yorgun ve yıpranmış olacak. Biz onunla bol bol oyunlar oynarken aylarca belki hep küçük kardeşimle ilgilendiği için benim yüzüme bile bakmayacak. Bu durum kıskançlığın tanımına o kadar uyuyor ki, o yüzden kardeş kıskançlığı normaldir ve zamanla geçer. Panik olur, bunu engellemeye ve durdurmaya çalışırsak kardeş kıskançlığı sürekli olabilir. Özellikle yeni doğum yapmış bir ebeveynin evine gittiğimizde o evdeki büyük kardeşe aşırı ilgili davranıp aman o kıskanmasın diye o bebeğe böyle yan yan bakarsak yine garip bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bebek doğmadan önce o çocuğa o kadar ilgili davranmıyorsanız çocuk diyor ki ah bir gariplik var. Bunlar niye bana bu kadar ilgili davranmaya başladı? Yani stres yaşıyor. Anne babalar, çocuğunuz yeni doğan kardeşini kıskanmasın diye bütün ilginizi ona vermeye kalkarsanız yine olmaz. Sadece yapmanız gereken şey çocuğunuza eskisi gibi davranmaya devam etmek. Ne artış ne azalış. Ona olan ilginiz zaten içinizden gelen büyük bir enerjiyle olduğu için bunda zorlanacağınızı düşünmüyorum. Peki ikili ilişkilerde neden oluyor? Kıskançlık. Aynı mantık. Ben birini seviyorum ve bir tehdit ortama girdiğinde benim sevdiğim kişinin ondan etkilenip bana olan sevgisinin azalmasından korkuyorum. Yani onu kaybetmekten korkuyorum. Kıskançlık bana diyor ki kaybedebilirsin, sahip çık. İlişkini güçlendir. Daha iyi ol. Daha çok kendini sevdir. Daha çok beğenilir biri ol. Daha saygılı, nazik ol. Kıskançlığın pozitif tarafı bu. Ben eşimi zaten elimde, cebimde hissedip ona karşı ilgimi azalttığımda bir üçüncü kişinin tehdidini hissettiğim anda ona ilgimi arttırıyorsam, onu daha mutlu ediyorsam kıskançlık burada işlevsel. Şimdi bakalım kıskançlığın nedenleri neler? Hemen tahtamızı dönelim. Küçük tatlı tahtamıza bakalım bugün neler yazacağız. Kıskançlığın birinci nedeni nedir biliyor musunuz? Sevgi ve aşktır. Ne kadar güzel geliyor kulağa. Kıskançlık diye bir şey var ve bu 100 birimlik bir şeyse, sevgi ve aşk bunun 10-15 birimlik kısmını sadece yalnız kaplıyor. Diğer kısımları biraz sıkıntılı. Evet, kıskançlık duygusu olması için benim birine anlam veriyor olmam lazım. Benim hayatımdaki anlamlı birini kaybetmekten korkuyorum. Kime kaybetmekten korkuyorum? Bizim ortamımıza yeni girmiş bir üçüncü kişiye onun bana olan duygusunun yönelmesinden korkuyorum. Kıskançlık esasında son derece egoistçe bir şey. Bencilce bir şey. Kıskançlık ona olan sevgimden ziyade o sevgiyi kaybetmekle ilgili benim endişemden kaynaklanıyor. Aşk ve sevgiyle ilgili olduğu zaman bile hala kıskançlığın masum olmadığı yerler vardır. İkincisi, çok fazla kıskanıyorsa birisi, aşırı kıskançlık varsa bunun altında ben yapıyorum ya da
ya o da

0: yaparsa düşüncesi yapar, yatar. Bakın burada tam problemli bir kıskançlığın göbeğine gelmiş durumdayız. Eşini aldatma alışkanlığı olan kişiler ya da bu aldatma davranışında kendini kişisel bir sorumluluk görmeyen kişiler aynı durumu yakaladığında eşinin de bunu yapacağını düşünüyor. Çünkü o kendisi ahlaki olarak aldatmayı gerçekleştirebilecek birisidir. O yüzden çevredeki hiç kimseye güvenmez. Herkesi kendisi gibi zanneder. Çevresindeki hiç kimseye güvenmediği gibi eşine de güvenmez. Çünkü bir fırsat olursa aldatılacağını düşünür. İşte bu tür kıskançlık tehlikeli bir kıskançlık. Ben yapıyorum, o da yapar tarzı bir kıskançlık. Aslında ortada fol yok, yumurta yokken, durup dururken birini kıskanıp hayatını kısıtlamamıza neden olur ki siz hiçbir şey yapmadığınız halde hayatınızı çok kısıtlayan bir partner varsa altında işte bu neden yatıyor olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Üçüncüsü, ya kaybedersem? Özellikle güvensiz ilişkilerde sıklıkla karşılaştığımız bir sorun. Bağlanma sorunu olan insanların sıklıkla kıskançlığının altında yatan neden ya kaybedersem korkusu oluyor. Özellikle ben kendimi sevilmeye layık biri olarak görmüyorsam ki bu depresyonun iki temel nedeninden bir tanesidir. Birincisi değersizlik inancı, ikincisi sevilmeye layık olmadığım inancı. İşte sevilmeye kendisini layık görmeyen insanlar, yani belki de çocuklukta annesi tarafından sevildiğini tam tatmin olarak yaşamamış insanlar, ileriki yaşlarda da kendini sevilmeye layık görmezlerse sürekli zihinlerinin bir tarafında ya kaybedersem düşüncesi olur. İşte bu ya kaybedersem düşüncesi herkesi potansiyel bir risk olarak görmemize neden olur. Çünkü biri gelecek ve ben sevdiğimi kaybedeceğim düşüncesi sürekli aktif. Ve her gelen kişiyi hayatımızdan def etmek için ona kötü davranıp eşimi iyice kendime doğru çekiyorum. Onun alanını daraltıyorum, alanını daraltıyorum ve ya kaybedersemin altından bazen hastalıklı kıskançlık çıkabiliyor. Ya kaybedersem düşüncesi üzerinden gelişen kıskançlıklar tehlikeli ve zararlı olabiliyor. Gelin dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü maddedeki yine çok böyle sevimli bir madde değil. Dördüncüsü değersizlik ve kendine güven eksikliğinden kaynaklanan bir kıskançlık. Yani öyle bir şey söylüyoruz ki, zaten ben onun yerinde olsam ben de beni bırakırdım. Onun yerinde olsam ben de benim gibi biriyle beraber olmazdım ki. İşte bu güvensizlik ilişkinin içerisinde sürekli tutuyor kıskançlığı. Çünkü başka biri geldiği anda o senden daha değerli olduğu için eşin hemen onu tercih edeceğine dair bir ön kabul var. Bakınız çoğu zaman bu tür şeyleri oturup da böyle kafamız net bir şekilde düşünmeyiz. Bunlar bizim kontrolümüz dışında zihnimize paldır küldür gelen düşüncelerdir. Biz bu düşünceleri çağırmadan onlar gelir. Değersizlik, güvensizlik, kaybetme korkusu, sevilmeye layık olmadığına dair düşünceler biz istemediğimiz halde bazen sistemde var olabilirler. İşte öyle olduğu zaman bu daha da tehlikeli olabiliyor. Çünkü gerçekle bağdaşmıyor. Sevgili dostlarım, kıskançlığın en tehlikeli hali gerçekle bağdaşmayan senaryolar oluşturup da yapılan kıskançlık. İşte biz buna patolojik kıskançlık diyoruz. Ve genelde kliniğimize gelen kişiler, yani eşinin kıskançlığından muzdarip olduğu için kliniğimize gelen kişilerin, eşlerinin kıskançlığının genelde bu tür patolojik kıskançlıklar olduğunu görüyoruz. Yani kendi uydurduğu senaryo gerçekmiş gibi davranan kişiler. Biliyorum ki sen bugün bilmem neredeydin, işe gitmedin. Bir kendi senaryo oluşturuyor, gerçekle hiçbir alakası yok. Bir takım isimler koyuyor oraya, bir takım mekanlar koyuyor. Bir senaryo oluşturuyor, bu kendine güvensizlikten olabilir, kaybedersem korkusundan olabilir, sevgiye layık olmadığı için olabilir. Belki ilişkisini sabote etmek için olabilir farkında olmadan o ilişkiden kurtulmak için olabilir. Ama bir şekilde bu senaryo doğruymuş gibi düşünüp o kadını işe göndermemeye başlıyor ya da o adamı işe göndermemeye başlıyor. Bakınız bu patolojik kıskançlık. Öbür taraftan kesin aldatılıyorum düşüncesi üzerinden bir kıskançlığınız varsa bu bir süre sonra aldatılmanıza neden de olabilir. Çünkü Ya kaybedersem ben yapıyorum, o zaman o niye yapmasın? Ya da değersizlik ve güvensizlik üzerinden oluşan kıskançlıklar hep ilişkinin gücünü düşür. Ve siz aklınızın bir tarafında hep aldatılacağım korkusunu tutup bunu kıskançlık davranışları olarak gösterirseniz, eşiniz sonuçta sizden sıkılıp bu ilişkiyi bitirmek için aldatabilir. Aslında sizin kıskançlığınız kendi gerçekliğini yaratmış olabilir. Orada da kıskanacak hiçbir durum yokken, kesin aldatılacağım, kesin aldatılacağım deyip onun alanını iyice daraltmaya çalışırsanız, kişi o dar alana sığmayacağı için ilişkiyi bitirip sizi aldatabilir ve siz de şunu dersiniz sonunda. Aa, biliyordum işte. Yani kim olsa beni aldatır zaten dersiniz. Buna kendi kendini kanıtlayan kehanet deriz. Ve aslında birçok ilişkinin bitmesine neden olan durumlardan da bir tanesidir. Peki, kıskançlığın olumlu tarafına bakalım. Şu aşktan, sevgiden kaynaklı kıskançlık ilişkiyi diri tutacağı için ve partnerinize daha fazla önemseyeceğiniz, onu iyi hissettirmeye çalışacağınız için belli bir oranda olumlu olabilir. Ama kıskançlığın olmadığı ilişkileri tabii ki tercih ederiz. Çünkü kıskançlığın olmadığı ilişkiler tam güvenin olduğu, hedefe güveni koyan ilişkilerdir ve bunlar sağlıklı ilişkilerdir. Ama olumlu tarafı ilişkiyi olumlu tarafa götürmesi açısından bir etki yaratabilir. Peki bir de haset diye bir kavram var. Bazı insanların içinde haset vardır. Yani başkalarının sahip olduğu şeyleri kıskanırlar. Bir kişinin sahip olduğu şeyi kıskanırlar. Peki hasetle kıskançlık arasındaki fark ne? Şimdi ne demiştik? Kıskançlıkta benim sevdiğim biri var ve ben onu kaybetmekten korkuyorum. Kime kaybetmekten korkuyorum? Bizim ilişkimizi yaşadığımız çevreye yeni giren bir üçüncü kişiden korkuyorum. Onun ilgisi, bana verdiği bütün ilgi ve enerji o diğer kişiye gidecek diye. Yani kardeş kıskançlığında olduğu gibi. Bir kardeşim oluyor ve annemin %100'ünü ayırdığı, bana ayırdığı enerjinin bir kısmı ona gidiyor ve ben de onu kıskanıyorum. Çünkü annemle ilişkimi biraz olumsuz etkilemiş gibi oluyor. Hasette ise burada biri var. Onun sahip olduğu harika bir araba. Onun sahip olduğu çok güzel kıyafetler. Onun sahip olduğu ne bileyim daha havalı duran saçlar. Onun sahip olduğu bir prestijli yaşam. İşte bunları haset duygusu dediğimiz şey benim bunlarla ilgili olumsuz duygularım. Aslında o kişiyi sevmiyorum. Sadece o kişinin elinde olan şeylerin benim elimde olmuş olması gerektiğine inanıyorum. Hasetle kıskançlık arasındaki fark bu. Haset ne yazık ki olumsuz bir duygu olarak geçer. Haset genelde bizi olumsuz etkiler. Yani diğerinin elindeki şeyi çalamayacağımıza göre haset duygusu genelde enerjimize emen bir duygudur. Ama öbür taraftan kıskançlığın olumlu tarafları da var olabilir deyip kıskançlığı güzelce şöyle bir tanımladıktan sonra tabii ki bizim her zaman bu programda sokak röportajları kısmımız var. Sokak röportajlarına bayılıyorum. Çünkü sokakta sizlere ulaştığımız zaman sizlerin düşünceleriniz bu stüdyoya gelmiş oluyor. Ve ben aslında burada anlattıklarımızı bazen onaylamış oluyorum. Bazen de sizden harika yeni şeyler öğreniyorum. Bugünkü sorumuz, kıskanç mısınız? En çok kimi ya da neyi kıskanırsınız sorusuyla başlıyoruz. Şimdi sokakta buna tabii çok güzel cevaplar verildi yine. Kıskanç mısınız, en çok kimi kıskanırsınız sorusunun cevabını izleyelim isterseniz. Ondan sonra bu cevapları biraz değerlendiririz. Şimdi izleyelim bakalım sevgili dostlarımız neler söylemiş.
1: Kıskancım. Yani kız arkadaşımı kıskanırım, ailemi kıskanırım. Ama kıskancım yani.
2: Yok, kıskanç birisi değilim.
3: Kıskanç değilim ama kıskanç olsam büyük ihtimalle en yakın arkadaşımı kıskanırdım.
4: Ben aslında çok kıskanç bir insan değilim ama hani arkadaş olarak arkadaşlarımı kıskanıyorum. Bayağı kıskanıyorum. Ya her konuda kıskanıyorum açıkçası. Öyle bir konu olmasına gerek yok benim için.
5: Yerine göre kıskancım. Genelde arkadaşlarımı kıskanıyorum. Benden daha başarılılarsa onları genelde kıskanıyorum.
6: Kıskancım en çok. Hayatımda birisi varsa onu kıskanırım herhalde.
7: Evet, kıskancım biraz. En çok sevdiklerimi kıskanırım. Onlara sevdiğim, değer verdiğim için.
8: Kıskançlık insanın doğasında var tabii ki. Kıskançlığımız var.
9: Kıskançım tabii ya. Ama yerine göre şahsına göre değişir tabii.
10: En çok sevgilimi kıskanırım. Kıskancımdır, evet.
0: Kıskanç mısınız sorusuna verilebilecek en iyi cevap zaten herhalde şuydu. Yani insanın doğasında var. Gerçekten insanın doğasında var mı kıskançlık, yoksa öğreniyor muyuz? Şimdi kıskançlığın öğrenildiği bir taraf var. Hani böyle seven kıskanır derler ya. Biraz bazen çevreye şöyle hava atan kişilere de rastlarız. Yani böyle şikayet ediyormuş gibi gözükür ama şöyle yapar. Ya eşim o kadar kıskanıyor, o kadar...

0: üzerime geliyor ki vallahi çok bunaltıyor beni. Aslında çevreye şunu söylüyor olabilir. Eşim beni o kadar çok seviyor ki, sizlerin eşinden farklı olarak, sizler aynı şikayette bulunmuyorsunuz. Ben onun sevgisinden, ilgisinden bunalıyorum, çok kıskanç derken aslında ne kadar sevildiğini söylüyor olabilir. Bu işte işin öğrenilen tarafı. Ya da bizim kültürümüzde işte seven kıskanır, kıskanmıyorsa sevmiyordur. İşte bizim kültürümüzde kıskançlık vardır gibi öğretiler de tamamen öğrenme tarafı işin. Kıskançlığın dozunu ve harlı alevini biraz arttıran şeyler. Bunlar pek sağlıklı gözükmüyor. Ama öbür taraftan kıskançlık duygusu hayatta kalmamız için gerekiyor. Çünkü bizim anlam ve önem verdiğimiz kişilerin bize olan duygularının azalmaması için onları iyi hissettirmemiz ve bir şekilde duygularını takip etmemiz lazım. Şimdi ne diyor? En çok çıkan şey romantik ilişki. Kız arkadaşımı kıskanırım diye başladı videomuz. Ondan sonra öyle devam etti. Bir tane arkadaşımız dedi ki başarılı olanları kıskanırım. Şimdi hasetle kıskançlığı ayırmıştık ya. İşte bu başarılı olanların başarısını kıskanmak tam da hasetin kendisi. Ve zararlı. Başkasının başarısını kıskandığında bu başarı sana dönmeyecek. Sen bir takım modeller alıp onların başarısını kıskanmak adı altında onların gittiği yoldan o başarıyı elde edebilecek becerin varsa o zaman haset de işe yarar. Sana bir yol gösterici ve enerji vericidir. Ama sen oturduğun yerden neden bende bu yok, neden şu bende şu yok, neden onda o var diye düşünürsen kendi elindekilerin değerini bilemezsin ve bu çok ciddi bir kayıp olur. Öbür taraftan ergenlik döneminin o böyle bir 15-20 yaş arasının en çok rastlanan kıskançlığı arkadaş kıskançlığı. Çünkü o dönemde biraz anne babamızdan ayrılıp daha çok arkadaşlarımızla kimliklendiğimiz dönem. İşte biraz daha siyah giyinmek, biraz daha geceleri oturmaya başlamak, müzik dinlediğimiz o türlere göre arkadaşlarımızı seçmek, tuttuğumuz takıma göre bir grubun içine girmek, siyasi partiyle ilgili bir şeyimiz varsa onunla ilişkili insanlarla bir arada olmak. Aslında arkadaşlarımız bizi o dönem kimliklendirir. Bu durumda arkadaşlarımıza çok önem verdiğimiz için en iyi arkadaşımın başka bir kişiyle yakınlaşmasını çok kıskanabiliriz. Bu da beklenecek bir şey. Velhasıl bu cevaplardan şu sonucu çıkarabiliyoruz. En çok romantik ilişkilerimizde kıskanıyoruz. Kıskançlık doğal ve beklenen bir şey. Ergenlik döneminde de kıskançlık ebeveynlerden arkadaşlara doğru geçer. Ama tabii ki sokak röportajlarının ikinci bölümü var. Orada daha da böyle çetrefilli bir soru sorduk. Oradaki soru şu. Sizce kıskançlık bir ilişki için faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır? Şimdi burada konuşurken aslında belki de yaşadığımız en önemli çelişkilerden biri bu. Şu tahtayı şöyle bir hatırlayacak olursak, romantik ilişkilerde kıskançlığın bir kısmının zarar verebileceğinden bahsettik. Bir kısmının ise olumlu olabileceğinden bahsettik. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Soru şu, sizce kıskançlık bir ilişki için faydalı mı yoksa zararlı mı? Hadi bakalım cevaplarınız nelermiş?
1: Ya abartmadığın sürece faydalı, iki kişi için de bence ortak bir yerde buluşulabilir yani.
2: Yeri geldiğinde faydalı olur ama yani ne diyorlar, fazlası zarar, çoğu işte neydi o, çoğu zarar azı karar mı, öyle bir şey vardı yani, çoğu zarar illaki.
3: Yani bence zararlı yani, fazlası evet. Zararlı çok yani, azsa yani kıskançlık yoksa da bence o da zararlı, çok fazlaysa da zararlı bence.
4: Bence de ama şöyle bir ilişkide bir kıskançlık olması gerekiyor, yoksa hani olmazsa da olmaz, çok fazlası da zarar yani.
3: Bir yere kadar.
4: Evet.
5: Yani derecesine bağlı biraz. Çok aşırı derecede olmadığı sürece tatlı kıskançlık iyidir yani.
6: Bence kesinlikle faydalıdır. Çünkü bir insan bir insanı seviyorsa kıskanır. Onu koruma, yani korumak adına olsun, güvenliği için olsun, sevdiği için olsun. Bence kıskanan insan daha çok seviyordur.
7: Sınırlı olsa çok güzel bir kıskançlıklar var ama sınırı aşınca yok. Yani çekilmiyor.
0: Şimdi ne kadar çok bu seven kıskanır düşüncesi aslında çok temelli ama en çok şu cevabı alıyorum ki biraz ben de öyle düşünüyorum. Yani bunun kararında olanı iyidir. Fazlası kötü diyor herkes. Fazlası kötü ama hiç olmaması da kendimi değerli hissettirmez. Aslında biraz psikoloji literatüründe söylediği buna benzer bir şey. Yani kıskançlığın bir kısmı aşkı ve sevgiyi güçlendiren, kendini değerli hissettiren, biraz daha o ilişki içerisindeki olumlu duyguları biraz daha tetikleyen ve seni ilişki içinde böyle biraz daha diri tutan, bu kıskançlık iyi olabilir. Ama herkes hemen arkasına ekliyor. Fazlası da zarar. Bu fazlası zarara bir örnek geldi. Ben sevenin kıskanacağını düşünüyorum. Çünkü sevdiğimi korumak istiyorum dedi. Şimdi bu koruma tarafı biraz problemli. Özellikle bunu bir erkek söylediğinde aman kadınlar dikkat edin. Çünkü sizin bir erkek tarafından korunmaya ihtiyacınız yok. Ayrıca bir gün sizi korumakla ilgili bir vaatte bulunan bir erkek sürekli tehditlere çok açık halde olacağı için korumayı da biraz fiziksel bir şey olarak düşündüğü için yarın size zarar verme ihtimali de olabilir bu kişinin. Yani şiddet ve saldırganlığa yatkın, çevrede çok fazla tehdit olduğunu düşünen bir kişi olabilir. O yüzden bu kıskançlıkla koruma işi arasındaki ilişkiden bir kurtulmak lazım. Peki buraya hemen şu soruyu da eklemek istiyorum. Kıskanç partnerle nasıl baş edebiliriz konusunda da şunu yapmanız lazım. Partnerinizin kıskanç olması aslında sizin sorununuz gibi size gelmesin. Siz kıyafetiniz mi kıskanılıyor? Arkadaşlarınız mı kıskanılıyor? Büyük ihtimalle siz kendinizde bir hata görmediğiniz halde kıskanılıyorsanız bu sizinle değil partnerinizle alakalı bir sorundur. Ve bunu partnerinizin aşırı kıskançlık sorunu olarak çözmeye çalışın. Kıyafetlerinizi değiştirmeyin. Arkadaş grubunuzdan ayrılmayın. Ailenizi kıskanan bir partner, beğenmeyen bir partner varsa ailenizden uzaklaşmayın. Çünkü kıyafetiniz sizsiniz. İlişkileriniz sizi geçmişten bugüne siz yapan ilişkiler. Partneriniz kıskanç olduğu için eski hayatınızın tamamını yok sayarsanız kendinizi sadece o kişiye bağlamış olursunuz ki bu zamanla ilişki doyumunu düşüreceği için sizi o kişiden de uzaklaştıracaktır. Bir tane dostumuz demiş ki güzel, severim, olsun. Ama abartmadığımız takdirde kıskançlığın iyi olduğu düşünülüyor. Şimdi biz hadi bir de zarf sorumuza gidelim. Bu zarf sorusu sizde aramızdaki iletişimi güçlendiriyor diye düşünüyorum. Ne yapmalının kıskançlık bölümünün sorusu bakalım neymiş? Eşim sürekli telefonumu karıştırıyor. Biliyorum bunu yaptığını ama onu üzmemek için nedenini sormuyorum. Bunu konuşmuyoruz diyor yani. Ne yapmalıyım? Şimdi şöyle, burada kıskançlık güvensizlik temelli bir kıskançlık. Bizim sevmediğimiz tür bir kıskançlık. Ben telefonumda eşimin görmeyeceği birçok şey yapıyorsam onun da yaptığını düşünerek sürekli o telefonu kurcalayabilirim. Ama oysaki telefon eşimin özel hayatı. Herkes eşinin telefonunu kurcaladığında çok da hoşuna gitmeyecek bir takım şeylere rastlayabilir. Bu yaşamın içinde her şeyi birbirimize aktarmayız ve söylemeyiz. İlla burada tabii ki başka bir romantik partnerle bir şey yaşanmasından bahsetmiyorum. Bazı şeyleri duymak istemeyebiliriz. O yüzden habersiz gizli bu telefon karıştırmalar çok riskli. Bilip de söylememeniz de sizin adınıza bir sıkıntı gibi. Çünkü ortada bir hata var. Gizli gizli yapılan bir şey var. Bunu siz biliyorsunuz ve siz de yalan söylemiş oluyorsunuz. Hem o gizli bir şey yapmış oluyor hem siz gizli bir şey yapmış olabiliyorsunuz. Bunu kibarca konuşup telefonda karıştırırken ne aradığını öğrenip gerekirse size sorabileceğini aktarın. Böylece daha güvenli bir ilişki, ilişkiniz daha güvenli bir zemine oturabilir diye düşünüyorum. Bu durumun bu şekilde devam etmesine neden olmayın. Bunu yavaş yavaş sonlandırın. Çünkü bu telefon karıştırmalar az önce bahsettiğim aşırı kıskançlık ilişkilerin bitmesine neden olan ana etken de olabiliyor. Şöyle bir şuraya tekrar bakacak olursak sevgi ve aşk kıskançlığa neden olabilir. Ama genelde olumsuz düşünceler, değersizlik, kaybetme korkusu gibi şeylerden de kıskançlıklar çıkabilir. O yüzden kafanızdaki bu olumsuz düşüncelerden kurtarın kendinizi. Çünkü bu kıskançlık ilişkiyi kurtarmaz yok eder. İlişkinizin değerini bilmek istiyorsanız kıskançlığı dozunda, sevgi temelinde ve ilişkiyi renklendirecek özellikleri katarak yaşamanızda fayda var. Kıskançlık az olsun ama biraz da ilişki için olumlu kullanılabilsin. Kıskançlık belli bir noktanın üzerine çıktığı anda o ilişkiye zarar verir. Kıskançlığın az olduğu, güvenli ilişkilerin bol olduğu harika bir hafta, harika bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın.
8: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
9: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
8: Mezuniyet konserimiz var bugün.
9: Doğum gününü tebrike geldim abi.
10: Ama biçimsiz yer seçtim.
9: Biliyorum.
10: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
11: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
10: Nişanlandım diyor.
8: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
10: Uçak kalkıyor.
9: bir kol kaybederek.
12: Bu kadar gün geçti aradan.
9: Kabul, 10.000 vereceğim.
12: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
13: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
9: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
14: Hicra, hicra, ben aşkımdan kalan.
15: Zulüm bugün 18'de, TV4'te.

0: gelsin. Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi...

0: kasa topluyor?
1: Ben
2: botanik, abaküs,
1: kasa, marul, kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
3: Süper kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Yenilenen dekorumla size muhteşem kahvaltılar hazırlamaya devam edeceğim. Bugün size bir kahvaltı burgeri hazırlayacağız. Kahvaltı burgeri deyince aklınıza ne geliyor? Böyle tabii ki burger ekmeğinin arasında var olan böyle muhteşem kahvaltılık lezzetler. Bununla ilgili bir tane sos yapacağız. Çedarlı, böyle sütlü, akan, böyle peynirleri aktığını gördüğümüz bir sos yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Hellim peyniri kullanacağız, jambon kullanacağız, kıvırcık kullanacağız. Üzerine bunları kat kat koyduktan sonra yumurta kullanacağız. Tabii ki bir hamburger, burger ekmeğimiz var. Herhangi bir tost ekmeğiyle de yapabilirsiniz. Bunun altına böyle patatesleri rendeleyeceğiz. Çok güzel bir şekilde görünecekler. Ve inanılmaz güzel, lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Sözü hiç uzatmadan burada cheddar peynirlerimizi minik minik ufak ufak doğrayarak işlemlerimize başlayabiliriz. Yapımı çok kolay, çok keyifli hem de çok da lezzetli olan bir kahvaltılık tarif. Burada cheddarlarımı gelişi güzel bir şekilde doğruyorum. Birazdan sütü sos tenceresinin içerisine koyacağım. Sos tenceresinin içerisinde daha önceden tereyağıyla böyle unu birazcık hafif hafif kavuracağız. Sonra sütü ekleyeceğiz. Sonra onun böyle yavaş yavaş kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra da cheddar peynirlerini içine ekleyeceğiz. Böyle akışkan, çok güzel bir sos hazırlamış olacağız. Ben buna birazcık renklensin, birazcık da böyle güzel olsun, tadı da lezzeti de değişsin diye tabii ki pul biber ekleyeceğim. Çünkü acı sevdiğimiz için. Bunu daha akışkan ve elinizde diyelim ki cheddar peyniri yok. Bu burgeri yapmayacak mısınız? Tabii ki yapabilirsiniz. Kaşar peynirlerinde bu biraz önceki uygulayacağımız proseslerin hepsini yaparak işlemlerinize devam edebilirsiniz. Cheddarları doğradık. Şurada bekletelim. Hemen bir tahta kaşık yardımıyla tereyağımızı yavaş yavaş eritmeye başlayalım. Şimdi diğer tereyağı, bakın bir miktar tereyağı bıraktım. Bir miktar tereyağı bırakıyor olmamın sebebi birazdan bunun üzerine öyle muhteşem güzel bir yumurta yapacağız ki böyle tereyağı mis gibi kokacak, burnumuza gelecek. Üstüne koyacağız böyle hani tam patlatmalık yumurta var ya, onunla yapacağız. Ocağın altını yakalım. Tereyağı eriyecek, birazdan içerisine un ekleyeceğiz. Unu ekledikten sonra da süt ekleyeceğiz ve hepsini böyle karıştırmaya devam edeceğiz. Aslına bakarsanız bir nevi beşamel sosu yapacağız. Ama bunu kahvaltılarınızda, burgerlerinizde afiyetle yiyebileceğiniz bir sos haline getireceğiz. Ocağın altını birazcık kısacağım. Sütümüzü ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evde eğer bir yemek yapıyorsanız eşinize mutlaka ocağı ve mutfağı temiz bırakın. Çünkü bununla ilgili böyle küçük küçük şeyler, efsaneler duyabilirsiniz. Hemen sütü yavaş yavaş karıştıra karıştıra. Şimdi birazdan peynir ekleyeceğiz. Böyle akışkan, çok güzel bir kıvam alacak. Sütü kaynatabilirsiniz de ama sütü kaynatmadan da bu işlemleri yapabilirsiniz. Ya da bunu yoğurtla da yapabilirsiniz. Normal yoğurtta ya da süzme yoğurtta da bu sosu hazırlayabilirsiniz. Yoğurtla yapıyorsanız birazcık zeytinyağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Bu lezzetini değiştirecektir. Hemen bakın karıştırmaya devam ettikçe kıvamı değişiyor. Daha yoğun bir kıvam alıyor. Gördüğünüz gibi kıvamı değişiyor. Şimdi buna peynir ekleyeceğiz. Çok güzel bir sonuç elde edeceğiz. Yavaş yavaş peynirlerimizi ekleyelim. Birazdan kalanları da ekleyeceğim. Hemen şunları karıştırmaya devam edelim. Böyle akışkan bir kıvam elde edeceğiz günün sonunda. Birazcık emek vermeniz gerekiyor buna. İyice karıştırmanız gerekiyor. İyice peynir eriyecek, rengi değişecek.

çok lezzetli, çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Bakın kıvamı yavaş yavaş değişiyor. Peynir eridikçe de istemiş olduğumuz kıvama dönüşecek. Şurada kalan peynirleri de alalım. Karıştırmaya devam ediyoruz. İyice karıştırmanız lazım. Bunu yaklaşık bir 5-6 dakika boyunca karıştırmaya devam etmemiz gerekecek. 5-6 dakika boyunca karıştırdıktan sonra istemiş olduğumuz kıvamı alacak. Evet, şu an sosumuz gördüğünüz gibi istemiş olduğumuz kıvamı geldi. Böyle sürülebilir, akışkan, muhteşem bir sos oluştu. Şimdi hemen burgerimizi pişirmeye başlayacağız. Bakın şunun güzelliğine bakın. Of, gerçekten yani bunu yememek için hani ya insanın canı çekiyor yani şu an bunu. Düşünsenize böyle peynirlerinizin, böyle patateslerinizin, burgerlerinizin üzerinde olduğunu düşünün. Hemen sosumuzu şurada kenara alalım. Diğer pişirme işlemlerini yapalım. Şimdi diğer pişirme işlemlerini yaparken burada öncelikle hellimlerimizi kızartalım. Hellimleri hemen tavaya koyduk. Tavaya koyduktan sonra hellimleri herhangi bir yağ kullanmadan böyle iki tarafında kızartacağız. Burger ekmeğimizi burada üstüne yavaş yavaş inşa etmeye başlayacağız. Şunları alalım. Hellimlerimiz pişerken biz bu arada patatesimizi soyarım. Çünkü birazdan patates pişirmeye başlayacağız. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel, çok keyifli bir burger olacak bu. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olabilir. Yani yapım birazcık uzun sürebilir, birazcık zahmetli. Ama gerçekten sonucu o kadar güzel oluyor ki bunu yedikten sonra hayata bambaşka bakacaksınız, emin olabilirsiniz. Kahvaltılarda farklı şeyler denemek benim çok fazla hoşuma gidiyor. Çünkü o yenilikler gerçek hayatımıza da bir yenilik katıyor. Her gün uyandığımız zaman farklı lezzetlerle, farklı şeylerle uyanıyor olup bunları deniyor olmak, ya bu aslında hayatın gerçeği de değil mi ya? Hayatta sürekli bir şeyleri deneyerek keyifli bir şekilde yapabiliyor olmak bence güzel. O yüzden yeniliklere birazcık bence açık olmalıyız. Hemen patatesi doğradık. Patatesi rendeleyelim. İsterseniz bunu küp küp de yapabilirsiniz ama ben bunu böyle rende haline yapacağım ve birazdan çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Şurada bütün patatesleri rendeleyelim. Patateslerimiz burada dursun. Hellimlerimiz yavaş yavaş kızarıyorlar. İki tarafında hiç yağ kullanmadan tavanıza direkt atıp hellimleri kızartabilirsiniz. Şimdi birazdan burger ekmeğin üzerine hellimleri koyacağız. Üzerine jambonları kızartıp koyacağız. Böyle arasına kıvırcık kullanacağız. Böyle yeşillik seviyorsanız. Farklı yeşillikler de kullanabilirsiniz. Patatesi kızartacağız. Böyle aralarına o güzel güzel patatesleri koyacağız. En üstüne yumurtayı koyacağız. Tereyağlı mis gibi pişmiş ve üzerine hazırlamış olduğumuz bu muhteşem sosu ekleyeceğiz. Sosu bu arada yavaş yavaş ben arada karıştırmaya devam ediyorum. Çünkü altını kapattık ama böyle üzerinde bir tabaka oluşsun istemiyorum. Arada yavaş yavaş karıştırın. Bakın güzelliği. Zaten bunu bu lezzeti veren bu sos olacak. Hellimin iki tarafı da piştikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Bakalım bir tarafı pişmiş mi? Yok, birazcık daha pişmeye ihtiyacı var. Bunların hepsini aynı tavada yapacağız. Bütün hepsini aynı tavada yapmak istiyorum çünkü o lezzetlerin birbirine karışmasını istiyorum. Bu burgere sarımsak kullanabilirsiniz. İsterseniz karamelize soğan kullanabilirsiniz. Ben mesela sabahları severim bunu. Hani soğanı karamelize edip bir gün onun tarifini de vereceğim size. Karamelize soğanla da bu işlemlere devam edebilirsiniz. İki tarafı da güzelce piştikten sonra inanılmaz lezzetli ve güzel bir burger ortaya çıkacak. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım yani o sonucun nasıl çıkacağını merak ediyorum. Daha önce bunu defalarca yediğim için şu an biliyorum ama yani her yaptığımda başka bir heyecanla birlikte bunu yapıyor olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Şimdi hellimlerimizi kızartıyoruz. Hellim genel olarak Kıbrıs'ta ve böyle Orta Doğu'da çok fazla tüketilen bir peynir. Kıbrısların vazgeçilmez bir peyniri. Kıbrıslılar yani Akdeniz insanlarında da bu çok fazla tüketiliyor. Biz de toplum olarak çok fazla tüketiyoruz ama Kıbrıs'ta hellim peyniri olmazsa olmaz kahvaltılık besin. Kahvaltı sofralarında hellim kızartması olmazsa gerçekten bir eksiklik olduğu hissedilir. Peynirimizi iki tarafında kızartıyoruz. Birazdan hemen patateslerimizi kızartacağız. Böyle güzel güzel şimdi yavaş yavaş burgerimizi inşa etmeye başlıyoruz. Ben şuradan bir servis tabağı alayım. Hemen. Burgerimizin şöyle yapalım. Birazcık ekmekleri de ısıtalım.

Çünkü ekmekler de ısındığı zaman daha güzel, daha lezzetli olacak. Ortaya böyle çıkan sonucun iyi olmasını istiyoruz. Bir şeye gerçekten özendiğiniz zaman bu özendiğiniz şey ortaya inanılmaz sonuçlar doğuracaktır. Ona ne kadar vakit ayırırsanız o yemek o kadar güzel olacak. Yavaşça ısındı. Çok böyle kıtır kıtır da olsun istemiyorum. Kıvırcıkları alıyorum. Önce şöyle iki tane kıvırcığı koydum. Bir tane kıvırcığımız kalsın. Kızaran hellimlerin bir tanesini aldım. Diğer hellimimizi de aldım. Hemen üstüne koydum. Şimdi ocağa birazcık ayçiçek yağı koyuyoruz. Patatesleri kızartacağız. Patatesleri kızarttıktan sonra jambonları kızartacağız. Üzerine de hemen böyle güzelce yumurtayı kırıp sosumuzu ekleyeceğiz. Evet, patateslerimiz böyle balık sırtı gibi güzelce kızardı. Gördüğünüz gibi bakın muhteşem görünüyorlar. Of, şu güzelliğe bakın. Gerçekten inanılmaz oldu. Şimdi hemen bütün halde hemen hellimlerimizin üzerine koyuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu kızgın tavamızda böyle jambonlarımızı güzelce kızartalım. Burada jambon kullanabilirsiniz, sucuk kullanabilirsiniz, sosis kullanabilirsiniz. Hindi füme kullanabilirsiniz. Hindi fümeyi pişirmenize gerek yok. Pastırma kullanabilirsiniz. Böyle pastırmaları kenarlarına böyle güzelce koyarak afiyetle yiyebilirsiniz. Jambonları için çok az yağ koyalım. Şimdi jambonları da kızarttıktan sonra üzerine bakın nasıl güzel kızarıyorlar. Üzerine tereyağlı yumurtasını yapacağız. Yumurtasını koyacağız ve güzel, inanılmaz, muhteşem sosumuzu döküp burgerimiz hazır hale gelecek. Jambonları kızartıyorum. Evet. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Jambonu biliyorsunuz çiğ de yiyebiliyoruz ama ben kızartma taraftarıyım. Şöyle güzelce hemen hepsini koyuyoruz. Kalan tereyağımızı aldık. Kalan tereyağımızı hemen ocağa koyduk. Şimdi güzel, inanılmaz, lezzetli bir tereyağlı yumurta yapalım. Tereyağı eridi. Yumurtamızı kıralım. Kıvırcığı da bölümlere ayırıp şöyle renklendirebiliriz. Bakın yumurta ne güzel oldu. Mis gibi tereyağı kokusu geliyor, mis gibi yumurta kokusu geliyor burnuma. Hemen yumurtamızı şöyle güzelce üstüne koyduk. Şimdi sosumuzu hemen birazcık ısıtmamız gerekecek. Sosumuzu ısıtıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada diğer ocağın altını yakalım. Diğer ocakta da kalan burger ekmeğimizi üzerine koyup şimdi sosu birazcık ısıtmamız gerekiyor. Kalan burger ekmeğini de güzelce tereyağıyla birlikte ısıtacağız ve şu an sosu üzerine dökeceğiz. Bakın nasıl güzel görünüyor. Sosumuzu ısıttık. Ocağın altını kapattık. Şu an işin en güzel tarafındayız. Var olan sosu. Bakın şunun güzelliğine bakın. İnanılmaz krema gibi. Çok güzel oldu. Bakın sünmesine bakın. Bütün yumurta kayboldu şu an.
Evet, şuradan artık bir miktar kesmemiz gerekecek. Ekmeğimizi de kızarttık, üstüne koyduk ve kahvaltı burgerimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

ve Meksika'da bir başka güne merhaba diyoruz. Bugünün planı değişik. Cancun'dan Mexico City'ye geri dönüyoruz. Uçağımıza atlıyoruz. Keyifli bir yolculuktan sonra 2,5 saatin ardından Mexico City'deyiz. Mexico City'den harika manzaralarla başlıyoruz bir güne.

0: Hafta sonu Meksikalılar için spor demek. Spor demek futbol demek. Futbol çok özel bir tabu Meksika'da. Bizim de amacımız Meksika Futbol Ligi'nin en özel takımlarından biri olan Cruz Azul'ü ünlü Azteca Stadyumunda izlemek.
1: Değerli izleyenlerimiz, Mexico City'ye tekrar döndük ve harika bir pazar sabahına uyandık. Sabahın en erken saatleri ve arkamda görmüş olduğunuz bu cadde Mexico City'nin en büyük caddelerinden biri. Caddenin adı Reforma Caddesi ama pazar günleri trafiğe kapatılıyor Reforma Caddesi. Ne için? Elbette spor için. Hani bizdeki maraton gibi, İstanbul Maratonu gibi burada her pazar bir maraton var. Bu bir yarışma değil aslında. Yarışmıyorlar ama insanlar toplanıyorlar ve belli noktalarda biriktikten sonra start veriliyor ve koşmaya başlıyorlar. Sadece insanlar değil, bisikletliler için de özel parkurlar ayrılmış ve çoluk çocuk, cümbür cemaat Meksikalılar Mexico City'de Reforma Caddesi'nde bisiklete biniyorlar, koşuyorlar, yürüyüş yapıyorlar, trafiğe kapalı. Bu Meksiko City'nin en büyük caddesini değerlendiriyorlar diyoruz. Şimdi Reforma Caddesi'nden sportmen görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Araştırmamızı yapıyor, stada nasıl ulaşabileceğimizi öğreniyoruz. Taksimize atlıyor ve maça gitmek üzere yola çıkıyoruz. Ancak o da ne? Meksiko City'nin trafiği bize izin vermiyor. Trafik İstanbul trafiğinden çok daha kötü.
1: Futbolu çok seviyor Meksikalılar, tıpkı bizim gibi, ve akın akın maçlara gidiyorlar. Biz Meksiko City'deyiz. Meksiko City'nin önemli takımlarından bir tanesi Cruz Azul. Şu anda Apertura'da birinci sırada, yani Meksika 1. Liginde, Süper Liginde birinci sırada. Ve bugün Lobos takımıyla bir maçları var. Biz de dünyaca ünlü Azteca Stadyumu'na gideceğiz. Şu anda taksideyiz ve Azteca Stadyumu'na doğru gidiyoruz ama trafik İstanbul'dan 5 kat daha beter diyebiliriz. Şu anda bakıyorum yaklaşık olarak 14 kilometre var stada ama navigasyon 41 dakika veriyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 14 kilometre 41 dakikalık bir zaman dilimi alacak ve maç neyse ki 5'te biz ulaşacağız.

0: Kolay değil. 22 milyon insanın yaşadığı bir şehir Mexico City. Ve sadece işe gidiş, işten çıkışta değil, günün her saatinde trafikle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İşte araba içinde maça gitme anlarımız.
1: Tabii stada büyük kamera almak yasak olduğu için biz yine küçük kameralarımızı ve telefonumuzu kullanacağız. Ne yapıyorsak sizler için. Azteca

Stadyumu dünyanın en özel stadyumlarından bir tanesi. 1960'lı yılların sonunda popüler hale gelen bu stat 1970 Meksika Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Hatta final maçı Azteca Stadyumu'nda oynandı. Brezilya'nın 4-1 İtalya'yı yenmiş olduğu bir karşılaşma vardır ve Pele'nin yıldızlaştığı bir maçtır. İşte Azteca Stadyumu'nda oynanmıştır o maç. Bunun dışında Azteca Stadyumu bir başka efsaneye de ev sahipliği yaptı ya da bir başka futbolcu o statta efsane oldu. Armando Diego Maradona. Böylesine tarihi bir stada gidiyoruz şimdi. Cruz Azul'ün maçını o statta izleyeceğiz. Ve gerçekten çok heyecanlıyız. Futbol severler ekran başına diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Az sonra maç önü görüntülerle karşınızda olacağız.

0: Maça gitmeye çalışıyoruz. Trafik çok fazla.
1: Endişe etmeye başladım yani maça yetişebilecek miyiz diye. O kadar da erken çıktık arkadaşlar. Hani 2-3 saat önceden çıkın dediler. Hani çıktık ama gitmiyor, akmıyor. Bakar mısınız trafiği ne kadar fazla? Hani şu anda İstanbul'u özledim gerçekten. İstanbul trafiğine razıyım yani. 10 kilometre var. Evet 10 kilometre var. 30 dakika diyor. Hala 30 dakika diyor.
0: Büyük çabalardan sonra maça 45 dakika kala Azteca Stadyumu'na ulaşıyoruz. İşte stat önündeyiz.
1: Çok az kaldı stada varmamıza. 10 dakika kadar bir zaman var. Herhalde yetişeceğiz maça ama daha önce bilet de almamız lazım. Almadık tabii. Son dakikaya bıraktık haliyle. Cruz Azul ile ilgili bilgiler vereceğim birazdan. Meksika'nın en büyük takımlarından bir tanesi. 7 tane Meksika Lig şampiyonluğu var. Uzun zamandan beri Meksika şampiyon olamıyorlar ama şu anda ligde liderler. Yani güzel bir takım. Şöyle bakmak lazım. Geçen sene Meksika Kupası'nı kazanmışlar. Güçlü bir takım. Tarihlerinde bir kez de Orta Amerika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. O da 2013-2014'te gerçekleşmiş. Cruz Azul böyle bir takım. Şu anda da liglerinde liderler dedik. Hadi trafik açıl, açıl hadi. Bilet alacağız daha ya. Değil mi? Değerli izleyenler ne yapıyorsak sizler için.
0: Azteca Stadı Meksika'nın en özel statlarından biri. Sadece Meksika'nın değil, dünyanın en özel statlarından biri. Azteca Stadı'nın özelliklerini anlatıyoruz.
1: Sabrın sonu selamet derler. İşte ünlü Azteca Stadyumu karşımızda. Az önce de söylediğim gibi 1970 ve 1986 Dünya Kupaları finalleri bu arkamda görmüş olduğunuz Azteca Stadyumu'nda oynandı. Aynı zamanda dünyanın en yüksek rakımlı statlarından biri. Şu anda ortalama 2200 metredeyiz. Yani bu özellikle futbol maçı oynayanlar için bir hayli yorucu hale getiriyor her şeyi. Hadi bakalım daha fazla vakit kaybetmeyelim. Şöyle stadyum etrafında neler oluyor bir bakalım. Sonrasında maça girelim. Haydi.

0: Eski yıllardaki gibi bilet kuyrukları var burada. Bizdeki gibi bir sistem yok. Herkes bilet almak için kuyruğa giriyor, bekliyor ve biletini alıyor. 80'ler ve 90'larda Türkiye'de de böyleydi.
1: Bu günleri nostaljiyle hatırlıyorum. 1980'lerin ortalarında böyle 86-87'lerde lise yıllarında Beşiktaş'ın maçlarına böyle kuyruğa girerek giderdik. Yine stadyumunda köftemizi yerdik. Sohbet, kıyamet böyle kuyruğa girerdik. Aynen stadyumun kuyrukları. Artık Türkiye'de kalmadı böyle kuyruklar. Herkes ne yapıyor? Herkes biletini internetten alıyor. Ya da kombinesi var zaten. Tiyatroya, sinemaya gider gibi. Maçın başlamasına 2 dakika kala giriyor, koltuğuna oturuyor. Ama burada hala bizim 80'lerin sonundaki atmosfer var. Burası bir çarşı gibi olmuş, Azteca Stadyumu'nun önü. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi kuyruktayız, bilet alacağız.

0: Bilet kuyruğunda bir Meksikalı ile tanışıyoruz. Ramon. Ramon'la tanışıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
1: Şundan alalım. Fakat bozuk paramız yok yanımızda. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Anlaşamıyoruz da hiç kimse İngilizce bilmiyor. Sağ olsun abi, yardımcı oldu bize.
0: Bize yardım ediyor. Uzatıyoruz kendisine mikrofonumuzu ve skor tahmini alıyoruz.
1: 3-1. Evet, 3-1 diyor. Evet, bu sene Cruz Azul birinci. Ligde lider devam ediyor. 15 maçta 30 puanı var. Evet, Kulüp Amerika ikinci. Onlar Galatasaray, Fenerbahçe gibi değerli izleyenler. Lobos da alt sıralarda, 14. sırada. 3-1 yeneceğiz diyor. Hadi bakalım.
0: Biraz da Ramon'u tanıyalım istiyoruz. Ramon fanatik bir Cruz Azul taraftarı. Uzun yıllardır şampiyon olamamış olmasına rağmen takımını sürekli destekliyor. Cruz Azul ile ilgili gazete haberlerini gösteriyor bizlere.
1: Uzun yıllardır Meksika Ligi'nde şampiyon olamıyor Cruz Azul. Bu sene kazanma şansı var. Evet, son şampiyon kadro Azteca Stadyumundaki maçtan.
0: 20 dakikalık bir bekleyişin ardından biletlerimizi alıyoruz. Stadın en güzel yerinden izlemek istiyoruz maçı. Ramon'un peşine takılıyoruz. Ramon'la izleyeceğiz maçı. Ama öncesinde bizde olmayan bir uygulama var. Stada çanta sokmak yasak. O yüzden çantaları emanete bırakmamız lazım. Stadın hemen yanında yer alan emanete gidiyoruz Ramon'la.
1: Ve değerli izleyenler, onunla izleyeceğiz maçı. Sağ olsun bize yardımcı oluyor o da, her konuda diyebiliriz. Stadda nerede oturacağımızı bile birlikte karar verdik. Artık yolun sonu ve stada geçeceğiz değerli izleyenler. Bu arada çanta almak yasakmış. Çantaları koyacağımız özel yerler olacak. Bunu da göstereceğiz size. Farklı işliyor Meksika'da işler. Haydi bakalım.
0: Biletler elimizde. Artık maça girebiliriz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte biletlerimizi aldık. Görmüş olduğunuz gibi Cruz Azul ve Lobos Buap karşılaşacaklar. Ve biz tabii Cruz Azul'u destekliyoruz. Dostumuz Roman için, çünkü uzun yıllardır şampiyon olamıyor Cruz Azul. Biz artık bu sene o sene diyoruz. Haydi Cruz Azul diyoruz.
2: Cruz Azul.
1: Cruz Azul. Haydi Number bakalım.
3: Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul.

0: çok önemli Meksika'da. Çoluk çocuk, aileler, birçok kişi futbol maçı seyretmeye hafta sonu statlara doluşuyor Meksika'da.
1: Çok az kaldı maçın başlamasına. Gördüğünüz gibi taraftarlar coşmaya başladı diyoruz.

değerli izleyenler, artık polis kontrolünden de geçtik. Starttayız. İçeriye gireceğiz. Yerimizi alacağız ve Cruz Azul'ü destekleyeceğiz diyoruz.

0: Her gün bir can alıyor hastalık. Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
1: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
2: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
3: Kısmetse, parlamıyor, bir kat daha cila geçir.
0: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek. Ne var bunda, ayıp mı?
3: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
4: Belahattin Süt annesi.
0: Ben sana uyamam.
3: Trotamız şaştı galiba.
4: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
0: Anne, mesele çıkar.
5: Sus bakalım.
3: Şehir çok değişik.
0: Yetişmeseydim... kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı Hakim Bey.
6: Kızım Ayşe, bugün 16.15'te TV4'te.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Piratin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
2: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.

0: Al Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya?
3: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
5: Abaküs.
1: Kasa.
7: Marul.
1: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Gamze Hanım, merhaba.
2: Merhaba.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Gamze İşgüden Göktemir ben. 1983 Samsun doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Müzisyenim.
0: Müzisyen.
2: Evet, yayınlanmış 3 şarkım var. Kendi şarkılarımı yazıp seslendiriyorum. Şimdi 4.'sü yayınlanacak.
0: Tanıdık şarkı var mı hiç bildiğimiz?
2: En çok dinlenen şarkım Yeniden isimli şarkım. Bilmiyorum denk geldiniz mi ama ben yazdığım için şu ana kadar 40 bine yakın kişinin dinlendiğini biliyorum.
0: Ne güzel, o zaman biz de dinleyelim. Yani Yeniden birçok şarkı ismi vardır herhalde bilmiyorum ama ben doğrusu dinlemedim. Yarışmacılarımızdan dinleyen var mı? Kuliste söylediniz mi?
2: Söylemedim.
0: Söylemedim. O zaman bir dinleyelim madem öyle.
2: Belki küçük bir nakarat söyleyebilirim.
0: Peki.

0: Gamze Hanım'ı.
1: Mükemmel.
0: Alkışlıyoruz. Tebrik ederiz. Güzel bir şarkıymış. Nakaratın her ne kadar siz bize söylemiş olsanız da yarışma bittikten sonra dinleyelim o halde. Başarılar diliyoruz müzik hayatınıza. Tabii ki yarışmamızda da aynı zamanda. Sezer Bey çok güçlü bir rakibiniz. Kendisi 6. kez bizimle birlikte ve 5. finalinde de 5000 lira para ödülünü dün kazanmayı başardı. Bugün yine her zamanki duruşuyla birlikte rakiplerine görüntü olarak gözdağı vermese de performans olarak değil mi Sezer Bey?
2: Görüntü olarak gözdağı işini ben bugün Orhan Bey'e bıraktım. O görüntü olarak bize gözdağı veriyor.
3: Sebebi?
2: Sebebi çok güzel görünüyor olmanız.
3: Teşekkür ederim.
0: Orhan Bey dün 11. soruya kadar hani nasıl derler yüzlük kuyruğuna geldik denir ya.
3: Çok güzeldi. Çok eğlenerek yarıştığımız bir programdı. İkinci yarışmam.
2: Arife'yi gösterdim Orhan Bey'in.
3: Hakikaten son anda Sezer Bey at yarışlarında vardı. Burun farkıyla kazandı. Ama çok iyi hakkıyla kazandı. Ben yine tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Benim amacım tekrar sonuncu olmamak. Geçen yarışmadaki gibi. Bunu başarırsam kendimi başarmış sayacağım.
0: Siz etap birincilikleriyle mutlu oluyorsunuz.
3: Mutlu olacağım. Evet.
0: 1 ve 2.
3: Evet öyleydi. Evet. Sonuncu da Sezer Bey atak yaptım. İnşallah sonuncu olmayayım. Böyle diyorum.
0: Damla Hanım, bugün ikinci gününüzdesiniz. Evet. Heyecan falan yok herhalde.
4: Heyecanımı biraz yendim. İlk gün heyecandan dolayı tam performansımı gösteremediğimi düşünüyorum. İnşallah bugün daha iyi bir
0: peki.
4: Olacak.
0: Şimdi hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan olacak. Son etaba geçtiğimizde de akıl oyun etabıyla karşılaşacaksınız. Her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. Dörder soru yönelteceğim ve aynı zamanda bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Para ödülümüz 5000 lira. En fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız tabii ki. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Cevap soru da başlıyor. Bakalım yeni güne nasıl bir soruyla giriyoruz. İşte ilk etabın ilk sorusu.

0: Fransa'ya gidiyoruz yarışmamızın hemen başında. Fransa'nın sembolü sayılan kule Fransız devriminin 100. yıl kutlamaları için inşa ediliyor. 1887-1889 yılları arasında yapılan kule başta hiç sevilmiyor. Fuar alanının giriş kapısı olarak tasarlanan kulenin kutlamaların ardından yıkılmasına karar veriliyor hatta. Ve böylesine büyük bir yapıyı yıkmak maliyetli olacağı için de vazgeçiliyor. Yapımında kullanılan malzeme nedeniyle bu kule yaz aylarında 15 santim kadar da uzayabiliyor. Sorumuz gelsin. Fransa'nın sembolü sayılan kulenin adı nedir? Süreniz başladı. ...324 metre uzunluğunda olan bir kule. Ve yılda aşağı yukarı 6-6,5 milyon kişi orayı görmek için o şehre gidiyor, ziyaret ediyor burayı. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: Eyfel.
0: Gamze Hanım.
2: Eyfel Kulesi.
0: Orhan Bey.
3: Eyfel.
0: Ve Damla Hanım.
4: Eyfel Kulesi.
0: Dörtte dörtle mi başlıyoruz? %100 emin olan var mı?
4: Ben eminim.
2: Ben de eminim.
0: O zaman görelim doğru cevabı. Eyfel Kulesi doğru cevap olacaktı. İyi bir başlangıç oldu tabii ki. Dört yarışmacımız biraz moral verelim dedik. O yüzden böyle bir soru sorduk sizlere. Var mı Eyfel Kulesi'ni ziyaret eden?
2: Ben gitmiştim.
0: Gittiniz mi? Sevdiniz mi peki?
2: Manzara çok güzel.
0: Çıktınız mı yukarıya?
2: Evet, en üstüne kadar çıktım. İnanılmaz bir kuyruk oluyor girişinde. O yüzden tavsiyem internetten randevulu bilet alınması giderken.
0: Damla Hanım?
4: Ben çıkamamıştım Gamze Hanım'ın bahsettiği kalabalıktan dolayı ama güzeldi yine de.
0: Doğru, o kadar çok fazla sıra oluyor ki aslında oraya yukarıya asansörle çıkmak için bir merak ediyorsunuz, bekliyorsunuz. Ama daha sonra belirli bir noktadan sonra da artık... Çıkmayayım bari canım.
3: Evet.
0: Gördüm yeter diyorsunuz. Paris'in tabii ki Fransa'nın en önemli, dünyanın da en önemli sembollerinden bir tanesi. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi.

Orada tüplü bir televizyon gördüğümüze göre herhalde eskilere gideceğiz. 1980'li yıllarda televizyon için yapılmış bir dev robot konulu çizgi dizidir. Dizinin ana karakterleri siyah, yeşil, mavi, sarı, kırmızı renkten oluşan 5 adet mekanik aslan robot ve bu robotları kumanda eden 5 kahraman savaşçıdır. Her aslanın ayrı bir yeteneği vardır. 5 aslan bir tehlike anında bağımsız savaşabildikleri gibi bir araya gelerek dev bir robotu oluştururlardı. Siyah aslan başı ve gövdeyi, mavi aslan sağ bacağı, yeşil aslan sol kolu, sarı aslan sol bacağı, kırmızı aslan da sağ kolu oluştururdu. Sorumuz gelsin. 5 adet aslan robotun bir araya gelerek dev bir robotu oluşturduğu çizgi filmin adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: Voltron dedim ben.
0: Gamze Hanım.
2: Ben de Voltron dedim.
3: Voltron.
0: Orhan Bey'in cevabı ve...
2: Ben maalesef bilemiyorum.

0: Yanlışı kabul ediyorum çünkü orijinal evet, ismi de aynı zamanda
1: hatta Voltron. Hatta ben ikisini de yazmayı düşündüm. Oha çünkü aklımızda öyle evet. kalmıştı.
0: Yani çünkü harflere dikkat ediyoruz. Şimdi yarışmacılarımız yazdılar. İzleyicilerimiz gördüğünde ya orada Voltron yazıyor diye. O anlamda da açıklamasının orijinal ismi de aynı zamanda evet. Voltron olarak yazılıyor çünkü. Böylelikle 3 yarışmacımıza puanı verdik. Ve şimdi geldik 3. sorumuza.

Oyuncaklar konu başlığımız. Bakalım detaylarda ne var? Rus yapımı bir oyuncak bebek türüdür. Ahşap el yapımı olan bebekler ortasından açıldığında içinden başka bir bebek çıkar. O açıldığında yine daha küçüğü olan başka bir bebek çıkar. Bu oyuncakların 1890 yılında Moskova yakınlarında bulunan Abrensevo Malikanesi'ne ait çocuk eğitim atölyesinde doğduğu iddia edilmektedir. Tek anne figürünün içerisinde iç içe yerleştirilmiş 5 veya 7 bebekten oluşur. Genelde geleneksel Rus kıyafeti olan sarafan giymiş bebekler şeklinde de boyanırlar. Sorumuz gelsin. Rusların ahşap el yapımı oyuncak bebeklerine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Matryoshka isimli çok güzel bir kadın varmış zamanında ve ismini de oradan almış. Herhalde bildiğiniz diye düşünüyorum. Buyurun cevapları rica edeyim. Sezer Bey.
1: Matryoshka.
0: Gamze Hanım.
2: Matryoshka.
0: Orhan Bey.
3: Matryoshka.
0: Ve Damla Hanım.
2: Matryoshka.
0: O halde doğru cevabı görelim. Matryoshka doğru cevap ve tıpkı ilk soruda olduğu gibi bu soruda da yine 4'te 4 doğru cevabı görüyoruz. Gamze Hanım, oyuncaklarla aramız nasıl? Müziklerimiz iyi de.
2: Çok seviyorum. Oyuncak müzesi beni çok etkilemişti. O derece seviyorum.
0: Suna Yakın'ın oyuncak müzesi.
2: Aynen öyle.
0: Hala... Buradan saygı ve selamlarımızı
2: kesinlikle
0: da iletelim.
2: Kesinlikle mükemmel bir müze. Evimde de hala oyuncaklarım var. Hayvan figürlerini çok seviyorum.
0: Ne güzel. Şimdi 4. sorumuz geliyor.

Etabı coğrafya terimleriyle bitiriyoruz. Dilimizde yalı yer olarak da adlandırılan bir yeryüzü şeklidir. Okyanus, deniz ve göl kenarlarında bulunan uçurumlu dik kayalardır. Özellikle dalgaların sahile çarpması ve buradaki aşındırmanın zaman içerisindeki etkisiyle dikik şeklinde oluşan yapılardır. Direkt olarak dalgaların aşındırmasıyla oluşabilecek bir şekil değildir. Dalganın çarptığı kıyı bölgesinde bir tabaka, çatlak veya oyuğun da bulunması gerekir. Ülkemizde Antalya Limanı'nın bulunduğu bölgenin neredeyse tamamı bu şekillerden oluşur. Sorumuz gelsin. Okyanus, deniz ve göl kenarında bulunan uçurumlu dik kayalar şeklindeki bu coğrafi yapılara ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: Ben kanyon dedim.
0: Kanyon dediniz. Gamze Hanım.
2: Ben kalyon dedim. Bilmediğim bir şeydi açıkçası, şansımı denedim.
0: Siz neyi kaldırdınız? L koydunuz. Hı hı. Kalyon. Orhan Bey.
3: Falez diyorum.
0: Falez diyorsunuz. Damla Hanım.
4: Ben de falez dedim. Çok emin değilim ama doğruysa buradan lisedeki coğrafya öğretmenime selam göndermiş olayım.

0: Peki siz coğrafya hocanıza selam gönderdiniz. Şimdi Gamze Hanım'la Sezer Bey'e ne desek acaba?
1: Ben de
0: hangisi
1: coğrafya
0: doğru? Kanyon mu, kalyon mu?
2: Kanyon galiba. Duyunca onun
1: ya
2: doğru
1: kanyon
2: olduğunu
1: dik,
2: düşündüm.
1: Yarık falan oralar okey de okyanus göl kenarında falan olduğunu sanmıyorum kanyonların. Öyle bir sorun var bende.
0: Orhan Bey, doğru cevaba gidelim mi?
3: Benimki ise gidelim. yoksa istemiyorum ya.
0: Doğru cevabı görelim. Falez olacaktı doğru cevap. Fransızca bir sözcük. Dik kayalık sahil olarak da aynı zamanda Fransızca anlamı da budur. Ve Damla Hanım, coğrafya hocanız mutlu olmuştur.
4: Evet, çok severim kendisini. Selam göndereyim buradan Engin
0: İsmi nedir
4: hocam.
0: Bari? İsmini de söyleyin.
4: Engin Hoca.
0: Engin Hoca. Peki. Orhan Bey'i de tebrik ediyoruz. Etabı da bitirmiş olduk böylelikle. Nasıl bitirdik peki? Biz Orhan Bey, hazır mısınız?
3: Bir isim daha alabilir miyim? Hoşçakalın. <Boşu yol.
0: gülüyor> Orhan Bey.
3: Orada dalıyorum sizden.
0: Evet, Orhan Bey 1350 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. Damla Hanım 1000 puanınız var, ikinci sıradasınız. Gamze Hanım, aramıza yeni katıldınız. Ama 850 puan işte fena değil aslında. Ki Sezer Bey ile aynı puana sahipsiniz şu anda.
2: Gurur duyuyorum. Dünün birincisiyle aynı puanda olduğum için.
0: Bir teselli bu.
2: Evet.
0: Orhan Bey.
3: Ben poz veriyordum biraz önce arkadaş şuraya alırken.
0: Evet. Dün de aynı şekilde bir ve ikinci etabı birinci sırada bitirmişti. Orhan Bey'in mutluluğu bu efendim. Bugün de yine yeni etap ve yeni bir birincilik var ama tabii ki burada en önemli, en iyi birincilik finale çıktığınız andaki birincilik. Artık ikinci etaba başlayalım. Başlayalım. Önümüzde yine bir 4 soru bekliyor bizleri. Dikkat, etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevabın sorunun içinde yer aldığı dikkat etabı başlıyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. 5. sorumuz geliyor. Yaylı çalgılar bu sorumuzun konu başlığı. Keman en yaygın ve en sevilen yaylı enstrümanlardan biridir. Kemanın ses yapısı insan sesine en yakın tondadır. Viola kemanın büyüğü olarak adlandırılır ve yapı olarak kemana çok benzer. Cello olarak da bilinen violenselin telleri violadan bir oktav daha kalın ses verir. Diğer yaylı enstrümanlardan ayrıldığı en büyük özellik oturularak çalınmak zorunda olunmasıdır. Yaylı çalgılar ailesinin en kalın sesli ve en büyük enstrümanı kontrbastır. Ayakta ya da uzun tabure desteğiyle çalınır. Yaylı bir çalgı olan kemençe özellikle Doğu Karadeniz'de oldukça yaygındır. Kemençenin gövdesi genelde dut, ardıç gibi çok sert, göğüs kısmı çam ve köknar gibi yumuşak olan ağaçlardan yapılır. Kabak kemanede çeşitli Türk topluluklarının bilinen eski çalgılardan birisidir. Sorumuz gelsin. Cello olarak da bilinen ve oturarak çalınmak zorunda olunan yaylı çalgı hangisidir? Süreniz başladı. Gamze Hanım'ın arası müzik de iyi olduğu için ve bir müzisyen yarışmacımız olduğu için bir çırpıda yazdı. Süremiz de sona erdi. Buyurun rica edeyim cevaplarınızı. Sezer Bey.
1: Violonsel dedim ben.
0: Gamze Hanım.
2: Violonsel.
3: Kontrbas.
0: Siz farklı bir yanıt verdiniz Orhan Bey ve Damla Hanım.
4: Ben de violonsel dedim. Sadece yazılışından emin değilim. Doğru mu yazdım bilmiyorum.
0: Gamze Hanım, sesinizi duyduk.
2: Evet.
0: Şarkı sözü yazıyorsunuz, beste de yapıyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki müzik aletleriyle aranız nasıl? Çalıyor musunuz?
2: Evet, keman, gitar, piyano çalıyorum. Ufak ufak. Bestelerimi gitarla yapıyorum.
0: Çocuk yaşlardan itibaren mi müziğe ilginiz başladı?
2: Evet öyle, çünkü babam müzisyendi. Evet, evimizde bateri dahil pek çok enstrüman vardı. Hani çalmama şansım yoktu. Ve liseden beri de kurs alıyorum aslında. Hem şan eğitimi hem enstrüman eğitimi. Böyle bugünlere geldik.
0: Peki. Biraz müzik üzerine yine bir sohbet yaptık. Cevabı görelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Cello olarak da bilinen violenselin telleri violadan bir oktav daha kalın ses verir. diğer yaylı enstrümanlardan ayrıldığı en büyük özellik oturularak çalınmak zorunda olunmasıdır. Biyolonsel doğru cevap olacaktı. Damla Hanım harften pek emin değilim demiştiniz. Evet. Ve bu anlamda maalesef puan veremiyoruz. Sezer Bey ve Gamze Hanım puanları paylaştılar. Çello olarak da biliyoruz. Peki violensel ya da çello çalanlara ne denir biliyor musunuz Gamze Hanım?
2: Çelist.
0: Var mı hiç bildiğiniz, tanıdığınız ünlü bir çelist?
2: Eşimin konservatuarda enstrümanı violonselmiş. Aynı zamanda Doğan Canku ile çalışıyoruz. Onun da konservatuarda enstrümanı violonsel ama ikisi de gitarist. devam etmemişler violada ama onlardan biliyorum.
0: Güzel, tesadüf böyle bir soru çıktı. Hiç olmazsa hem eşinizden, ailenizden de bahsetmiş oldum.
2: Evet.
0: Teşekkür ediyorum ve hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Rüya dedik, renkli rüyalar şimdi. Rüyalar bilinç dışımızın su üzerine çıktığı zaman dilimleridir. Özellikle rüyada görülen renklerin ise çok farklı manaları olabilmektedir. Rüyada sarı renk, kişinin hassas, duygusal, her şeyi içine atan biri olduğunu yansıtır. Rüyada mor renk gören kişi için başarılı işler yapacağına, takdir edilmeye, ödül almaya, saygı görmeye yorumlanır. Rüyada gümüş renk görmek, yeni girişimde bulunmak için doğru zamanın geldiğine ve ele geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğine işaret eder. Olumsuz düşüncelerin aksine rüyada kırmızı renk görmek, aşk, başarı, güç, hırs, rekabet gibi tek kelimelik ani değişim ve dönüşümü ifade eder. Rüyada turuncu renk, herhangi bir konuda risk almaya, maceracı kararlara, sosyal alanda iletişim becerilerinin güçlenmesini de simgeler ve rüyada altın rengi görmek, yaşanan sıkıntılı durumlardan sonra şansın kişinin lehine döndüğüne, sevinçli haberlere, mutluluk dolu günlere yorumlanır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre rüyada görülen hangi renk ödül almaya yorumlanır? Süreniz başladı.

0: Genelde ben bir rüya gördüm dediğinizde ne denir?
1: Hayır olsun.
2: Hayır olsun.
0: Hayır olsun denir. Dün bir rüyasını anlattı Sezer Bey ve bayağı bir hayır oldu.
3: Evet.
0: Şimdi... Rüyada finalde yarıştığını gördü kendisi. Parayı da kazandı.
3: Rüyaların tersi çıkarmış derler.
0: Genelde öyle derler aslında. Tersi
3: çıktı, evet.
0: Siz kötü bir rüya olarak gördünüz aslında.
3: Kabus diye nitelendirebilirim ama dün tersi oldu, güzel oldu.
0: Peki, cevaplarınızı rica edeyim ben. Buyurun.
3: Ben mor dedim.
0: Mor dediniz. Gamze Hanım?
2: Gri olarak hatırladım.
1: Gümüş.
0: Orhan Bey'in cevabı gümüş ve Damla Hanım?
4: Mor.
0: Çok rüya görür müyüz? Bazı insanlar öyledir. Mesela ben her görürüm. Gece hemen hemen rüya görür. Bazıları da görür ama daha sonra uyandığında hatırlayamaz. Ben onlardan birisiyim. Yani hemen hemen her gece rüya gördüğümü düşünüyorum. Ama uyandığımda hatırlayamıyorum maalesef.
3: Hepimiz görüyoruz aslında her gece ama hatırlamıyoruz çoğu zaman. Eğer derin bir uykuya geçtiysek. Yani herkes görüyor aslında dediğiniz doğru.
0: Benim şöyle, gece rüyamı görüyorum. Rüyayı görürken uyanıyorum.
3: Hatırlıyorsunuz o
0: tekrar
3: anda.
0: Tekrar yatıyorum. Sonra... Sabah uyandığımda rüyayı hatırlamıyorum. Sıkıntı var.
1: Evet.
2: Ben rüya görüp de uyanıyorsam otomatik olarak sesli mesaj gönderiyorum abime unutmamak için. Onun WhatsApp'ı benim rüya mesajlarımla dolu.
0: Aslında evet, teknolojiyi değerlendirmek lazım. O anda uyandığımda yazabilirim ya da sesli bir şekilde aslında kaydedebilirim. Ben şunu şunu şunu gördüm diye. Peki ben acaba ne demişim, hangi renk diye sorduk. Buyurun cevabı görelim. Cevap soruda. Rüyada mor renk gören kişi için başarılı işler yapacağına, takdir edilmeye, ödül almaya, saygı görmeye yorumlanır. Cevap soruda. Mor doğru cevap olacaktı ve Sezer Bey ile Damla Hanım'a puanları veriyoruz böylelikle. Şimdi çok daha ilginç bir soruyla devam edeceğiz.

0: Hint gelenekleri. Dünyaca ünlüdür ama çok garip detaylar da vardır. Hindistan'da inekler uğurlu ve kutsal sayılır. En yaygın gelenek drahoma yani başlık parası geleneğidir. Ancak bu gelenekte evlenirken erkek değil, kadın tarafı başlık parası vermektedir. Hintliler alınlarının ortasına bindi adı verilen kırmızı renkli noktalar koyarlar. Bu nokta hem o kadının evli olduğunu gösterir hem de ruhsal yolculuğun simgesidir. Hindistan'da iki kurbağa evlendirilir. Bu geleneğin o yıl bereket getireceğine inanılır. Eşleri ölen kadınlar kocalarının geri geleceğini düşündüklerinden kendilerini yakarlar. Bu eski geleneğe sati adı verilir. Halen de örneklerine rastlanmaktadır. Bazı bölgelerde de polyandri yani kadınlarda çok eşlilik de görülür. Sorumuz gelsin. Hintlilerin alınlarının ortasında koydukları kırmızı renkli noktalara ne ad verilir? Süreniz başladı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Çin'den sonra nüfus olarak 1.4 milyara yakın bir nüfusu var. Ama tabii nüfusunun dışında ülkenin büyüklüğü ayrı. Bir de işte az önce okudum sadece bir bölümü. 3-4 tanesini sizlerle beraber paylaştık. Çok daha enteresan, çok daha garip olanlar da var. İşte Ganj Nehri, bütün günahlarından arındıklarını düşündükleri ve oraya girip yıkanıp daha sonra tamamen günahsız olduklarını düşünürler. İnekler kutsal dedik ya onlar için. Evet. Yanlışlıkla inek öldürürlerse ne yaptıklarını biliyor musunuz?
1: Hayır. Yerler.
0: Bilerek zaten öldürmek mümkün değil de. Var mı Sezer Bey bilginiz?
2: Bilgim yok ama acaba bir cezalandırma falan mı oluyor?
0: Kendi kendilerini cezalandırıyorlar.
2: Harekiri gibi bir şey mi yapıyorlar?
0: Yok öyle değil. Yani sonu ölümle bitmiyor. 6 ila 12 ay arasında hiç yıkanmıyorlar. Sakallarını kesmiyorlar erkekler. Tırnaklarını hiçbir şekilde kesmiyorlar. Bu kadar süre boyunca ne sosyal hayatları var ne iş hayatları var. İnsan içine çıkmıyorlar.
1: Yiyorlar mı peki? Öldürdüler.
0: Yok kazara herhangi bir şekilde inekleri ölürse böyle bir durumla tamamen sorumlu kendileri oluyorlar. Böyle de enteresan bir hayatları var.
2: Çok garip bir şey.
0: Aman. Peki cevaplarınızı rica edeyim buyurun. Sezer Bey.
2: Bindi.
0: Gamze Hanım.
3: Bindi.
1: Bindi.
0: Orhan Bey'in cevabı da aynı.
4: Bindi.
0: Damla Hanım da bindi. 4 tane aynı cevabı görüyoruz. Peki ben ne demişim? Hintliler alınlarının ortasına bindi adı verilen kırmızı renkli noktalar koyarlar. Bu nokta hem o kadının evli olduğunu gösterir hem de ruhsal yolculuğun simgesidir. Bindi doğru cevap olacaktı ve 4 yarışmacımız da böylelikle puanlarını arttırdılar. Ve artık 8. sorumuza geçeceğiz. Yani bu etabı da bitiriyoruz.

Alfred Hitchcock konu başlığımız. Tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden Alfred Hitchcock 1899 yılında Londra'da dünyaya geldi. Aslen mühendislik eğitimi gören Hitchcock özellikle gerilim ve cinayet filmleri ustasıydı. Yönettiği 69 sinema filminden 38 tanesinde çok kısa rollerde göründü. Cameo roller denilen bu yöntemi kendisinden sonra da birçok yönetmen uyguladı. 1963 yapımı Kuşlar filmi, doğanın insandan öç alması temalı filmleri büyük ölçüde etkiledi ve bir klasik haline geldi. Çılgın karakterleriyle de tanınan Hitchcock, en ünlü filmlerinden

sapığın sonunu kimsenin öğrenememesi için filmin uyarlandığı romanın tümünü satın almaya çalışmıştı. Ünlü yönetmen ayrıca cinayet, ölüm korkusu, arka pencere, şantaj ve şüphe gibi klasikleşmiş filmleriyle de tanınır. Kariyeri boyunca 5 kez en iyi yönetmen dalında Oscar adayı oldu ancak hiçbirini kazanamadı ve 1980 yılında hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Alfred Hitchcock kaç sinema filmi yönetmiştir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuzu acaba cevapları ne oldu? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: 69.
0: Gamze Hanım.
2: 69.
0: Orhan Bey.
2: 69.
0: Ve Damla Hanım'ın cevabı da aynı. Yine 4 aynı cevabı görüyoruz. Orhan Bey, filmlerle aramız nasıl?
3: İyi değil.
0: Değil mi?
3: Hayır hayır, izlemiyorum.
0: Hiç?
3: Evet, yani izlemiyorum hakikaten. Hiçbir film hafızam yok. Bir film izleyeyim, diğer gün onu sorsunlar, bilemiyorum. Çok şaşırtıcı. Yani bu şaşırtıcı mı bilmiyorum ama hiçbir hafızam yok filmlerle alakalı.
0: İsim konusunda mı hafıza?
3: Hayır, genel olarak mesela bizim çocukluğumuzda...
0: Siz yine çocukluğa gittiyseniz elime oradan çıkamayacağız biz.
3: Şöyle, Kemal Sunal'ın mesela filmleri hemen hemen her gün bir kanalda oynardı. Güzel yanı da var bunun. Ben her filmi tekrar izlermiş gibi izlerdim. Kemal Sunal'ın filmlerini her gün bir kanal koyardı. Halbuki hepimiz biliyoruz o 50-60-70 filmi. Ama ben her tüm izlediğim filmi tekrar izliyor gibi izliyorum. Hafızam yok.
0: Unutkanlıkla ilgili bir sorun var mı?
3: Bilmiyorum.
0: Yoksa sadece bu filmle...
3: Sadece filmlerle,
0: filmlerle ilgili.
3: Sadece filmlerle alakalı.
0: Peki. O zaman etabı bitirelim. Bakalım nasıl bitiriyoruz? Cevap soruda. Yönettiği 69 sinema filminden 38 tanesinde çok kısa rollerde göründü. Cevap soruda. 69 doğru cevap olacaktı. Ne güzel, tüm yarışmacılarımız puanlarla bitirdiler. Peki son puan durumu ne oldu? Hemen bakalım. Sezer Bey liderliğe yükselmiş. 3850 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. Damla Hanım 3000 puanla ikinci sıradasınız. Gamze Hanım 2850 puana ulaştınız ve üçüncü sıraya geçtiniz. Orhan Bey, görmesek mi burayı?
3: Orayı almayalım bu sefer. Bu sefer almayalım orayı.
0: Yoksa bir taktik mi?
3: Dünkü yarışmada en kötü 3. etaptı benim için. Böyle giderse bay bay diyeceğim herhalde size.
0: Şu anda evet, en kötü performans ortaya koydunuz.
3: Evet, 3. etaptı.
0: Bölüm oldu. Bakalım 3. etapta ne olacak? Yeni etap artık akıl oyunu etabı, yani final öncesi, önümüzde 4 soru kaldı. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorumuzun değeri 3000 puan oldu. İşte 9. sorumuz.

Birçok hayvanı biliyoruz ama bazı özelliklerini biliyor muyuz? Şimdi ona bakacağız. Deniz analarının %95'i sudur. Deve kuşu saatte 72 kilometre hız yapabilir. Kedilerin 100 metreden düşüşü ile 32. kattan düşüşü arasında fark yoktur. Tüm kediler vücut yapılarından ötürü genellikle 4 ayak üzerine düşer. Zürafalar haftada ortalama 230 kilo bitki yerler. Çekirge bir sıçramada vücut boyunun 20 katı mesafe atlar. Salyangozlar 3 yıl boyunca uyuyabilirler. Köpek balıkları 100 milyon damla deniz suyu içinde bir damla kanı bile hissedebilirler. Kelebek ayağı ile tatalır. Bukalemunun dili vücudundan 2 kat uzundur. Köstebek bir gecede 49 metre tünel kazabilir. Sorumuz gelsin. 200 gramlık deniz anasının kaç gramı su değildir? Süreniz başladı.

0: ne kadarının su olduğunu söyledim ama biz ne kadarı su değildir diye soruyoruz. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: 10 gram.
0: Gamze Hanım.
2: 10 gram.
3: 10.
0: Orhan Bey de aynı cevabı verdi. Damla
4: 10.
0: Hanım.
4: 10 gram.
0: Siz hatta nasıl bulduğunuzu da göstermişsiniz. Evet. Merak eden izleyicilerimiz de şu anda sizin cevabınızdan da görebiliyor. 4 tane 10. Peki doğru cevap ne? 10 doğru cevap olacaktı. 4 yarışmacımız bu etaba iyi başladılar. Gamze Hanım, hayvanlar alemiyle aramız nasıl peki?
2: Çok seviyorum.
0: O kadar işler söylediniz
2: gerçekten
0: ki.
2: Gerçekten öyle. Yani,
0: tam bir müzisyen edasıyla işte söz yazan bir müzisyen olarak cevap verdiniz. Çok seviyorum diye.
2: Gerçekten öyle.
0: Mesela ne seviyorsunuz ama?
2: Biz giriş katta oturuyoruz. Mahalledeki bütün kediler acıktıkları zaman cama gerçekten patisiyle vurup acıktım diyebiliyorlar. Kedi köpek. Ya modada zaten modada yaşıyorum.
0: Modada mı oturuyorsunuz?
2: Aynen. Onlar tamamen mahalle dostları. Ama hani yolda zürafa fil görsem de herhalde koşar sarılırım diye düşünüyorum.
0: Yok öyle bir şey denemeyin de aman.
3: Katılıyorum.
0: Aman. Yani sadece uzaktan sevin. Zürafayı da fili de o kadar abartmaya gerek yok.
2: Dayanamayabilirim gerçekten.
0: Bir yere kadar. Damla Hanım sizin nasıl?
4: Ben de çok severim kedi köpek. Özellikle eşimin kedisi var, köpeği de vardı bir dönem. Bayağı iyi anlaşıyorum ikisiyle de.
0: Bir dönem vardı evlendikten sonra mı yoksa evet. Yollar ayrıldı? Evet, nasıl bir sevgi bu anlamadım.
3: Kedi mi ben mi demiş herhalde?
4: Ya yok öyle değil, ailesiyle kaldı hayvanlar.
0: He tamam anladım. Yani sizin bir şartınız değildi
4: yok,
0: yani.
4: Yok tabii kesinlikle
0: değil. Evleniriz ama kediyi ve köpeği istemiyorum
4: yok,
0: diye.
4: Yok yok.
0: Peki şimdi sırada yeni sorumuz var. Bakalım konu başlığımız ne?

0: Bir efsaneyle devam ediyor yarışmamız. Michael Phelps 1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Olimpiyat oyunlarında aldığı 28 madalyayla olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusudur. Uzun kulvarda 100 metre ve 200 metre kelebekle 400 metre bireysel karışık dünya rekorlarının da sahibidir. 193 santim boyu olan Phelps'in antrenörün verdiği bilgiye göre kol açıklığı boyundan 17 santim daha uzundur. 2000 yılında 70 yıldır olimpiyat oyunları finallerinde yarışan en genç Amerikalı yüzücü unvanını elde etmiştir. 2004 olimpiyat oyunlarında Atina'da 6 altın, 2 bronz madalya kazanarak tarihe geçmiştir. 12 farklı yaş grubundaki yüzme dallarında ulusal rekorları hala elinde tutmaktadır. Dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda toplam 55 altın madalyası vardır. Rio 2016 olimpiyat oyunlarında 5 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanmıştır. Sorumuz gelsin. Ünlü yüzücü Michael Phelps'in kol açıklığı kaç santimetredir? Süreniz başladı. ...2000 yılında o zaman 15 yaşındaydı ve ilk kez olimpiyatlara katıldı. Fakat madalya kazanamadı. Ama 2004 Atina ile başlayan ve 2016 Rio'ya kadar devam eden süreçte olimpiyatların en fazla madalya kazanan sporcusu, bir efsane tabii ki.
1: 2008 Pekin'i net hatırlıyorum, ben iyi takip etmiştim. O sene Usain Bolt'la beraber ikisi damga vurmuşlardı. Gerçekten çok iyiydi yani.
0: Evet. Biz kol açıklığını sorduk. Normalde tabii bütün herkese göre boyla orantılı.

0: daha doğru orantılıdır kol açıklığı. Ama işte Michael Phelps'i farklı kılan unsurlardan bir tanesi de o kol açıklığının normal insana göre normal ortalamaların daha fazlasında olması. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevapları rica edeyim. Sezer Bey.
1: 210 santim.
0: Gamze Hanım.
2: 210 santim.
3: 210.
0: Orhan Bey'in cevabı da aynı.
4: Benimki de aynı. 210.
0: 210 cevabını görüyorum şu anda. 4 yarışmacımız da aynı cevabı verdiyse eğer bir bildikleri var mı diye soruyorum. Buyurun cevabı görelim. 210 doğru cevap olacaktı. 210 yani 2 metre 10 santim kol açıklığı düşünebiliyor musun?
1: Ben o 2008'de tam içeriğini hatırlamıyorum ama kahvaltısını okumuştum gazetede. 210 da olur, 250 de olur yani şu an düşününce bayağı bir şeyler yiyordu sabah kahvaltısı.
0: Evet, yani en net bilgi antrenörün verdiği bir bilgidir. Çok fazla farklı farklı işte belki 207, 206 diyenler var ama antrenörün vermiş olduğu bilgi 210. Şimdi artık önümüzde final öncesinde iki sorumuz var. 11 ve 12. Şu anda puanların hepsi birbirine yakın. Son iki soruda yine büyük bir heyecan yaşanacağının aslında bir göstergesi bu. Dün Orhan Bey son ana kadar zirvedeydi. 12'de Sezer Bey yine alışkanlık üzerine adını finale yazdırdı. Acaba bugün nasıl bir final yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. İşte 11. sorumuz.

0: Türkiye'nin yanardağları. Bakalım neler varmış içinde. Türkiye'deki volkanik alanların oluşumu günümüzden yaklaşık 20 milyon yıl önce başlamıştır. Ülkemizin Batı Anadolu bölümünde Kula volkanları bulunmaktadır. Orta Anadolu'da Erciyes, Hasandağ, Melendiz, Göllüdağ ve Keçi Boyduran alanı yer almaktadır. Ülkemizdeki en yoğun volkanik dağlar Doğu Anadolu bölgesindedir. Karacadağ, Nemrut Dağı, Süphan Dağı, Girekol Tepe, Tendürek Dağı, Ağrı Dağı ve Kars volkanik alanı bu bölgededir. Nemrut Dağı son jeolojik devir olan Holosen'de kaydedilen en büyük püskürmelere sahiptir. 1597 ve 1657'de iki tarihsel püskürme gerçekleştirmiştir. Ağrı Dağı 1840'da püskürmüştür ve 1900'den beri burada bir hareketlilik olduğu bilinmemektedir. Dağın bu püskürmesinde yaklaşık 1900 kayıp olduğu söylenmekte. Ülkemizdeki son yanardağ püskürmesi 1855 yılında Tendürek Dağı'nda gerçekleşmiştir. Sorumuz gelsin. Orta Anadolu'da kaç tane volkanik alan bulunmaktadır? Süremiz başladı. En son bir volkanik dağda hareketlilik 1855'te görülmüş. Tabii aradan bu kadar zaman geçmiş. Şöyle düşünebiliriz genelde. Acaba arada bu kadar uzun zaman olması demek Türkiye'nin risksiz bir bölgede yer aldığına bir işaret midir? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Öyle olmasını umarım ben.
2: Olmasın.
0: Olmaması en büyük temennimiz.
1: Aynen öyle.
0: Tabii ki ama yani TÜBİTAK ve aynı zamanda Bristol Üniversitesi'nin yapmış olduğu rapora göre 95 şu anda volkanik faaliyet daha önceden geçirmiş olan ülkeler içerisinde 95 ülkenin içerisinde Türkiye risk olarak 14. sırada yer alıyormuş. Ama 2070'lerde, 2100'lerde bu hareketliğin olabileceği yönünde bazı detaylar varmış. Umarız olmaz. Dünyada çünkü birçok yerde özellikle Endonezya'da, Uzak Doğu'da farklı farklı yerlerde volkanik dağların yeniden hareketlendiğini görüyoruz. İtalya'da olsun. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey?
3: 5.
0: Gamze Hanım?
4: 5.
0: Orhan Bey?
2: 5. Bu arkadaşlarım ne yazdıysa ben hep aynısını yazıyorum.
0: O yüzden puanlar birbirine...

0: Ne yakın zaten. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış oluyor. Damla Hanım?
1: Ben 6 dedim ama emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Evet. Zaten bütün herkesten farklı cevap veren bir tek sizsiniz. Evet. Çarpı 2 olma ihtimali var.
2: Aynen.
0: Ya da puan alamama durumu da olabilir.
1: Yani bir yerde dengenin değişmesi gerekiyordu. Burada değişecek herhalde.
0: Şimdi dengeyi değiştirme zamanı mı diyorsunuz?
1: Umarım. Öyle umuyorum.
0: Peki, o zaman görelim doğru cevabı. Beş olacaktı doğru cevap ve Sezer Bey ile Orhan Bey, aynı zamanda Gamze Hanım puanları bölüştüler. Damla Hanım, dengeleri değiştirme bu soru değilmiş.
1: Evet, değilmiş.
2: Son soru kötü öncesi puan durumu neydi?
0: Hemen söyleyeyim şimdi. Son soruya geçmeden önce puan durumunu hatırlatalım. Sezer Bey 6350 puanla birinci sırada yer alıyor. Gamze Hanım, 5350 puanınız var, ikinci sıradasınız. Orhan Bey, 4850 puan. Az önce 4'tü, şimdi 3. sıradasınız. Ve Damla Hanım, 4500 puanınız var. Puanların tabii ki bu kadar düşük kalmasının en önemli sebebi aslında çok başarılı bir yarışmanın gittiğinin göstergesi. Puanlar bölünüyor, çok fazla doğru cevap bilen var. Bu yüzden bu kadar düşük kaldı. Herkesin final şansı var. Ve herkesin elenme durumu da söz konusu şu anda.
2: Ben gidiyorum.
0: Kim gidiyor?
2: Ben gidiyorum.
0: Siz mi?
2: Ya öyle tahmin ediyorum.
1: Şu anda ben
0: daha soruyu görmedik. Soruyu cevaplandırmadınız. Diğer yarışmacılarımızın cevabını. Hayır, dünden bu yana.
2: Ben gidiyorum.
0: Ben dört olmayayım da ne olursa olsun diye Orhan Bey gitti, ben gidiyorum dedi. Peki, 12. soruya gidelim bakalım. Kalan da giden de belli olsun. Pop müziğin sevinen, tanınan bir ismiyle Burak Kut'la 12. sorumuz geliyor. 1973'te İstanbul'da doğan Burak Kut, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve söz yazarıdır. İlk albümünü 1994'te çıkardı. Benimle Oynama, Çılgınım adını taşıyan bu albümüyle hem müziği hem de kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Burak Kut, albümü sonrası bir anda Türkiye'nin Bebetosu lakabıyla anılmaya başlandı. Sanatçı ikinci albümü Nereden Geldim, Nerelere Gideceğimi 1995 yılında çıkardı. 1997 Haziran ayında Bir Hariç, tüm söz ve besteleri kendisine ait olan üçüncü albümü Küçük Prens'i çıkardı. İki şarkı hariç yine tüm söz ve bestelerinin kendine ait olduğu şarkılardan oluşan Burak Kut isimli dördüncü albümünü 2000 yılında çıkardı. Dördüncü albümün üzerine 7 yıl aradan sonra Komple adlı 5. albümüyle müzik marketlerdeki yerini aldı. 2009'da çıkan Meyra ve 4 Tenör adlı albümüne katkıda bulunup Meyra ile birlikte Karar Bize Ait şarkısında başarılı bir düet yaptı ve aynı sene İlaç adlı albümü yayımlandı. 2013 yılında 4 parçadan oluşan Sevginin Her Hali albümünü çıkardı ve 2014'te Bülent Emrah Parlak'la başrol olarak paylaştığı Ankara'nın Dikmeni dizisinde Latif Kutlu karakterini de başarıyla canlandırdı. Sorumuz gelsin. Burak Kut 5. albümünü ne zaman çıkarmıştır? Hangi yılda çıkarmıştır? Buyurun, süreniz başladı.

0: Bendeniz. Maalesef bitti. Son saniyede hem Damla Hanım hem Orhan Bey bir şeyler bir anda geldi. Ne oldu? Ben anlayamadım.
1: Dördüncüyü yazmışım. 2007 yazmıştım. 2009'a çevirmeye çalıştım sonra. Çünkü 94, 95, 2000, 2007, 5. 2009'du son anda aklıma geldi.
0: Orhan Bey siz de mi?
2: 94, 96, 94, 97, 2000. Ondan sonra gitti devreler bizim.
0: Peki. Yani son saniyede bir anda karar değişikliği.
2: Ben 2010 yazacaktım.
1: Ben 2009 yapmaya çalıştım 7'yi işte.
0: Siz 2007, 2009 olarak düzelttim evet. Diyorsunuz. Diğer yarışmacılarımızın cevabını da rica edeyim. Sezer Bey.
3: Ben 2007 dedim. 2009 ile arasında kaldım. 2007'yi tercih ettim.
0: Gamze Hanım.
4: 2007 dedim. Çünkü 2000'de 4. albümünü çıkarttıktan 7 yıl sonra bir daha 5. albümü çıkarttığını hatırladım.
2: 2005.
0: Orhan Bey'in cevabı 2005. Ve Damla Hanım siz 2007'yi 2009 yaptım dediniz. Şu anda cevabınız 2009. 2009. Peki şu anda iki tane 2007, bir 2009 ve bir de 2005 cevabını görüyorum. Artık her şey buraya kadarmış.
1: Evet.
2: Gideyim mi? Şey gibi oldu. Bana bakarak her şeyi bu kadar ben gidiyorum.
0: Belki çarpı iki olur sizin için.
2: Amin.
0: Yani 10.850 puanla bir anda finalist olabilirsiniz. Böyle bir ihtimal de var.
2: Ben inanmıyorum o ihtimale. Çok ilginç. Ben inanamıyorum. Görelim.
0: Peki. Görelim mi doğru cevabı? İşte 12. sorumuzun cevabı. ...2007 doğru cevap olacaktı. Sezer Bey ve Gamze Hanım doğru cevabı bildiler. Ve yine yeniden Sezer Bey'i alkışlıyoruz. Sezer Bey siz elenmediğiniz sürece yeni bir finalistle karşılaşmak pek mümkün olmayacak herhalde.
3: Yani ben iyi bir yarışma çıkardığımı düşünüyorum bu yarışma. Mesela dünkünden daha iyiydi ama evet. Arkadaşlar da mükemmel yarıştılar. Hiç double yaptırmadılar mesela. O kadar herhalde hiç kaçırmadık değil mi hiçbirimiz şeyde? Son turda falan. Bayağı iyiydiniz. Tebrik ederim.
0: Bugün çarpı iki hiç olmadı. Çarpı iki olmadı.
3: Bayağı
0: için.
3: Doğru bilmeme rağmen olmadı yani.
0: Puanlar olmadı düşük mi? Kaldı. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi müthiş bir rekabet vardı. Yani evet. Son soruya kadar neyin ne olacağını kestirmek mümkün değildi. Gamze Hanım bugün geldiniz ve iyi bir yarışma oldu. İkinci sırada tamamladınız. Yarın tekrar sizinle birlikte olacağız. Damla Hanım.
1: Bana veda ediyoruz.
0: Ne oldu biliyorsunuz değil mi?
1: Evet, değiştirmeseydim eğer. Ama öyle hatırladım yani 94, 95, 2000, 2007'dekini 4. albüm olarak hatırladım ama arada bir tane kaçırmışım demek ki.
0: Son saniyede 7'yi 9 yaptı Damla Hanım. Ve Orhan Bey ben gidiyorum dediği anda.
2: Kıyamadı.
1: Kıyamadı. Gömleğini
0: olmaz. Orhan Bey lütfen.
1: Siz kalın lütfen dedim.
0: Ve... Maalesef size veda ediyoruz. Dramatik bir son oldu vallahi.
2: Hakikaten öyle oldu.
1: Evet.
2: Değiştirebiliyorsak ben verebilirim aklımı.
1: Yok.
2: Hakikaten verebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz Damla Hanım. Size bir kitap hediyemiz olacak.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Size iş hayatınızda başarılar diliyoruz. İşine de selam ve saygılarımızı iletin lütfen.
1: Teşekkürler.
0: Orhan Bey son anda kaldınız burada. Vardır bunda bir hayır.
2: Evet evet olabilir. Sezer Bey'i izlemek için varız burada.
0: Yarın tekrar beraberiz ve evet. Sezer Bey kasada kaç var?
3: Sanırım 13 var.
0: 13 bin lirayla.
3: Kırılması gereken de bir rekor var diye biliyorum. En çok kazanan. Onu halledeceğim inşallah finalde.
0: Gözünüz şu anda yeni bir rekorda.
3: Evet sanırım üst üste final rekorunu kırmış olabilirim.
0: Kırdınız.
3: Doktor Bey'deydi o sanırım. En çok ödül 14 bindi galiba Serhat Bey'deydi.
0: Eğer 5 bin lira kazanırsanız yeni bir rekorun sahibi olacaksınız. En fazla para kazanan... Yarışmacı unvanına sahip olacaksınız. En çok üst üste finalde karşıma çıkan yarışmacı unvanınızla birlikte. Bakalım bu finalde neler yaşanacak. Yine Sezer, Bayram, Arefe'yi gösteren, bayramı kendisi yapan yarışmacımız. Acaba bu kez büyük finalde neler yapacak? Finale gidiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Sezer Bayram yine bizimle birlikte ve geçtiğimiz hafta nerede bıraktıysa bu haftada aynı şekilde, aynı başarıyla devam ediyor. Ama Sezer Bey, şöyle söyleyeyim. Belki bu hafta bizi izlemeye başlayanlar olabilir. Kendinizden biraz bahsederseniz çok çok iyi olur. En azından hatırlatmak amacıyla.
3: Evet, çılgınlar gibi soru cevaplıyoruz geldiğimden beri. Biraz bahsedeyim. Sezer Bayram ben. İstanbul'dan katıldım yarışmaya. Pilot adayıyım bir özel havayolu şirketinde. Bu kadar aslında, çok da bahsedecek bir şey yok.
0: Aslında eğitiminiz?
3: Psikoloji, felsefe, işletme eğitimleri aldım. Yani pek mesleğimle alakalı değil ama bütün enformasyonum sözel bilimler üzerine. Ama öyle bir meslek tercihi yaptım. Öncesinde farklı işlerde yaptım. Fakat son yıllarda pilot adayı olarak eğitim sürecinde kariyerime devam ediyorum.
0: Aslında şimdi pilotluk da çok dikkat gerektiren bir meslek tabii ki. Evet. Sürekli karşınızda dijital ekranlar var. Onlara dikkat etmek başka. Aynı zamanda bütün A'dan Z'ye daha kalkmadan önce inene kadar ki olan süreç içerisindeki konsantrasyon, hataya asla ve asla hiçbir şekilde yer verilemeyecek bir meslek dalı.
3: Doğru. Zaten hani kazaların birçoğu insan hatasından meydana geliyor. Bizde dikkat, algı, ön bellek hafızası çok önemli. Zaten seçerken de pilot adaylarını ona göre, o seçim kriterlerinde önemli bir kriter. Zaten yarışmada da biraz belli etmişimdir herhalde.
0: Evet.
3: Benim de biraz iyidir. Hani bütün pilot adayları arkadaşlar da buraya geldiklerinde, gelirlerse, gelen olursa eminim onlar da biraz fark yaratabilirler.
0: Siz bir video olarak arka arkaya bütün finalleri ve yarışma bölümünden kesitleri koyup buyurun ben sınavı daha girmeden geçtim diyebilirsiniz. Onun ispatı cevap
3: ben geçmiştim
0: oldu.
3: Ama geçmemiş olsaydım tekrardan gösterebilirdim. Eğer düşünenler varsa gelip burada finalleri yapıp sonra hava yoluna götürebilirler.
0: Peki. Tekrar başarılar diliyorum
3: çok
0: finalde.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Şu anda az önce de ifade ettik. 13 bin liranız var kasada. Bunu 18'e çıkardığınız takdirde en fazla para kazanan yarışmacımız olacaksınız. Üst üste finaller devam ediyor. Ve geçen hafta 4, bu hafta ile beraber artı 2, 6 finaldir. Sizinle beraberiz. Geçelim mi konu başlığımıza?
3: Buyurun.
0: Bakalım bugün final sorumuz nereden gelecek?
5: Bir problem daha. Okuyorum. Bir öğrenci öğretmenine sorar. Kızlarınız kaç yaşında? Öğretmen cevap verir. Eğer yaşlarını çarparsanız 36 eder. Eğer toplarsanız kapı numaranız eder. Öğrenci bu bilgi yetersizler. Öğretmen cevap verir. Haklısın. Büyük olan piyano çalıyor. Kızlar kaç yaşındadır?
6: En büyüğü 9 yaşında. Diğerleri de 2 yaşında ikizler. Ama hemen gönderme. Bize zaman lazım.
7: Nereden biliyorsun?
6: Klasik bir soru. Açıklayacak zaman yok.
0: Final sorumuz yaş problemi olacak Sezer Bey. Annesi Ayşe'yi 23 yaşındayken doğuruyor. O sırada Ayşe'nin ablası 2 yaşında. Ayşe'nin annesi ve babasının yaşları toplamı Ayşe'nin doğduğu seneki ablasının yaşının tam 24 katı. Ayşe'nin dayısıyla babasının arasında 4 yaş fark var. Babası dayısından daha büyük. Ayşe'nin ablası 25 yaşına geldiğinde dayısı 44 yaşında olacak. Ayşe 25 yaşına geldiğinde annesi 48 yaşında olacak. Sorumuz gelsin. Ayşe doğduğunda babası kaç yaşındadır? Süreniz başladı.

0: 2 saniye. Son saniyede Sezer Bey tüm konsantrasyonuyla baktı, baktı, düşündü, düşündü ve bir şeyler yazdığınızı gördüm. Süre neredeyse bitmek üzereydi.
1: Evet.
0: Ama baba bir soru geldi herhalde, değil mi?
1: Evet ya, dayı işin içine girince işler karıştı. O biraz işi bozdu ama aslında herhalde şimdi cevabı veremezsem eğer hayatımda kaçırdığım ilk yaş problemi de olabilir. Biraz üzücü olacak benim için.
0: Genelde yaş problemleriyle aranız iyi değil mi?
1: Matematikle aram çok iyidir. Bizim zamanımızda ÖSS'ydi. Evet. Girdiğimde de 45'te 45 yapmıştım. Çok iyiydi o zaman aram. Maalesef şu an biraz kaçırmış olabilirim.
0: Bir şeyler hesapladınız.
1: Hesapladım ama şimdi babayla dayı arasında 4 yaş diye duydum. Abla var. Annesi 23 yaşında. Ayşe doğduğunda. Onu biliyoruz. Ama anneyle babanın yaş toplamına kaç dediniz onu hatırlamıyorum yani. Babayla dayının arasında 4 yaş var dediniz galiba. Dayıya gitmeye çalıştım falan, biraz karıştı ortalık. Orada biraz sıkıntı olmuş olabilir.
0: Evet, zor bir soru ama finale layık bir soru oldu.
1: Ya genelde finallerde böyle aklımızda tutmamız gerekiyor ya ve biraz sorunun gelişinden anlamaya çalışıyorum hani ne olduğunu, ona göre cevap vermeye çalışıyordum. Böyle bir şey beklemiyordum, biraz hazırlıksız yakalandım.
0: Hazırlıksız
1: herhalde.
0: Yakalandınız. Evet. Peki o zaman ben yine de soracağım tabii,
1: tabii
0: ki.
1: Tabii sorun.
0: Bir şeyler yazdınız çünkü. Bir yazdım. Tahmin mi olacak bu yoksa cevabınız mı olacak? Bunu şimdi anlayacağız. Sezer Bey, final sorumuza cevap verme hakkınızı kullanacak mısınız?
1: Kullanamayacağım Ersin Bey çünkü emin değilim. Hatta biraz da böyle yazmış olmak için yazmış olabilirim. Yani doğru çıkarsa da biraz şansa çıkmış olacak, onu söyleyeyim şimdiden.
0: O zaman 1000 lirayı takdim ediyorum size.
1: Teşekkür ederim.
0: Kasadaki para 14.000'e çıkacak ve yarın yeniden yarışmaya devam edeceğiz. Evet. Belki de baştan bu yana en az emin olduğunuz
1: doğru
0: final bu diyebiliriz, değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Kafanızın en çok karıştığı.
1: Karıştı. Dayı işi bozdu.
0: Dayı işi bozdu.
1: Çok bozdu eminim.
0: Ama bir tahmininiz var. Tahmininizi görelim bakalım, neymiş tahmininiz?
1: 27 dedim.
0: 27 dediniz. 27 Sezer Bey'in tahmini. Peki doğru cevabımız ne?

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Sen hep

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisisiniz?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Bu var ya bu.
8: Yok, dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
15: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
16: Gerçekten onlara gülerdim.
17: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
18: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
19: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
18: Atlarla çalışıyorum.
20: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
21: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
19: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

Basının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
2: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Ne diyor?

0: dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik,
3: abaküs,
5: kasa,
6: marul,
7: kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
16: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
15: Mezuniyet konserimiz var bugün.
16: Doğum gününü tebrike geldim abi.
17: Ama biçimsiz yer seçtim.
16: Biliyorum.
17: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
18: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
17: Nişanlandım diyor.
15: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
17: Uçak kalkıyor.
19: Ucuz atlattınız.
17: Bir kol kaybederek.
20: Bu kadar gün geçti aradan.
17: Kabul, 10.000 vereceğim.
20: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
15: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
17: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
21: Hicran, aşkından kalan.
9: Zulüm bugün 18'de TV4'te.
22: Doğru cevap 25 olacaktı. Ayşe doğduğunda annesi 23 yaşındadır. Annesi ve babasının yaşlarının toplamı 48'dir. Ayşe doğduğunda babasının yaşı 48-23. Böylelikle 25 doğru cevap olarak.
23: Dayı neredeyse ben oralara boşuna gitmişim.
22: Dayı biraz daha fazla kafa karıştıran evet, bir bölümde aslında.
23: Karıştırdı.
22: Sezer Bey yine de tebrik ediyorum.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Pamukkale Hieropolis Antik Kenti'ndeyiz. Kentin geçmişten kalan, 2200 yıl önceden kalan pek çok tarihi eserini, kalıntısını birlikte gezeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Pek çoğumuz Pamukkale travertenlerini biliriz. Oysa Pamukkale travertenleriyle iç içe geçmiş muhteşem bir antik kent vardır. Adı Hierapolis. Adının sebebi mitolojik kaynaklarda şöyle anlatılır. Bergama kralı 2. Eumenes bu kenti kuruyor ve bu kente ünlü efsanevi kral Telephoros'un karısı Hiera'nın adını veriyor. Ve kent Hierapolis, Hiera'nın kenti adını alıyor. Ve siz kente girerken ilk olarak taş döşeli bir yoldan nekropol, yani karanlık şehirden geçiyorsunuz. Nekropol, karanlık şehir anlamına gelse de aslında ifade ettiği şey antik dünyada mezarlık alanlarıdır. Ve genellikle bu mezarlık alanları şehrin dışında olur. Şu anda biz de Hierapolis antik kentinin dışından kente doğru giden yolun üzerindeyiz ve sağımızda solumuzda lahitler var. Ve burası ülkemizde en fazla mezarın bulunduğu yer, antik dünyadan kalan. Neredeyse 2000 adet çeşitli tarzlarda yapılmış mezarlar bu yol üzerinde şehrin içine kadar sizlere eşlik ediyor.

Hierapolis nekropoli, yani mezarlık alanında birbirinden farklı çok sayıda mezar anıtı var. Ve bunlar farklı tiplerde. Lahit olanlar var, ev tipi olanlar ve tümülüs tarzı olanlar var. Ve bunların tamamı bir zamanlar Hierapolis'te yaşamış varlıklı ailelere ait. Çünkü diğerleri, yani daha fakir aileler, kayalara oyulmuş basit mezarlara gömülüyordu. Ve burada 2000'in üzerinde mezar anıtı olduğunu düşünürsek, Hierapolis'in bir zamanlar ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğunu da anlamış oluruz. Öte yandan bunlar birer hieron, yani kahramanlık anıtı gibi de yapılmış. Yani hieronlar bir zamanlar kahramanlık yapmış ya da önemli kişiler için yapılan anıt mezarlardı. Ve neredeyse tamamının altında, yani kaidelerinde bomos kelimesi geçiyor. Bomos sunak demek, ayaklık demek ve oradaki ölüyü yücelten bir anlamı var. İşte buradaki mezarların en önemli özelliği bu. Ama öte yandan üzerlerinde çok sayıda yazıt var ve bu yazıtların içerikleri duruma göre farklılaşıyor. Kiminde yaşayan kişinin yaptıkları, kiminde ise bambaşka şeyler yazıyor.

Hierapolis'te yapılan kazılarda özellikle nekropol alanında 300'ün üzerinde yazıt ele geçirildi ve bunlar dilimize çevrildi ve pek çoğunun içeriğini bugün biliyoruz. Pek çoğunda yazan ortak nokta şu aslında: anlaşılan bu mezarlık eskiden bu kadar kalabalık ve sıkışık değilmiş ve ilk yapıldığında ilk mezarları yapanlar özellikle mezarların üstüne şunları yazmışlar: etrafındaki bahçe açık kalsın. Bir diğeri ise mezarın kesinlikle gölgelenmemesini istemiş. Anlaşılan o ki daha önce geniş bir alana sahipken burası doldukça o istenen, yazıtlarda istenen şeyler pek de geçerli olmamış ve pek çoğunun o bahçe dediğimiz etrafındaki alan kapatılmış. Bir diğerinde ise bir tüccardan bahsediyor. Adı Flavius. Kendisi dokuma, tekstil işiyle uğraşıyor ki bu bölgeyi de zengin eden bu dokumacılık ve tekstil işidir. İşte bundan çok para kazanmış olmalı. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü buradaki dokuduklarını, mallarını Efes'e götürüyor ve Efes'ten gemilerle bütün Akdeniz ülkelerine satıyormuş. Bunu yazıttan öğreniyoruz. Ve tam 72 kez İtalya'nın Malia burnunu geçtiğini söylüyor. Anlaşılan o ki 70'in üzerinde, belki de 100'ün üzerinde seyahat yaparak mallarını satmış. İnanılmaz bir servet edinmiştir kuşkusuz. Ve o servetinin yansımaları da o kişilerin muhtemelen bu mezarlardaydı. Ve bu mezarlara onlarla birlikte konulan değerli şeylerin korunması gerekiyordu. İşte bu nedenle de yazıtların bir kısmı mezar hırsızlarına karşı yazılmış lanet yazılarıydı. Bunu George Bean adlı bir yazar, kendisi 40'larda ve 70'lerde ülkemize geliyor ve özellikle Ege bölgesiyle ilgili şahane kitaplar yazıyor. Eski çağda Menderes'in Ötesi adlı kitabında işte bu lanet yazısından birini bakın nasıl yazmış. Her kim günah işler ya da günaha teşvik ederse hayatından ya da çocuklarından memnun kalmayacak, yürüyecek ne bir yol ne de açılacak bir deniz bulamayacaktır. Fakat çocuğu olmayanlar ve yoksullar ölümlerine sebep olacak her türlü zararı görecek, öldükten sonra da tanrıların gazabı ve intikamıyla karşılaşacaktır, diyor George Bean. Bu mezarı soymaya kalkan ya da mezar hırsızları için bir lanet olarak mezarların çoğunda farklı versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor.

En eski kral mezarı tipi olan tümülüs tipi mezarlardan sonra artık nekropol bitiyor ve biz şehre doğru yaklaşıyoruz. Bize dünya malı dünyada kalır sözünü en iyi anlatan mekandan ayrılıyoruz, şehre giriyoruz.

Hieropolis'in nekropol yani mezar alanıyla şehrin giriş kapısı arasında bir yapı dikkat çekiyor. Hemen arkamda gördüğünüz yapı şehrin daha ilk gelirken karşılaşılan hamamı. Şehrin içinde de hamamlar var ama bunun özel bir işlevi var. Uzun yoldan gelen yolcular şehre girmeden önce burada yıkanırdı. Çünkü şehirler için en önemli şey bulaşıcı hastalık ve mikroplardan korunmaktı. Bu nedenle de insanların temiz bir vaziyette şehre girmeleri neredeyse şart gibiydi. Ama sadece bu değil. Burası bir nekropoldü ve nekropolde ölü gömme işlemlerinden sonra belki insanlar banyo yapıp temizlenip öyle şehre giriyorlardı. Hamamın altından geçen bir fay hattı buranın hasar görmesine neden olmuş ve özellikle bir duvar o depremi anlatabilmek için olduğu gibi

bırakılmış. Ama onun haricinde burası 3. yüzyılda inşa edildikten tam 200 yıl sonra, yani Hristiyanlık döneminde hamam bir kiliseye çevrilmiş. Aslında bu durum bize Hristiyanlıkla paganizm arasındaki o geçiş ve toplumsal yapıyı anlatması bakımından da önemli. Çünkü Hristiyanlığa geçtikten sonra toplumsal bir takım alışkanlıklar değişiyor. Hamam toplu olarak yıkanılan bir yer ve çıplaklık içeriyor. Hristiyanlık bunu kabul etmediği için muhtemelen pek çok hamam bu şekilde ortadan kaldırılmış olabilir. İşte burası da onlardan biri ve bir kiliseye dönüştürülmüş. Ve bu hamam bir zamanlar yolcuların ya da ölü gömme işlemlerinden sonra insanların yıkanıp şehre girdiği yerdi. Biz de şimdi artık şehrin ana kapısına doğru yolumuza devam ediyoruz.

Hierapolis antik kentinin girişinde heybetli bir kapı bizi karşılıyor. Üç gözü ve etrafında iki tarafında da kuleleri olan bu heybetli kapıdan sonra da taş döşeli bir cadde başlıyor. Burası Frontinus Caddesi olarak geçiyor ve kapı da yine aynı isimle anılıyor. Bu kişi 1. yüzyılda Asya valiliği yapmış Julius Frontinus ve burayı İmparator Domitian adına yaptırıyor ve ona adıyor. Ve burası 14 metre genişliğinde sağında solunda dükkanların olduğu ve en önemlisi ortasında yine bugün kapaklarla örtülü olan bir kanalizasyon sistemi olan oldukça gelişmiş bir ana cadde. Şehrin ana caddesi burası. Buradan giriş yapılıyor ve şehrin merkezine doğru gidiliyor. Bugün ayan beyan bu cadde görünüyor olsa da aslında burası 2 metrelik kalker bir toprağın altındaydı. Ve yapılan uzun süreli çalışmalarla o toprak temizlendi ve cadde ortaya çıkarıldı. Ve bu caddenin başlangıcında daha kapıdan girer girmez sol tarafında çok ilginç bir yapı hala varlığını sürdürüyor. Gelin dilerseniz ona yakından bir bakalım.

Frontinus kapısından girdikten sonra hemen sol tarafta kalan bir yapı var. Bu yapının ismi Latrina, yani halk tuvaleti. Ve bu bütün Roma kentlerinde bulunurdu. Burada toplu olarak ihtiyaç giderilirdi. Sistem şuydu, en arkadan geçen kanal atıkların kullanıldığı kanaldı ve üstünde bir sekide herkes yan yana oturur ve ihtiyacını giderirdi. Önden geçen kanaldan ise temiz su akardı ve burası temizlenmek içindi. Burada süngerler vardı ve ortak kullanılırdı. Kimileri de kendi süngerini yanında getirirdi. Genel olarak latrinalar bunun için kullanılırdı ama buralarla ilgili, latrinalarla ilgili bir vergi devreye girmişti Roma İmparatorluğu'nda. Milattan sonra 1. yüzyılda İmparator Nero idrar vergisi adına bir vergi koydu. Ve bunun da sebebi şuydu. Buradaki bu atıkları toplayan, bu pis işi yapan insanlar vardı. Ve topladıkları bu atıkları tabakhanelere, çamaşırhanelere amonyak olarak satarlardı. Bu atıklar endüstride kullanılırdı ama oldukça pis bir işti. İşte bu işi yapanlara da İmparator Nero vergi getirdi. Ve kendisinden sonra gelen İmparator Vespasian da bu işi devam ettirdi. Ancak bu durumdan biri rahatsızdı. O da oğlu, kendisinden sonra imparator olacak Titus'tu. Ve bir gün Titus'la Vespasian arasında şöyle bir konuşma geçtiği rivayet edilir. Oğlu Titus bu pis işten alınan vergiden memnun değildir. Bu kokulu ve pis işten vergi almanız pek doğru mu diye babasına Vespasian'a sorar. Babası onu bu işi yapan tüccarların yanına götürür ve o tüccarlardan birinden altın bir para ister. O parayı alır, koklar ve sonra oğluna koklatır. Ve sorar, para kokuyor mu der. Titus hayır kokmuyor der. Ve o işte tarihe geçecek sözü söyler, para kokmaz der. Ve işte bu sonraki dönemlerde de paranın kaynağı ne olursa olsun, hangi pis işten kazanılmış olursa olsun kokmadığını ve her tür işten para kazanmanın makul karşılanabileceğini söylemek anlamında kullanılan bir söz haline gelir.

19. yüzyılda Hierapolis'i ziyaret eden, gezen ve kitabında yer veren Charles Texier özellikle taş işçiliğinden bahsetmiş. Buranın yerel kalker taşından bahsetmiş ve bunun kolay işlendiğini, hafif olduğunu, bu nedenle de büyük bloklar halinde üst üste konarak ve birbirine kenetlenmeden yapılar inşa edilebildiğini söylemiş. Ve zamanla güneşi gördükçe de sertleşen özelliğinden bahsetmiş. İşte onun bahsettiği o tip yapılardan birinin önündeyim. Ancak burası daha sonraki bir dönemde, 4. yüzyılda yapılmış kapı. Ve buna Bizans Kapısı adını vermişler. Normal şartlarda Frontinus Caddesi buradan devam ediyor. Şehrin eski ana giriş kapısından devam eden yol bir yerden kesilmiş ve işte bu kapı eklenmiş. Ve bununla birlikte bir sur sistemi de dahil edilmiş şehre. Öncesinde sur yok. Çünkü şehir zaten kutsal bir alan. Özellikle Friglerin getirdiği Kibele kültü burada Hades'in kültüne, Plutonurium'a dönüşmüş. Ve böyle olunca da burası kutsallık atfedildiği için bir korunmaya gereksinme duymamış. Ancak özellikle 4. 5. ve 6. yüzyılın Anadolu'daki kentleri için biraz güvensiz yıllardı. Ve bu nedenle de şehirler küçülüyor ve kendilerine böylesi surlar inşa ediyorlar. Bu da onlara iyi bir örnek aslında.

Hierapolis oldum olası kutsallık atfedilen bir şehir olmuş. Hades'in yer altından çıkan gazlar üzerine yapılan ritüel alanından sonra burası özellikle Hristiyanlık döneminde de bir havarinin mezarının olduğu yer olarak Hristiyan dünyasında önemli olmuş. O kişi İsa'nın havarilerinden Filipus adlı bir kişi ve havarilerden olmasının sebebi de şudur. İsa ile karşılaştığında şunu söyler. Musa'nın yasasında yazan ve peygamberlerin haberini verdiği kişiyi buldum der. İsa'nın ölümünden sonra ise Hristiyanlığı yaymak için yolculuklara başlar. Ve o yolculuklarından birinde Hierapolis'e gelir. Ve burada milattan sonra 80 yılında idam edilerek öldürüldüğü anlatılır. Ve işte burada öldürüldükten sonra aradan yüzyıllar geçer. 4. yüzyıla geldiğimizde burada onun adına bir şehitlik inşa edilir ve bir kilise yapılır. İşte burası bu nedenle de sonraki dönemlerde, Hristiyanlık döneminde de önemli bir yer olmuş. Çünkü havari Filipinus'un mezarı buradaydı. Ve bugün hala Hristiyan dünyasında onun adına çeşitli ritüeller yapılmaktadır.

Romalılardan önce bu bölgede Frigler vardı ve onların Kybele'ye adanmış kutsal bir alanı bulunuyordu. İşte bu kutsal alan Yunanlılar geldikten sonra Yunan mitolojisi içinde asimile oldu ve bambaşka biçimlere büründü. Ve burada Kybele yerine yine yeraltı dünyası ile ilişkili olan Hades'e adanmış bir ritüel alanı oluşturuldu. Bunun da bir sebebi vardı. Çünkü burada yer altından gelen suyla birlikte çıkan zehirli gazların olduğu bir yarık vardı. Ve bunun çevresine yapılan ritüel alanıyla birlikte burası Hades'e, yani yeraltı dünyasına açılan bir kapı olarak kabul edildi. Hatta yine buradaki tiyatroda bulunan bir kabartmada Hades'in Persephone'yi yer altına kaçırdığı yer burası dendi. Oradan yola çıkarak. Ve işte bu hikaye mitolojide bakın nasıl anlatılıyor. Persephone, bereket tanrıçası Demeter'in kızıdır. Çok güzel bir kızdır. Bir gün güneşli bir havada, kırlarda dolaşırken güzel bir çiçeği koparmak için eğilir. O sırada yer yarılır ve yerin içinden Hades çıkıp bu güzel kızı yer altına kaçırır. Ve onu eşi olarak benimser ve eşi olması için ikna eder. Ve onu eşi olarak yeraltı dünyasında tutar. Ancak bir süre sonra Demeter kızının kaybolduğunu anlar, yana yakıla her yerde onu arar. Ancak kimse bilmemektedir nerede olduğunu. Ama her şeyi gören güneş tanrısı Apollon ona doğruyu ve gerçeği söyler. Kızını Hades kaçırdı der. Bunu öğrenince Demeter asıl olan işlerini, yani dünyaya bereket getirme işini bir kenara bırakır. Çünkü çok üzgündür. Ve o bu işlerini bırakınca da dünyada kıtlık olmaya başlar. Bu duruma Zeus müdahale eder ve yeraltı tanrısı Hades'e Hermes'i gönderir. Durumu anlatır, bir çözüm bulmasını ister. Yoksa yeryüzünde kıtlık olacak ve dünyanın sonu gelecektir. Hades bir çözüm önerir. Der ki, Persephone 6 ay benim yanımda, 6 ay da annesinin yanında yeryüzünde kalsın. Bu öneri kabul edilir ve böylece Persephone 6 ay yer altında Hades'in yanında, 6 ay da yeryüzünde annesi Demeter'in yanındadır. Ve böylece bu işi kabul eden Demeter işlerine geri döner ve tekrar dünyaya bereket gelir. Ve derler ki işte mevsimler bu şekilde ortaya çıkmıştır. O 6 aylık periyot sonbahar ve kışı, yani bereket anlamında pek çok şeyin durduğu dönemdir. Ama ilkbahar ve yaz Persephone'nin yeryüzüne çıktığı dönemdir ve dünyaya bereket gelen mevsimleri işaret eder.

Yunan mitolojisinde Zeus göklerden, Poseidon yeryüzü ve denizlerden sorumluydu. Yeraltının sorumlusu ise Hades'ti. Ancak Hades'in Roma mitolojisindeki karşılığı Plüto'ydu ve işte burada onun adına yapılan büyük bir ritüel alanı vardı. Doğal olarak bu alanda da onun kült bir heykeli bulunuyordu. Bu heykelde Hades ve yine yanında cehennem kapısını bekleyen üç başlı köpek Kerberos ve yine yeraltını simgeleyen yılanlar vardı. Bugün burada replikası yer alıyor. Ama onun dışında yine bu ritüel alanında izleyiciler için oturma grupları vardı. Bu izleyicilerin izlediği ise kurban törenleriydi. Bunları yapan hadım edilmiş rahiplerdi ve burada halkın önünde hayvanları kurban ediyorlardı. Ama onlara hiçbir şey olmuyordu. Bunun da bir sırrı vardı. Buradan çıkan gazlar zeminden 40 santim yükseklikte yoğunlaşıyordu. Doğal olarak hayvanların başları aşağıda olduğu için hayvanlar ölüyor ama rahiplere bir şey olmuyordu. Hatta bunu garantilemek için taşların üzerine çıktıkları bile rivayet edilir. Bu durumu en iyi anlatan ise 2000 yıl önce burayı ziyaret etmiş olan Amasyalı coğrafyacı Strabon'dur. Coğrafya adlı kitabında bakın neler yazmış. Dağın bir parçası olan yüksekçe bir tepenin eteğinde bir kişinin ancak geçebileceği orta büyüklükte bir çukur vardır. Derinliği oldukça fazladır. Burası o kadar yoğun bir buharla doludur ki insan zemini zorlukla görebilir. Oraya sokulan boğalar düşerler ve ölürler. Ben içeriye güvercinler attım. Hemen öldüler. Fakat hadım olan rahipler içeriye rahatlıkla girerler. Strabon devamında orada hadım olan rahiplerin zehirlenmemesini ya da ölmemesini onların hadım olmalarına bağlıyor.

Hierapolis Antik Kenti'ndeki tiyatro oldukça sağlam durumda. Ancak önemli ölçüde kayba uğramış bir başka tiyatrosu daha vardı. Ve bu iki tiyatro buranın zenginliğini göstermesi açısından çok önemli. Çünkü normalde antik kentlerde bir tiyatro olur. Burada iki tiyatro olması, dediğim gibi, buranın bir zamanlar özellikle tekstil sektöründen kazandığı parayı ve zenginliği gösteriyor. Bu tiyatronun aslında sıra dışı bazı özellikleri var. Örneğin sahnenin önündeki koronun bulunduğu çukurluk alan. Normalde oturma grupları onunla aynı seviyede olur. Ama burada biraz daha oturma grupları yüksekte. Bunun bir sebebi var. Çünkü burada aynı zamanda gladyatör dövüşlerinin yapıldığı da söylenir. Bu nedenle de seyirciler biraz daha yüksektedir ki oradaki hem dövüşlerden belki de vahşi hayvanlardan zarar görmesinler diye. Bunun dışında yine burada pek çok yazıt var. Özellikle kimin nerede oturacağını gösteren yazılar. Ama diğer tiyatrolarda olmayan bir yazıt burada dikkat çekiyor. O da iki bölümü birbirinden ayıran diazoma denilen aradaki yürüyüş alanının duvarlarında bir şiir var. Ve bu şiir Hierapolis antik kentini yücelten bir şiir olarak dikkat çekiyor. Kutsal kent, altından kent. Sen geniş Asya'nın en elverişli topraklarına sahipsin. Ninfaların efendisi senin görkemli sularınla süslü. İşte bu dizeler hem kentin bir zamanlardaki zenginliğine hem de en önemlisi sularla olan ilişkisine gönderme yapması açısından oldukça önemli.

Bugün dünyanın pek çok yerinde yayınlanan rehber kitaplarda ve en önemlisi ölmeden önce görülecek yerler listelerinin en başlarında muhakkak Pamukkale travertenleri vardır. Gerçekten de bu doğa harikası buradaki Hierapolis antik kentine değer katar. Her ikisi yan yana geldiğinde tadından yenmez turistik bir alan ortaya çıkar. Ancak bu durum bugüne özgü değildir. Antik dönemde de burası hem kutsal olan mekanlarıyla hem de şifalı sularıyla zaten turistik bir mekandı. Çok uzak diyarlardan buraya insanlar gelir, hem kutsal mekanlarda ritüellerini yapar hem de şifalı sularından faydalanırlardı. Ve Charles Teixeira 19. yüzyılda yazdığı Küçük Asya Seyahatnamesi'nde buranın o dönemdeki resmini bize anlatmış ve şunları söylemiş. Yörükler, Türkmenler buraya gelir ve bu havuzlarda kimsenin görmeyeceği şekilde kapatarak belli bölümlerde banyolarını yaparlar diye yazmış. İşte Pamukkale böylesi bir yer ve biz de gezimizin son durağı olarak Pamukkale travertenlerinde sizlere veda edeceğiz.

0: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
3: ...25 yıldır hep seninle.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri Cif'le gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da Cif'le gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Gerçekten onlara gülerdim. yapacaklar, yapabileceğini çünkü emin değiller.
15: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
16: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
17: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
18: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
16: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
19: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
20: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
21: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
22: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
23: Herkes ben Ela Tokgöz.
24: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
23: Üzüm.
24: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
23: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
24: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
23: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
24: Ceviz de buna çok yakışır bence.
23: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
24: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
22: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
25: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
26: Ama bir mucizeye gerek var.
25: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
26: İşte bu Fairy mucizesi.
25: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
27: Sadece durulalım.
28: Yeni Duru Nem bombası. 7 farklı boyutta

0: hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
6: Tamam. Ben
1: artık anladım. Üçkiden
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
7: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
9: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
11: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
10: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
12: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
13: O zaman markete gidelim.
12: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
14: Hoş geldin.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
10: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temsiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Her gün bir can alıyor hastalık. Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
13: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
14: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
15: Kısmetse.
16: Parlamıyor, bir kat daha cila geçin.
15: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek.
12: Ne var bunda, ayıp mı?
16: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
17: Belahattin Süt annesi.
12: Ben sana uyamam.
16: Trotamız şaştı galiba.
17: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
15: Anne, mesele çıkarma.
12: Sus bakalım.
16: Şehir çok değişik.
12: Yetişmeseydim, kızım Ayşe de şimdi Melahattin gibi perişan olacaktı hakim bey.
2: Kızım Ayşe bugün 16.15'te TV4'te.
18: Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Hieropolis antik kentindeydik. Pamukkale ile iç içe geçmiş bu kentin pek çok kalıntısını birlikte gezdik. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Güzel bir günde yine hep beraberiz. Umarım keyifleriniz yerindedir, sağlığınız yerindedir. Sağlığımız iyi olsun, her şey hallolur geriye kalan. Evet, bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Güzel Adana'ya gidiyoruz. Güzel Adana'dan çok güzel bir misafirim var. Benim mutfağım için, benim için, burada yemek yapmak için ta Adanalardan geldi sağ olsun.

0: tatlılarından taş kadayıf yapacağız. Ve bugün analı kızı çok zahmetli olduğu için bugün iki yemekle bitiriyoruz menümüzü. O zaman Gamze'yi mutfağıma davet ediyorum. Beraberce yapalım. Hoş geldin Gamze'ciğim.
1: Merhabalar. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Adana nasıl? İstanbul soğuk.
1: Aynen.
0: Adana güneyde en sıcak memleketlerimizden bir tanesi. Evet. Ama şu sıralar nasıl acaba?
1: Şu sıralar Adana Adanalıktan çıktı.
0: O da mı soğuk?
1: O da soğudu. Aynen. Yani bir Adana kendine gel diyoruz.
0: Bir sıcak olsun. Sıcak 50 ol. Derecelere çık.
1: Evet. Aynen. Bu ara soğuk ama genel anlamda sıcak tabii ki.
0: Sıcak canım. Adana'nın yazı hakikaten yani. Evet. Hayallerin üstünde sıcak. Evet. Biraz ama zor geçiyor ama çok güzel memleket.
1: Evet, biz seviyoruz aynen.
0: Yemesiyle, Adana'yı, içmesiyle, doğasıyla, Seyhan'ıyla, taş köprüsüyle, insanlarıyla aynen, hakikaten çok keyifli memleketlerimizden. İlk önce analı kızlı yapıyoruz dedik. Evet. O zaman öyle geçelim.
1: Tamam.
0: Mutfağımızın sol tarafına doğru.
1: Tamamdır.
0: Listemiz, malzeme listemiz ekrana gelsin. Seyircilerimizle paylaşalım neler varmış malzeme listesinde. Sonra da beraberce yapmaya başlayalım. Evet efendim, 50 gram tereyağımız var. 1 adet kuru soğan, 1,5 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 kase haşlanmış nohut, et suyu, 1 adet limon suyu, kuru nane, karabiber ve tuz. İç harcı için ise 200 gram yağsız koyun kıyması, 2 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 100 gram tereyağı, karabiber ve tuz. Köftesi için ise 250 gram dövmelik dana eti, 2,5 su bardağı incir ve siyah bulgur, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik, 6 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı biber salçası, 2 çay kaşığı tuz, 1,5 bardak su. Evet, alkışlıyorum. Hakikaten.
1: Sonunda başlıyoruz.
0: Bitmek bilmeyen dedim yani 10 sayfa falan var. Reji de kulağıma diyor ki bitti mi sandın, bitti mi sandın, daha devam ediyor
1: devam
0: diye.
1: Olur.
0: Ama evet ne dedik, bu çorba diye geçer ama bir ana yemek bence.
1: Ana yemek.
0: Bir de Antep'in yuvalaması vardır, o da öyledir.
1: Kesinlikle.
0: Yani çorba bunu deyip aşağıya çekmemek lazım.
1: Kesinlikle öyle yani. Değil mi? Tamamen bir ana yemek aslında.
0: Evet. Birkaç aşaması var. O aşamalar bir iç harcımızı kavuracağız. Sonra içli köftemizin işte dışını yapacağız. Anneler, büyük kızlar, küçük şeklinde böyle tatlı bir çorba yapacağız beraberce. O zaman Gamze'cim ne yapalım?
1: Ne yapalım? Ben köfte harcımızı yani dışı yoğurayım, kurmaya başlayayım.
0: Tamam canım.
1: O kıvam alana kadar da siz iç harcımızı kavurursanız.
0: Kavurayım tabii ki. Zamandan tasarruf etmiş
1: kesinlikle
0: oluruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Tamam,
1: ben size sadece soğanlarımız büyük. Şu an normalde 2 soğan koyuyoruz ama kıymamız için bu soğanlarımızın bir tanesi yeterli olacak.
0: Yeterli olacak.
1: Ben size rendeleyip veririm.
0: Onu hallederim göre. Ben de. Ben ocağımı ısıtmaya, daha doğrusu tavamı ısıtmaya başlıyorum. Sen rendeleyebilirsin.
1: Tamam.
0: Zeytinyağı mı, sıvı yağ mı koyayım? Ne istersin?
1: Şimdi onu öncelikle kıymayı bir sulandırıp, bir kıyma kendi suyunu çeksin.
0: Tamam, yağ koymayalım.
1: Yağını suyunu çektikten sonra koyalım.
0: Tamam canım. O zaman sadece tavayı
1: ısıtalım.
0: Isıtma işlemini
1: kesinlikle
0: yapıyorum. Tamamdır.
1: Kesinlikle.
0: Evet efendim, birkaç aşaması var dedik analı kızının. Mutlaka herkes aşinadır analı kızlıya ama
1: kesinlikle.
0: Şimdi bir yöre yemeği olduğu için Ege'den, Karadeniz'den bir izleyicimiz belki daha önce yapmamıştır.
1: Yapmadı, yapmak
0: burada
1: isteyecek.
0: Evet, canı çekebilir ve evde yapmak isteyebilir. Özel günlerde özellikle. Sizin
1: aynen
0: de bu Adana'da bayram yemeklerinden bir tanesi mi?
1: Gözüm yandı.
0: Aynen. Eyvah, soğan acıymış. Bana bak sen. Tamam. Oraya bakmadan. Bayağı mı acı? Devralayım istersen.
1: Yok.
0: Ben devralayım. Yine ağlatmaya başladık misafirleri. Tamam istersen.
1: Tamam.
0: Hakikaten ben devralayım.
1: Tamam.
0: Sen böyle geç. Böyle ağlayayım. Biraz da ben ağlayayım. Ne olacak?
1: Ne çektin Gamo, ne çektin? Bu soğandan.
0: Bu sizin davet yemeklerinden, bayram yemeklerindendir değil mi analı kızlar?
1: Kesinlikle. Yani bütün özel günlerde yapacağımız en baştaki yemeğimiz.
0: Yemeklerden bir tanesi.
1: Kesinlikle.
0: Yalnız bu arada kızın hiçbir suçu yok. gerçekten öyle böyle bir şey değil. Soğan değil yani. Hani şu an
1: adı soğan.
0: Evet, adı soğan.
1: Çok çektirdi.
0: Stüdyoda duygusal anlar efendim karşılıklı Gamze ile birlikte Adana'yı anıp anıp ağlıyoruz. Evet neyse dayanacağız ya başaracağız
1: kesinlikle.
0: Bu işi.
1: Kesinlikle mutfakta her şey olduğu için yani ben çok alışkınım da.
0: Sen
1: yani
0: şimdi
1: kesmeye yakmaya.
0: Yakmaya doğru aynen. Ama sen bayağı eğitimli bir aslında aşçısın diyelim.
1: Evet.
0: Ve

0: püf noktalarında biliyor musun? Mesela ben şöyle biliyorum. Soğan çok acıysa biraz suda bekletmek lazım. Evet, aynen. Gibi püf noktalar var değil mi?
1: Evet, bir sürü püf noktalar var. Tabii bildiğim için de ben mutfakta çok hani uyguluyorum.
0: Uyguluyorsun.
1: Pratik
0: evet.
1: Geliyor.
0: Şimdi şöyle soğanımızı içinde alalım. Evet Gamzeciğim. Tavamıza koyalım mı?
1: Kes. Oho. Aynen. Tavamıza koyalım.
0: Vallahi çok fena.
1: Ben de iç harcımı, dış harcımı pardon.
0: Evet. Soğan ve kıyma mı sadece?
1: Aynen.
0: Başka bir şey koymuyoruz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Soğanı...
0: Salça vesaire koymuyoruz.
1: Onları biraz...
0: temizleyebilirsin buradan.
1: Kıymamız suyunu çekti mi? Hı-hı. Ondan sonra koyacağız.
0: Tamam.
1: Yağını ve salçasını yanmasın
0: şimdi
1: diye.
0: Şimdi koyayım mı kıymasını? Biraz soğanı kavurayım mı?
1: Birazcık şöyle az bir,
0: bir
1: şey.
0: Bir rengi dönsün
1: bir rengi
0: diyorsun.
1: Dönsün ama yağımız olmadığı için yanabilir. Biraz kıymayı atalım.
0: Kıymayı da atalım.
1: Evet.
0: Evet efendim, Adana'nın güzel meşhur yemeklerinden böyle koyabilirsin
1: tamamdır.
0: Canım. Analık hızlı yapıyoruz. İlk olarak iç harcını kavurmakla işleme başladık
1: evet,
0: ama...
1: Evet, içini, ben dışını.
0: Dışını, evet. Gamze de dışını halledecek.
1: Ben şöyle bir eldiven takayım, daha rahat yoğururum.
0: Tabii ki, tabii ki. Bu arada daha önceden yoğurmuş Gamze. Çünkü hakikaten onun kıvam alması için...
1: Evet, dinlendiği zaman hamur, her hamur yani. Bu tek
0: böyle.
1: Bu hamur için değil. Her zaman dinlenmesi daha
0: ama
1: güzel olur.
0: Ama biz size tüm detaylarını yine anlatacağız ve göstereceğiz.
1: Şimdi burada 2,5 su bardağı...
0: Siyah bulgur değil mi bu?
1: Siyah ince bulgurumuz var.
0: Evet. 2,5 su bardağı. Önceden biraz
1: önceden
0: ıslattık.
1: Biraz ıslattık. Hı-hı. Çok az. Bir yarım bardak suyla
0: evet.
1: Islattığımız.
0: İnce bulgurumuz var. Sen hemen yoğurmaya başla. Ben
1: tamamdır.
0: Bir elimi yıkayıp geliyorum.
1: Tamamdır. Burada da bir çay bardağı kadar irmiğimiz var.
0: Ne koyuyorsun daha sonra? İrmiği koyuyorsun.
1: İrmiği koyuyorum.
0: Hı-hı. İrmik, siyah bulgur. İrmiğimizin ölçüsü neydi Gamzeciğim?
1: Bir çay bardağı.
0: Bir çay bardağı kadar hı-hı. İrmiğimiz var, evet.
1: Ondan sonra yavaş yavaş şunu bir özdeşleştireyim. Ondan sonra salçasını.
0: Evet, bu arada salçaları koyuyorsun.
1: Salçayı koyacağım.
0: Evet.
1: Yumurtasını kıracağım. Baharatını
0: salçası,
1: koyacağım.
0: Yumurtası, baharatımız ne? Kimyon mu?
1: Kimyon, karabiber, tuz.
0: Kimyon, karabiber, tuz. Buyurunuz
1: evet.
0: Efendim. Karabiberimiz ve tuzumuz da burada.
1: Teşekkür ederim.
0: Dış harcımızda neler varmış efendim? 2,5 su bardağı siyah ince bulgur. Bir çay bardağı irmiğimiz var. Baharatlarımız tuz, karabiber ve kimyon.
1: Evet.
0: Domates salçası, biber salçası ve bir tane de yumurtamız var değil mi?
1: Evet.
0: Dış harcımızda.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Ben biraz göz kararı, tabii ölçüsü var ama ben biraz göz kararı koydum galiba.
0: Zaten seyircilerimize şu an altta geçiyor tüm malzeme listesi. O
1: aynen.
0: Yüzden rahatça takip edebilirler.
1: Aynen.
0: Hiçbir problem yok. Evet, seni tanıyalım Gamzeciğim biraz yoğururken.
1: Ben valla genelde mutfaktayım. Yani 4 yıl bir mağazacılık serüvenim var. 4 yıl bir
0: mağaza müdürlüğü mü yaptın? Neler
1: mağaza...
0: yaptın?
1: Bir bayinin, bebek mağazasının bayisiydim. Ablamla birlikte
0: ha,
1: ortak.
0: Beraber, iş sahibiydi.
1: Evet, evet, iş sahibiydim.
0: Adana'da mı?
1: Adana'da.
0: Aha.
1: Ondan sonrasında kendim hep mutfakta mutlu olduğum iş, yani yapmak istediğim iş hep mutfaktaydı. O yüzden ondan sonra sürekli böyle bir eğitim gördüğüm yerde bir o workshop'a, bir workshop'a gideyim derken...
0: İstanbul'a sık sık gelmişsindir.
1: İstanbul'a sık sık geldim.
0: Dolayı, evet.
1: Ondan sonra kendime böyle bir...
0: yol seçtim.
1: Yol seçtim. Şimdi de çok güzel teklifler geliyor. Çok şükür.
0: Aa ne güzel,
1: evet.
0: Ne güzel.
1: Bir dergide yemek yazarlığına başladım.
0: Başladım, mükemmel.
1: Aynen. Şimdilik...
0: Peki ilgi alanın daha çok nedir? Şimdi bugün Adana'dan geldiğin için beraberce yöresel yemekler yapıyoruz
1: tabii.
0: Ama hani mesela çay saati midir daha çok yoksa
1: ben normalde
0: yemek mi?
1: Pastacılık üzerine bütün
0: pastacılık
1: eğitim
0: üzerine
1: evet,
0: evet benim de daha çok ilgi alanım olan sevdiğim.
1: Aslında
0: evet.
1: Çocukları doğurduktan sonra biraz böyle bu macera çıktı.
0: Çocuklar mı var?
1: Evet iki çocuğum var iki
0: maşallah,
1: oğlum var.
0: İki oğlum kaç yaşında var?
1: Biri 5 biri 9.
0: Biri 5 biri 9
1: evet.
0: İsimleri nedir?
1: Rafi.
0: Rafi.
1: Vasi.
0: Rafi ile Vasi. Buradan evet. Öpelim.
1: Öpelim.
0: Çocukları. Evet.
1: Aynen.
0: İki çocuğumuz var.
1: Şu an kendisi okulda ama biliyor burada olduğumu.
0: Okulda tabii
1: evet.
0: Ki. Tam okul saati
1: okul
0: haliyle.
1: Saati. Aynen.
0: Evet. Sonra çocuklar da

0: biraz avantajları.
1: Kaç yaşındasın Gamzeciğim?
0: Ben 30 yaşındayım.
1: Aa, benden küçük. Benden küçük.
0: 20 yaşında evlendim.
1: İki tane de çocuğu var. Evet, ben de 32 yaşındayım. Memnun oldum.
0: Ama ben biraz çok erken yol alanlardanım.
1: Evet, sen erken yani
0: ben
1: yol
0: biraz istisnai bir durum bendeki.

0: Aynen öyle.
1: Çocuklarla beraber aslında büyüyoruz ve yetişiyoruz gibi bir durum var. Bu arada kıymam yavaş yavaş renk alıyor. Tamam. İçine eklemem gereken malzemelerimi, salçamızı ilave edelim.
0: Şuradan 50 gram, önce tereyağımızı edelim.
1: Tereyağımızı, 50 gramı şimdi ben
0: şu parçayı edebiliriz.
1: Evet. Şuradan hemen şu kaşığım hatta daha uygun.
0: Hatta evet. 100 gram kadar da olabilir.
1: Şu yeterli
0: birazcık
1: olacak.
0: Birazcık daha alalım.
1: Birazcık daha alalım.
0: O içinin yağ götürür onun içini. Tutması gerekiyor çünkü.
1: Şimdi efendim yağımızı koyduk. Şimdi de salça. Yağımı eriteyim sonra salçamı koyayım. Değil mi? Ya da beraberce kavrulsunlar mı?
0: Yağ biraz erisin. Hı-hı. Ondan sonra salçamızı koyalım salçamız yanmasın. O da bir şöyle kokusu çıksın. Kapattık, bitti.
1: Tamam canım. Aynen. Ben bunu sadece küçük ocağa alıyorum. Çünkü soğanlar yanmasın. Çünkü yanmaya yüz tutacak birazdan hissediyorum.
0: Evet.
1: Sen şimdi yumurtayı kırdın.
0: Yumurtayı kırdım. Hı hı. Salçasını koydum.
1: Evet.
0: Şimdi birazcık da yumurtayla yoğurup etini koyacağım. En son ununu koyacağım.
1: Şimdi iç harcımızda ne var? Yağsız kuzu kıyma var değil mi? Dış harcımızdaki etimiz nedir?
0: Bu dana eti dövülmüş, çekilmiş.
1: Dövülmüş, çevirmiş dana eti.
0: Evet. Yani koymasak da oluyor aslında dışı etli ama bizim yöreselde dışına et konuyor.
1: Hatay'da içli köfteyi, neydi Hatay'daki içli köftenin adı? Ben de onu hep bir kafama yerleştiremiyorum, unutuyorum. Onun da oruk.
0: Oruk.
1: Evet. Hı-hı. Onun dışı etli, içi etli oluyordu galiba değil mi? Ama bazı içli köftelerde dışı sadece bulgurdan oluyor.
0: Evet.
1: İçi işte zaten klasik iç harcı olmuş oluyor. Sen şart değil diyorsun illaki dışına
0: yani
1: da.
0: Yani artık şey değil hani artık damak zevkine göre. Herkes hı-hı. artık bizim Adana'da da çok koymuyor. Hani zaman geçtikçe ama eskilerin yani esas yöresele girdiğimiz zaman etli olur yani.
1: Etli oluyor.
0: Yani bu bildiğimiz...
1: Şimdi... Salçayı da ekliyorum.
0: Olur, salçayı da ekleyelim. Onun da bir kokusu çıktı mı zaten.
1: Sonra soğumaya bırakacağız değil mi?
0: Aynen. Evet efendim. Ben bu arada etimi de koyayım. Biraz çünkü oldu.
1: İç harç için kıymamızı, soğanımızı, tereyağımızı ve salçamızı koyduk. Bir baharat ekleyecek miyim canım?
0: Kapatmadan birazcık karabiber, birazcık da pul biber ekleyebiliriz.
1: Evet, tamamdır.
0: Baharatsız olmaz tabii ki.
1: Biraz karabiber koyalım diyorsun.
0: Biraz karabiberle az bir pul biber olur.
1: Az bir pul biber. Evet. Pul biberi severiz.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi şu tenceremi şöyle biraz iteyim ki alanımız rahatlasın. Şimdi dış harcımız da yavaş yavaş olmak üzere diyeceğim ama daha onun bayağı yoğrulması
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii yani bu öyle biraz hadi deyince olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Aynen,
1: doğru.
0: Biraz
1: peki hani
0: zaman
1: kıvam
0: alıyor.
1: Verebilirsek seyircilerimize. Hı hı.
0: Yani böyle çok ele yapışmayacak. Böyle hani çok nasıl diyeyim yapış yapış bir hamur olmayacak. Hani unla da onu zaten özdeşleştireceğimiz için un onu tutacak.
1: Tutacak doğru.
0: Aynen. Zaten şöyle elimizle açtığımız zaman açılabilecek bir hamur olmuşsa olmuş demektir. Ki bu dinlendiği zaman daha da güzel bir şekil alacak.
1: Ki biz hazırı var. Daha
0: aynen.
1: önce senin yapıp geldiğin. Bu arada hani o işlemi de göstereceksin değil mi?
0: Tabii
1: bu elde
0: ki, tabii
1: içli köfteyi.
0: Tabii.
1: Hiç kolay değil bence. Biz denemiştik geçen sene ya daha doğrusu ben denemiştim Lokman'la birlikte. Bayağı böyle bir pratikten sonra oturabilecek bir sistem diye düşünüyorum ben.
0: Aynen öyle ama yani çok da zor bir şey değil aslında.
1: Yazık artık benim için her şey kolay. Bu kadar eğitimden sonra.
0: Bu kadar.
1: Evet. Şimdi bence iç harcımız...
0: Bence oldu.
1: Bence de oldu.
0: O tamamdır.
1: Evet.
0: Gayet güzel.
1: O zaman,
0: kokuları da çıktı.
1: Kokusu da çıktı. Geliyor buram buram efendim. Evet. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve biri kulağıma konuştu. Lokman'dan mı kulağıma konuşan? Rejiye mi gelmiş? Evet, rejide analı kızlı izleyen benim eski partnerim Lokman daha mevcut. Buradan sevgilerimi yolluyorum Lokmancığım sana. Olmadı diyor. Bence oldu. Değil mi? Karışmasın oradan.
0: Yok oldu.
1: Oldu. Şaka yapıyor. Şaka
0: oldu.
1: Oldu. Evet şimdi.
0: Şimdi birazcık ben az bir şey.
1: Evet.
0: Su alabilir miyim?
1: Tabii ki hemen veriyorum.
0: Şöyle bir kasenin içinde de olabilir.
1: Hemen çünkü yapışmasın diye.
0: Aynen.
1: Birazcık... Elini batıracaksın.
0: Evet.
1: Tamam canım. Şuradan hemen sana... Kapadokya Çinilerinden
0: evet, o
1: oluşan.
0: O bende de var.
1: Evet bende de var.
0: Çok
1: mutfakta
0: severim.
1: Da var, her yerde var.
0: Aynen
1: evet.
0: öyle. Ben de
1: galiba bunu sevgili Büşra getirdi diye hatırlıyorum. Öyle mi Büşra? Doğru mu hatırlıyorum?
0: Sunulmak için almıştım ben.
1: Evet. Şimdi
0: bunu suyla serpe serpe yoğurduk mu? 6 yemek kaşığı unumuz vardı. Biraz biraz serpeyim. Sonra bunu iyice yoğuracağız.
1: Yoğuracağız tamam canım. Yoğuracağız güzelce ama hazırı burada. Hazırı açayım mı?
0: Olur.
1: Ne dersin?
0: Bu zaten
1: yavaş yavaş.
0: Yani kıvam almaya çok yaklaştı sayılır.
1: Yaklaştı mı?
0: Evet. Beklerse tam alacak.
1: Kıvamını bir daha söyle istersen seyircilerimize Gamzeciğim. Kıvamı
0: çok fazla ele yapışmayacak şekilde olacak. Açabileceğimiz yani elimize aldığımızda açabiliyorsak eğer o parçalanmıyorsa elinizde dağılmıyorsa
1: olmuş demektir.
0: Olmuş demektir.
1: Ama hep dinlendirmekte fayda var diyoruz. Ne kadar? Bir yarım saat kadar.
0: Aynen yarım saat, bir saat. Ne kadar işimizin yoğunluğuna göre.
1: Yoğunluğuna bağlı.
0: Hani hadi ince de yapılır ama tabii öbürünün yapımı daha kolay.
1: Kolay. Tamam.
0: Tamamdır.
1: Evet, bunda bayağı bir sanki pul biber de var hissediyorum.
0: Evet.
1: Doğru mu? Yoksa salça
0: evet,
1: mı bunlar?
0: Salça ve pul biber.
1: Maşallah öyle kuvvetli bir şekilde streçe sarılmış ki. Ay mis gibi koktu. Hakikaten mis gibi koktu. Evet. Şimdi
0: o işte tam mayalanmış yani deriz öyle deriz hani tam böyle kendini
1: bulmuş.
0: Almış.
1: Evet. Kendini bulmuş, mayalanmış.
0: Şimdi şöyle bu hamurlu hamura bakınca aynen ya.
1: Fark var tabii.
0: Aynen.
1: Şöyle önümüze koyayım seyircilerimiz de görsün. Bu arada bunlar suyumuz için değil mi? Nohut
0: evet.
1: Mu, soğanımız.
0: Evet, o çorbamızın evet. Suyu için.
1: Suyu böyle kenara da ayırıyorum limonu.
0: Bunu istiyorsanız bu olmaya artık beklesin biraz bu.
1: Beklesin mi? Hı-hı. Toparlayalım istersen
0: toparlayalım
1: şöyle bir.
0: Suyla bir.
1: Evet, suyla toparlayıp onu beklemeye alalım. Hı-hı. Onu sonra yayından sonra yapar yapar belki sadece içli köfte yapar kızartırız. Hı-hı. Değil mi? Hiç harcımız var sonuçta.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Gayet güzel gözüküyor ve güzel kokular geliyor. İç harcımız da hazır.
0: Bunu şöyle suyla.
1: Suyla.
0: Hep yapalım ki kurumasın.
1: Kurumaması için.
0: Olduğu için.
1: Evet.
0: Böyle
1: tamam,
0: bir dinlensin.
1: Tamamdır. Bu böyle bir dinlensin. Artık önemli bir işleme geçiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Merak ediyorum. Deneyeceğiz. Hep beraberce deneyeceğiz efendim. Şöyle kenara aldım ben iç harcımızı. Gamze'nin. Tamamdır. Gamze yok oldu şu anda. Tekrar yüzeye çıktı. Evet Gamzeciğim.
0: Şimdi biz onu açmaya başlayalım.
1: Evet. Şimdi yeni bir eldiven veriyorum
0: yeni
1: sana.
0: Yeni bir eldiven. Hamurumuz gayet
1: İyi mi? Her
0: güzel.
1: Şey yolunda mı?
0: Gayet. Her şey yolunda.
1: Merak ediyorum.
0: Aslında ben şunları çıkarayım.
1: Evet, yüzükleri çıkarırsan rahat edersin.
0: Rahat rahat.
1: Evet.
0: İşime bakayım.
1: Bekliyoruz heyecanla. Yine şöyle. Bir su ihtiyacımız olacak. Evet.
0: Aynen.
1: Peki, mesela şöyle. Bu çay saatlerinden en favori tarifin nedir? Herkesin çok sevdiği, senin de yapmaktan çok
0: ben
1: keyif
0: kurabiye
1: aldım.
0: Ben kurabiye çok severim. Acayip kurabiye.
1: Kurabiye.
0: Çeşit çeşit yani.
1: Ha. Mesela en favori kurabiyen nedir?
0: En favori damla çikolatalı var. İçi pekmezli, kakaolu bir sosum var.
1: Sosun var.
0: Daha çok çocukları kandırmaya yönelik.
1: Ha, daha işte rafine şeker kullanmadan. Evet, evet, evet.
0: Ben biraz daha çocuklara yönelik. Hani daha böyle onların hani zarar vermeyecek. Hani daha onların büyümesine engel olmayacak ürünlerle.
1: Ürünlerle.
0: Neler evet. Yapabilirim diye sürekli mutfaktayım.
1: Yani
0: bu arada bu şekilde açıyoruz. Sonra iç harcımızı koyup yuvarlayacağız.
1: O zaman şöyle
0: bir
1: getireyim.
0: Bir tatlı kaşığı alırsak.
1: Şimdi şöyle ki bu bir teflon olduğu için ben bunu şu
0: tabağa koyalım.
1: Boşaltayım.
0: Olur.
1: Oradan cam diyorum daha doğrusu metal kaşığımızı alalım. Çünkü hı-hı. Biliyorsun teflon da doğru
0: kesinlikle
1: değil metal kaşık kullanmak. Evet. Aldık. Ben hemen sana şuradan tatlı kaşığı dedin ama hı-hı. Değil mi?
0: Hı-hı.
1: Çünkü küçük olduğu için ağzı. Evet.
0: Bu yaptığımız anaları
1: al canım.
0: Siz de kızlarını yuvarlayabilirsiniz. Onu sadece ben göstereyim.
1: Tamam sen göster. Beraberce şekilde. Halledelim.
0: Evet.
1: Ya efendim gördünüz mü? Bugün o yüzden iki yemek yapıyoruz. Çünkü biraz zahmetli bir yemeğimiz
0: evet,
1: var.
0: Şöyle ağzını evet. Kapatıyoruz. Böyle hı-hı. Birleştiriyoruz.
1: Hı-hı.
0: Sonra.
1: Annelerimiz hazır.
0: Annelerimiz hazır ve nazır.
1: Evet.
0: Sonra yuvarlıyoruz. Şöyle bir şeye koyabilirsek bir
1: hemen bir tabak getiriyorum sana.
0: Koyarsak.
1: Tamam canım. Buraya koyabilirsin.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi bu annelerimiz.
1: Şimdi
0: ben bir tanesi
1: kızlardan kızları göster. Ben kızlara devam edeyim.

0: edeyim sonra. Olur. Beraberce yapalım. Ben de yüzüğümü çıkarayım. Şöyle.
1: Kızlarımız şu şekilde olursa. Ha,
0: minnak minnak.
1: Minnak minnak.
0: Yani bu durumda kızların sadece bu hamuru kullanıyoruz. Annelerde içli köfte
1: yapıyoruz.
0: Sadece kıymamız
1: evet. var içinde.
0: İçinde. Aynen. Tamamdır. O zaman kızlar bende.
1: Tamamdır.
0: Anneler sen zaten annesin.
1: Ben anneyim. Evet.
0: Mesela bu büyük mü oldu biraz?
1: Birazcık. Tamam. Daha böyle kibar olsun. Evet.
0: Daha minik yapalım.
1: Daha minik yapalım. Benim i̇şte, kızım bu... yok ama.
0: Olsun. Belki bir tane de kız olur.
1: Yok.
0: Yok. Bu uygun mu?
1: O uygun.
0: Şöyle gösterelim efendim. Gayet uygun değil
1: Gayet
0: mi?
1: Gayet uygun. Çok da güzel oldu.
0: Evet.
1: Boyutu ve şekli.
0: Bir şey söyleyeceğim. Burada bizim bütün reji, İrem'i falan herkesi toplayalım. Bu kızları yap yap bitmez
1: yap,
0: bu kadar
1: yap,
0: bu.
1: Yap bitmez evet.
0: Evet.
1: Biraz öyle işte. Bu yemek böyle.
0: Adı... Yuvalama gibi.
1: Aynen.
0: Ben hatırlıyorum o zaman da yemek programı yapıyordum Antep'e gittiğimde. Ay yap yap bitmiyor, yap yap bitmiyor.
1: Bitmez.
0: Bayağı böyle kaydı kestik ve arka planda çalıştık bayağı bir. Sonra tekrar kayda girebildik. O kadar detaylı ve uzun süren bir işlemdi yuvalamada. Peki bundan sonraki hedeflerimizde, hayallerimizde neler var?
1: Bundan sonraki hayallerim, hedeflerim inşallah bir iş yeri açmak bu yemek üzerine.
0: Yemek üzerine bir
1: Aynen.
0: iş yeri açacaksın.
1: Pasta, yemek, her şey üzerine.
0: Yani bir kafe açacaksın.
1: Bir kafe.
0: Adana'da olacak.
1: Evet. Bu arada şu daha güzel oldu sanki. Ha. Daha küçük, daha güzel.
0: Olsun.
1: Aynen şekilde.
0: Değişebilir. Çok önemli değil. Aynen. Zaten suyuyla birlikte o çok göze de batmayacaktır.
1: Kesinlikle.
0: Ve suyunda bir de nohut da olacak değil mi?
1: Evet, evet. Hı-hı. Nohutumuz var, bir de limon suyumuz
0: limon
1: var.
0: Limon suyumuz
1: Biraz
0: var.
1: Biraz eşkili bir çorbamız.
0: Eşkili
1: bu.
0: Mi?
1: Evet.
0: Ekşi değil, eşkili.
1: Eşkili.
0: Eşkili bir.
1: Tam ben yöresel konuşuyorum herhalde şu an.
0: Biraz böyle bir, evet Adana yöresinden hafif bir...
1: Normalde benim babam Adanalı. Hı-hı. Annem Selanik maceri, göçmen.
0: Ha göçmen.
1: Evet. Ama benim
0: babada şive var mı?
1: Yok, bende var. Nasılsa bu bende oluyor genelde.
0: Ha, güzel,
1: çok
0: güzel.
1: Fazla doğalım herhalde. Böyle her, yani konuşmalarım
0: çıkıyor.
1: Herkes böyle çok
0: Adana'nın
1: seviyor.
0: Böyle çok spesifik birkaç şeyini biliyorum ben de tabii ki. Hı-hı. Gidip geldiğim için.
1: Tabii.
0: Ama böyle hani senin ağzından da bir duyarsa hoşuma gider yani. Ben yöre şivelere çok böyle hani sevgi besleyen, o doğallığı özleyen.
1: Evet,
0: bizim
1: evet.
0: Ege şivesi de öyledir. O da çok güzel bir şivedir
1: evet,
0: biliyorsun
1: Ege'de,
0: ki.
1: Evet Ege'de
0: Ama
1: öyle.
0: Ama bir böyle Adana şivesi duymak isteriz. Bir selam gönderelim tüm Adana'ya mesela. Adana'nın kendine has şivesiyle.
1: Valla aleyküm selam. Selamun aleyküm kardeşler.
0: İşte mesela.
1: Kim gelmiş? Kardeşim gelmiş.
0: Ha, böyle bir de
1: Aynen.
0: Adanalı yak diye bir şey
1: Adanalı
0: var.
1: Adanalı yak, Allah'ın adamı yık. Aynen.
0: Gibi gibi gibi.
1: Gibi gibi gibi.
0: Evet. Tüm Adana'ya selam olsun efendim.
1: Kesinlikle.
0: Bu arada ben de çok Adana'da mesai harcadım.
1: Evet.
0: Hem işimden dolayı hem de normal gezmek Hı-hı. için de çok gittim. Herhalde gitmişimdir 5-6 defa Adana'ya. Bir taş köprüsü vardır ki
1: evet.
0: şöyle bir bilgi var bende. Sen de doğrularsın Gamze'cim. Dünyada hala kullanılabilen en eski köprü
1: en
0: olarak
1: eski
0: geçiyor
1: köprü.
0: Değil
1: Kesinlikle.
0: Mi?
1: Kesinlikle evet aynen
0: Mutlaka
1: öyle.
0: Adana ziyaretimizde orada şöyle köprüyü arkanıza alıp bir poz
1: bir,
0: verebilirsiniz.
1: Bir
0: Çünkü yani işte Seyhan'ı da alıyorsunuz içine.
1: Evet.
0: O kadar keyifli ki.
1: Evet.
0: Güzel manzaralar var. Bir gittiğim bir otelin roofunda, terasında çok güzel bir manzarada bir fotoğraf çekmiştim.
1: Ya.
0: Seyhan ve yeşillikler Adana'nın yeşiliyle. Güzel bir şehir hakikaten öyle. O büyük
1: evet.
0: saatin olduğu yerler. Ve mutlaka...
1: Eski tarih.
0: Evet tarih kokuyor tarih hakikaten.
1: Kokuyor.
0: Ve mutlaka Adana'ya gittiğinizde sabahın erken saatlerinde ciğerciye gideceksiniz.
1: Kahvaltı yok.
0: Kahvaltı yok. Evet ben
1: de
0: demiştim
1: ciğer.
0: Ki ya şimdi ben 6'da 7'de ciğer mi yiyeceğim yani
1: evet.
0: oldum. Bayağı da hopuduk hopuduk götürdük.
1: Alıştınız.
0: Evet,
1: Artık
0: evet.
1: normal bir Yedim. Adana'da rutin kahvaltınız ciğer
0: oldu.
1: Döndü.
0: Hakikaten öyle. O yüzden mutlaka Adana'ya gittiğimizde bir ciğerden tadın derim ben. Adana'ya başka seyircilerimiz merak ederler, Hı-hı. anlatmak istersen nerelere gitsinler, nereleri görsünler?
1: Yani Adana'nın her yeri çok güzel. Her yeri tarih kokuyor bence.
0: Hı-hı.
1: Adana'nın büyük...
0: Evet, evet.
1: O dediğiniz gibi taş köprü, ondan sonra...
0: O Bakırcılar Çarşısı.
1: Bakırcılar Çarşısı.
0: Evet, saatin orası. Aynı zamanda değil mi? Büyük
1: saatin
0: orasıydı.
1: Orası,
0: evet.
1: Aynen. Her tarafı aslında memleketimizin
0: güzel
1: gezilmesi, görülmesi yerler yani.
0: Görülesi yerler. Doğru söylüyorsun. Bir de sayfiye yeri olan Karataş mı vardı?
1: Neresi?
0: Karataş değil miydi? Böyle deniz kenarı.
1: Ha, Karataş. Evet, Karataş. Evet, yazlık,
0: evet, evet, evet, yazlık, evet, yeri değil mi?
1: Aynen, ilçemiz.
0: Adanalılar oraya bir Karataş'a, kaçıyorlar yazın.
1: Evet, Karataş'ı.
0: Orası daha mı?
1: Yumurtalığımız var orada. Yumurtalık. Aynen.
0: Galiba orada dalış da çok iyi diye
1: dalış
0: biliyorum,
1: ve balık da mesela Adana'da hiç düşünülmez belki balık. Hani ne alaka gibi. De et yemeğimiz hep olduğu için. Ama normalde yumurtalık da çok gayet güzel.
0: Balıklar var
1: balıklar
0: mı?
1: Balıklar var kesinlikle.
0: Aklınızda olsun diyelim. Bir de mesela şimdi Adana deyince akla ilk gelen kebap yani.
1: Kebap.
0: Evet. Ama kebap evlerde değil, restoranlarda değil mi? Sen evde kebap yapıyor musun mesela?
1: Yani biz evde daha çok yani dışarıda da yapıyoruz, evde de yapıyoruz. Hı-hı. Ama kayınbabam sağ olsun güzel bir mangalcıdır. Aynen. O çok da güzel mangal yapar. Ya, hiç üşenmez.
0: Peki kebabını hazırlayan kim?
1: Kendi.
0: Ha, kendi hazırlıyor.
1: Etini elletmez kimseye. Bizim yaptığımızı beğenmez.
0: Yetişkin olunca ete
1: yok,
0: tabii.
1: Asla. Siz salatanızı yapın der. Ben etimi hallederim.
0: Hallederim. De. Evet, hanımlar salata, etler erkeklerde. Doğru. Ne güzel. Mangal keyfi de ayrı bir güzelliktir, başkadır.
1: Kesinlikle öyle mangal.
0: Siz merkezde misiniz Adana'da?
1: Biz merkezdeyiz. Hı-hı. Aynen. Ben anneme, ablama çok yakın oturmak için merkezi tercih ettik.
0: Anne, abla da orada Adana'da.
1: Evet. Hı-hı.
0: Anne, peki, ablam. Şimdi biraz bizim programımızı öv. Öf. Şöyle ki, şimdi biz seninle bir sosyal medyadan konuştuk aslında, değil mi?
1: Evet.
0: Yani nasıl böyle buraya gelmeye karar verdin? Ne seni itti buraya gelmene, ne içindeki hangi güdü diyelim artık?
1: Yani
0: yemek
1: aslında
0: yapma güdüsü tabii ki de.
1: Yemek evet. Yapmak güdüsü ama sizin samimiyetiniz öncelik.
0: Yani
1: bunu gerçekten
0: ederiz.
1: Çok içten söyleyebilirim
0: çok
1: yani.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Yani o beni gerçekten çok etkiledi.
0: Ne güzel, ne
1: ondan
0: mutlu
1: sonra
0: bize.
1: Ben de gidebilirim aslında herhalde, ben de yapabilirim diye düşünürken siz geri dönüşü sağlayınca çok mutlu oldum.
0: Evet,
1: ve
0: güzel oldu.
1: Geldim.
0: Bu arada seyircilerimizi hatırlatalım. Bir hı-hı. Başvuru formumuz var biliyorsunuz
1: evet.
0: Ki. Oradan da Gamze başvurmaya çalışmış ama galiba belki kendi internetiyle alakalı bir problem olmuş. Sonra işte sosyal medya üzerinden bana ulaştı sağ olsun. Ama kanalımızın web sitesinden aynı zamanda da sosyal medyadaki yes. Evet
1: sayfasında.
0: Orada bir sosyal medya Instagram sayfasındaki başvuru formunda olur. Bize yollarsanız gelirsiniz burada beraberce güzelce yemek yaparız diyelim.
1: Evet. Evet. Biz bunun yavaş yavaş soğanını ben bir doğrayayım.
0: Tamam canım.
1: Sonra bir ocağa koyalım.
0: Koyalım.
1: Bir kaynatalım.
0: Tamam canım.
1: Sonra tatlımıza geçelim.
0: Tatlımıza geçelim. Tamam. Hı-hı. Sen soğanını hallet. Ben kızları yapmaya devam edeyim o sırada.
1: Olur. Olur.
0: Evet.
1: Ben bunu yaptıktan sonra bir elimi yıkayayım.
0: Tamam güzelim. Böyle böyle bir anneler bir de kızlar efendim. Evet. Beraberce hallediyoruz. Yalnız bu zaten hakikaten bitmez.
1: Hı hı.
0: Değil mi?
1: Yok yani bu biraz baya zaman alan bir şey.
0: Baya zaman alan bir süreci var.
1: Evet.
0: Hiç kolay değil. O yüzden yıka. Birazdan taş kadayıf yapacağız.

0: bir tatlıdır. Analı kızlıdan sonra da kaş kadayıfı yapacağız beraberce. Evet. Ne yaptın? Şimdi soğanını doğrayacaksın. Şimdi doğra bakalım. İstersen buraya kullanabilirsin.
1: Olur.
0: Yine bir gözyaşları sel olacak diye düşünüyorum. Böyle uzaktan uzaktan yap istersen. Evet.
1: Yok.
0: Şimdi suyunu hazırlayacağız.
1: Şimdi suyunu
0: hazırlayacağız. Acaba tuzcuğumuzu ısıtayım mı ben?
1: Olur, olur, olur.
0: Biraz evet. Isıtayım onun suyunu da. Sen soğanı doğramaya devam et. Evet. Ben de.
1: Şimdi yani eşim beni görse ki görecek gene. Hı. Vay gama vay gene.
0: Vay gama vay mı? Ne dedin?
1: Benim lakabım Gamo.
0: Gamo. Ne demek evet. Gamo?
1: Gamze'nin kısaltması gibi yani ha. Diyorlardı yıllardan beri bana. Hı hı. Onun için.
0: Ne diyecek? Yani nasıl bir tepkisi olabilir? Anlamadım.
1: İcat çıkartmışsın gene gitmişsin oralara
0: diyecek. Desteklemiyor mu?
1: Destekliyor aslında çok destekliyor da.
0: Ha.
1: Daha.
0: Daha.
1: Daha.
0: Bir bahanesini de buluyor ama.
1: Tabii.
0: Öyle mi?
1: Neticede.
0: Aslında eşler o aramızdaki tatlı tabii. Tatlı sürtüşmeler diyelim.
1: Kesinlikle.
0: Yalnız bu sen işin zor kısmını bana verdin. Bu kızlar yaptıkça çoğalıyor yani. Bitmiyor ama ben... efendim gördüğünüz gibi bitmiyor. Evet.
1: O bayağı bir zaman alacak bir şey.
0: Alacak, alacak. Evet, evet. Olsun. Hallediyoruz. İnşallah bugün programımız bitmeden taş kadayıfa da geçeriz. Dileriz ki.
1: Geçeriz
0: ama
1: şimdi.
0: Bu arada seyircilerimiz aslında göstermiş olduk. Bence ben şu parçayı da yapayım.
1: Evet evet suyunu hazırlayalım.
0: Hazırlayalım. Çünkü hakikaten bu imece usulü daha kalabalık beraberce yapmayı isteyen yemeklerimizden bir tanesi. Ama formülünü anlattık.
1: Tabii
0: bunu
1: tabii.
0: Çoğaltırsınız
1: zaten
0: efendim.
1: Suyu kaynarken ve bu çorba olurken biz taş kadayıfını çoktan... Halletmiş oluruz.
0: Halletmiş
1: beraber
0: oluruz.
1: İkisini aynı anda çıkartırız.
0: Tamamdır.
1: Tamamdır. Bu da tamamdır. Hı hı. Siz onun sosuna başlarsanız ben de taş kadayıfının...
0: Yok onu yoğurması... halledelim bence. Sen sosunu hallet. Şu an koy. Ben ellerimi yıkayayım o sırada.
1: Tamam.
0: Neler yapacaksın? Tenceremiz orada. Suyumuz da ısınıyor.
1: Tamam.
0: Evet. Sen halledebilirsin.
1: Evet.
0: Tamam, yardımcı olacağım hemen sana.
1: Tamam.
0: Evet. Şöyle. Geldim tekrar yanına. Tamam,
1: koyayım hemen.
0: Şimdi.
1: Yağ ile soğanı salçasını
0: şöyle
1: kavuracağım.
0: Vereyim. Ocağımızı açalım. Uh-huh. Evet. Şimdi efendim sosunu uh-huh. hazırlıyoruz. Analı kızlı çorbamızın diyelim. Uh-huh. Şimdi yağımız tereyağını kullanıyoruz.
1: Tereyağını kullanıyoruz. Aynen.
0: O zaman hemen. Tenceremize hepsini koydum tereyağının. Tamam. Oh mis gibi güzel tereyağlı, bol tereyağlı
1: bol
0: hatta.
1: Bol tereyağlı.
0: Evet. Şimdi bir de salça mı istiyoruz?
1: Aynen yağımız biraz erisin. Yağ, salça.
0: Hı hı.
1: Salçamız şuradaydı galiba.
0: Onu sosa kullandık ya. Hı-hı.
1: Tamam. Sonra suyu koyacağız, kaynatacağız.
0: Kaynatacağız, tamamdır. Hı-hı. Şimdi
1: bunu
0: onu açtık. Atabilirsin tabii.
1: Onunla birlikte
0: tabii.
1: O
0: kavrulur.
1: Kavrulur. Hı-hı.
0: Evet. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. İç malzemeleri, anneleri ve kızları bitti. Efendim, salçamız da hemen geldi.
1: Tamamdır.
0: Al canım salçamızı. Hı-hı. Şimdi bir sosumuzu hazırlayalım. Sonra da taş kadayıfa geçeceğiz. Hı-hı. Suyumuz da hazır. Kaynadı ve geliyor.
1: Aynen.
0: Fokurdadıktan sonra anneleri ve kızları atıyoruz değil mi?
1: Önce kızlarını atacağız. Hı-hı. Kızları şöyle bir 5-10 dakika önce kızlarını atıyoruz. Hı-hı. Sonrasında limon suyumuzu koyup dağılmaması için.
0: Limon suyumuzu da getirelim.
1: Annelerini atıyoruz.
0: Ve nohutumuz da var.
1: Aynen nohutu suyu kaynattıktan sonra atabiliriz zaten.
0: Tabii zaten haşlanmış nohut olduğu için. O zaman şöyle yapalım. Ben bunları güzelce bir kavurayım.
1: Tamam.
0: Salçasını da koyayım.
1: Tamam.
0: O sırada taş kadayıfa geçsen.
1: Tamam ona hamurunu yoğurayım.
0: Hamurunu yoğuralım. Beraberce hem analı kızlının finalini yapalım
1: tamam.
0: Hem de taş kadayıfa geçmiş olalım. Seyircilerimize hemen malzeme listesi geliyor efendim ekranlara. Bakalım taş kadayıfın içinde neler varmış. Çok lezzetli, çok keyifli bir tatlı aklınızda olsun. Hemen sayıyorum. Bir su bardağı ılık süt, bir bardak ılık su, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı kuru maya, bir çay kaşığı tuz ve 1,5 su bardağı unumuz var. İç harcı içinse ceviz, tarçın, kızartmak için sıvı yağ Ve şerbeti için ise 2,5 su bardağı toz şeker, 2,5 bardak su ve 1 dilim de limonumuz var. Hı-hı. Evet. Zaten şerbetini önceden hazırladık efendim. Çünkü soğuk olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet, başlayabilirsin canım. Hamurunu yoğuracaksın ilk önce.
1: Evet. 1 su bardağı suyumuz var. Hı-hı.
0: Analık hızlı, ben de hiç tereddüt etme.
1: Tamamdır.
0: Şimdi salçasını da koyacağım, sonra suyunu ilave edeceğim.
1: Aynen öyle, sonra nohutunu ilave ederiz.
0: Limon ben buna suyunu koyacağım.
1: Devam edeyim.
0: Suyu koydun, sütü
1: koydum. Sütü koydum. Hı-hı. Yani bu aşamada mayamı koyuyorum.
0: Kuru bunun mayamı. Bunun da hamurunu önceden yoğurdun çünkü bir yarım saat dinlenmesi gerekiyor mayalı
1: evet.
0: olduğu için değil mi?
1: Mayayla şekeri birlikte koyuyorum ki birbirini
0: aktive etsin,
1: etsin diye. Evet. Şunları ben bir, şunu alabilir miyim?
0: Evet, al canım.
1: Bununla bir çırpayım.
0: Bir krep hamuru hazırlıyoruz aslında taş
1: evet,
0: kadayıfta.
1: Evet, aslında krep hamuru.
0: Evet, evet. Bir krep hamuru hazırlıyoruz.
1: Tamam. Evet. Bunu böyle çırptıktan sonra, yani bu biraz duracak, mayalanacak. Bizim hamurumuz önceden mayaladık zaten.
0: Evet, hazır.
1: Şimdi
0: bir yarım saat bekletiyoruz efendim.
1: Evet.
0: Hamurumuzda bir bardak su, bir bardak süt, mayamız var. Onu, mayayı etkileşime
1: şekerimiz
0: geçirmek,
1: var.
0: Aktif hale getirmek için şekerimizi koyduk. Sonra unumuzu ilave ediyoruz.
1: Evet.
0: Sonra bir yoğurmaya başlayıp sonra da dinlendiriyoruz aslında.
1: Evet.
0: Bu arada analık hızlıya da salçasını koydum. Soğanın tereyağında kavurmuştuk. Şimdi salçasını da ilave ettim. Salçanın da kokusu çıksın.
1: Evet.
0: Sonra suyunu koyalım.
1: Sonra suyunu koyalım. Sonra nohutunu koyalım.
0: Limon suyunu ne zaman koyacağız canım?
1: Kızlarını atacağız.
0: Ondan sonra.
1: Ondan sonra limon suyunu koyacağız.
0: Limon suyunu koyacağız. Gamzeciğim, bir daha geldiğinde de o zaman böyle senin bu çay saati pastacıymışsın ya aslında.
1: Evet. Şu an biraz zaten aşk yapıldı. Yaşıyorum şu
0: hamurla.
1: Aynen, çünkü çırpıcı benim hayatım herhalde, elime 7/24. Hemen çırpıcıyı alırım. Geçen hafta bir etkinliğim vardı. Bir çocuklara atölye yaptım.
0: Yaptın. Ne güzel.
1: Aynen. Bir gecede 150 cupcake.
0: 150 cupcake bir aynen, gecede.
1: Aynen.
0: Durmadan sabahtan akşama kadar.
1: Yok,
0: o sadece gece çalıştı.
1: Aynen. 7 gibi falan başladım. 9-10 gibi bitti. Benim için çok pratik oldu.
0: Evet, işte yani işinin ehli olunca, o alanda uzmanlaşınca ben suyumuzu ilave ediyorum
1: suyumuzu
0: canım.
1: Suyumuzu ilave edelim. Bu meyanda bu hamurumuzun kıvamı budur.
0: Krep hamuru, evet.
1: Evet. Bu hamurumuzu dinlenmeye bırakalım.
0: Bırakalım. Senin daha önceden yoğurduğun hamuru alalım şimdi.
1: Evet.
0: Evet efendim, tekrar edelim, hamurumuzda neler vardı taş kadayıfın. Bir bardak suyumuz var, bir bardak sütümüz var, kuru mayamız var, şekerimiz var ve unumuz var. Bu kadar değil mi malzemelerimiz?
1: Evet, bu kadar.
0: Taş kadayıf hakikaten basit bir tatlıdır, göreceksiniz. Hı-hı. Şimdi. Bir, ne yapalım güzelim?
1: Bir yemek kaşığı alayım.
0: Al canım, şöyle vereyim sana.
1: Tamam.
0: Hı-hı. Ocağı açayım mı?
1: Ocağı açalım.
0: Şimdi hiç yağ koymadan aslında kepçe yardımıyla tavayı ısıtalım mı, ister misin?
1: Tavayı ısıtalım. Birazcık evet. Yağ koysak mı?
0: Koyalım mı, ister? Ben hiç yağ koymadan
1: ben de yağ koymuyorum. Aynen,
0: sen
1: bazen tavaya şey oluyoruz.
0: Göre değişiyor ama istersen
1: iyice ısınsın koymayalım.
0: İyice
1: ısınsın. Konuşamadım da.
0: Analık hızlı içinde nohutlarımızı koyuyorum efendim.
1: Hı-hı. Hı-hı. Bu iyice ısınsın.
0: Evet.
1: Ben ısındıktan sonra birer...
0: Bak ne yapalım biliyor musun? Bunu
1: büyük
0: ocağa
1: alalım. Onu
0: yardımcı
1: küçük ocağa.
0: Olur musun?
1: Tabii
0: evet,
1: ki.
0: Bu böyle güzelce kaynasın.
1: Hatta dediğiniz gibi bir kepçe varsa.
0: Kepçe burada.
1: Okay.
0: Hemen verebilirim.
1: Tamamdır.
0: Şimdi analık hızının nohutlarını da koydum efendim. Biraz fokurdayınca kızlarını koyacağız.
1: Hı hı.
0: Sonra limon suyunu koyacağız. Ardından da anneleri koyacağız.
1: O kaynadı. Kızlarını koyabiliriz.
0: Kızları koyabilir miyiz?
1: Evet.
0: Tamam. Hadi koyalım canım. Şimdi ilk önce kızları koyuyormuşuz.
1: Kızları.
0: Kuralımız buymuş.
1: Hı hı.
0: Hemen atalım içine. Sen de bir taraftan istersen taş kadayıfa geçebilirsin. Evet. Kepçe yardımıyla
1: hı hı.
0: Hı hı. Koyuyoruz. Pankek gibi. Ve sadece tek tarafını ben kızartıyoruz, pişiriyoruz
1: evet, evet.
0: diyebiliyorum. Çünkü hı hı. sonra onun içini saracağız ve hı hı. yağda kızartıp şerbeti atacağız değil mi? Gayet de güzel gözüküyor şimdiden
1: evet.
0: bence, yuvarlak yuvarlak. Hı-hı. Aslında taş kadayıf deniyor ama o lezzeti çok güzel de o yüzden taş deniyor herhalde.
1: Evet, aynen, biraz sert bir.
0: Evet.
1: Şunu alabilirim.
0: Spatula mı istiyorsun canım?
1: Şurada görmüştüm.
0: Evet evet, sanki hemen ben... spatula var, arkadan Hı-hı. getiriyorum sana. Hem Hı-hı. silikon hem de böyle bir Hı-hı. malzemede spatula veriyorum sana.
1: Tamamdır. Böyle göz evet. göz oluyor zaten.
0: Göz göz olacak efendim. Hı-hı. Birazdan göreceksiniz.
1: Hı hı.
0: Sonra?
1: Ondan sonra şöyle bir, zaten piştiğini anlıyoruz. birazcık.
0: Birazcık daha beklemesi lazım. Hı-hı. Bu arada evet taş kadayıflarımız pişerken ben kızları atmıştım içine sosumuzun. Hı-hı. Sosumuzda da tereyağında soğanı kavurduk. Daha sonra salçayı ilave ettik. Salçanın da şöyle bir kokusunu çıkardık. Hı-hı. Ardından kaynayan suyumuzu koyduk ve haşlanmış nohutlarımızı ilave ettik. Nohutlardan sonra bir fokurdayınca da kızları koyduk. Kızların hemen ardından da limon. Hı-hı. Suyumu ilave ediyoruz. Evet. Sonra... Sonra anneler kaldı.
1: Anneler kaldı. Annelerini atıyoruz.
0: Atayım mı şimdi annelere?
1: Atalım.
0: Evet, annelere atıyorum efendim şimdi. Evet. Ve bir taraftan da taş kadayıfı yapıyoruz.
1: Hı hı. Oo, çok güzel mayalanmış. Çok evet. Güzel göz göz oldu.
0: Evet. Hı hı. Şöyle artık tenceremin kapağını kapadım.
1: Kapadık. O evet. İyice bir fokurdasın.
0: Fokurdasın.
1: Anneler zaten üst yüzeye çıktı mı? Normal bizim Adana'da da haşlama içli köftemizi de öyle yaparız. Hı-hı. Üste çıktı mı olmuş demektir.
0: Olmuş demektir.
1: Bu tamam. Da aynı şekilde kaynayacak. Üste çıkınca olmuş demektir.
0: Olmuş demektir.
1: Kapatıp kuru nanesini şey yapıyoruz,
0: servis ediyoruz. Serpiyoruz. Hı. Ve servis ediyoruz. Bu arada bir taraftan da yağımızı kızdıralım için
1: ki evet.
0: Evet. Oldu mu mesela? Bir tanesini saralım, seyircilerimize gösterelim. Ne dersin? Sanki o kızardı. Evet.
1: Biraz kızardı. Bunu koşturabiliriz.
0: Al canım. Evet. Bir sarsana onu. Merak ediyorum. Tamam. Onların hepsi oldu sanki.
1: Evet, yanmasın. Şöyle koyayım.
0: Evet.
1: Tamamdır. Onları bir sarayım.
0: Aha. Bir sarsan. Ben de kepçeyle devam edeceğim işleme.
1: Olur.
0: Evet. Şöyle ocakları yine yer değiştirdim. Ne yapacağız efendim? Bir tarafını pişirdik. Şöyle hı-hı. Gösterelim. Bir tarafı pişti sadece. Şimdi içine bolca cevizini koyacağız. Koy güzelim.
1: Bolca cevizini koyacağız. Hı-hı. Yani bizim Adana'nın dev böreğinin tatlısı gibi bir şey bu. Bir de bizim böyle D böreğimiz var.
0: Ne böreğimiz?
1: D börek.
0: D börek. Hı hı. Aa, onu bilmiyordum bak.
1: Hı hı, D börek. Evet. Bu şekilde.
0: Bu şekilde sarıyoruz.
1: Sarıyoruz.
0: Sonra kızgın yağda kızartıp soğuk şerbete atıyoruz değil mi?
1: Aynen. Ben hatta birazcık da tarçın da koyuyorum. Yani bu keyfe göre biraz aslında.
0: Ha, içine şeker koymuyorsun ama şeker, değil mi? Toz şeker.
1: Toz şeker koymuyorum ama birazcık tarçın koyuyorum.
0: Tarçın koyuyorsun.
1: Zaten evet, şerbetli yani bir tatlı olduğu için
0: içine şeker gerek yok.
1: Koymayı evet. Çok tercih etmem ama tarçın böyle çok aromatik bir tadı olduğu için. Yani bak, o kişiye göre.
0: Hemen ne güzel ısınınca hiç yağ gerek kalmıyor efendim. Böyle göz yağımız göz oluyor.
1: Yağımız kızdı mı?
0: Yağ daha kızmadı. Tamam. Biraz daha kızmasını beklemek lazım.
1: Tamam.
0: Evet. Evet Gamzeciğim, yağımız da kızdı. Tamam. İstersen hemen atabilirsin.
1: Atalım. Hemen evet. Kızartalım.
0: Ben de hamuru yapmaya, kızartmaya devam ediyorum. Ah güzel kızmış yağ. Değil mi?
1: Tabii. Çok evet. Güzel kızmış. Oo, tam oh, şey oldu. Aman adamım.
0: bir söyle istersen.
1: Yok.
0: Böyle bir istersen ben... biz açığız şarkı söylemesine.
1: O konuda hiç marifetim yok ama.
0: Yemek yapayım ben sadece.
1: Ben yemek yapayım ama tam evet. Şu an böyle fokurdayınca.
0: Tam güzel kızarmış. Evet. Yağın kıvamı da yerinde olmuş. Gayet güzel. Hı-hı. Evet efendim şimdi kızartacağız. Ardından daha önceden yaptığımız neydi? 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı şeker ve limon olan şerbetimizi, soğuttuğumuz
1: soğuk
0: şerbetimizin
1: şerbeti.
0: İçine kızarttığımız hı-hı. Tatlılarımızı atacağız ve hazır olmuş evet. Olacak. Evet, yemeğe mutlaka şerbetin soğuk olması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Tekrar hatırlatalım. Hamurumuz da gayet şunu kolay taş kadayıfın. Krep gibi sadece bir tarafını pişiriyorsunuz. O kadar bak çevirdin. Hı-hı. Gayet güzel kızarmış. Nar gibi dedikleri bu herhalde.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu bir taraftan da analı kızlımız pişiyor. Fokurdadı gayet güzel. Dumanlar geliyor ve çok da güzel görünüyor bence.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bence de.
0: Kokusu da güzel geliyor.
1: Evet.
0: Ne oldu, bir ağzın içi sulandı mı oldu? Gamze, canın mı çekti?
1: Vallahi çekti evet. Yani. Yalan değil.
0: Çok güzel görünüyor. Fokur fokur anneler ortada.
1: Evet, evet. Anneler yukarı çıkmaya başlamış.
0: Başladı. Aynen. Şimdi burada... kızaranları istersen... Ne yapabiliriz?
1: Şerbete, direkt sıcak
0: atabiliriz. Evet. Şöyle bunu kaldırıyorum buradan. Şuraya şerbeti da. Getiriyorum hemen.
1: Tamam. Evet. Ben de içine atıyorum.
0: Evet efendim. Şimdi şerbetin içine atıyoruz. Böyle cos diye. Kızaran taş kadayıflarımızı. Üzerine artık bir şeyle süslüyor muyuz? Ne yapıyoruz?
1: Ya, o isteğe bağlı. Hani fıstığı tozuyla olabilir.
0: Olabilir.
1: Yakışıyor.
0: Tozantep fıstığıyla
1: aynen,
0: olabilir.
1: Aynen, yakıştığı için.
0: Gayet lezzetli hı-hı. Olur. Evet efendim, bugün sizlerle beraber Gamze'nin buraya gelmesiyle beraber aslında Adana'ya uzanmıştık. Güzel Adana'ya. Ve Adana'nın hakikaten iki tane kallavi yemeğini yaptık. Birisi analı kızlıydı, birisi de taş kadayıftı.
1: Evet.
0: Şimdi diyorum ki şöyle bir etrafı toparlayalım. Analı kızı pişti zaten. Taş kadayıfımıza ve ona güzel bir sunum hazırlayalım. Birazdan yine karşınızda olalım. Tamam mı Gamze'ciğim?
1: Tamamdır.
0: Anlaştık.
1: Anlaştık.

0: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
1: Aile gibi olduk artık.
0: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira.
4: İşte Chatman, işte hayat.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Carrefour'da Pay4'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
3: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
3: O zaman markete gidelim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
3: İşte Chatman, işte hayat.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
8: O zaman markete gidelim.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy

0: olma yok.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Sen

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Evet efendim, bugün Gamze ile birlikte ta Adana'ya gittik. Gamze Adana'dan geldi ama. Evet. Çok memnun oldum ve o kadar naziksin, kibarsın ve düşüncelisin ki mahcup ettin. Rica boş ederim. Gelmemişsin cezeryeler ve lokumlar. Bir de efendim bana çok güzel böyle bir tılsımı olan, değil mi?
3: Evet.
2: Bir özelliği varmış, bir T harfi de var. Çok güzel bir kolye hediye etmiş, yani getirmiş daha doğrusu. Çok teşekkür ediyorum Gamzeciğim. Yine gel. Hakikaten bekliyorum yine mutfağıma.
3: İnşallah.
2: Sefer çay saati yapalım beraberce.
3: İnşallah.
2: Anlaştık mı?
3: Anlaştık. Aynen.
2: Çok teşekkür ediyorum efendim. Bizden bugünlük bu kadar. Umarım sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Yemek yapmayı hiç unutmayın. Hoşça kalın.

Bizim için önemli olan kriterlerden bir tanesi bu tasarımın genel beğeniye hitap ediyor olmasıydı. Daha doğal malzemelerden yola çıkarak bir tasarım yaptık. Burada geniş bir oturum alanına sahipsiniz. Özellikle yaşam alanlarında, salon bölümünde orta sehpayı önemsiyoruz. Tasarımlarımızı yaparken en önemsediğimiz konu

0: Metrekare'de bu bölüm Büyükçekmece'de Gönül Ardal ve ekibinin tasarımını gerçekleştirdiği villa projesindeyiz. +1 kullanım alanına sahip, modern çizgilerin ve soft tonların hakim olduğu bu villayı gelin birlikte gezelim.
1: Merhaba, ben Gönül Ardal. Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra bir süre iç mimari çalışmalarımı yürüttüm ve sonrasında yolumuz ortağım Yelin Evcen'le beraber kesişti. 2010 yılında Gönye Proje Tasarım Ofisimizi kurduk. Şu anda Gönye Tasarım olarak ürettiğimiz, projesine çalıştığımız Büyükçekmece'de bulunan bir villa projesindeyiz. Bu villa projemiz 6+1 ve toplamda 316 metrekareye sahip. Taban alanı olarak peyzaj alanlarıyla, açık havuz alanı ve terasta kullanılan yaşam alanlarıyla birlikte 1800 metrekare bir alana sahip. Teraslarında bulunan yaşam alanlarını farklı fonksiyonlarda kullanabileceğiniz bir esnekliğe sahip. Aynı zamanda da iç mekan dış mekan ilişkisini çok rahatlıkla kurgulayıp planlayabiliyorsunuz. Dilerseniz villamızı gezmeye başlayabiliriz.

Şu anda villanın salon alanındayız. Villanın genel tasarımında dikkat ettiğimiz bazı kriterlerimiz vardı. Onlardan biraz size bahsetmek isterim. Genel olarak örnek villa çalışması olduğundan burada birçok ziyaretçi alınıyor tabii ki daireyi gezdirirken. Bizim için önemli olan kriterlerden bir tanesi bu tasarımın genel beğeniye hitap ediyor olmasıydı. Dolayısıyla gelen herkesin kendi evini aldığında nasıl bir mekan olabileceğini hissediyor olması ve daireyi gezdiğinde kendi yaratacağı mekanı hissedebilmesi bizim için önemliydi. Bunu yaratmak için de öncelikle tabii ki belli kriterler belirledik. Salonda yaratmak istediğimiz his burada kat yükseklikleri oldukça yüksek. Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var. Bu villanın içerisinde havalandırma olarak da tüm tesisatlar yapıldığından tabii ki tavan içerisinde çözülmesi gereken bir takım mekanik çözümlemeler oluyor. Bunun için de belli alanlarda kat yükseklikleri düşüyor. Burada da göreceğiniz şekilde tavanın belli bir hizasında daha düşük görüyorsunuz. Düşürdüğümüz alanlarda da gizli ışıklarla burada gece özellikle otururken biraz daha endirekt bir aydınlatma sağlamış olduk. Mekan tasarımlarımızı kurgularken açıkçası herkesin kendi evini hayal edebileceği şekilde dokular ve renk tonları kullanmaya çalışıyoruz. Burada yaratmak istediğimiz his, geldiklerinde, ziyaret ettiklerinde insanların biraz daha sıcak bir ortamda olduklarını hissediyor olması. Bunun yanında tabii ki bizim mimar olarak en çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi de işlevsellik ve fonksiyon. Mümkün olduğunca evin ilk giriş anından itibaren sizi mekanın içerisine alacak şekilde sirkülasyon alanlarını net şekilde belirlemeye çalıştık. Bu villada da evden giriş yaptığınızda tam karşınızda teras alanlarını ve bahçe alanlarını da görebileceğiniz bir sirkülasyon var. Şu anda salonu görüyorsunuz. Burada mümkün olduğunca renk ve malzemelerle ilgili daha doğal malzemelerden yola çıkarak bir tasarım yaptık. Tasarım yaparken daha çok ahşap, mermer, taş dokuları kullanmayı seviyoruz. Yüzeylerde bazı bölümlerde daha yansıtıcı malzemeler kullanırken dengelemek açısından da kullandığımız doğal malzemelere yüzey çalışmaları yaparak özellikle arkamda gördüğünüz doğal taş malzemesinde 3 boyutlu bir yüzey

Salon tasarımını yaparken özellikle dikkat ettiğimiz bazı detaylardan bahsetmek isterim. Burada geniş bir oturum alanına sahipsiniz. Özellikle yaşam alanlarında salon bölümünde orta sehpayı önemsiyoruz. Çünkü her grup oturmanın da rahatlıkla kullanabileceği bir boyutta olması gerekiyor. Bu sebeple bu projede orta sehpa alanındaki çalışmayı biz kendimiz özel olarak tasarladık ve uygulama proje süreçlerini yürüttük. Doğal bir taş malzemeden oluşuyor. Yüzeyinde güzel bir dokusu var. Tasarımlarımızı yaparken birkaç malzemeyi bir arada kullanmayı genellikle tercih ediyoruz. Özellikle buradaki taşın dokusu ve seçimi de kendimiz özel olarak planladık ve seçim aşamasında bulunduk. Camı da yansıtıcı bir malzeme olarak kullanıyoruz ve yüzey olarak sehpalarda çokça tercih edilen bir malzeme. Burada camı tek başına yüzey olarak kullanmaktansa dövme yapılarak yüzeyini biraz doku kazandırmayı özellikle tercih ettik. Bir yandan bizim için burada odak noktası olan aslında yaşam alanı da merkezleyen televizyon paneli. Televizyon panelinin yatay olarak tasarlanmış olması özellikle bilinçli olarak yapılmış bir detay. Çünkü burada kat yüksekliğimiz fazla ve buradaki arkasında bulunan yüzeyi bir doku çalışmasıyla birlikte yatayda çözümlemeyi tercih ettik. Bu aslında yükseklik algısını biraz daha artırmış oluyor gizli ışık etkisiyle beraber. Arkada da dokulu bir boya kullanıldı. Oturma kanepenin arkasında bulunan duvar kağıdı özel olarak baskı yapılmış bir duvar kağıdı. Arkadaki bulunan panelin öne getirilmesiyle arka panelde de duvar kısmında da bir gizli ışık detayı gece kullanımlarında ambiyans olarak hem istediğiniz etkiyi sağlamış oluyor hem de çok gözü yormadan akşam evinizde rahatlıkla oturabiliyorsunuz. Masa bölümü, yemek masası bölümü özellikle mutfakla yakın ilişkisi olarak ayrıca özel bir alanda konumlandırıldı. Planlamayı yaparken iç mimari çözümlemelerde tüm sirkülasyon alanlarını kendimiz belirliyoruz. Burada duvarın genişliğini de ona göre bırakmış olduk ve salona geçiş açıklığı o şekilde bırakıldı. Salonlarda kapalı böyle kapı kullanmayı çok tercih etmiyoruz açıkçası. Bu sebeple sövesi olan, daha yüksek açıklıkta olan bir kapı bölmesi tasarlandı. Mutfakla salon ilişkisi de kullanım açısından çok büyük bir fonksiyon ve kullanım kolaylığı yaratıyor.

Tasarımlarımızı yaparken en önemli konularımızdan bir tanesi de malzeme seçimleri. Özellikle oturduğum kanepeden bahsetmek istiyorum. Burada villanın metrekaresi büyük olduğundan özellikle kanepe ve berjer seçimlerinde bu mekanı dolduracak ve daha fazla kişinin oturabileceği bir mobilya seçmek durumundaydık. Bu yerli olarak seçtiğimiz mobilya firması. Bizim çok da sevdiğimiz bir tasarımı var. Bu koltuğu seçmemizin sebebi oturduğumuz kanepenin arka bölümü aslında tamamen boş ve bir sirkülasyon alanını kapsıyor. Aynı zamanda arka kısmı, genellikle kanepelerin açıkta olan yüzeylerin dümdüz görünmesi çok hoş bir detay olmuyor. Kanepenin arkasında ayrı bir rafı bulunuyor olması çift taraflı kullanım olarak bir fonksiyon kazandırmış oluyor. Aynı zamanda birbirinden farklı malzemelerin, materyallerin kullanılmış olması, işte mermer bir yan sehpayla buluşuyor olması da ayrı bir detay kazandırmış oldu. Hem de salona girdiğinizde sizi karşılayan yan bir kolçağı olmadığından daha ferah bir etki sağlıyor. Özellikle dokusunu da seçerken daha büyük dokulu olarak seçmeye gayret gösterdik. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi mekanda birbirinden farklı dokuların bir arada olması o mekana biraz daha sıcaklık katıyor. Tekstil de bunların en önemli parçalarından bir tanesi.

Bina'nın giriş bölümünden başlayabilirim. İlk olarak bir daireye, herhangi bir konuta girdiğinizde ilk intiba ve ilk etki çok önemlidir. Biz de çalışmalarımızda özellikle önemsediğimiz bir kısım. Girdiğimiz zaman geniş bir rüzgarlık alanına ulaşıyoruz ve orada bir vestiyer alanımız bulunuyor. Sağ tarafta daireye girdiğinizde, evinize girdiğinizde elinizdeki eşyaları bırakabileceğiniz rahatlıkta bir konsol bulunuyor. Sol tarafta da hem ayakkabılık hem de vestiyer alanı olarak kullandığımız küçük bir alanımız var. Sonrasında biraz daha geniş bir avluya ulaşıyorsunuz. Bu avludan sonra da merkezinde, evin merkezinde hem mutfak ve çamaşır odası alanına, yardımcı odası alanına hem de evin sakinlerinin kullandığı sağ tarafta bulunan yaşam alanına ulaşıyorsunuz. Evin tam aksında da sizi karşılayan bir salon mekanı bulunuyor.

Şu anda villanın mutfağındayız. Mutfak mekanı bizim bir konutta özellikle çalışmayı önemsediğimiz mekanlardan bir tanesi. Özellikle fonksiyon olarak öncelikle planlamaya başlıyoruz projeyi. Burada depolama, yıkama, pişirme ve servis alanının çalışmasını doğru kurgulamaya çalışıyoruz. Bu mutfak aslında aynı zamanda bir anlamda yaşam alanına dönüştü bizim için tasarlama sürecinde de. Tüm fonksiyonları rahatlıkla kurgulayabildiğimiz bir alan oldu. Burada önemsediğimiz konulardan bir tanesi aynı zamanda yaşarken çok da aydınlık ve rahat kullanıma uygun malzeme tercihleriydi. Tezgahlarda özellikle kuars malzemeler seçmeye özen gösterdik. Dolap kapaklarında kullanılan lake yüzey ise mekanı daha aydınlık ve ferah hissettiriyor. Aynı zamanda daha düz bir yüzey olduğu için kullanılan ahşap kaplamayla da sıcaklık hissini desteklemeye çalıştık.

Şu anda adada bulunuyoruz. Ada alanında ocak ya da ev kullanımı gibi bir alan yok. Çünkü daha küçük bir alana sahip, uzunluğa sahip. Burası biraz daha servis olarak kullanılabilen ya da herhangi bir iş yapacaksanız eğer burada kesme tahtasıyla çalışabileceğiniz rahat bir alan. Aynı zamanda alt kısmı da depolama olarak kullanılıyor. Mutfağa ilk girdiğinizde etkisini artırmak üzere de U şeklinde cam bir sergileme dolabı gibi de kullanabileceğiniz bir etki yaratmaya çalıştık. Adaya bağlanan da yemek masasını mümkün olduğunca fazla kişi kullanılabilir şekilde planlandı. 6 kişi çok rahatlıkla oturup yemeğini yiyebiliyor. Mutfaklarda yemek pişirme dışında artık çokça vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Kahve ya da çay keyfi yapabileceğiniz bir alanımız da olabiliyor. Özellikle ankastre cihazlarda kahve makineleri çoğu zaman tercih ediliyor ya da kahve makineleri için özel bir alan çalışılması yapılıyor. Burada hem ekranla yemek yerken ekran karşısında bir şey izleyebileceğiniz ya da yemek yaparken bir yandan size ses olabilecek bir panel tasarımı yaptık. Aynı zamanda kiler olarak kullanılabilen çokça dolabımız da mevcut. Çok da güzel, keyifli kullanabileceğimiz kahve çay alanı karşınızda görebiliyorsunuz. Burada tabii çok fazla yüksek dolap kullanıldığı için mekanı çok boğmaması açısından da belli alanlarda arkamda gördüğünüz gibi ve kahve makinesinin üstünde kullanılan dolaplar cam kapak olarak kullanıldı. Bu aynı zamanda mekanı hem yansıtıcı malzeme olması sebebiyle bir derinlik etkisini de hissettirmiş oluyor.

Şu anda villanın ebeveyn yatak odasındayız. Ebeveyn yatak odasına girdiğinizde ilk yüksekliğimiz daha fazla. Bahsettiğim gibi mekanik tesisatın, havalandırmanın, daha doğrusu soğutma sisteminin kullanıldığı düşük tavanı mümkün olduğunca yatak bölümünün daha arkasında kalan giyinme alanında planladık. Dolayısıyla salonda olduğu gibi o yüksekliği kullanacağımız kısmı da gizli ışık detayıyla beraber yatak bölümüne verebiliyor. Dolayısıyla en direkt bir aydınlatma sağlanmış oluyor. Yatak odalarında en dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi ebeveyn banyosuyla giyinme alanının birbiriyle olan ilişkisi. Çünkü odayı iki kişi bir arada kullanıyor. Biri uyurken diğer tarafta kullanılan alanların birbiriyle yakın ilişkide bulunması hem sirkülasyonu kolaylaştırdığı gibi hem de diğer kişiyi çok da rahatsız etmemiş oluyorsunuz. Banyoda özellikle iki kullanıcının da rahatla kullanılabileceği şekilde çift lavabolu olarak tezgahı düşündük ve planladık ve ölçüleri tamamen ona göre konumlandırıldı. Diğer projelerden yaptığımızdan farklı olarak duş alanının içerisinde sizin de görebileceğiniz şekilde özellikle böyle bir hamam taşı ve hamam kurnası kullanılarak bir fonksiyon kazandırmak istedik. Çünkü duş teknesi alanı yeterince büyüktü. O alanını bu şekilde değerlendirmiş olduk. Hem de kullanıcıya ayrı bir fonksiyon kazandırmış olduk. Burada kullanılan kurna bildiğimiz hamamlarda kullanılan kurna gibi değil, daha modern tarzda özellikle seçilip tercih edildi. Banyonun yüksekliği de normalde projelerde çok fazla yüksek bırakılmaz. Burada o yüksekliğin hissedilmesi de mekanı daha ferah hissettiriyor. Yine kullandığımız materyaller, kuvars malzemeler, tezgahta rahatlıkla kullanılabilecek ve temizlenebilecek şekilde malzeme tercih ettik. Özellikle banyolarda kullandığımız tüm materyaller hijyen olarak çok önemli diye düşünüyoruz. Özellikle ıslak hacimlerin olduğu, suyun vurabildiği yüzeylerde seramik kullanılırken diğer kısımlarda hem de dokulu olarak kullandığımız duvar kağıtlarını görebilirsiniz. Daha önceleri bir banyoda tüm duvarlar seramik olarak yapılıp tek malzeme görülürken şu anda birkaç malzemenin birlikte uyumlu şekilde buluşması tercih edilebiliyor. Bu da mekanı daha zengin gösteriyor. Giyinme odasına geldiğimizde ise burada önemli olan çift kullanıcının ikisinin de rahatlıkla eşyalarını sergileyebileceği bir alan oluyor olması. Ama bir yandan da aslında fonksiyon ne kadar önemliyse, depolama ne kadar önemliyse göze hoş gözüken estetik ruhunu da yansıtabileceğiniz mekanlar yaratmak bizim için önemli. O yüzden girdiğinizde giyinme alanına yönelirken alt kısımda cam ve aynı zamanda içini de görebileceğiniz reflekte camlar kullanıldı. Reflekte cam özelliği şu şekilde oluyor. Eğer içerisinde bir aydınlatma yanıyorsa dolap içerisinde görebiliyorsunuz. Eğer yanmadığı takdirde de tamamen ayna etkisi yaratıyor ve size ayna görevi görüyor. Diğer dinlenme ve yatma olarak kullandığınız yatak alanını da arka kısmını özellikle tavana kadar devam ettirmeden mekanın büyüklüğünü hissettirecek şekilde insan ölçeğine yaklaşacak bir boyutta planladık. Burada da yatak başında sırtımızı dayadığımızda rahatlıkla döşemeye sırtınızın değeceği malzemeden seçerek daha dokulu bir kumaş tercih edildi. Kumaşların renk tonları tüm tekstil ürünleriyle birlikte kendi içerisinde bir uyum yakalayacak şekilde planlandı. Ton olarak da daha ton sür ton, çok kontrastı yoğun görmediğimiz renk tonlarını tercih ettik. Özellikle yatak karşısında bulunan aynalı yüzey aslında buraya mekana güzel bir derinlik kazandırırken aynı zamanda da bir fonksiyonu var. Mirror TV olarak adlandırıyoruz. Burada istediğiniz zaman televizyonu açtığınızda sadece ekranı görebiliyorsunuz. Tabii ki tasarımlarımızı yaparken fonksiyon bizim için çok önemli. Belli raflar kullanarak da ihtiyacınızı karşılayacak. İşte başucu kitabınız varsa onları koyabileceğiniz ya da günlük kullandığınız ihtiyacınızı karşılayacak ürünlerinizi koyabileceğiniz raflar tasarladık.
Gizli ışık kullanmayı tasarımlarımızda genellikle seviyoruz. Mirror TV'nin arkasında da düşeyde devam eden, özellikle yükseklik vurgusunu sağlayacak şekilde bir gizli ışık kullanıldı. Arka kısmında kullanılan, özellikle daha sıcak bir dokudaki radyuslu olarak devam eden yüzeye de bu gizli ışığı vurduğunuzda çok hoş bir etki yaratabiliyorsunuz. Tasarımlarımızı yaparken en önemsediğimiz konulardan bir tanesi, bir mekanı tamamladığını düşündüğümüz sanat objeleri. Duvarlarda özellikle her mekanda birlikte çalıştığımız bir sanatçımız var. Tasarladığımız mekanları kendisiyle birlikte istişare ederek o mekana uygun bir sanat eseri yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle tüm mekanlarda çocuk odası dahi olsa bu eserlere yer vermeye çalışıyoruz. Biraz çocuk odalarından bahsedebilirim. Burada her ne kadar örnek villa olsa da biz tasarımlarımızı yaparken hayali bir aile yaratıyoruz. Dolayısıyla orada yaşanmışlık hissini biraz daha vurgulayabiliyorsunuz. İki tane çocuk odamız var. Aynı zamanda misafir odası olarak kullanılabilecek de bir odamız mevcut. Çocuk odalarını tasarlarken orada kaç yaş bir çocuk yaşıyor, hobileri nelerdir, nelerden hoşlanır, ne yapmayı sever, onları belirleyip bu kriterlere göre tasarım yapmaya gayret gösteriyoruz. Bir tane daha böyle 4-5 yaşlarında işte kız ya da erkeğe de hitap edebilecek renklerde kullanılmış bir çocuk odası görüyorsunuz. Burada aslında çok keyifle yaşamını tüm gün sürdürmeye uygun bir tasarım yapmaya gayret gösterdik. Hem yatıp uyuyabildiği aslında yatağı aynı zamanda gün içerisinde oturup oyun oynayabildiği bir şeye dönüşüyor. Objeye dönüşebiliyor. Hemen yan kısmında da tamamen çalışma masası, boyama yapabileceği ya da oyuncaklarını koyup kullanabileceği çok büyük geniş bir tezgah alanına sahip. Altta bulunan o sarı kapaklar da tamamen açtığında kendi ulaşabileceği yükseklikte. Çocuklar çünkü gün içerisinde kendi eşyalarıyla oynamayı, haşır neşir olmayı da severler. Buna uygun bir tasarım yapmaya gayret gösterdik. Tasarımlarımızı yaparken zeminlerde gördüğünüz halılardan aydınlatmalara kadar her birini ayrı detayda seçerek tercih ediyoruz. Diğer odamızda aynı detayları görebilirsiniz. Burası da bir erkek çocuk odası yapılması düşünülerek tasarlanmış bir oda. Renkler tamamen ona göre kullanıldı. Daha nötr tonları görebilirsiniz. Sadece o erkek kullanıcının etkisini yaratmak için yatak başında kullanılan tablo özellikle tercih edildi renkleriyle beraber. Burada da tabii ki çalışma masasıyla birlikte kendi ihtiyaçlarını görebilecek şekilde tüm fonksiyonlar düşünülerek bir tasarım yapıldı. Bir misafirin özellikle herhangi bir konutta konaklarken en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi orada rahat edebilmesi. Özellikle misafir yatak odasını planlarken de orada biraz daha ferah bir etki sağlaması hedeflenirken aynı zamanda estetik olarak da kendini hoş hissedebileceği bir mekan olmasına özen gösterdik. Bu sebeple de yatak başında özel desen çalışmasıyla baskı yapılan bir duvar kağıdı kullanmayı tercih ettik.

Şu anda evin çalışma odasındayız. Özellikle pandemi sonrasında mekan tasarımlarında bir odayı planlamasını yaparken tüm ev sakinlerinin kullanabileceği şekilde çalışma odası planlamaya gayret gösteriyoruz. Yine hayal ederken rahatlıkla bir iki kişinin gelip rahat oturabileceği, sohbet edebileceği bir alan olmasının yanında işlevsel olarak hem kitaplarınızı kullanabileceğiniz hem de eğer evin sakinlerinin bir hobisi varsa, herhangi bir koleksiyonu varsa onları sergileyebileceği raflı alanlar yapmayı çalıştık. Malzemeler evin kendi dilinde kullanılan malzemelerden uzak değil, sadece biraz daha biyofilik tasarımda

ne çıkarmaya çalıştığımız aslında. Daha yeşilin tonlarını, doğanın tonlarını kullandığımız, özellikle tekstil malzemelerinde, kanepede kullanılan renkleri görebilirsiniz. Bir mekanın etkisini artıran en önemli unsurlardan bir tanesi bizim için aydınlatma. Aydınlatma aslında bir fonksiyon ihtiyaçken bazen estetik olarak o mekanın algısını ya da estetik gücünü artıran bir etki yaratabiliyor. Bu çalışma odası aynı zamanda sizin kendi odanızdan çıkıp evin herhangi bir mekanında rahat, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oda olarak düşünebiliriz. O yüzden tüm malzeme seçimlerimizi yaparken bu özenle hareket ettik. Kanepede kullanılan kumaş daha böyle keten dokuda. Doku olarak size rahat hissettirecek, kendinize rahatlıkla oturabileceğiniz doğal bir dokuda bir malzeme. Bu kanepe seçiminde, özellikle kumaş seçiminde de bu konuya özen gösterdik.

0: tasarımını gerçekleştirdiğimiz bu villanın sunumu bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederiz.
1: Hadi.
2: Spor araba.
3: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
2: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Hakan abi.
7: Ardan, senin ne işin var burada?
6: Abi benim rüyamdayız.
7: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
6: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
8: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
6: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Çetmen çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira.
2: İşte çetmen, işte hayat.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
2: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
4: Abi hocam affetmez.
2: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
5: Dünya Kupası dev ekranda izlenir. iFalcon 65 inç Ultra HD Google TV 33.999 lira.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir biskrem versem.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
9: Atlarla çalışıyorum.
10: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
11: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
12: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
13: Ama bir mucizeye gerek var.
12: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
13: İşte bu Fairy mucizesi.
12: Fairy 30 dakikada mucize.
14: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
15: O zaman markete gidelim.
14: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
16: Hoş geldin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
9: Neydi bu?
10: Evet, bu ne?
9: Nedir bu?
10: Kukla mı?
9: Şırık.
10: Cadı. Canavar.
9: Canı mı?
11: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
8: Eğlenceli cevaplar.
12: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
8: Kahkaha attıran görüntüler.
13: Var mı daha şey?
9: Bitti.
10: Bitti. Bay bay.
13: Tamam ben artık anladım. Üç gün sık.
8: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
14: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte hayat.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
17: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla.
16: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
17: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
16: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
3: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
2: Mezuniyet konserimiz var bugün.
4: Doğum gününü tebrike geldim abi.
5: Ama biçimsiz yer seçtim.
3: Biliyorum.
4: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
6: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
5: Nişanlandım diyor.
2: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
4: Uçak kalkıyor.
7: Ucuz atlattınız.
5: Bir kol kaybederek.
8: Bu kadar gün geçti aradan.
4: Kabul, 10.000 vereceğim.
8: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
2: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
5: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
9: Zulüm bugün 18'de TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size üç peynirli fırında yumurtalı ekmek yapacağız. Malzemelerimiz çok basit. Ezine peynirimiz var, lor peynirimiz var, taze kaşarımız var. Böyle toz Antep fıstığı var, sarımsak var. Çok seviyorum ben sarımsağı. Taze kekiğimiz var, cevizimiz var. Kiraz güzel domateslerimiz var. Tabii ki yumurtalı ekmek yapacağımızdan dolayı yumurtamız, sütümüz ve 8 dilimle ekmeğimiz var. Bütün malzemelerimizi önce bir peynir ezmesi yapacağız. Yani daha doğrusu girit ezmesi yapacağız. Ama girit ezmesinde normalde taze kaşar olmaz. Biz buna taze kaşar ekleyeceğiz. Ekmeklerimizi böyle güzelce yumurtayı çırptıktan sonra ekmeklerimizi yumurtaya basacağız. Böyle güzelce emecekler. Sonra fırınımızı açacağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 10 dakika boyunca pişirdikten sonra 3 peynirli yumurtalı ekmeğimiz hazır hale gelecek. Hemen burada biz ezine peynirlerimizi doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Burada bahsetmiş olduğum gibi öncelikle bir girit ezmesi yapacağız. Girit ezmesi Yunan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden, kahvaltılık lezzetlerinden birisi. Aynı zamanda bizim ülkemizde de Ege'de de çok fazla girit ezmesi tarifine, girit ezmesine ulaşabiliriz. Öğle ve akşam yemeklerinde de tüketilir girit ezmesi. Biz bunu birazcık yumurtayla birlikte, birazcık ekmekle birlikte farklı bir lezzete dönüştüreceğiz. Böyle evde yumurtalı ekmek yemekten sıkıldınız mı? İşte bunu deneyebilirsiniz. Hem protein bakımından çok zengin, hem besleyicilik özelliği çok yüksek olan bir tarif. Hemen burada ezine peynirimizi aldık, içerisine lor peynirimizi ekledik. Birazdan tüm karışımı hazırlayacağız ve fırına atacağız. Dediğim gibi yapımı çok basit, çok eğlenceli ve çok da güzel bir tarif. Cevizlerimizi aldık. Cevizlerimizi böyle orta büyüklükte yavaş yavaş doğrayacağız. Eğer elinizde ceviz yoksa ya da farklı peynirler varsa farklı peynirlerde de kullanabilirsiniz. Örneğin bu karışıma eski kaşar yakışır, çedar peyniri yakışır. Mozzarella peyniriniz varsa belki pizza yapmışsınızdır evde, ev yapımı pizza. Mozzarella peyniri kullanabilirsiniz. Yani evinizdeki var olan malzemeleri böyle karıştırıp çok güzel, ortaya güzel lezzetler çıkarabilirsiniz. Bence zaten yemek yaparken ve kahvaltı hazırlarken önemli olan şey şu, denemek. Ya hayatta denemekten korkmamak lazım. Her şeyi deneyerek bence güzel sonuçlara ulaşmak mümkün. Birazdan buna mis gibi zeytinyağı ekleyeceğiz. Zeytinyağı Ege mutfağının, Yunan mutfağının da bizim de vazgeçilmez lezzetlerimizden birisi. Böyle cevizleri isterseniz çok ufak bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben böyle ağzıma gelen, yani böyle yediğim zaman onun tadını alabilmekten ben mutluluk duyuyorum. Hemen cevizlerimizi güzelce koymaya devam ediyoruz. Bana Instagram'dan yazıyorsunuz ve çok mutlu oluyorum. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Ve bunu gerçekten çok mutlu ediyor ve çok motive ediyor. Diyor ki iyi ki programı yapıyorum diyorum. Hemen şuradan bir tahta kaşık alalım. Tahta kaşıkla yavaş yavaş bir karıştırmaya başlayalım. Cevizlerle peyniri. Şimdi fark ettiyseniz kaşarı koymadık. Kaşarı şöyle yapacağız. Yumurtalı ekmekleri hazırlayacağız. Üzerine peynirleri koyacağız. Üzerine kaşarı koyacağız. Böyle o kadar güzel eriyecek ki gerçekten yediğiniz zaman bambaşka bir dünyaya gideceksiniz. Hemen peynirleri güzelce yavaş yavaş eziyoruz. Farklı tariflerde de karşılaşabilirsiniz girit ezmesi yaparken. Ama benim en sevdiğim ve en basit gelen tarif bana bu. Dağ kekiği kullanacağız bunun üzerine. İsterseniz dağ kekiği yerine biberiye de kullanabilirsiniz. O da farklı bir lezzet verecektir. Hemen sarımsakları aldık. Sarımsakları güzelce doğruyoruz. İçerisine eklemeye devam ediyoruz. Birazdan toz Antep biberimizi de ekliyoruz. Toz fıstığımızı. Yani Antep'le ilgili bir şey gördüğüm zaman ya aklına insanın fıstık ya da biber geliyor ya. Benim de biraz önce aklıma biber geldi. Gerçekten iyi ki Antep mutfağı var. Birazcık şimdi zeytinyağını güzelce ekleyelim. Bakın rengi, görüntüsü, kıvamı çok güzel oluyor. Fırında yapacağız bu lezzeti. Hiç yağda kızartmayacağız. O yüzden birazcık da sağlıklı. İsterseniz burada kepek ekmeği ya da tam buğday ekmeği kullanabilirsiniz. Biz ama normal
bildiğimiz klasik beyaz undan yapılmış ekmekle tarifimize devam edeceğiz. Bakın rengi de değişti. Birazcık daha zeytinyağı ister. Birazcık pul biber koyalım. Hemen pul biber miktarını tabii ki ben kendime göre koyuyorum. Siz bu kadar koymak zorunda değilsiniz. Çünkü acı bizim vazgeçilmezimiz. Hemen hem de rengi değişti. Bakın aradaki o kırmızı biberleri, pul biberleri görüyor olmak benim hoşuma gidiyor. Hemen peynirimizi iyice eziyoruz. Ve şimdi bu peynir karışımımız burada dursun. Şurada sarımsaklar kalmış, onları da ekleyelim. Birazcık daha karıştıralım. Bu karışımımız burada dursun. Şimdi hemen yumurtalı ekmekleri hazırlayalım. 4 tane yumurta kullanacağız. Porsiyon miktarına göre bu yumurtaları arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Ben 8 dilim ekmekle bu işlemleri yapacağım. Yani 8 dilim ekmekle yaparken bu 8 kişilik demek değil. Hani benim gibi biriyseniz bu aslında 2 kişilik. 2 kişinin rahatça güzelce doyabileceği kahvaltılık bir tarif. Hemen bir miktar süt koyacağız.

Birazcık tuz koyacağım. Birazcık karabiber. Ve birazcık da pul biber de yine yumurtalı ekmeklerde olsun istiyorum ben. İyice güzelce çırpacağız. Dediğim gibi yapımı çok kolay. Çok keyifli bir tarif. İsterseniz süt yerine krema da kullanabilirsiniz. Kremayla da bu tarifi çok güzel bir şekilde afiyetle yapıp yiyebilirsiniz. Şimdi iyice çırptık yumurtalarımızı. Sütle yumurtalar iyice birbirine karıştı. Şimdi direkt bırakacağız. Bunun güzel tarafı şu. Derin bir kapta yapıyor olmanızın güzel tarafı şu. Bütün yumurtalar ekmeklerin içerisinde iyice çekecek. Bütün ekmeklerin içerisine yumurtalarını çekmesini istiyoruz. Sonra bunları güzelce fırın tepsimize yavaş yavaş dizelim. Dizdikten sonra hazırlamış olduğumuz bu peynir karışımı üzerine koyacağız. Sonra o kiraz domatesleri böyle üzerine tek tek yerleştireceğiz. Ve en sonuna da kaşarı ekledikten sonra daha kekiği mis gibi olmasını sağlayacak. Sonra fırınımıza atacağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 10 dakika boyunca pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten sonuca şaşıracaksınız. Ya yumurtalı ekmek böyle oluyor muymuş ya diye bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Hemen diğer yumurtalı ekmeklerimizi de, daha doğrusu ekmeklerimizi yumurtayla birleştiriyoruz. İsterseniz bunu hepsini bir arada böyle bitişik bir şekilde de yapabilirsiniz, ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Bitişik şekilde yaparsanız böyle en sonunda görüntüsü pasta, ortaya çıkan görüntü bir börek kıvamında olabilir. O da farklı bir görüntüyle ortaya çıkar. Şöyle birazcık kaydıralım. Bütün yumurtalarımızı, bütün ekmeklerimizi yumurtayla şu an birleştiriyoruz. Hemen 4 dilim daha kaldı. O 4 dilim de birleştirdikten sonra afiyetle yemek için diğer işlemlere geçeceğiz. Bakın ekmek nasıl yumurtayı çekiyor. O da hemen ekmekler yumuşuyorlar ve yavaş yavaş dağılmaya başlıyorlar. O yüzden çok bekletmenize de gerek kalmayacak. Bunu elimle alalım. Diğer ekmeğimizi de hemen yumurtayla birleştiriyoruz. Şöyle dağılmaması için koyalım. Bu birazcık dağıldı, yumurtası fazla oldu galiba. Şurasını birazcık ekleyelim. Evet. Şimdi hazırlamış olduğumuz ezmenin bir kıvamını tekrar kontrol edelim. Bence birazcık daha zeytinyağı koyabiliriz. Zeytinyağı lezzeti birazcık daha güzelleştirecektir. Bakın nasıl kıvamı değişiyor. Nasıl sürülebilir bir hal alıyor. Dediğim gibi bunu öğle yemeklerinizde de yiyebilirsiniz. Akşam yemeklerinizde de yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda sadece bu tarifi yiyebilirsiniz. Mesela ekmek kızartın. Ekmek kızarttıktan sonra hemen üzerine koyun, sürün bunu. Girit ezmesini afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif. Bence kıvamı şu an tam da

bir kaşık yardımıyla şöyle güzelce yayalım. Gerçekten ortaya çıkan sonuca şaşıracaksınız. Çok güzel, çok keyifli bir sonuç çıkacak ortaya. Hemen kalan ezmemizi bütün ekmeklere güzelce eşit bir şekilde yayalım. İçerisinde o sarımsakları görüyor olmak, cevizleri görüyor olmak beni mutlu ediyor. Malzemeyi bol tutuyoruz. Şöyle birazcık bunda az olmuş.

0: Şimdi güzelce hemen kaşıkla yayalım. Şurası birazcık az olmuş.
1: Eşit bir şekilde yapın mutlaka. Çünkü eşit bir şekilde yapmazsanız biri diğerinden daha lezzetli olmasın.
0: Şimdi kaşarı rendeleyeceğiz. Üzerine kaşarı koyacağız. Daha doğrusu önce bence domatesleri koyalım. Domatesleri ikiye bölüyor olmak yeterli olacak. Şöyle güzelce domatesleri ikiye böldük. Hepsini ikişer tane domatesleri koyalım. Çok renkli, çok güzel, çok da keyifli görünüyor. Dediğim gibi yapımı çok kolay, çok pratik ama bir o kadar gösterişli. Burada kaşarımızı rendeleyelim. Üzerine hemen dağ kekiklerini açacağız ve 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 10 dakika boyunca pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Tüm kaşarı rendeledik. Üzerine kaşarı, taze kaşarı güzelce ekliyoruz. Üzerine hemen dağ kekiklerini bu şekilde dağınık dağınık koyabiliriz. Bu ayrı bir lezzet verecek, ayrı bir aroma verecek. Bence bu kadar dağ kekiği de yeterli olacak. Şimdi 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 10 dakika boyunca pişireceğiz. Derecedeki fırınımızda yaklaşık 10 dakika boyunca pişirdik ve şu an inanılmaz güzel görünüyor. Tabii ki ben bunun tadına bakacağım. Hemen şuradan bakın, of çok güzel görünüyor.

muazzam olmuş. Gerçekten bu her şeyin tadını ayrı ayrı hissediyorum ve çok güzel olmuş. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Bugün Tuğba şefiniz konuşuyor. Bu gidişle oraya doğru gidiyorum çünkü. Efendim her gün bir yerlerde çalışmaya, her gün yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Başakşehir'de çok şık, çok güzel bir restorana konuk olduk efendim. Bugün burada dönerci olacağım. Döneri en başından sonuna kadar yapacağız efendim. Hiç merak etmeyin. O zaman kolay mı sandın? Başlıyor. Peki efendim ben bugün kiminle çalışacağım? Talipcan. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Yine güler yüzlü bir beyefendiyle karşı karşıyayım. Ben bugün burada döner yapımını öğrenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Ben zannettim ki böyle direkt döner kesiminden başlayacağım. Hayır dediler Tuğba, öyle kolay değil bu işler. Yani yüzünüzü kara çıkarmayacağımı düşünüyorum ama bilmiyorum yani.

0: korkuttu.
1: Başlayalım isterseniz. Başlayalım.
0: Konuşarak vakit geçirmeye çalışıyordum ben. öncelikle sizden görmem mümkün
1: tamam.
0: mü?
1: Tamam. Şu şekil. Eti şu şekil alıp. Şu şekil.

0: Bir gün bunu dönere biz hazırlıyoruz. Bu şekilde bir gösterimiz var.
1: Oo.
0: Aynısını siz yapın isterseniz, bir de sizi görelim.
1: Aha. Evet. Kesin görürsünüz yani. Şöyle mi koyacaktım
0: evet.
1: Elime?
0: Ben göstereyim istiyorsanız. Şu şekil.
1: Ben de hani solağım bıçağı, tersten
0: tamam.
1: Çalışıyor.
0: Bıçağı biraz eti kestikten sonra eliniz bıçağın üstünde olsun ki elinizi kesmesin. Öyle bir sistem var. Öyle bir şu şekil yani.
2: Aman Tuğba, malum sen sakarsın. Elini kesme sakın.
0: Şöyle atarsın.
1: Hı hı. Ben şimdi yaparım.
0: Tamam. Siz bir kesin, şu bölümü kesin istiyorsanız. Siz şuradan başlayın, siz solak buldunuz için.
1: Şuradan şöyle yapamam ki.
0: Yok yok, ters yani.
3: Solaksın değil mi?
1: Ha? Solaksın. Şöyle çevireyim o zaman. Şöyle
0: evet.
1: Yapayım.
0: Evet.
2: Tuğba, Talip Usta'nın senin bu işi başaracağına dair inancı sağlam. Hadi iyi bir şef ol da et nasıl kesilirmiş hepimize göster.
0: Ya amacımız burada etin ince olması. Et ne kadar ince olursa dönerimiz o kadar lezzet olur yani.
1: Değil mi?
0: Tabii tabii.
2: İyi gidiyorsun. Olacak Tuğba.
1: Ama beni tebrik çok... etmenizi istiyorum.
0: Et konusunda uzman yani açıkçası.
1: Nasılmış? Arkada bana demişlerdi ki Tuğba'cığım dikkat et eline.
0: Dönerin güzel olması için önemli olan
1: sizin
0: etin güzel olması.
1: Sizinkinden daha ince kestim.
0: Evet evet.
1: Yemin ederim daha önce denemedim. Denemiyorum ki bunu size yansıtmak için. Evet. Daha önce çalışmışlar falan olmasın diye. Bir tane daha deneyeyim ben.
0: Tabii tabii.
1: Benimkisi buyurun. Biraz küçük oldu ama.
0: Şunu da verebilirim. Mesela bu etten kolay istiyorsan bu da büyük. İşinizi görür.
1: Bildiğin kasap abi. Oldum ben bir taraftan da.
0: Şu şey. Başla.
1: Mutfak işlerini çok seviyorum yani.
0: Evet. Eğlenceli yani işini severek yapıyoruz ve eğlenceli oluyor açıkçası.
1: Neden? Bir soru neden seviyorsun?
0: Neden?
1: Çünkü yemek yemeyi çok seviyorum. Ondan böyle ara ara da kolay mı sandığında
0: hiç kilolu...
1: yemek işleri yapıyoruz.
0: Kilolu da değilsin yani yemek. Aranız ama kilonuz da güzel bayağı.
1: Dediğiniz zaman öyle olmuyor. Bakın efendim görüyorsunuz. Bir Tuğba Akıncı kolay yetişmiyor. Kendim övmekten öleceğim bir gün. Vallahi çok güzel oluyor ya.
0: Evet.
1: Son bir dilim daha yapıyorum. Sonraki aşamamıza geçeceğiz.
2: İlk aşamasında ustalıkla, sabırla resmen şov yaptığın döner işinin sonraki aşamaları hepimizin merak ettiği bir hal aldı Tuğba. Sanırım gün sonunda Talip Usta sana iş teklifinde bulunacak.
1: Efendim, incecik böyle zar gibi kesmeye çalıştığım döner parçalarından sonra... Tabii biz... daha önceden hazırlanmışlar var burada. Hepsini ben doğramadım değil mi?
0: Tabii tabii doğru. Ama siz de hiç fena değilsiniz. Etimizi bu şekilde küvete alıyoruz. Sos yapacağız. Bu sosumuzda özel bir sosumuz var.
1: İçinde neler var bunun?
0: İçinde süt, karabiber ve değişik çeşit
1: baharatlarımız
0: var. Evet.
1: Onu yumuşatsın ve
0: tabii, tabii.
1: Tat versin hem tat, diye
0: hem,
1: değil mi?
0: Hem tat ve hem de yumuşatsın diye ete lezzet veriyor açıkçası dönerimizin.
1: Şimdi böyle ara ara dökecek miyim yoksa?
0: Siz şu şekilde biraz bunların üstüne böyle bir şekilde her tarafı olacak şekilde yani şöyle ben göstereyim. Şöyle.
1: Hmm.
0: Tabii tabii.
1: Ben böyle direkt dökeceğim.
0: Yok. Bunun sosu tekrar üstüne et, tekrar bunun üstüne sosu.
1: Hmm. Sonra bu böyle bir gün bekleyecek mi dolapta?
0: Tabii tabii. Bu bir gün bekliyor.
1: Oo ne güzel.
0: Şu şekilde bekletiyoruz biz bunları.
2: Tuğba, hepimizin yemeği çok sevdiği dönerin yapılışını da bu vesileyle bizlere öğretiyorsun. Teşekkür ederiz.
1: O buz gibi bir sosla.
0: Evet.
1: Burası da buz gibi. Etler bozulmasın diye.
0: Tabii tabii ki.
1: Kolay mı sandın Tuğba? Gerçekten hiçbir iş kolay değil.
0: Evet.
1: Hani ben burada böyle şakaydı, espriydi falan geçiştiriyorum bazı şeyleri ama gerçekten çok zor. Ve her işi de yapacağım diye bir şey yok değil mi?
0: Evet, ustam? Kesinlikle.
1: Zaten olayımız o.
0: Kesinlikle. Ama sizin eliniz yatkın. Siz herhalde evde çok yemek yapıyorsunuz.
1: Evet, yemek yapmayı seviyorum. Fırsat bulursam çekimlerden ustam, eve gidebilirsem yapmaya çalışıyorum.
2: Talip Usta işte bu konu maalesef öyle değil. Tuğba yemekleri sürekli dışarıdan sipariş ediyor. Ya da makarna yumurta ikilisinden yemekler yapıyor.
1: Efendim, dizilim aşamasına geldik. Önceden marine edilmiş, dolapta bekletilmiş değil
0: evet,
1: mi usta?
0: Evet.
1: Et şu anda hazır hale getirilmeye çalışılıyor Ramazan Usta tarafından.
0: Evet.
1: Değil mi? Kolay
0: evet,
1: gelsin. Hoş buldum. Bayağı bir çaba sarf ediliyor değil mi?
0: Bayağı emek var, bayağı emek
1: bayağı
0: var.
1: Bayağı
0: Ramazan
1: var.
0: Usta sabah geliyor işte bu şekilde dönerimizi ete demi yaptığımız gibi. özel sosumuz var, etimiz bekletiyor. Kuyruk

0: Ve kuzu boşluğumuzla beraber bu şekilde dönerimizi hazırlıyoruz yaprak bir şekilde.
1: Ustam şey mi yapacağız şimdi, böyle mi yapacağız?
0: Tabii tabii. Direkt eti alıp böyle
1: bastıra bastıra.
0: Bastıra bastıra emek vererek çıkıyoruz efendim. Evet.
1: Allah Allah. Hatta, bu büyükleri evet, böyle geçiriyoruz.
0: Evet.
1: Anladım.
0: Gayet güzel. Ondan sonra bunları yaptıktan sonra bunların sıralaması var. Yağın lezzeti olsun diye.
1: Doğru ya.
0: Sürekli et değil.
1: Evet.
0: Eti yaptıktan sonra kuyruğumuzu her tarafa yayıyoruz. Yani üste gelmeyecek şekilde. Ustamız zaten eğitimli o konuda. Tekrar yapraktan bu şekilde bastıra bastıra bu sefer etten başlıyoruz. Yine demek ki yaptığımız
1: gibi. Anladım. Bir et bir yağ mı?
0: Evet.
1: Bunu geçirir mi ustam yukarıdan?
0: Olur olur. Bir et bir yağ tekrar bu sefer kuzu boşluğu koyuyoruz ki tat versin. Güzel olsun dönerimiz. Bu şekilde hazırlıyoruz.
1: Tabii düzenli yapmamız
0: yani
1: gerekiyor.
0: Boş
1: ben geldim
0: kalmayacak.
1: Bozuverdim ama.
2: Sevgili izleyicilerimiz, görüyoruz ki döner dizimi sandığımızdan daha zor bir işçilik ve sanat gerektiriyor. Hatta bir nevi dantel işlemek gibi sabır ve ustalık istiyor. Ama bizim Tuğba Şef'e güvenimiz sonsuz. Onun bu işi başaracağından eminiz. Bu gidişte yakında Tuğba Döner markasıyla karşımıza çıkarsa şaşırmayalım.
1: Şimdi tıraşlamaya geçtik değil mi usta?
0: Evet, biz döneri bu şekilde yaprak yaprak çıktık. Bu sefer tıraş yapıyoruz.
1: Ustam bu tıraşlananları sonra kullanabiliyor musunuz?
0: İçinde yani arasına güzel bir şekilde dizerek çıkıyoruz
1: evet.
0: Yani. Evet.
1: Oo, bunu çok dikkatli yapmak lazım
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Siz yapar mısınız şimdi?
1: Ben bir deneyeyim
0: tamam,
1: ustam.
0: Bir
1: ondan
0: siz
1: sonra
0: de
1: gideyim.
2: Masatlar çekiliyor, bıçaklar bileniyor, nefesler tutuluyor. Şimdi tıraşlama sırası Tuğba Usta'da.
0: Tamam, şurayı Tuğba'ya verelim. Tuğba gel.
1: Nereye usta?
0: Şu şekilde.
3: Şuradan geçebilirsin.
0: Şuradan.
1: Olurum, yine,
0: şuradan.
1: Yine bir
0: buradan da kesebilirsin. Ben. Buradan da kesebilirsin, sorun değil.
1: Şöyle yapayım.
0: Tamam.
1: Gülmeyin bana.
0: Yok, gayet güzel, gayet güzel.
3: Bıçak kesmiyor.
0: Şurayı kes.
1: Bıçak kesme parası mı istiyorsun yoksa?
0: Şimdi masa yatarsın bıçak kesmiyorsa. İstiyorsan
1: bıçak
0: masa
1: kesmiyor.
0: Yavaş. Gayet güzel. Evet. Tamam şimdi keselim.
1: Çok çekiniyorum böyle şimdi profesyonel insanlarla çalışırken.
2: Ama bu düğün pastası değil ki Tuğba. Bıçak kesmedi diyorsun.
1: Ay yok yazık olacak vallahi ya. Benden bu kadar ustam.
0: Tamam.
1: Ben pişirme aşamasına geçiyorum.
0: Tamam.
2: Acı yok Rocky. Adrian, başardım diye bağırabilirsin Tuğba. Ve bu arada dönerimiz ustalarımız tarafından pişirilmek üzere ocağa takılıyor.
1: Efendim, dönerimiz hazırlandı. Buraya takıldı ve yavaş yavaş pişmeye başladı. Böyle çıtır çıtır sesini ben çok rahat duyuyorum. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama
0: evet.
1: Çok güzel ve lezzetli görünüyor.
0: Tuba'nın taklidir. Tuba taklidir.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani, küçücük bir katkı
0: evet,
1: sadece.
0: Evet.
1: Değil mi usta?
0: Şimdi dönerimiz hazır. Ben servis etmeye başlayacağım.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Pişiyor mu?
0: Pişiyor.
1: Of, suratımın yarısı yandı şu an. Ne kadar zor işler ya.
0: Evet.
1: Birazdan ben de deneyeceğim tabii evet, kesmeyi. Esas olay burada sevgili seyirciler. Kolay mı sandın? Diyeceğim ben yine kendime.
2: Senden önce ben bir defa söyleyeyim Tuğba. Kolay mı sandın?
1: Şu anda saatlerimiz yaklaşık 12'yi gösteriyor sevgili
0: evet,
1: seyirciler. Yaklaşık 2 saat içerisinde de 60 kiloluk döner bitiyormuş.
0: Tekrar ustalarımız yukarıda. Bizim yaptığınız gibi, demişsin taktığınız gibi dönerimiz oradan
1: afedecekler.
2: Çıtır çıtır ses gelmeye başladı Tuğba.
1: İnsanın kendi yaptığı şeyi burada emek, seyretmesi
0: emek,
1: ne kadar
0: evet,
1: güzel biliyor musun sevgili seyirciler?
0: Bu hepsi emek.
1: En baştan mutfaktan görüyorsunuz ya her şeyi. Bence çok güzel.
0: Ben biraz döneri ayarlayayım senin için. Hani sen kolayı kesebilirsin diye.
1: Öyle mi?
0: Çünkü taze olduğu için et biraz kendine gelmesi lazım.
1: Anladım.
0: Şimdi bizi izleyen ustalar bana hak verirler. Dönerci ustalarımıza.
1: Bütün dönercilere sesleniyoruz.
0: Evet.
2: Bu vesileyle bütün döner ustalarımıza ve ekibimize kapılarını açan, misafir eden tüm meslek erbaplarına kolay mı sandın adına kucak dolusu selamlar olsun Tuğba.
1: Şimdi sıra bende, bakalım nasıl olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan mı başlayayım
0: evet.
1: usta?
0: Evet, şu köreyi yukarıda tutacaksın ki düşen etki bunun üstüne gelsin.
1: Ha, parçalanmadan kesmem lazımdı.
0: Aynen.
1: Ama olmadı.
0: Olmadı.
1: Ben en iyisi mutfak kısmında
0: bence sen
1: çalışayım.
0: Döner eti açmaya devam et sen.
1: Evet.
0: Yukarıda sen güzeldin
1: bayağı. Yukarıda o ince işleri ben daha iyi yapıyorum. O zaman efendim, ustamızın burada kesmiş olduğu etleri biz servis yapalım ve orada görüşelim.
2: Ve sıra en sevdiğim ana, Tuğba Usta'nın elinden leziz mi leziz, çıtır çıtır kızarmış dönerimizin tadına bakmaya geldi. Hadi Tuğba, ben çok acıktım. Daha fazla bekletme lütfen.
1: Efendim, ben bugün kolay mı sandın da dönerci olmaya çalıştım. Bence mutfakta daha iyiydim yani döneri
0: evet,
1: kesmedi.
0: Et aşarken.
1: Evet, bu şekilde doğramayı ben başaramadım. Çünkü
0: evet.
1: Sandığım kadar kolay değilmiş.
0: Kolay değil, evet.
1: Talip Usta ile birlikte biz güzel bir döner tabağı hazırladık bu
0: evet.
1: şekilde. Ve en sevdiğim şeyler bir arada. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: programımıza
0: ederim.
1: Katıldığınız
0: tekrar
1: için.
0: Tekrar hoş geldiniz. Başka zamanda bekleriz.
1: İnşallah başka zamanda kapınızı çalarız.
0: Çok teşekkür ederim her şey için.
1: Ben
0: sağ olun.
1: Küçük bir tadına bakabilir miyim?
0: Tabii tadına bak. Yaptığın dönerin nasıl? Tadı olmuş mu? Beğeniyor musun?
1: Biraz şöyle pilavla birlikte.
0: Bence çok güzel görünüyor. Çok güzel değil mi?
1: Böyle can çektirmek istemezdim ama ucundan bir bakmam gerekiyordu.
0: Tuğba sabah geldi. Beni aradı. Ben döner öğrenmek istiyorum dedi. Ben de tamam dedim. O zaman gel, madem kendine güveniyorsun. Gel öğren. Geldi, eti çok güzel açtı ama döner de biraz yukarıda aşağıda kesemedi açıkçası. Olsun, birkaç kez daha gelirse inşallah öğrenir. Kolay mı sandın Tuğba?
1: Efendim, tüm çalışanlara, tüm restoran çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bize kapılarını
0: biz
1: açtıkları için.
0: Tamam.
1: Herkes o kadar güler yüzü ve tatlı ki.
0: Çok sağ
1: ben çok güzel çalıştım burada, çok rahat
0: çok
1: çalıştım.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. We'll be right back.

0: Tarlı aldığım zaman herkes güldüydü bana. Arkı yapıp suyu getirene kadar çok uğraştık. Sal ol Amzi'yi görsen. Fazlasını vereyim, tarlıyı bana sat diye dolanıp durur çevremde.
1: Olmaz! Hiç satılmaz. Oğlumuzun, Ali'nin kısmeti bu tarla.
0: Deli mi oldun? Bunca emekten sonra satar mıyım hiç? Suyu getirene kadar neler çektim ben? Yazın sıcağında, kışın soğuğunda dağları delen ferada çıktı adım. Hamza delilensin dursun, satılacak bir karış toprağım yok benim.
1: Hele oğlumuz bir büyüsün. Eli kazma kürek tutsun. Daha da açılacak kısmetimiz inşallah. Ulu Tanrım bizim yüzümüzü güldürmeyip de kiminkine güldürecek?
0: Su getirmek de neymiş? Sen istedikten sonra baraj bile yaparım buraya.

0: Zaloğlu Hamza'nın işi bu.
1: Varma üzerine, kötü bir iş olur. Bebemizi düşün.
0: Kadın, aklın ermez senin. Hakkımızı şimdi aramadık mı bir daha hiç arayamayız. Bugün suyu kesen, yarın yolumuzu keser.
2: Otur oturduğun yerde. Kadın işi değil bu dedim.

0: Dur hele dur. Su benim, dere benim toprağımdan geçiyor.
1: Allah'ın suyuna kimse sahip çıkamaz. Su alınmaz, su satılmaz, kimseye de miras kalmaz. Alemin hakkını yemek size babadan miras kalmış. Ama beni ötekiler gibi belleme. Hakkıma el uzatanın elini kırarım.

Ahmet'im! Ahmet'im!

0: Peki, ateş edenin kim olduğunu gördün mü sen?
1: Görmedim kumandan bey.
0: Öyleyse kocanı öldürenin Zaloğlu Hamza olduğunu nereden biliyorsun?
1: Başka kim olabilir Hamza değilse?
0: Ama o saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söylüyor.
1: İnanma hiç kumandan bey! Yalan söylediği besbelli!
0: Peki, ya şahitlerine ne demeli? Hamza ile beraber olduklarına yemin ediyor bunlar. Öyle mi? Sana sordum! O gün Hamza kahvede tavla oynuyormuş, doğru mu?
2: Doğru kumandanım. Ben de oradaydım. Mehmet Ali ile oynuyorlardı.
3: Bir gazosun olsun dediydim, dinlemedi. Harman sigarasını oynadı.
4: Evden çağırdılar o sırada. Oyunu bırakıp kalkamadı. Dursun'la haber yolladı rahat bıraksınlar diye.
5: Çaylarını ben demledim elimle. Hatta limonumuz yoktu da söylendi biraz.
1: Yalan! Yalan kumandan bey! Hepsi yalan! Para vermiştir Hamza bunlara. Nasıl da uyduruyorsunuz utanmadan? Kaç para aldığınızı da söylesenize! Söylesenize ha! Hepsi rezil kumandan bey! Hepsi yalancı bunların! Vicdansızlar! Ne susuyorsunuz? Söylesenize doğruyu! Söylesenize! Yazıklar olsun size! Biz korkaklar! Satılmış köpekler! Allah'ınızda mı yok sizin ha? Alim hiç büyümez mi sanırsınız? Yaptıklarınızı yanınıza kor mu sanırsınız? Kanıma kan isterim kumandan bey! İnanma bu Allahsızlara! Bu vicdansızlara, bu soysuz köpeklere inanma kumandan bey!
0: Hadi siz de çıkın dışarıya! Dışarı! Yaz! Şahitlerin ifadeleri alındı. Sanık Zaloğlu Hamza'nın olay sırasında kahvede bulunduğunu beyan ettiklerinden

0: Ağlama annem. Ağlama yavrum.
1: Boyuna ver diyor. Sonra nasıl ödeyeceksin bilmem. Bu yıl rahmet olmadı, şu yıl böcek vurdu, yok Ali mektebe başladı. Bu işin sonu yok Iraz bacı.
0: Hele bu yılda müsaade et bize. Olmazsa bir çare düşünürüz elbet. Sarma Rüstem'a, bohçama koru. Bir tane de yaka alayım mı?
1: Pek, al bakalım.
0: Gel bakayım. Uzat kollarını.

Ven, van a Yakan Ataki. Kara önlüğü giyince zengin çocuklarından hiç farkın kalmadı. Kalk bakayım. Ne güzel yaraştı sana. Defter paran, kalem paran, bu da harçlı. İyi oku oğul. İyi oku da büyük adam. Hükümet kapılarından hakkımızı başka türlü nasıl ararız? Zaloğlu gibi rezillerden nasıl kurtuluruz?

0: İçecek suyumuzu bile sırtımızda taşır olduk. Ulu Tanrım, rahmetini bu yılda göstermezse toprağımızı nasıl sularız? Borcumuzu nasıl öderiz koca Rüstem?
1: Ana! İzin verirsen bu akşam Hamzagil'in bendini sökeyim.
0: Olmaz. Hiç olmaz. Bulaşma sakın onlara. Allah'ın rahmeti yeter bize.
1: Sen bilirsin ana.

0: Hamza! Sana tarlamdan çık dedim, duymadın mı?
1: Meyras kadın, dinle beni. İki çift sözüm var sana.
0: Dinlemem! Kanlı mısın sen bizim?
1: Benden söylemesi. Tek başına güç yettiremezsin bu toprağa.
0: Sana ne? Tasası seni mi aldı?
1: Yok, bağısına elinden çıkacak. Gel inattan vazgeç. Sat şu tarlayı bana.
0: Uzattın Zaloğlu. Çık dedim sana!
1: Hele şuna bak hele! Neyine güveniyorsun sen? Kara halinle başımı derde mi sokacaksın benim?
0: Allah belanı versin senin!
1: Al bakayım, dur! Dur! Hay Allah! Al bakayım! Kocam da anlamazdı doğru laftan! Kurusu!

0: Evet Deniz Garibe, iyilikle verin toprağa dedik. Yoksa ben almasını bilirim.
1: Ana! Ana hey! Bir şey oldu mu ana?
2: Babanı kahpece vurduğu yetmedi. Hala toprağımızda gözüm.
3: Hey Zaloğlu! Erkeğimi yedin! Yavrumu yetim bıraktın! Şimdi de toprağımı elimden almak istiyorsun! Ben senin ocağını söndürmez miyim? Yanıyor içim! Ciğerim yanıyor!

kanını aramadım şimdiye kadar. Oğlumuzu düşündüm. Körpecik bebemiz ezilmesin diye uğraştım hep. Ama ne çare, peşimizi bırakmaz Zaloğlu. Söyle bana Ahmet'im, ne yapsın Iraz?

Yemin et babanın toprağına el basıp kanımızı yerde bırakmayacağına yemin et. Olsun. Kanını aramak sana düşer. Ulu Tanrım, ölmeden o günleri göster bana.

0: yerden kurtulmayacak, kurtulmaz mı? Allah'ın yazısı bu kahveler. Şey, düştük bir kere. Mektup alıyor musun? Öyleyse ben yazayım, artık çağırıyor. Müşenin dostu olmaz. Sever.
1: Ana. Nen var ana? Ağlanacak sıra mı şimdi? Topu topu 10 günüm kaldı şunun şurasında. Ana, sende bir şey var.
2: Olmaz mı oğul? Bende dert biter mi hiç? Zaloğulları yolunu gözlüyor kasabada. Babamızın öcünü almadıkça yaşamak bize haram diyorlar. Oğlum, Alem, gel dinle beni, dönme kasabaya. Tarlayı satarız, parasıyla bir iş tutarsın şehirde.
1: Olmaz ana. Tarla babamdan yadigar. Satılmaz. Hem Ahmet'in oğlu korktu da kaçtı dedirtmem kimseye.
2: Etme oğul, vuracaklar seni dönersen. Babanın acısına zor dayandım. Seninkine hiç dayanamam. Gücüm kalmadı artık.
1: Korkma ana. Bir şey olmaz. Beni vurup da ellerine ne geçecek? Cezamı çektim ben. Hem öyle kolay değil adam vurmak. Hadi, üzme canını sen. Onlar da insan.

0: Sana da ne oluyor kız?
1: Babamın öcünü almak benim de hakkım. Çek elini.
0: Kan davasına kadınların bulaştığı görülmüş şey değil. Otur oturduğun yerde.
1: Ne oturmam? Senelerdir bugünü bekledim.
2: Anan seni yanlış doğurmuş Ayşe. Tam erkek olacakmışsın ama ne fayda. Bırak gelsin.

yemin ederim. Bütün suç benim diyorum. Küçücük bir çocuktu. Eline ben verdim silah. Kıymayın garibimi. Vuracaksanız beni vurun. Cezasını fazlasıyla çekti. Ne geçecek eliniz halim ölürse? Ayağını öpeyim. Ben ettim, siz etmeyin. Ayşe kız, sen kadınsın. Bari sen uyma bunlara. Yarın sen de anne olacaksın. Yavrum benim o. Kıymayın ne olur, yalvarırım.

0: Kurban olduğum Allah. Ver muradımı benim. Babamın canına kıyan canı ben kendi ellerimle alayım. Kim o?
1: Zaloğlu Dursun orada mı?
0: Ne yapacaksın?
1: Sen Ayşe olacaksın herhalde. Ne kadar da büyümüşsün.
0: Büyümüşüm, sen hani? Kimsin sen?
1: Tanımazsın. Sen hele Dursun ağanı çağır.
0: Biraz evvel ağam şehre indi bir iş için. Ama neredeyse döner gelir.
1: Öyleyse beklerim.
0: Sen bilirsin.

0: Hiç görmedim seni köyde. Nerelisin sen?
1: Buralıyım. Ama uzun zamandır köyde değildim.
0: Neredeydin?
1: Ne yapacaksın?
0: Hiç, sordum işte. Adın ne senin?
1: Ali. Iraz'ın Ali.
2: Hangi cesaretle geldin buraya? Babasız büyüttüğün yetmedi mi bizi?
1: Ben de babasız büyüdüm. Benim ne suçum vardı?
2: Ne suçu varmış? Kes kelimeyi, şehadet getir.
1: İndir şu silahını. İnsanca konuşmaya geldim sizinle.
2: İnsanlık senin neyine? Köpek gibi geberteceğim seni.
3: Her şey olmuş bitmiş. Beni öldürmekle ne geçecek eline? Cezamı fazlasıyla çektim ben.
2: Elimizden kurtulurum sanma. Nasıl olsa eninde sonunda gebereceksin. Babamızın kanını ödeteceğiz sana.
1: Ağaların senin gibi düşünmüyorlardır inşallah.

0: Kız Ayşe, ne oluyor?
1: Ali şimdi buradaydı. Yaraladım onu. Kaçtı, ağaçların arasından kayboldu. Uzağa gitmiş olamaz.
2: Besbelli korkudan kaçıyor. Kaçan adam evimizde ne arıyordu? Bir iş var bu işin içinde.
3: Hey! Zaloğulları! Önce beni dinleyin, sonra isterseniz öldürün!
1: Sakın dinleme ağam! Acıma o köpeğe!
3: Saklanma! Erkeksen çık meydana! Konuşacak sözümüz yok bizim! Benim var zaloğul olursun! Hepimiz aynı memleketin çocuğuyuz! Birbirimizi kırmakta fayda yok! Babamızı vururken düşüneydim bunu! O da benim babamı vurmuştu! Anama ettiğini hepiniz biliyorsunuz!
4: Karılar gibi yalvarmayı mahpus damında mı öğrettiler sana?
3: Mahpus damında ya! Boyumdan büyük silahı anam elime verdiğinde... adam vurmak oyun gibi gelmişti bana! Kanun fersah fersah ödetti cezamı! 14 sene bu, dile kolay! Yatmayan bilmez! Aynı çileyi sizin de çekmenize fayda yok, gençsiniz, yazık! Allah'ın toprağı da suyu da bolamda olsun, hepimize yeter!
4: Ettiğin gevezelik yeter! Babamı öldürdüğün gibi ben de seni öldüreceğim!
3: Yazık! Hayvanlar gibi dövüşmek istiyorsunuz!

0: Nerede Ali? Nerede dedim? Kaçtı mı yoksa? Söyle nereye gitti?
1: Gelmedi buraya. Gelmeyecekti.
0: Nereye kaçarsa kaçsın, arayıp bulacağız onu.

0: Kurtulmuşsun sen. Çok şükür Halim. Kurşun kemiğe değmemiş. Evimizi bastılar. Söyledim ben sana oğul. Gelme köye. Kudurmuş bunlar diye.
1: Evimi, köyümü, toprağımı çok özlemiştim ana.
0: Nesi var bu rezil yerin özlenecek? Şimdi ne olacağım?

0: onlar seni öldürecek ya da sen onları.
1: Ben kimseyi öldüremem ana.
0: Ya onlar? Onlar seni bırakır mı? Kaç buralardan oğul, uzaklara kaç. Hasan dayının değirmenine git saklan. Seni görmesem de olur. Tek sağ olduğunu bileyim de.
1: Anam benim. Fakir anam. Garip anam. Bunu sana almıştım. Hep ıslanmış, renkleri birbirine geçmiş. Anam gayri kara bağlamasın dediydim.
0: Gün iyice yükseldi. Gideceksin buralardan.
1: Ana.
0: Çaresiz gideceksin oğlum.

0: Ne var Recep?
1: Diyecektim ki...
0: Geveleme! Ne diyeceksen de!
1: Ali haklı.
0: Nasıl haklı?
1: Babasını vuranın kim olduğunu sen de biliyorsun.
0: Biliyorsan ne çıkar? Hem bunu söylemekte maksadın ne senin?
1: Bu davanın sonu yok ağam, gel vazgeçelim. Cezasını fazlasıyla çekti, bir de bizden bulmasın.
0: Yufka yürekli rezil! Ayşe kadar da olamadın değil mi? Hep söylerim zaten! Anam yanlış doğurmuş sizi!

0: Babam ölmeden kanıma kan isterim dedi de son nefesini öyle verdi. Bunları bana anlatan sen değil miydin? Bunu hepiniz duyun. Tanrımızın kanı boşanıp akmadıkça bana bacı demeyeceksiniz.
1: Biraz bacı, ne istiyorsun? İşim var benim.
2: Yarım kilo zeytin tat bana.

Kaçarken düşünmedi mi oğlun cezasını sen çekersin bu işin? Ne bakıyorsun yüzüme? Ne bakıyorsun diyorum, çıldırtma, ne bakıyorsun?

0: Faydasız zaloğlu Dursun! Ne yapsan laf alamazsın ağzımdan! Bulamayacaksınız! Halimi öldürmeye gücünüz yetmeyecek hiçbir zaman! Söylemeyeceğim! Öldüremeyeceksiniz onu!
1: Yeter evladım! Kan davasına kadın bulaştırılmaz!

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Chatman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira.
3: İşte Chatman, işte hayat.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bakın.
2: Hamda Leslik.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre.

0: ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
6: Sadece durunladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.

0: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
1: Bir şey mi dedin aşkım?
0: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Kaç yıl geçti aradan. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
5: Obseso'nun yeni yıldızı.

0: bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle...

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.
5: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıllık keyfin gelsin yetmezse be. 25 yıldır hep seninle.
6: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Ne haber Hasan dayı? Anamı görebildin mi? Yoksa bir şey mi ettiler anamı?

Hacca bacı. Ne etsek de duyurmasak alimi olanları. Duyarsak kopar gelir. Ah yavrular.

Zaloğulları! Ben iyi dinleyin Zaloğulları! Anamın kılına dokunursanız, bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim! Çıkarmayın bunu aklınızdan!

0: başkaların anlasın bakalım kadın dövmenin ne demek olduğunu.
1: Korkmuyorum senden, ne istersen yap!
0: Ne biçim kızsın sen? Oturup evinde çeyizini hazırlayacağına, elinde silah intikam peşinde koşuyorsun.
1: Bu ne kadar sürer böyle, ağaların peşini bırakırlar mı senin? Nasıl olsa kıstıracaklar seni.
0: Dağlar geniş, fena mı? Dolanır dururuz beraber.

0: Ja mori ajak. Çok üşüyorum. Biraz çalı çırpı topla da ateş yakalım. Sana söylüyorum. Duymuyor musun? Ateş yakalım diyorum.
1: Emredersin, yakalım. Yakalım da ağaların şıp diye binsinler tepemize.
0: O oyuncakla kendini koruyabileceğini mi sanıyorsun? Üçü de uçan kuşu gözünden vuracak kadar nişancıdır. Keklik gibi avlayacaklar seni uzaktan. Kullanmasını biliyor musun bari?
1: Öldürmeyi değil, yaşatmayı. İnsanca yaşamayı öğrettiler bana.
0: Vay vay vay, laflara bak sen. Antalya'nın mahpus damının yanında bizim marifin okulu beş para etmezmiş meğer.

0: Ali. Ali. Çok soğudu hava. Donacaksın. Ben ne de olsa alışkınım buraların havasına. Bu havada ateş görünmez dışarıdan. Kalk bir ateş yak. Hadi inat etme, hastalanacaksın sonra. Bari sarın şunun bir ucunu.
1: Bakıyorum melek kesildin. Bu kadar yufka yürekliydin de... ...Nediye ağalarının önüne geçmedin zamanında.
0: O iş başka iş.

0: Al şunun ucunu sırtına. Çöz şu ellerini.
1: Of, canım acıyor.
0: Korkma, kaçmam bu havada bir yere. O kadar deli değilim herhalde. Çöz şunu, hadi.

0: İki kişi yan yana daha iyi ısınır derlerdi de inanmazdım. Demek ki doğruymuş. Ne kötü talihimiz varmış. Aramızda kan davası olmasaydı... belki de yavuklum olurdum. Ne şaştın? Güzel adamsın. Kaçardım sana vallahi. Yoksa beğenmez miydin beni? Çirkin miyim ben?
1: Güzelsin. Çok güzelsin.

0: Öldür seni! Babamı öldürdüğün gibi beni de öldür! Öldür! Ne duruyorsun? Öldür diyorum!
1: Acımıyorum sana. Ama ne çare ki öldürmek de gelmiyor elimden. Al giy şunu, hastalanıp da bela alma başıma.

0: Hayvan fışkıları var, buradalar. Kuş olsalar uçamazlar artık.
1: Hey Ali! Orasın Ali! Her tarafın sarılı! Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını! Çaren kalmadı, iyi düşün, bu son fırsattır!
2: Kandıracak başka adam bulamadı Dursun Ağa'n. Mağaranın başka çıkış yolu yok sanıyor. Eksik olmasın Hasan dayı, dağların sırrını verdi bana.

0: Mağarayı karış karış aradık, sen de gördün ağam. Çıplak attan başka canlıya rastlamadık. Nereye gittiler, ne oldular ben de anlayamadım.
1: Ali'den vazgeçtim, ya Ayşe'ye bir şey olduysa?
2: Ne olabilirmiş ona? Ali gibi 10 erkeğe bedeldir o. Kuluna bile dokundurtmaz.
0: Ağam, varın dinlenin. Ben izlerini bulur, size haber veririm.

0: yanıma. Hele bu suya dokunduğunuzu görmeyeyim bir daha. Zaloğulları bana bulaştı diye bir haber salmalıyım ki Halime. Tutup bacınızı kaza geçiriversin hemen. Yapar da vallahi, hiç bakmaz gözünüzün yaşına. Hele şunlara! Hala durup bakarsınız bir de! Yıkılın karşımdan çabuk!
1: Bu rezilliğe katlanamayız, yürüyün! Ali köpeğini bulup gebertmedikçe durup dinlenmek haram bize!

0: Merak edilecek bir şey yok. Birkaç gün misafirim olursunuz, bir şeyi kalmaz.
1: Kurtulur mu dersin Hasan dayı?
0: İyi ki emmişsin zehri, yoksa kurtulamazdı. Kalanını da söker atar Hasan dayının ilacı. İnşallah üç güne varmaz, ayağa kalkar gelinimiz. Yükte döşekler var, serersin kendine. Kuşluk vakti biraz daha ilaç yedirirsin.
2: Nerede ağlarım? Ağam! Yılan! Kurtarın, kurtarın beni bu yılandan! Öldürün, izin başını! Dursun ağam, çabuk yetiş! Bırakma bacını! Bırakma beni! Öldürdünüz mü? Öldü demek! Oh. Alın! Alın çabuk! Alın bu yılanları! Ali! Ali! Ali sen misin? Ah! Öldürdün değil mi? Oh! Çok şükür! Alındı öcümüz!

0: Aslan, sen neden kalktın yatağından?
1: Kimsin sen? Neresi burası?
0: Korkma kızım, yabancı yer değil. Ali getirdi.
1: Nerede Ali, nerede?
0: Meraklanma, bırakıp kaçmadı seni. Köye un götürmeye indi. Neredeyse döner gelir. Otur hele. Aferin, akıllı kızmışsın. Adamın Yavuz'una kaçtığından belli. Sezdirmiyor ama çok seviyor seni. Kaç gündür yemedi, içmedi, hep başında bekledi.

0: Kaç gündür buradayız?
1: 5.
0: Burada mı kalacağız hep?
1: Ne yapacaksın, bir acelem mi var?
0: Kaçmazsan ağlarım izini bulur.
1: İyi. Tutar tırnaklarımı sökerler, gözünün önünde derimi yüzüp etlerime tuz basarlar. Sen de seyreder keyiflenirsin, fena mı?

0: İhtiyar, bir kızla bir adam arıyorum.
1: Yok kimse burada beyim. Ne arasınlar dağ başında? Yok kimse dedim ağam.
0: Dur bakalım babalık, ne kuşkulandın öyle?

0: Tanrı beni affetsin. Utanıyorum kendimden.
1: Utanma. Utanacak ne var? Doğruyu buldum sonunda. Dünyaları bağışladım ben. Hala neden ağlıyorsun?
0: Bırak da doya doya ağlayayım. Ömrümde bir kere. Ağlamayı bile yasak ettiler bana. Kadınlığımı, kızlığımı bilemedim hiç. Doğdum doğalı, kan, silah, ölüm. Başka bir söz duymadım.
1: Kadere razı olmak lazım. Başka çaremiz yok. Ben yaşadım mı hayatımı sanki? 11 yaşımda girdim mahpus damına. Tam 14 sene yattım.
2: Iraz bacı, ne haber Ali'den?
0: Ne haber olsun Hatice bacı? Ala geyikler gibi dağdan dağa gezer durur biçare.
2: Zaloğullarının Ayşe'den de hiçbir haber yok. Ne dersin bunca zaman ateşle barut yan yana?
0: Ağzından yel alsın, o ne biçim söz? Helal süt emzirdim ben Ali'mi, hem de kanlısıyla.
2: Olan olduysa da sana ne dokunur, ağaları düşünsün kızın.
0: Sana olmaz dedim Hatice bacı! İyice duymadın mı yoksa?
2: Duymasına duydum ya, kasabada herkes...
0: Herkes ne bilirmiş, ben kefilim oğluma!

0: Ayşe. Ayşe, neyin var?
1: Yok bir şeyim, şimdi geçer. Başım döndü birden.
0: Yoksa?
1: Evet Ali. Çocuğunu taşıyorum karnımda.
0: Ayşe.
1: Yapma Ali. Yapma, bir duyan olur.
0: Duysunlar. 3-5 ordu bir olup da öyle gelsinler üstüme. Çiçeğim, gelin Ayşem, oğlumun anası. Varalım Hasan'dayı bulalım, müjdemizi verelim, nikahımız kıyılsın.
2: Allah'ın emri, peygamberin sünneti, İmam-ı Azam'ın kavli üzerine nikahınızı kıydım. Allah hayırlı geçinmeler versin.

0: Ayşe. Ayşe. Bacım, Ayşe bacım.
1: Kenan.
0: Bacım. Bacım.
1: Ağam, ne olur affet beni, affet.
2: Ayşe. Aslan bacım, demek kurtuldun ha. Ben size dememiş miydim Ayşe bu, bir punduna getirir kaçar diye.
1: Hayır, kaçmadım ağam.
2: Kaçmadın mı? Öyleyse nasıl kurtuldun elinden? Kız sende bir şey var, söyle hele.
1: Yalvarmaya geldim ağam sana. Elini ayağını öpeyim.
2: Ne yalvarması kalk, derdin ne senin?
1: Dünyanın en iyi insanı o. Ne olur bağışlayın onu.
2: Sus, sus! Ne dediğini bilmiyorsun. Babamızın kanlı gömleğini önümüze atan sen değil miydin ha?
1: Gözümü kan bürümüştü o zaman. Ama şimdi doğruyu buldum. Öldürüp ne geçecek elimize? Hapislerde çürüyeceksiniz. Yeter, bitsin bu kan davası.
3: Puh, Allah kahretsin. Ağam, etti bu. Ali ile birlik olmuş.
2: Ne etti bu herif sana, doğruyu söyle. Yoksa kötü bir şeye mi zorladı?
1: Hiçbir şeye zorlamadı. Kendi isteğimle oldu her şey.
2: Ne?
1: Nikahlandık Ali ile. Karnımda çocuğunu taşıyorum.
2: Nasıl? Nasıl yaptın bunu? Kanlımız olduğunu düşünmedin mi?
3: Kasabada nasıl dolaşırız? İnsan içine nasıl çıkarız?
2: İki paralık ettin hepimizi! Zalonlu namını çamura buladın!

0: Söyle, söyle diyorum. Nasıl yaptın, nasıl yaparsın bunu? Söyle, söyle de bakacağım seni. Söyle, söyle.
1: Aman etme, bağışla, ne olsa bacımız bizim.
0: Bacım bacım yok benim, artık yok, yok, yok. Yürüyün! Biraz karısı düşünsün şimdi başına gelecekleri.
2: İsterseniz beni öldürün ama anasına dokunmayın. Ağam! Recep ağam! Sen onlara benzemezsin. Ayşe bacın kurban olsun sana. Çok kötü bir işe niyetli bunlar. Önlerine geç, bırakma! Ne olursun!

Mm-hmm.

0: Erkekliğe sığmaz bu iş. Yapma, kurbanın olayım.
1: Çekil, karışma.
0: Olmaz ağam.
1: Karışma dedim.

0: Ayşem. Ayşem, ne yaptılar sana? Söyledim. Gitmeyecektin, bulaşmayacaktın onlara. Bunun hesabını soracağım.
1: Ali! Gitme! Yalvarırım, gitme! Kudurmuş onlar. Bana yaptıklarının ehemmiyeti yok. Hiç ehemmiyeti yok. Ama...
0: Ama ne?
1: Anam! Anama!
0: Anama mı? Anama ne yaptılar, söyle! Söyle!
2: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
3: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
2: Mezuniyet konserimiz var bugün.
4: Doğum gününü tebrike geldim abi.
5: Ama biçimsiz yer seçtim.
3: Biliyorum.
5: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
6: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa... ...başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
5: Nişanlandım diyor.
2: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et!
3: Uçak kalkıyor!
7: Ucuz atlattınız.
5: Bir kol kaybederek.
8: Bu kadar gün geçti aradan.
5: Kabul, 10.000 vereceğim.
8: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
2: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
3: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
9: Hicran, hicran, ben aşkımdan kalan.
10: Zulüm bugün 18'de TV4'te.
11: Peki, şu eve ne dersin?
12: Çok yüksek.
13: Bu çok alçak.
11: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
13: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama... ...yok kredi çek, yok faiz öde, ooo!
14: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Peki ne var?
14: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... ...ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu... ...emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar, emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
15: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
16: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
17: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut fiş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
6: Botanik.
4: Abacus.
5: Kasa.
7: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Sadece duruladım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece durula.
15: Yaşanacaksa.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
5: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
4: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Kaç yıl geçti aradan. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
4: O zaman markete gidelim.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin.
6: ...24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün... ...yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır...
7: ...25 yıldır hep seninle.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
11: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız bu sıraya daha.
9: Eyvah yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

Zavallıları! Zavallıları! Neredesiniz? Geldim işte! Erkekseniz çıkın meydana! Zavallıları! Kalleşler! Erkekseniz çıkın diyorum!

0: Kenan!
1: Yok artık. Bütün zaloğullarının kökünü kurutacağım.
0: Geberteceğim seni.

0: Kenan'ı öldürdü! Kenan'ı öldürdü, anlıyor musun? Ali köpeği neredesin?
1: Buradayım!

Çek tetiği! Çek kardeşim! Kıkırıydı hepimize! Acıma köpeğe! Bitirdi sana onlarını! Ben büyüttüm seni babamız ölünce! Helal etmem hakkımı! Vur diyorum! Vur! Ağam! Dokunma bana! Ne biçim erkeksin sen!

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Elçin Kumar Görkemli. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Ümraniye'de yaşıyorum. Ailemle birlikte bu programı severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, benim adım Eylül Nisa Zeyen. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Ailemle birlikte programı severek izleyecek. Bu nedenle yarışmaya katılmak istedim. Benimle yaşayacak olan arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba arkadaşlar, adım Altan Özgün Aydemir. 4. sınıfa gidiyorum. Kahramanmaraşlıyım. 9 yaşındayım. İleride pilot veya polis olmayı düşünüyorum. Sporla ilgileniyorum. Ve bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
4: Merhaba, ben Çağrışım Şek. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim tiyatro oynamak ve izlemek, kitap okumayı ve bilgisayar oynamayı da çok severim. Buraya gelmek için çok heyecanlıyım. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma ve kendime başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Çağan'ı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Nisa var. Üçüncü masamızda Altan ve dördüncü masamızda Elçin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
6: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Çağan'cığım, seni tekrar tanıyalım yüz yüze.
7: Merhaba, benim adım Çağan Şimşek. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı ve bilgisayar oynamayı çok severim.

0: katılmayı çok istedim. Bu yüzden başvuru yaptım.
1: İyi ki geldin Çağan'cığım. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum.
2: Teşekkürler.
1: Nisa'cığım hoş geldin.
3: Hoş buldum. Benim adım Eylül Nisa Zeren. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yüzmek, resim yapmak ve kitap okumak.
1: Şahanesin. Sen de iyi ki geldin Nisa'cığım. Altancığım hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhaba adım Altan Hüsnü Aydemir. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Sporla ilgileniyorum. Judo ve futbol. Onlarla ilgileniyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: İyi ki geldin Altancığım. Biz de sana başarılar diliyoruz. Elçincim hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Merhaba. Ben Elçin Kumar Görkemli. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Ümraniye'de yaşıyorum. Bu yarışmayı ailemle birlikte seviyorum ve izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar dilerim.
1: Ben de hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar ve size çok inanıyorum. Harika bir ekip olacaksınız değil mi?
0: Evet.
5: Evet.
1: Duyamadım.
5: Evet.
1: Harikasınız. O zaman Çağan için geliyor harf tablomuz.
0: Babam Kemal'in K'si.
1: Kemal Bey'in K'si 50 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Gagası ve bacakları uzun, göçmen bir kuştur. Süremiz başladı.
0: Leylek.
1: Hızlı bir cevap geldi. Doğru mu? Görelim. İlk 50 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Bravo, sizi kutluyorum ve size İzmir Kuş Cenneti'nden aldığımız bir bilgiyi paylaşıyorum sizinle. Leylek, kendi adıyla anılan leylekgiller ailesi içerisinde yer almaktadır. Leylek ailesi 19 tür ve 3 gruba ayrılır. Ülkemizde 2 tür leylek yaşamaktadır. Leylek ve kara leylek. Tüylerinin geneli beyaz, uçuş tüyleri siyahtır. Uzun kırmızı bir gagası ve ayakları vardır. Uçarken boynunu düz tutar. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olduk. Görselimizi de gördük ve Nisa'yla devam ediyoruz.
3: Babam İsmail'in iyisi.
1: İsmail Bey'in iyisi 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Toprakta, suda, insan veya hayvan vücudunda bulunan, hastalıklara yol açabilen canlıdır. Süremiz başladı. Cevap gelmedi ama kim burada? Kimler burada?
3: Takım.
1: Takım burada. Hadi bakalım. Ben hep diyorum ki arkadaşlar içinizden bir okuyun.
0: Bakteri.
1: Gerek kalmadı içimizden okumaya galiba. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yağmurdan sonra toprağın yapısı. Bitki çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı ortamda çeşitli kokular oluşabilir. En yaygın olarak tarif edilen koku toprak kokusu olarak ifade edilen kokudur. Bu kokunun kaynağı toprakta bulunan bakterilerdir. Bakterilerin hepsi zararlı değildir. Doğada birçok faydalı bakteri de bulunur arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Altan'la devam ediyoruz. Hangi harf?
4: Enis'in E'si.
1: Enis'in E'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Devlet hizmetinde çalışan kimsedir? Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
3: Memur.
1: Nisa memur dedi. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Ve ısınma turunun 4. sorusu Elçin için geliyor.
5: Atatürk'ün ağası.
1: Atatürk'ün ağası 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Ben giderim, o gider, içimde tık tık eder bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
5: Kalp.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Çağan için geliyor harf tablomuz.
0: Narın neyse.
1: Narın neyse 70 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Güzel kokusuyla bilinen, baharat olarak kullanılan ve yağı çıkarılan bir bitkidir. Süremiz başladı.
0: Ayçiçeği.
1: Cevabımız ayçiçeği mi görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Güzel kokusuyla bilinen, baharat olarak kullanılan ve yağı çıkarılan bir bitki bu. Hadi ekip. Hadi ekip, son 60 saniyemiz. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
3: Karanfil.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar karanfiller de yanımda çok güzel gözükmüyor mu?
3: Evet.
1: Evet, Nisa ile devam ediyoruz.
3: Lalenin L'si.
1: Lalenin L'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. İnsana, hayvana veya cansız nesnelere benzemeye çalışarak yapılan güldürüdür. Süremiz başladı.
3: Yok.
1: Haydi ekip çalışması ne olabilir? İnsana, hayvana veya cansız nesnelere benzemeye çalışarak yapılan güldürü.
0: Taklit.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Yapar mısınız arkadaşlar hiç taklit?
2: Evet ben çok yaparım.
1: Çağ sanki sen yaparsın gibi evet. Geldi. Evet, Altan'la devam ediyoruz.
4: Rakunun R'si.
1: Rakunun R'si 50 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Sütü kaynatıp içine maya eklenerek hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.
3: Tarçın.
1: Tarçın mı doğru cevabımız? Olmadı.
3: Yoğurt.
1: Yoğurt mu görelim? Orada Nisa ve Çağan. Adeta hangimiz önce butona basacağız diye. Değil mi arkadaşlar? Çağan sende de mi cevap buldu?
2: Evet ben de yoğurt. Çağan'da
1: o zaman ortak çalışma arkadaşlar. Evet. Bu ikinizin de cevabı kabul olsun. Elçin'le devam ediyoruz. Hangisi olsun Elçin?
5: Irmağın ısı.
1: Irmağın ısı 30 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Sağlam, dayanıklı manasındaki benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı. Haydi ekip
3: çakı
1: çalışması.
3: Gibi.
1: Çakı gibi. Mi doğru cevabımız görelim. Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim biraz. Hadi bir kutu açalım öyle düşünelim. Son 60 saniyemiz. Var mı cevap? Yok. Peki bir harf daha açabiliriz diye düşünüyorum. Açabileceğimiz son harfi. Açalım.

0: Katı.
1: Ya.
0: Katı.
2: Katı mı görelim? Olmadı.
1: Katı.
2: Olmadı. Nasıl gibi?
0: Kapı.
2: Doğru mu görelim? Bravo. Güzel bir ekip çalışmasıyla değil mi arkadaşlar? Yine doğru cevabı bulduk. Çağan'la devam ediyoruz.
1: B.
2: B harfi 60 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. 3 tane 9'u toplayıp 14 eklediğimizde elde ettiğimiz sonuçtur. Süremiz başladı.

0: 21.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. 3 tane 9'u toplayıp 14 eklediğimizde elde ettiğimiz sonuç arkadaşlar. 3 tane 9 toplayalım, sonra 14 ekleyelim.
0: 41.
1: 41 mi doğru cevabımız? Bravo. Nisa ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
0: Güneşin G'si.
1: Güneşin G'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Yerin derinliklerinde oluşan hamur kıvamındaki maddedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yerin derinliklerinde oluşan hamur kıvamındaki madde ne olabilir? Bir kutu açalım.
0: Magma.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Altan için geliyor harf tablomuz. Kaldı iki harfimiz Altancığım.
0: Televizyonun T'si.
1: Televizyonun T'si 50 puan değerinde tiyatro ve sinemadan geliyor. Tiyatroda ve sinemada kadın oyunculara verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: Aktris.
1: Bir daha söyle.
0: Aktris.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Kaldı ısınma turunda. Son sorumuz ve son harfimiz Elçin için geliyor.
0: Van'ın V'si.
1: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Doruk adıyla da bilinen dağların en yüksek noktasıdır. Süremiz başladı.

0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, ısınma turu bitti. Ne diyoruz, nasılız?
1: İyiyiz.
0: Nasıl hissediyoruz?
1: Güzel.
0: Çok bence ısındık. Zaten siz ısınmış başladınız evet. Bence
2: çok
0: arkadaşlar.
2: Eğlenceliydi.
0: Çok eğlenceliydi. Çağancığım?
2: Çok eğlendim. Bundan sonraki devamını düşünemiyorum. Bu ısınma turu bu kadar eğlenceliyse.
0: Ay çok tatlısın. Teşekkür ederiz Nisa'cığım.
1: En azından heyecanımız geçti. Bence de güzel bir tur oldu.
0: Süper. Altan?
3: Ben de çok beğendim. Yani diğer tura hazırlık oldu.
0: Elçin?
4: Çok güzel geçti. Çok heyecanlıydı.
0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar size. Şimdi ben bir kumbaramıza gitmek istiyorum ama hızlıca puanları alalım. Tahmin. Çağan, sence kumbaramızda kaç puan var?
2: Bence bir 400-500 gelmişler.
0: 400-500 olmuş mudur Nisa?
1: 500-550.
0: 500-550 Altan.
3: 300-400.
0: 300-400 arası Elçin.
4: 900.
0: 900. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 510 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1990.

0: Hadi o zaman. Hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet. Evet.
0: Duyamadın.
1: Evet.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik artık ikinci turumuza. Arkadaşlar, ikinci tur için hazır mıyız?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Çağan için geliyor harf tablomuz.
2: Kuşum şekerin şehesi.
0: Kuşum şekerin şehesi. 100 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Abu Dhabi olan ülkedir. Nokta nokta nokta nokta emirlikleri. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Haydi ekip, beraber bulalım cevabı. Ne olabilir? Başkenti Abu Dhabi. Duydunuz mu daha önce? Bir kutu açalım.
3: Bir şey diyeyim. Bence Arap olabilir ikinci kelime.
0: Nisa'cığım, sessiz olmana gerek yok. Eğer varsa bir bilgin paylaşabilirsin.
3: Sadece ikinci
0: sessiz
3: var.
0: Ekip arkadaşlarım.
2: Arap olabilir.
0: Ne
3: evet,
0: olabilir?
3: Arap olabilir.
0: Peki.
2: Bir şey Arap.
3: Evet. Ya aşağıdaki Arap ama üstteki...
4: Ben de onu
3: karma karışık.
0: Üstteki karma karışık mı? Bir kutu daha açalım. Bakın üstten geldi arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Son 60 saniye. Bir kutu daha açalım.
3: Birleşik Arap Emirlikleri.
0: Arkadaşlarına sor bakalım, katılıyorlar mı?
3: Katılıyor musun?
4: Katılıyorum. Evet.
0: Doğru mu görelim? Bravo! Şahanesiniz arkadaşlar. Nisa ile devam ediyoruz.
3: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 150 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Klavye, fare, ekran gibi parçaların bir araya toplandığı taşınabilir teknolojik araçtır. Süremiz başladı.

0: şey diyeceğim. Bence ikinci kelime bilgisayar.
1: Evet.
0: İkinci kelime bilgisayar olabilir.
2: Ekip çalışıyor şu anda. Ekibi ben kendi haline bırakıyorum arkadaşlar. Yorum yapmıyorum şu anda.
1: Ben laptop diye düşünmüştüm de.
3: Ya aşağıdaki bilgisayar.
0: Evet ben de onu diyorum.
1: Dizüstü bilgisayar.
2: Herkes bilgisayar dedi değil mi?
1: Dizüstü bilgisayar.
2: Evet, Altan da dizüstü bilgisayar dedi. Müthiş bir ekip çalışması. Bakalım cevap doğru mu? Bravo size ekip. Harikasınız. Altan'la devam ediyoruz.
4: Uğur'un Uğuz'u.
2: Uğur'un Uğuz'u 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Sporcuların özellikle kilo almaya çalıştığı Japonya ile özdeşleşen bir spordur. Süremiz başladı.

0: Judo hareketi.
1: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: İlk başı judo galiba.
0: Evet, ilk başı judo. Elçin, ilk başı judo. Evet, judo.
3: Diğer kısmı...
1: Sporcuların özellikle kilo almaya çalıştığı.
2: Hiç duymadım.
1: Japonya ile özdeşleşen bir spor. Ne olabilir?
2: İlk bir gülle atma diye düşündüm de o kilo aldırmıyor.
0: Judo ama ne? Sonrası ne?
1: Bir kutu açalım.
2: Judo.
0: Judo.
2: Judo.
0: Judo.
2: Evet, evet judo.
0: İkinciyi unutmadık. Judo.
1: Bir kutu daha açalım.
2: Judo güreşi.
1: Doğru mu görelim? Alkış erken geldin İsa'cığım. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniye arkadaşlar. Siz şimdi birinci kısımdan emin misiniz? Hep aynı şeyi soruyorsunuz.
0: Judo. Evet.
1: Başka bir şey olabilir mi acaba?
0: O zaman
1: İlk kısım.
0: İkinci güreş. Güreşi ama bir judo olamadı.
2: Güreşi sonu.
4: O zaman sonu birincisi güreş. Judo değil.
0: Evet.
2: Judo değil, güreşi. Ama
0: bir şey güreşi.
1: Ama... Bir kutu daha açalım. Son 30 saniyemiz.
0: Sumo güreşi.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Judo dediniz, güreşi dediniz. En sonunda cevabı buldunuz. Elçin'le devam ediyoruz.
4: Ormanın oğusu.
1: Ormanın oğusu 130 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Yiyecekleri kısa sürede pişirmek veya ısıtmak için kullanılan bir mutfak eşyasıdır. Süremiz başladı. Kısa sürede pişirmek veya ısıtmak için. Haydi ekip
2: mikrodalga fırın.
1: Doğru mu görelim? Bravo, 130 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. İkinci turda da 4 sorumuz geride kaldı. Hadi kumbaramıza gidelim. Kaç puanımız var? Arkadaşlar 890 puanımız var ve 1610 puana ihtiyacımız var. Bu ekip yapar değil mi?
4: Evet.
1: Harikasınız. Çağan'la devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Tamer'in teyzesi.
1: Tamer'in teyzesi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Hızlı davranmak, telaşlanmak gibi anlamları olan ifadedir. Süremiz başladı.
2: Acele etmek.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Aramızda aceleciler var mı arkadaşlar? Aceleci davranan, acele eden her zaman.
2: Ben,
1: var mı?
2: Ben. Bazen arada.
1: Çağan bazen. Nisa?
0: Ben. Bazen.
1: Elçin sen hep mi yaparsın? Devam ediyoruz Nisa'yla.
0: Gergedanın G'si.
1: Gergedanın G'si 110 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Piyano, akordeon gibi enstrümanlara verilen isimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar?
0: Bir şey diyeceğim. Birinci kelime pille olabilir mi?
2: Ne?
0: Birinci kelime pille.
2: Bence olmaz.
0: Birinci kelime pille olabilir mi?
4: Ne?
0: Birinci kelime pille olabilir mi? Belki.
2: Yo olamıyor.
1: Bir kutu açalım. Ama siz düşünürken ben bir kutu açayım.
2: Ama pille, ama piyano pille i̇şte, çalışmıyor ki.
0: İşte
2: bir yerden
4: evet kaldı. Piyano pille çalışmıyor.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Aman ne güzel.
1: Haydi bir kutu daha.
0: Benim beyim gitti.
1: Bir kutu daha.
0: Yok.
1: Bir kutu daha. Arkadaşlar, piyano, akordeon gibi enstrümanlara verilen isim.
0: Tuşlu. Birinci kelime tuşlu.
2: Evet, tuşlu.
1: Ne dedin Nisa'cığım?
0: Birinci kelime tuşlu.
2: Evet, tuşlu da altıda bir
0: enstrümanlar olmuyor. O yüzden ikinci kelimeyi düşünüyoruz.
1: Piyano ve akordeon ne peki?
4: Üstü tuşlu ama altı ne?
1: Piyano ve akordeon ne? Hadi bir kutu daha açalım. 30 saniyemiz var.
0: Tuşlu çalgılar.
1: Katılıyor mu herkes?
2: Evet.
1: Doğru mu görelim? 50 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Altan'la devam ediyoruz.
4: Üzümün üyesi.
1: Üzümün üyesi 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Bir işin bütün yönleri önceden çok iyi düşünülmeli anlamındaki atasözüdür. Bin nokta nokta, bir nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Bir işin bütün yönlerini önceden çok iyi düşünmeli anlamındaki atasözümüz. Bir kutu açalım.
1: Birinci küçük olabilir.
0: Bir kutu daha.
2: Hiç aklıma gelmedi.
1: Elçin dedi ki bin küçük olabilir. Yani birinci kelime küçük olabilir dedi.
0: Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha.
1: Bin küçük bir biçmeli.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Bana da biçmeli gibi düşün.
0: Bir kutu daha açalım.
2: Ha, ölç. Ölç.
1: Diyeceğim, birinci kelime ölçü. Birinci kelime ölçü.
3: Evet, ölçüm.
1: Bin ölçüm.
2: Bin
1: ölçüm. Bin ölçüm bir.
2: Bin
1: bir tane daha lazım.
0: Son 41 saniyemiz derken.
3: Bin ölçüp bir biçmeli.
0: Mi cevabımız görelim. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Elçin'le devam ediyoruz.
3: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 150 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Pek neşeli bir kedi patileri benekli diye başlayan tekerlemenin devamıdır. Süremiz başladı.

0: gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi güzel evet. bir ekip çalışması yapalım. Lama pek pek neşeli bir kedi, lama patileri benekli.
1: Ne? Bilmiyorum ki. Pek neşeli bir kedi, patileri benekli.
0: Açalım mı bir kutu?
1: Olur. Olur.
0: Hadi bir kutu açalım.
1: Zor.
0: Yetmedi mi? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha, sonra düşünmeye devam edeceksin.
2: Tamam.
0: Tamam.
1: Pek neşeli bir kedi.
0: Pek neşeli bir kedi. Patileri benekli. Sonra ne oluyor acaba?
1: Ne ya? Ulan var mı?
0: Kedileri düşünün.
1: İlk başım yavluyor.
2: Evet.
1: İlk başım yavluyor.
0: Ne dedin Çağancı?
1: İlk başım yavluyor galiba, öyle.
2: Büyük ihtimalle evet, ben de.
1: Miyavlıyor. Bir şey.
3: Evet, ilk başım miyavlıyor.
1: Evet, miyavlıyor.
0: Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha, 39 saniyemiz var. Ne dediniz az önce siz? Ne yapıyor?
1: Miyavlıyor.
2: Birinci kelime miyavlıyor.
0: Sonra nasıl? Bir kutu daha açalım.
1: Sürekli.
2: Pek neşeli bir kedi, patileri benekli, miyavlıyor sürekli.
0: Sürekli Çağan'dan da geldi değil mi? İlk sürekli cevabı Çağan'dan geldi. Görelim doğru mu? Bravo. Bence zaten ekip olduğumuzda çok daha güzel cevaba ulaşıyoruz değil mi arkadaşlar?
1: Birimiz bildiğinde hepimiz biliyoruz.
0: Evet, şahanesiniz. Alkışlıyorum sizi. Birimiz bildiğimizde hepimiz biliyoruz dedi Çağan. Çağan'la devam ediyoruz.
1: F harfi.
0: F harfi 80 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Öğrenciye bir konuda bilgi sahibi olması ve bilgilerini pekiştirmesi için verilen görevdir. Nokta nokta görevi. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Ulan var mı?
2: Ne?
1: Ulan var mı?
0: Size ne görevleri veriyorlar? Bir konuda ön bilgi sahibi olmanız ve bilgilerinizi pekiştirmeniz için.
2: Aha, evet. İlk aklıma o gelmişti.
0: Ne geldi aklına ilk?
2: Böyle soru daha yeni açıdığına bir ödev olabilir mi diye baktım da olamaz bence.
0: O zaman bir kutu açalım, düşünmeye devam edelim.
1: Ne yapabiliriz?
2: Kolay gibi de ben bulamadım.
1: Ben de bulamadım. Bulan var mı sizde?
0: Bir kutu daha açalım.
3: Ben de.
0: Arkadaşlar size bir konuda ön bilgi sahibi olmanız ve bilgilerinizi pekiştirmeniz amacıyla verilen görevler neler olabilir? Bu ne görevi olabilir?
3: Konferans.
0: Konferans mı doğru cevabımız görelim? Olmadı.
2: Aa, ama bayağı benziyor. Olmadı.
0: Konferans daha farklı bir şey değil mi?
1: Ama ben söyleyeyim.
0: Bir kutu daha açalım. Son 49 saniyemiz.
2: Şimdi daha.
3: Performans.
0: Doğru mu görelim? Bravo.
2: Çok iyi. Şükürler ama olsun. İlk harf her zaman kopya oluyor.
1: Evet.
0: Veriliyor mu performans görevleri? Değil bazen. Mi? Şimdi akıllarına geldi. Evet. Bazen dedi Nisa. Nisa ile devam ediyoruz.
3: M harfi.
0: M harfi 100 puan değerinde ve hijyenden geliyor sorumuz.
1: Hijyen, aman ne güzel.
0: El ve ayak hijyeni için kullanılan bir eşyadır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. El ve ayak hijyeni için kullanılan bir eşya ne olabilir? Bir kutu açalım.
3: Tırnak makası.
0: Doğru mu görelim?
2: Doğru.
0: Bravo. 6'an kaldı 2 harfimiz. Gelsin sorular.
3: Nektarinin nesi?
0: Nektarinin nesi 150 puan değerinde ve ninnilerden geliyor sorumuz. Uyusun da büyüsün ninni şeklinde başlayan sözlerin devamıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta ninni. Süremiz başladı. Evet.
3: Tıpış tıpış yürüsün.
0: Tıpış tıpış.
3: Yürüsün.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 150 puanı kumbaramıza ekledik ve son harfimiz Elçin için geliyor.
3: Pınar'ın P'si.
0: Pınar'ın P'si 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Bir konuda son kararını vermemek, kesip atmamak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip var arkadaşlar. Hadi bunu da bulup final turuna gidelim. Ne dersiniz?
2: Öyle mi? Ama ben kapı olabilir. Pek sanmıyorum.
1: Bence de.
3: Gibi.
1: İkinci kelime.
3: Gibi.
1: Bence kapı ikinci kelime.
0: Ne sizce de arkadaşlar? Ben duyamadım.
3: İkinci kelime kapı olabilir dedim.
2: Evet, evet ama ben çok sanmıyorum.
0: Kapı mı diyorsunuz?
2: Evet. Ben çok evet. Sanmıyorum.
1: Belki ama emin değiliz işte.
0: Açalım bir kutu.
2: K. İki K var.
1: Nereden biliyorsun iki tane K?
2: Hayır hayır şu anda açılanlardan.
0: Hadi bir kutu daha açalım.
2: 3K oldu.
1: 3K'li bir şey.
2: Hep K geliyor.
1: Dördüncü K.
0: Bir kutu daha açalım.

0: 5-6 saniye. Bir konuda son kararını vermemek, kesip ben atmamak anlamlarındaki deyim.
1: Açık kapı ama sonrası yok.
2: Açık kapı.
1: Açık kapı ama sonrası
2: evet.
1: Yok.
2: Açık kapı. Benim de aklıma o geldi.
0: Bir kutu daha açalım.
3: Açık kapı.
2: Açık kapı.
3: Açık kapı. Açık
0: kapı. Hadi bir kutu daha. 35 saniyemiz var.
2: Açık kapı. Bunu bilebileceğimizi zannetmiyorum.
1: Açık kapı bırakmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo ekip. 90 puanı kumbaramıza ekledik ve arkadaşlar artık final turuna gidebiliriz. Ama öncesinde bir kumbaramıza gideceğiz. Hadi tahminler. Çağan sence kaç puan var?
2: Bence bir 1050 olmuştur.
0: 1050 Nisa?
1: 1100-1200.
0: 1100-1200 Altan?
3: 1100-1200 arası.
0: 1100-1200 arası Elçin?
3: 2000 gibi.
0: 2000 gibi. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
1: 2000 olmaz Elçin bence.
3: Ya olabilir. Bilemez.
1: Bilemiyorum ama.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 1540 puan birikmiş ve 960 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim.
3: 7.
0: Her soru 200 puan.
3: Oo.
0: Yani?
3: 4.
0: Bir fazlası?
3: 5.
0: 5 soru cevaplarsak ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Evet.
0: Olur. Finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben bu ekibe çok inanıyorum. Final için hazırsınız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Uyamadım yeter.
1: Evet.
0: Uyudum, harikasınız. O zaman Çağan için geliyor kategorilerimiz. Canlılar, matematik, meslekler, anlam bilgisi hangisi olsun?
2: Canlılar, kardeşim Kıvancın K'si.
0: Canlılar, Kıvancın K'si, sorumuzu görelim. Koyunun yavrusudur. Süremiz başladı.
2: Kuzu.
0: Hızlı bir cevap geldi Çağan'dan. Doğruysa eğer, hadi bakalım. Kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Nisa zaten o kadar emindi ki hemen alkışladı. Nisa ile devam ediyoruz.
3: Matematik O.
0: Matematik O harfi, sorumuzu görelim. (Gülüyor) 30 kişilik bir grup insan iki eşit takım oluşturursa her takımda olacak kişi sayısıdır.
3: 15.
0: Süremiz başladı.
3: 15. Ben hızlı yaparım.
0: Bu hızlı cevapla Nisa kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo.
3: Ben kendimden eminim.
0: Altancığım senin için geliyor kategoriler.
4: İnsanın iyisi.
0: İnsanın iyisi, sorumuzu görelim. Sağlık kuruluşlarında önemli görevleri olan bir çalışandır. Süremiz başladı.

0: 냄새래.
1: Doğruysa cevabımız. Nisa kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Arkadaşlar hadi kumbaramıza gidelim mi?
0: Evet.
1: Görelim olur. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
2: Bence çok az kalmıştır.
1: Çok az kaldı bence diyor Çağ. Göreceğiz bakalım. 2140 puanımız var ve 360 puana ihtiyacımız var. Yani iki yani soru bilirsek soru. Ödül bizim arkadaşlar. Elçin için gelsin kategorilerimiz.
3: Her gün bir can alıyor hastalık. Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
4: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
5: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşen?
6: Kısmetse. Parlamıyor, bir kat daha cila geçir.
7: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek.
8: Ne var bunda, ayıp mı?
6: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
5: Melahat'in süt annesi.
8: Ben sana uyamam.
6: Trotamız şaştı galiba.
5: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
7: Anne, mesele çıkarma.
8: Çocuk bakalım.
6: Şehir çok değişik.
8: Yetişmeseydim... ...kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı Hakim Bey.
9: Kızım Ayşe, bugün 16.15'te TV4'te.
10: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dardanel ton balığı 299 lira.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
12: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
14: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
15: O zaman markete gidelim.
14: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
16: Hoş geldin.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: içim hayaller dolu.
1: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
11: O zaman markete gidelim.
10: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
12: Hoş geldin.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin
1: gelsin, yetmekse be. 25 yıldır hep seninle.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
3: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.

0: pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Sevince.
4: Tam da leslik.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Golf. Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
1: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Bakın, sevgiyle büyütülen...

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.

0: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
1: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
0: Mezuniyet konserimiz var bugün.
1: Doğum gününü tebrike geldim abi.
2: Ama biçimsiz yer seçtin.
1: Biliyorum.
2: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
3: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
2: Nişanlandım diyor.
0: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
2: Uçak kalkıyor.
4: Ucuz atlattınız.
2: Bir kol kaybederek.
5: Bu kadar gün geçti aradan.
2: Kabul, 10.000 vereceğim.
5: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
0: Sen evlen git, Ara'da sıra gelsin. Ah.

0: Canlılar A harfi sorumuzu görelim. Üzerinde düğme ya da çivi şeklindeki sivri kemikleri olan büyük yassı derili balıktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu arkadaşlar.
1: Ben bütün balıkları geçiriyorum ama bulamıyorum.
0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
2: Kalkan.
0: Derken Nisa'dan bir cevap geldi. Acaba doğru mu?
3: Kalkan balığı.
0: Katılıyor mu ekip?
1: Katılıyor musunuz?
2: Katılıyoruz.
0: Ekip katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar eğer bu soruyu da bilirsek ödül bizim ama baskı yok. Daha çok sorumuz var. Çağın için gelsin kategoriler.
4: Şamata'nın şeysi.
0: Şamata'nın şeysi mesleklerden geliyor. Sorumuzu görelim.
1: Tabletler geliyor.
0: Mesleği yemek pişirmek olan kişidir. Süremiz başladı.
4: Aşçı.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşlar?
2: Evet.
0: Elçin, Altan, Nisa, herkes katılıyor mu? O zaman Elçin, Altan, Nisa ve Çağan ödüle gider mi görelim? Bravo! Bugünkü birincisi Çağan. Bravo Çağan. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nisa. Bravo Nisa. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Altan. Bravo Altan. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Elçin. Bravo Elçin. Arkadaşlar çok güzel bir ekip oldunuz. Sizinle gurur duyuyorum. Nasıldı burada olmak? Çağ?
4: Bence çok güzeldi. Çok eğlendim. Ben hiç böyle eğleneceğimi düşünmemiştim ama düşündüğümden daha eğlenceli.
0: Hem eğlendik gerçekten. Hem öğrendik değil mi?
4: Evet.
0: İyi ki geldin Çağ'cığım, Nisa'cığım.
4: Teşekkürler.
2: Bence eğlenceliydi. Ben kendime çocuklarıma güzel bir anı bırakmak istedim.
0: Kendine ve çocuklarına harikasın. Belki de güzel torunlarına Nisa'cığım. İyi ki geldin Altan'cığım.
5: Yani bana göre de güzeldi. Ben de buraya anı bırakmaya geldim. Yani ya, çok eğlendim burada.
0: İyi ki geldin ya, Altan'cığım sen de. Elçin'cığım.
2: Ya çok eğlenceliydi. Sonuna gelmeyi çok merak ediyordum. Nasıl bir şey diye. Ya.
0: İyi ki geldin Elçin'cim sen de. Şimdi arkadaşlar siz orada ikili ne yapıyorsunuz? Bakayım.
2: Bir gitmeden önce sonlara basıyoruz.
4: Evet özlem tamam, çekmeyelim bir... diye.
0: Ödül istemiyor musunuz?
4: İstiyoruz
2: evet,
4: tabii.
0: Bilmiyorum. Nerede ödülü abla gören var mı?
4: Şurada karanlık.
0: Yine ben bakıyor. Göremedim. Yine ben göremedim arkadaşlar. Ben diyorum ki ödül abla bir günde şuradan çıksa ne olur? Ne tarafta?
2: Şu tarafta.
0: Şu tarafta mı? Gidiyorum o zaman ödül ablamız. Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Duygu'cum. Çok güzelsin bugün.
5: Çok heyecanlıyım.
0: Arkadaşlar harika bir ekip çalışması yaptık. Değil mi? Ödülümüze ulaştık. Sizleri kutluyorum. İyi ki geldiniz.
5: Teşekkür ederim.

tatlı tuzluya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Özge. Burada sizi bekliyorum. Çok güzel iki tarifim var. Böyle sabırsızlıkla geldim bugün. Çünkü ya yediğinizde siz de bayılacaksınız. İki harika lezzetle buradayım. Bir tanesi şu gördüğünüz biberlere. İçine peynir dolduracağız. Sonra milföye saracağız. O kadar güzel olacak ki çıtır çıtır bir şey bizi bekliyor.

kilo. İkincisi de biliyor musunuz? Hani ben hep diyorum ya, bana tariflerinizi gönderin. Tarif gönderin, yapayım sizin için diye. Ay bir takipçim hem kavanoz göndermiş hem tarif göndermiş. Efendim tam daha ne isteyebilirim ki ben? Çok güzel. Kavanozda bir tatlı yapacağız. Sufle mi dersiniz? Sufle kek mi dersiniz? Böyle bir lezzet gerçekten ben de uzun zamandır yememiştim. Çok etkilendim. Hemen burada paylaşmak için geldim. Evet, başlayalım mı? Hadi ben şu malzemeleri size sayayım hemen. 3 tane ya, yani aslında hiç bozmadım karelerini. Burada 6 tane milföy var ama 3 tane blok halinde var. Peynirim var, yumurta sarısı, pul biber, çörek otu, tereyağı ve bir de biberlerim var. Şimdi bu yaz dönemine gelseydi Charleston biber olacaktı. Ama yaz döneminde olmadığımız için köy biberinden kullandım. O da çok güzel oldu. Evet, ne yapıyoruz? Hadi. Haydi başlayalım. Şimdi peynirimiz var burada. Bu taze peynirler, beyaz peynirlerden kullandım. Onun içine de pul biber koyuyorum. Başka ne arzu ederseniz koyabilirsiniz. Ben bu ikisini çok yakıştırdım. O yüzden şöyle ikisini karıştırıyorum. Böyle yediğiniz zaman biraz da acı acı gelsin, değil mi? Şöyle hafif acı severler. Tabii acı sevmiyorsanız içine tatlı pul biberler var ya, toz, onlardan koyun, olur mu? O da çok yakışır. Evet, ne yaptım biberlerimi? Yıkadım. Sonra içlerini böyle açtım, temizledim. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Biberlerimin içine bu peynirleri dolduracağım. Ay evet, çok güzel oluyor. Yani bu tam böyle günlerde yapılacak tarif. Öyle söyleyeyim. Hani böyle herkesin tabağına birer tane alabileceği, pratik, sizi hiç yormayacak. Yani sizin evde 10 dakikanıza mal olmayacak bir tarif. Almayacak dakikalarınızı. Hem de çok keyifle yapacaksınız. Ya şu saatlerce mutfakta vakit geçirmek gerçekten, tamam el oyucu lezzetler de ayrı bir yerde, onu kabul ediyorum. Ama şimdi bunlar çok pratik, çok da lezzetli. Tam altın günlük, öyle söyleyeyim. Ben de kendi evimde yaptım ve bayıldım. Ama daha misafire fırsatım olmadı yapacak. O yüzden işte siz de yaparsanız bana resmini atın, olur mu? Merak ediyorum nasıl yapıyorsunuz, nasıl sunuyorsunuz? Evet, şöyle güzelce. Bu arada tarif de gönderebilirsiniz bana. Evet, biliyorsunuz tarif gönderdiğiniz zaman ben çok sizin adınıza yapıyorum tarifi. Biliyorsunuz. O da çok güzel oluyor. Paylaşmak çok güzel. Burada ben paylaşıyorum. Orada siz paylaşıyorsunuz. Daha güzeli var mı? Evet, sonuncu biberimizi de şöyle içini doldurdum. Evet, şöyle biraz daha dolduruyorum. Az da koymuyorum yani, içine yiyenler muhakkak peynirin tadını alsınlar. Harika. Biberlerimi doldurdum. Şimdi ne yapıyorum? Evet, şöyle alalım kenara. Tereyağımı da şöyle alayım. Çünkü onu en son süreceğim. Benim hemen şu biberleri kenara alıyorum. Çünkü merdaneyle biraz milföyleri açacağım. Şöyle tezgahıma da milföyümü şöyle açacağım. Biraz şöyle koyayım, bana biraz yer lazım. Şöyle birazcık genişleteceğim milföyümü. Azıcık şuradan un alayım. Çok az bir un serpeceğim üzerine. Ve tezgaha şöyle tutsun diye. Süper. Şimdi böyle birazcık açmam gerekiyor. Tamam. Gayet güzel oldu. Çok da fazla değil. Zaten milföyler ince, biliyorsunuz. Evet, bıçağımı da alayım. Evet, şöyle şerit şerit kesiyoruz milföyümüzü. Uzun uzun, şerit şerit. Evet, şöyle kestik. Bakalım kaç tane milföy kullanacağız? Birlikte göreceğiz. Şöyle biberleri böyle doluyoruz. Evet, buna bir tane daha alıyoruz şimdi.
Evet, devam ediyoruz dolamaya. Evet. Efendim, bir tanesini yaptık. Şöyle tepsime koyacağım. Şöyle bir tanesini tepsiye dizeceğim. Şimdi geri kalanını sarmaya devam ediyorum. Evet, buradan başladık. Fırında bu biberler böyle biraz yumuşuyor. Lezzeti gerçekten bir kere milföy çıtır çıtır olduğu için biberi yerken milföyün de çıtırtısını duyuyorsunuz. Gerçekten çok keyifli oluyor. Evet, hem sebze yemiş oluyoruz. Biber, bir tane biber yemiş oluyoruz mesela, C vitamini. Hem de böyle yazın olursa özellikle Charleston biberle de çok güzel oluyor. Evet, şöyle. Hemen bir tane daha buradan devam ediyorum. Yetmediği yerde keserim. Tamam, bunu da böyle yapalım. Evet. Şimdi ben diğerlerini de saracağım. Sonra üzerine yumurta ve çörek otu. Zamanında tekrar buluşacağız.

Biberlerimi sardım. İçine peynirler doldurdum. Üzerine biraz tereyağı sürdüm. Sonra bir de yumurta sarısı sürdüm. Şimdi de çörek otu koyuyorum. Evet şöyle. Mumyaya benziyor değil mi? Şöyle biberlerime, ama çok lezzetli oluyor biliyor musunuz? Siz de bu lezzete bayılacaksınız. Efendim biz 180 derece fırına gidiyoruz. Tekrar görüşürüz. Geldik tatlı tuzunun tatlı bölümüne. Şu kavanozda çok güzel sufle kekleri yapalım birlikte. Ben Hanım'a hem tarif için hem de bu şirin kavanozlar için teşekkür ediyorum efendim. Çok güzel bir tarifle buluşturacak bizi. Hemen başlıyorum saymaya malzemelerimi. Bu şimdi sos için malzemeler. Pudra şekeri, krem peynir, vanilya ve biraz da krema. Bir paket kremamız var. O paket kremanın içinden bir dolu yemek kaşığı aldım ve buraya ayırdım. Bir kremadan bir kaşık eksik olacak öbür krema. Üç yemek kaşığı kakaomuz var. Şekerimiz, vanilyamız, kabartma tozumuz, kremamız, 3 yumurtamız ve unumuz var. Efendim malzemeler böyle. Hemen başlıyorum. Ha bu arada size söylemeyi unuttum. Bir tencereye ihtiyacımız var. Tencerenin içine su koydum ve o suyu kaynattım. Şimdi altını açıyorum. Suyumuz kaynıyor. Bir tane de beze ihtiyacımız var. Şimdi göreceksiniz zaten nasıl yapıyoruz diye. Evet. Şimdi 3 yumurtayla hemen şekeri mikserde, benim canım mikserim nerede? Evet. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum.

Evet. Şekerle yumurtamı çırptım. Şimdi içine kremayı koyuyorum. Hemen şuradan bir kaşık yardımıyla koyayım. Evet, şöyle kremayı içine koyuyorum. Bu arada kakaoyu da içine koyuyorum. Böyle bol kakaolu bir şey olacak. Zaten sufle gibi. Vanilyamızı da koyuyoruz. Kabartma tozumuzu da koyuyoruz. Nasıl keyifli bir tarif. Lezzeti daha da güzel. Biraz da unundan koyuyoruz. Harika. Şimdi başlıyoruz çırpmaya. Şöyle en alçak devirle başlıyorum. Çünkü çok da etraf toz olsun istemiyorum. Yavaş yavaş çırparak başlıyorum.

Evet. Şimdi bunu da kenara koydum. Bir kaşık alıyorum. Ve bakın bu çok güzel bir kek içi gibi oluyor aslında. Evet, şöyle yavaş yavaş kabıma yerleştiriyorum. Bakın şimdi çok kabaracağı için çok fazla koymayacağım. Yani dibinde kalacak. Hani fazla doldurursam çünkü bu sefer kavanozdan taşıyor. Üstüne sos yeri kalmıyor. Evet, bu gayet güzel. Neredeyse 2 yemek kaşığı ayarı yeterli oluyor. Evet, o kadar koyuyoruz ama nasıl kabarıyor inanamayacaksınız. Evet, şöyle koyalım. Bunları şimdi teker teker suya yerleştireceğim. Evet, tencerede kavanozda sufle kek yapmış olacağız. Evet, şöyle 2 kaşık koyuyorum hepsine. Evet, 1. Ay, buradan nasıl çikolata kokuyor? Nasıl kakao kokuyor? Size anlatamam. Ben böyle kek sıyırmaya da bayılırım. Sizin aranız nasıl kek sıyırmayla? Yani benim için bu da olabilir, bu da yeterli. Yani pişmesi çok da önemli değil, öyle söyleyeyim. Şimdi hemen tenceremi açıyorum. Evet, şöyle yavaş yavaş tenceremin içine tatlılarımı yerleştiriyorum. Evet, sonuncusunu da alalım. Evet, böyle. Sadece şunun içine birazcık şey kaçmış. Hemen kenarından temizleyeyim onu. Sonra kötü gözükmesin. Evet. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Altını açıyorum. Bir bezle üzerini kapatıyorum. Üzerine de kapağını kapatıyorum. Şimdi de sıra şu güzel sosu hazırlamaya geldi. Ay, sos da çok lezzetli, biliyor musunuz? Hemen malzemeleri koyuyorum. Krem peynirim var. Hani böyle labne, bir de krem, beyaz krem peynir vardır ya. Labne olanı değil, krem peynir olanı. Vanilya ve pudra şekerim var. Evet, şöyle koyuyorum. Efendim, sosum bu kadar. Şimdi ben bu sosu mikserle çırpacağım ve sosu hazırlamış olacağım. Ondan sonra sunumda görüşeceğiz.

tatlı tuzundan sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Çıtır çıtır biberlere milföyü sardık ve çıtır milföyler yaptık biberle. Bir de kavanoz tatlısı yaptık. Kavanozda sufle mi dersiniz, kavanozda kek mi dersiniz? Üzerine de harika bir sos yaptık. Onu da koydum. Üzerine çileklerini de koydum. Tam ağzınıza layık oldu. Efendim, hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Pendik'teyiz. Çok güzel bir program sizleri ve tabii ki bizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Burası Pendik Gözdağ'ında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisler sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman sıcak soğuk içeceğinizi içmenin yanı sıra isterseniz self servis olarak bir şeyler alıp atıştırabilirsiniz. İsterseniz restoran kısımlarında yemeğinizi yiyip serpme kahvaltınızı yapabilirsiniz. Pendik manzarasına karşı çocuklarınızla birlikte buraya geldiğiniz zaman oyun alanları var. Aynı zamanda yürüyüş yapabileceğiniz alanlar var. Çok ama çok keyifli bir yer. Burası güzel havalarda oturacağınız dış mekan. Tabii iç mekanında olduğunu söyledim. Birazdan iç mekana geçeceğiz. Orada da biz serpme kahvaltımızı yapacağız. Şimdi buraya geldiğiniz zaman yemek yiyebileceğiniz, yani bir şeyler yiyip içebileceğiniz birçok nokta var. O noktalardan birisi şu an arkamda görmüş olduğunuz yer. Burada tamamen kendiniz alıyorsunuz yiyeceğinizi ya da içeceğinizi. Buradan bir şeyler alıp buralarda oturup yiyip içebilirsiniz. Şimdi Gözdağ'ında bu güzel tesislerde biraz havada kış olabilir ama güneş bize hazır, göz kırpıyorken, hava biraz böyle güzelken havanın değerlendirmesini yapalım ve bu güzel koruda şöyle birazcık gezelim, sonra kahvaltıya başlayalım.

arada şunu da söylemek istiyorum size. Buradan adaları, yani adalar manzarasını en güzel şekilde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi Pendik zaten ayaklarınızın altında ama adalar da size göz kırpıyor sevgili seyirciler. Burgazada, Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada sizlere göz kırpıyor. Prenses Adaları diye geçiyor biliyorsunuz. Ve bu güzel kedicik de bana yürürken eşlik ediyor koruda. Hazır görmüşken hemen şu mesajımızı verelim. Havalar soğuk. Bir kap su, bir kap mama diyelim. Onları sevmeyebiliriz ama onlarla aynı dünyada nefes almak zorundayız. O yüzden aldıkları nefese lütfen saygı duyalım ve onlara kötü davranmayalım. Nereye gitti diyecektim. Mithat'ın yanına gelmiş ve bu sosyal mesajımızı da verdikten sonra koruda da yürüyüşümüzü yaptık ve artık kahvaltıya hadi gelin geçelim.

Koru'da gezdik. Şimdi sıcacık restorana geldik. Dediğim gibi burada yemek, işte içecek ve yemek alternatifleri fazlasıyla çok ve fiyatlar bayağı uygun. Belediyelerin tesislerinin hepsinde zaten fiyatlar uygun oluyor sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık, sabah 8'den gece 12'ye kadar açık olduğunu belirteyim de kahvaltı servisini bekleyeyim.

Tek kişiyseniz kahvaltı tabağı istiyorsunuz ya da kendi kahvaltınızı kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Kızarmış ekmeğe kadar her şey var. Menemen çok güzel oluyor böyle tesislerde. Onu söyleyebilirim size. O yüzden önce menemenin tadına bakmak istiyorum.

Ben şimdi kahvaltımı bitireceğim. Bu arada koruda biraz daha yürüyüş yapacağım. Hava sabah yağmurluydu. Her bölümde söylüyorum bunu. İstanbul'un havasına, suyuna güveni olmuyor. Yağmurlu çıkıyorsunuz, güneşe çeviriyor. Güneşe çıkıyorsunuz, şakır şakır yağmur yağıyor. Yine birazcık temiz hava alacağım. Sonrasında Pendik'te çok ama çok keyifli bir yere götüreceğim. Ama kahvaltım bitsin. Koruda biraz yürüyüş yapayım. Biraz daha buranın keyfini çıkartayım. Ondan sonra.

Sevgili seyirciler, Pendik'te Gözdağı'nda muhteşem bir kahvaltı yaptım. Pendik'e tepeden baktım ve geldim Pendik merkeze. Şimdi Pendik İstanbul'da çok güzel ilçelerimizden biri. Gerek sahil kısmıyla, gerekse cadde, sokak kısımlarıyla. Yıldız nasıl diyeceksiniz, nasıl mı? Bir kere Pendik'in şu anda bulunduğumuz caddesi fazlasıyla meşhur bir cadde. Gazipaşa Caddesi efendim. Yukarıdan tren yolundan sahile kadar uzanıyor bu cadde ve bu caddede aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Alışveriş açısından mükemmel bir cadde. Bu arada kahvaltıyı yapmışken, enerjiyi depolamışken alışverişle güne devam edelim diye düşündüm ve o yüzden çıktım geldim Gazipaşa Caddesi'ne. O zaman haydi başlayalım Gazipaşa Caddesi'ni keşfetmeye.

Gazi Paşa Caddesi'ni ben İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesinde Ebu Ziya Caddesi'ne benzettim. Hafta içi fazla yoğun olmamakla birlikte bu cadde aslında hafta içi de yoğun oluyor ama biraz havalardan dolayı şu an biraz daha tenha olduğunu söyleyebiliriz. Hafta sonu bayağı bir kalabalık oluyor, onu söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde uygun fiyatla istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Böyle sweatshirtlerin, işte kazakların ve eşofman atlarının uygun fiyatı olduğu mağazaları bence kaçırmamak gerekiyor. Hadi gelin.

Çok keyifli bir mağaza. Bir kere sanki az ürün varmış gibi ama çok ürün var. Buraya geldiğiniz zaman kottan sweatshirt'e, askılı bluza ya da şöyle görmüş olduğunuz gibi uzun kollu crop dediğimiz tarz bluzlara kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Mesela şu çok şıkmış bence. Sence Mithat? Rengi güzelmiş dedi Mithat. Hemen şöyle ilerleyelim. Şöyle çok şık bir eşofman altı var. Şöyle bir siz mağazaya göz atın bence sevgili seyirciler. Sonra ben sizi karşılayayım. Benim de canım alışveriş yapmak istiyor. Dedim ya birlikte alışveriş yapacağız hem gezeceğiz diye. Ama her zamanki gibi kararsızlığımla ne alacağımı bilmiyorum. O yüzden siz mağazayı gezerken ben şöyle birkaç ürüne bakayım.

Burası tekrar belirteyim, Pendik'in Enişlek Caddesi. Bu arada caddeye şöyle baktığınız zaman fazlasıyla kuyumcu da var sevgili seyirciler. Aldığım bir duyuma göre buradaki kuyumcuların hepsi birbiriyle de akrabaymış bu arada. Onu söyleyeyim size. Şimdi bu arkamızda görmüş olduğunuz giyim mağazasına girelim. Bir de burada neler var neler yok bakalım. Hadi gelin.

Sevgili seyirciler, ben gezmekten o kadar keyif alıyorum ki ve alışveriş yapmaktan. O yüzden böyle mağazalara girdiğimde gerçekten kendimi kaybediyorum. Bakın buraya da girdiğiniz zaman alışveriş merkezindeki herhangi bir markada olan bütün kıyafetleri öyle görebiliyorsunuz.

Bir üst kattayız. Girişin bir üst katında burada da çok güzel ürünler varmış. Deminden beri şu bana göz kırpıyor ve çok beğendim. Ve gerçekten çok beğendim. Mithat dedi ki ben de çok beğendim dedi. Bir de böyle yabancı artistlerin modası. Satılıyor mu beyefendi diye soralım hemen. Ya çok satılanlar arasındaymış. Vallahi ben bir Rihanna falan oldum sevgili seyirciler şu üstümle. Şöyle bunda beden yok. Bunlar böyle. Bunun zaten tarzı bu. Eğer tarzınız böyleyse bu tarz şeyleri de dediğim gibi satın alabilirsiniz. Bu mağaza çok renkli bir mağaza. Ben çok sevdim burayı açıkçası. O zaman şöyle son kez bir mağazaya göz atın. Sonrasında buluşalım. Gazipaşa Caddesi çok uzun bir cadde sevgili seyirciler. Yukarıda Marmara İstasyonu'ndan başlıyor. Pendik Marmara İstasyonu'ndan başlıyor ve aşağı sahile kadar devam ediyor. Şu an görmüş olduğunuz hali tenha hali. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi neden burada duruyorum? Şu yüzden burada duruyorum. Birazdan size hem en eski, Pendik'in en eski, Gazipaşa Caddesi'nin en eski kuru yemişçisine götüreceğim. Hem de mükemmel baklava yiyeceğiniz bir yere götüreceğim. Gazipaşa Caddesi'nin Ihlamur Sokağı'nda hem kuru yemişçi hem de baklavacı. Birazdan gideceğiz ama bir iki yere daha bakalım alışveriş yapmak için. O zaman siz şöyle bir Gazipaşa Caddesi'ne göz atın. Biz de hemen karşımızda bulunan kunduracıya girelim.

ayakkabısı mı dersin, günlük ayakkabı mı dersin, kahverengi mi dersin, lacivert mi dersin, bordo mu dersin, siyah mı dersin? Dilediğin renkten erkek ayakkabısını buraya geldiğinizde satın alabilirsiniz. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Bir kere 3 katlı bir yer, giriş katıyla birlikte sevgili seyirciler. En alt katı beyler için hazırlanmış bir yer. Dilerseniz bot alabilirsiniz, fermuarlı fermuarsız, bağcıklı, rugan. Dilerseniz de günlük rahat kullanabileceğiniz ayakkabı satın alabilirsiniz. Neden buradayız? Burası Gazipaşa Caddesi'nde 80 yıllık bir yer sevgili seyirciler. Kunduracı kunduracı diye dışarıda bahsetmiştim ya. İşte orası burası. 80 yıllık bir yer. Fazlasıyla sağlam ayakkabıların satıldığı bir yer. Fiyatları bilmiyorum ama ayakkabıların gerçekleri olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bakın şöyle şık bir ayakkabı daha göstereyim size. Bunu damat olanlar için söylüyorum ama tabii ki bir takım elbisenin altına da giyilebilir. İlla damat olanlar giyecek diye bir şey yok. Şöyle bakın. Sonra şöyle devam edelim. Şöyle var mesela.

Ekran karşısındaki hanımlar, alışveriş yapmayı seven hanımlar, gelin ayakkabısı, bir ayakkabı, stiletto. Dilediğiniz her şeyi buradan uygun fiyata satın alabilirsiniz. Tekrar belirtiyorum, burası Gazipaşa Caddesi'nde çok güzel bir kundura. 80 yıllık bir yer sevgili seyirciler. Abiye ayakkabılarda bayağı iddialılarmış. Hemen karşı tarafında stilettolar var, renk renk. 7 santim

0: santim topuk boyları. Bu arada onu söyleyebilirim sizlere. 7 ve 14 arası topuklar. Şu an Mithat 7 santim olanları gösterdi. Ben de şöyle 12 santim olanları göstereyim size. Şöyle gelin ayakkabıları, yine abi ayakkabılar var. Nişanlının altına falan da giyebileceğiniz. Mithat gözlüğünün altından gene bakıyor. Niye baktın?
1: Hanımı alayım
0: diye baktım diyor. Bakın şöyle. Hemen beyefendi getirdi şöyle. Bir de gelinliğin altında moda olan spor ayakkabı. Şimdi gelinliğin altında rahat ayakkabı giymek istiyoruz. Çünkü topuklu ayakkabıyla gerçekten zaten gelinlik ağır, ayakkabı ağır, hoplayıp zıplaması bir mesele oluyor. Ve tabii ki böyle ayakkabıları tercih ediyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi botların olduğu bölüme geldik. Burayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Belki gelmek istersiniz izledikten sonra diye. Şimdi burası nerede? Gazipaşa Caddesi'nde. Hemen Marmaray İstasyonu'nun, Pendik Marmaray İstasyonu'nun alt tarafında. Giderken solda, dönerken sağda diyeyim ve botları anlatmaya başlayayım. Şimdi bu botların özellikleri neler? İçi dışı deri ve tek fiyat var. İster uzun çizme alırsınız, İster şöyle kısa bot alırsınız. Ama tekrar belirtiyorum, iç dış deri. Burada uzun bot, topuklu bot, krem rengi, ten rengi, kahverengi birçok çeşit var. Bakın şu benim mesela çok hoşuma gitti. Çok da güzel duruyor. Sence Mithat? Çok tarz duruyor. Tek fiyat burada. Ben size şimdi babetleri ve anne, babaanne, anneanne ayakkabılarını da göstermek istiyorum. Ortopedik ayakkabılar bunlar. Şöyle Mithat, bunları da gösterebilirsen. Ben susuyorum, mağaza konuşsun. Haftanın 7 günü açık, bayramda, seyranda her zaman açık. Sabah 10'dan akşam 9'a kadar açık. O zaman son kez mağazayı bir gezin, sonrasında buluşalım.

Yağmur yağsa da biz gezmeye devam edeceğiz. Kar yağsa da biz gezdirmeye devam edeceğiz sevgili seyirciler. Pendik'te Gazi Paşa Caddesi'ndeyiz. Gazi Paşa Caddesi buradan başlıyor. Marmaray'dan başlıyor ve aşağı sahile kadar gidiyor. Peki Marmaray'la buraya çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Otobüsle, belediye otobüsüyle buraya çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Kendi aracınızla buraya çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Otoparklar mevcut. Şunu belirtmek istiyorum ki Marmaray'la gelmek her zaman daha avantajlı olur. Neden mi? Halkalı'dan da gelebilirsiniz, Bakırköy'den de gelebilirsiniz, Kadıköy'den de gelebilirsiniz, Tuzla'dan da gelebilirsiniz ve İstanbul'un her yerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Gerçekten çok büyük kolaylık oldu yani Marmaray, değil mi bizim için? İndiğinizde hop Gazi Paşa Caddesi'ndesiniz zaten. Şimdi Gazi Paşa Caddesi'nin en eski kuru yemişçisine ve baklavacısına gideceğiz. Bu arada baklava ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Böyle bir baklava yok. O zaman Gazi Paşa Caddesi'ne şöyle bir göz atın. Ben sizleri kuru yemişçi ve baklavacıdan karşılayayım.

Gazipaşa Caddesi'ndeydik. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu anda. Gazipaşa Caddesi'nden Ihlamur Sokağı'na girdik. Ihlamur Sokağı'nda bu kuru yemişçiye giriyoruz şimdi. Bu kuru yemişçi Gazipaşa Caddesi'nin en ama en eski kuru yemişçisi. Buraya geldiğiniz zaman taze zencefilinden çerez çeşitlerine, tazecik, sıcacık leblebiden hurma çeşitlerine, baharatlara kadar aradığınız her şeyi satın alabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim, Pendik'te Gazipaşa Caddesi'nde en ama en eski kuru yemişçi burası. Onu söyleyebilirim. Daha önce caddedelermiş, Gazipaşa Caddesi'ndelermiş. Şimdi Ihlamur Sokağı'na gelmişler. Yani buradan kuru yemiş baharat alışverişinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda doğal ürünleri de yine en uygun fiyatlarla buradan satın alabilirsiniz. Siz şöyle buraya bir göz atın. Haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 9'a kadar açık burası. Buraya göz atarken ben de sabahtan beri size diyorum ki Antep'ten güzel baklavaların olduğu bir yere götüreceğim sizi. Siz şöyle buraya göz atarken ben de baklavacıya doğru yürüyeyim.

0: sabahtan beri baklava baklava anlatıyorum. Pendik'te çok iyi bir baklavacıya getireceğim sizi diye alın getirdim. 1984 yılından beri bu baklavacı var sevgili seyirciler. İçeri girince bir kere mis gibi bir tereyağı kokusu karşılıyor sizi. Ve aynı zamanda buraya geldiğinizde Gaziantep'ten gelen doğal ürünleri satın alabiliyorsunuz. Domates salçası, peynir olsun, zeytin olsun, fıstık olsun satın alabiliyorsunuz. Beni baklavaların kokusu, o tereyağı kokusu mest etti açıkçası. Şöyle bakıyorum şimdi. Şimdi abicim en meşhur tatlınız hangisi? Burmaymış. O zaman bir tane burmadan alayım ben tadına bakmak için porsiyon olarak. En çok satılan hangisi?
1: En çok tutulan diye.
0: En çok tutulan evet.
1: Burma
0: kadayıf ve dürümmüş. Başka?
1: Ve yaprak sarmamız var.
0: Bir de fıstıklı midye. Bence fıstıklı midye ile biz burma alalım. Burma şuydu değil mi? En çok tutulan. Tamam. Burma ile fıstıklı midyenin tadına bakalım bence biz sevgili seyirciler. Siz şöyle burada neler var neler yok göz atarken ben de arka tarafa doğru oturayım ve baklavalarımın tadına bakmaya hazırlanayım. O kadar anlattık değil mi? Tatmayalım mı? Sevgili seyirciler, şimdi buranın en meşhur ve en çok satan, daha doğrusu tutulan tatlılarını yiyorum ben. Burma ve midye. Şimdi tatlıların tadına bakalım. İnternette çok güzel yorumları vardı. Teşekkür ederim, çayımız da geldi. Bu arada sütü şey için getiriyorlar. Tatlıyı bastırsın diye, değil mi? Normalde baklavacılarda böyle çok nadirdir süt gelen baklavacı. Künefecilerde gelir daha çok. Ama böyle baklavacılarda çok nadirdir. Hmm. Bayağı lezzetli. Şimdi süt de içesim var, çay da içesim var. Şimdi burmanın tadına baktık, bir de midyenin tadına bakalım. Hmm, arası da kaymaklı.

Pendik'te sahile geldik. Burası Pendik'te bir marina. Hem güzel tekneler var hem de deniz kenarındasınız sevgili seyirciler. Antalya, Bodrum, Çeşme'ye gitmeye gerek yok bence. Burnumuzun dibinde böyle çok güzel bir yer var. Hafta sonları fazlasıyla kalabalık olan bir yer. Bir kere onu söyleyeyim size. Burada aynı zamanda hem alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Dilerseniz sevdiklerinizle bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Şimdi biz çok güzel bir restorana gideceğiz birazdan. Kapanışı orada yapmak istiyorum. Ben çok meşhur Balkan mutfağını bizlere yansıtacak bir restorana götüreceğim sizi. Şimdi siz şöyle Pendik sahile, bu güzel marinaya bir göz atın. Ben de restorana geçeyim. Restorandan sizleri karşılayayım.

Bahçede, sahilde, marinada sizi çok ama çok keyifli, çok güzel bir yere getirdim sevgili seyirciler. Burası 1974 yılından beri hizmet veriyor. Bir kere onu söyleyeyim size. Güne burada kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Öğle yemeğinizi, akşam yemeğinizi sevdiklerinizle burada yiyebilirsiniz. Ya da bir şeyler içip keyifli sohbet edebilirsiniz. Çok ama çok güzel bir yer. Balkan mutfağı burası sevgili seyirciler. Yani buranın özelliği Balkan mutfağı. İçerideki müzikler olsun, dekor olsun, aklınıza gelebilecek her şey Balkanlardan gelen esintiyle geliyor. Bir kere onu söyleyebilirim size. Burada sevdiğinize evlilik teklifi yapabilirsiniz. Bir doğum günü kutlaması yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle böyle öğle vaktinde gelip toplantılarınızı yemek eşliğinde yapabilirsiniz. O kadar sıcak, o kadar keyifli bir yer. Siz bence şöyle mekana dışarıdan içeriden göz atın. Ben de kendime uygun bir yeri seçeyim, oturayım ve siparişlerimi vereyim.

0: Her gün bir can alıyor hastalık. Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
1: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
2: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
3: Kısmetse, parlamıyor, bir kat daha cila geçin.
0: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek. Ne var bunda, ayıp mı?
3: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
4: Melahat'in süt annesi.
0: Ben sana uyamam.
3: Trotamız şaştı galiba.
4: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
0: Anne, mesele çıkarma.
5: Sus bakalım.
3: Şehir çok değişik.
0: Yetişmeseydim... Kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı hakim bey.
6: Kızım Ayşe bugün 16.15'te TV4'te.
7: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücüne güven.
8: Hakan abi.
9: Arda, senin ne işin var burada?
8: Abi benim rüyamdayız.
9: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
10: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
8: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
11: Vay vay vay. Çocuklar.
10: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
11: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
12: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Dünya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.

0: kritik dakikalar. İsmail şut ve gol. Maçı kazandırıyor İsmail. İsmail? İsmail nereye? A101'e giriyor. Kazanmaya alıştı bir kere. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
1: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
2: Nasıl ama?
3: Altın değerinde bir gol hocam.
1: Gücünüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
4: Kahvaltıda kazandıran seçimler A101'de. Sütaş kaşar peyniri 229 lira. Şahin dana parmak sucuk 399 lira. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
3: Sen

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Sadece
1: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
7: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
9: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı.

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Adnan Bey, şimdi 1974'ten beri hizmet veren bir restoran burası. Evet. Şimdi ben size masadaki yemekleri soracağım. Şu ikisi tatlı.
1: Bir tanesi ev baklavası, bu Bosna usulü yapılıyor. İçinde 60 kat yufka vardır. Bir tane tepsinin içine yani 200-300 gram ceviz koymuyor. Biz net 1 kilogram ceviz koyuyoruz.
0: Zaten bana göz kırpıyor bu cevizli baklava, ye beni diye yutkunuyorum şu anda. Yanındaki yine cevizli bir tatlı.
1: Diğerine Dudove diyoruz. Bizim kalbura bastı tatlısına benziyor. Fakat bu biraz daha böyle kıtırdır. Yine aynı şekilde içinde cevizi
0: vardır. Çok merak ettim. Hemen doğrudur. Şöyle bir tadına bakacağım. Dudove.
1: Evet. Dudove veya hurma şişe.
0: Ay çok güzel.
1: Evet, güzeldir. Farklıdır.
0: Aşırı lezzetli.
1: Evet.
0: Ben bu masada bir tek kuru fasulye, bulgur, bir de şey, boşnak mantısını biliyorum. Bir de işte kuru sucuk.
1: Evet, bu gördüğümüz yaptığımız, kendi yaptığımız kuru ettir. Yine yaptığımız, kendi yaptığımız sucuktur. Bu da füme ettir. Balkan mutfağı şudur yani, ben şöyle özetleyeyim. Biraz hamur işleriyle ve et işleri ön plandadır. Yani her üründe kuru fasulye, sucuk, et kullanılır. Biz mesela mantının içerisine kıyma koymayız kesinlikle. İçine zırh da doğradığımız ince etten parça etleri koyarız.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
0: İstanbul'un her yerinden buranın özel müşterisinin olduğunu söyleyebilirim. Biz sadece keşfetmekte birazcık geç kaldık. O da bizim ayıbımız olsun. Ama ben sizlerin keşfetmesi için bakın geldim. Siz de şimdi beni izledikten sonra inşallah sevdiklerinizle birlikte gelirsiniz diyelim. Çok teşekkürler Adnan Bey.
1: Ben size çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben köfteyi, artık yemeye başlıyorum.
1: Köfteyi de soğutmamanızı istiyorum bu arada.
0: Hemen yemeye başlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok
1: afiyet
0: sağ olun.
1: Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim.

Ben boğazıma düşkünüm. Nerede ne olsa gider yerim diyorsanız buraya gelebilirsiniz. Arabanızı park edebileceğiniz otoparklar var. Toplu taşımayla gelebilirsiniz. Belediye otobüsleriyle ya da Marmara'yla çok kolay bir şekilde. Pendik'te sahilde artık bir yerden bir yere gitmek, eğer gitmek istiyorsak hiçbir şekilde uzak olmuyor. Balkan mutfağı ben çok severim açıkçası. Siz de benim gibi seviyorsanız ben burayı biraz önce de dediğim gibi geç keşfettim. Siz benim gibi geç keşfetmeyin. Ben sizden önce geldim. Sizlere anlatıyorum. Dilek Olay 1974 yılından beri ayakta olan bir müessese diyelim. Ve tekrar hatırlatalım, haftanın 7 günü açık. Sadece Balkan yemekleri değil, burada güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Sıcak soğuk içeceğinizi yemekler eşliğinde sevdiklerinizle yiyebilirsiniz diyelim. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin çünkü geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Bugün Tuğba şefiniz konuşuyor. Bu gidişle oraya doğru gidiyorum çünkü. Efendim her gün bir yerlerde çalışmaya, her gün yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Başakşehir'de çok şık, çok güzel bir restorana konuk olduk efendim. Bugün burada dönerci olacağım. Döneri en başından sonuna kadar yapacağız efendim. Hiç merak etmeyin. O zaman kolay mı sandın? Başlıyor. Peki efendim ben bugün kiminle çalışacağım? Talipcan. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Yine güler yüzlü bir beyefendiyle karşı karşıyayım. Ben bugün burada döner yapımını öğrenmek istiyorum. Evet. Ben zannettim ki böyle direkt döner kesiminden başlayacağım. Hayır dediler Tuğba, öyle kolay değil bu işler. Yani yüzünüzü kara çıkarmayacağımı düşünüyorum ama bilmiyorum yani. Biraz
1: başlayalım
0: beni korkuttu.
1: Isterseniz. Başlayalım.
0: Konuşarak vakit geçirmeye çalışıyordum ben. öncelikle sizden görmem mümkün
1: tamam.
0: mü?
1: Tamam, şu şekil. Eti şu şekil alıp, şu şekil. Bu şekil ince ince kesiyoruz ki yani döner, döner güzel yaprak
0: kesin
1: çıksın.
0: Kesin yaparım ben bunu. Yani emin olabilirsiniz buna.
1: Şu şekil. Şöyle yaprak çıkartıyoruz ki güzel olsun. Yani bunu biz özel sosumuzla, biz bunu sosluyoruz, bir gün kalıyor. Ertesi gün bunu dönere biz hazırlıyoruz. Bu şekilde bir gösterimiz var.
0: Oo.
1: Aynısını siz yapın isterseniz, bir de sizi görelim.
0: Aha. Evet. Kesin görürsünüz yani. Şöyle mi koyacaktım elime?
1: Ben göstereyim isterseniz. Şu şekil.
0: Ben de hani solağım bıçağı, ya, tersten tamam. çalışıyorum.
1: Bıçağı biraz eti kestikten sonra eliniz bıçağın üstünde olsun ki elinizi kesmesin. Öyle bir sistem var. Öyle bir şu şekil yani.
2: Aman Tuğba, malum sen sakarsın. Elini kesme sakın.
1: Şöyle atarsın.
0: Hı hı. Ben şimdi yaparım.
1: Tamam. Siz bir kesin, şu bölümü kesin istiyorsanız. Siz şuradan başlayın, siz solak oldunuz için.
0: Şuradan şöyle yapamam ki.
1: Yok yok, ters yani.
0: Solak mı? Ha? Şöyle çevireyim o zaman. Şöyle
1: evet.
0: yapayım.
1: Evet.
2: Tuğba Talip Usta'nın senin bu işi başaracağına dair inancı sağlam. Hadi iyi bir şef ol da et nasıl kesilirmiş hepimize göster.
1: Ya amacımız burada etin ince olması. Et ne kadar ince olursa dönerimiz o kadar lezzet olur yani.
0: Değil mi?
1: Tabii tabii.
2: İyi gidiyorsun, olacak Tuğba.
0: Ama beni tebrik etmenizi istiyorum.
1: Et konusunda uzman yani açıkçası.
0: Nasılmış? Arkada bana demişlerdi ki Tuğba'cığım dikkat et eline.
1: Dönerin güzel olması için önemli olan
0: Şimdi
1: etin güzel olması.
0: Şimdi sizinkinden daha ince kestim.
1: Evet evet.
0: Yemin ederim daha önce denemedim. Denemiyorum ki bunu size yansıtmak için. Evet. Daha önce çalışmışlar falan olmasın diye. Bir tane daha deneyeyim ben.
1: Tabii tabii.
0: Benimkisi biraz küçük oldu ama.
1: Şunu da verebilirim. Mesela bu etten kolay istiyorsan bu da büyük. İşinizi görür.
0: Bildiğin kasap abi. Oldum ben bir taraftan da.
1: Şu şey. Başla.
0: Mutfak işlerini çok seviyorum yani.
1: Evet. Eğlenceli yani işini severek yapıyoruz ve eğlenceli oluyor açıkçası.
0: Neden? Bir soru neden seviyorsun?
1: Neden?
0: Çünkü yemek yemeyi çok seviyorum. Ondan böyle ara ara da kolay mı sandın da?
1: Yok hiç kilolu.
0: Yemek işleri yapıyoruz.
1: Kilolu da değilsin yani yemek. Aranızı ama kilonuz da güzel bari.
0: Dediğiniz zaman öyle olmuyor. Bakın efendim görüyorsunuz. Bir Tuğba Akıncı kolay yetişmiyor. Kendim övmekten öleceğim bir gün. Vallahi çok güzel oluyor ya.
1: Evet.
0: Son bir dilim daha yapıyorum. Sonraki aşamamıza geçeceğiz.
2: İlk aşamasında ustalıkla, sabırla resmen şov yaptığın döner işinin sonraki aşamaları hepimiz

0: Bizim merak ettiği bir hal aldı Tuğba. Sanırım gün sonunda Talip Usta sana iş teklifinde bulunacak.
1: Efendim, incecik böyle zar gibi kesmeye çalıştığım döner parçalarından sonra. Tabii daha önceden hazırlanmışlar var burada. Hepsini ben doğramadım değil mi?
2: Tabii doğru. Ama siz de hiç fena değilsiniz. Etimizi bu şekilde küvete alıyoruz. Sos yapacağız. Bu sosumuzda özel bir sosumuz var.
1: İçinde neler var bunun?
2: İçinde süt, karabiber ve değişik çeşit
1: baharatlarımız
2: var. Evet.
1: Yumuşatsın ve tabii. tat versin hem tat, diye değil
2: hem,
1: mi?
2: Hem tat ve hem de yumuşatsın diye ete lezzet veriyor açıkçası.
1: Şimdi böyle ara ara dökecek miyim yoksa?
2: Siz şu şekilde biraz bunların üstüne böyle bir şekilde her tarafı olacak şekilde yani şöyle ben göstereyim. Şöyle. Tabii.
1: Ben böyle direkt dökeceğim.
2: Yok. Bunun sosu tekrar üstüne et, tekrar bunun üstüne sosu.
1: Sonra bu böyle bir gün bekleyecek mi dolapta?
2: Tabii. Bu bir gün bekliyor.
1: Oo ne güzel.
2: Şu şekilde bekletiyoruz biz bunları.
0: Tuğba hepimizin yemeği çok sevdiği dönerin yapılışını da bu vesileyle bizlere öğretiyorsun. Teşekkür ederiz.
1: O buz gibi bir sosla.
2: Evet.
1: Burası da buz gibi. Etler bozulmasın diye.
2: Tabii ki.
1: Kolay mı sandın Tuğba? Gerçekten hiçbir iş kolay değil.
2: Evet.
1: Hani ben burada böyle şakaydı, espriydi falan geçiştiriyorum bazı şeyleri ama gerçekten çok zor. Ve her işi de yapacağım diye bir şey yok değil mi?
2: Evet, ustam? Kesinlikle.
1: Zaten olayımız o.
2: Kesinlikle. Ama sizin eliniz yatkın. Siz herhalde evde çok yemek yapıyorsunuz.
1: Evet, yemek yapmayı seviyorum. Fırsat bulursam çekimlerden ustam, eve gidebilirsem yapmaya çalışıyorum.
0: Talip Usta işte bu konu maalesef öyle değil. Tuğba yemekleri sürekli dışarıdan sipariş ediyor. Ya da makarna yumurta ikilisinden yemekler yapıyor.
1: Efendim, dizilim aşamasına geldik. Önceden marine edilmiş, dolapta bekletilmiş değil
2: evet,
1: mi usta?
2: Evet.
1: Et şu anda hazır hale getirilmeye çalışılıyor Ramazan Usta tarafından.
2: Evet.
1: Değil mi? Kolay
2: evet,
1: gelsin. Hoş buldum. Bayağı bir çaba sarf ediliyor değil mi?
2: Bayağı emek var.
1: Ramazan
2: Usta sabah geliyor. İşte bir şekilde dönerimizi ete demi yaptığımız gibi. Özel sosumuz var. Etimiz bekletiyor. Kuyruk ve kuzu boşluğumuzla beraber bu şekilde dönerimizi hazırlıyoruz. Yaprak bir şekilde.
1: Ustam şey mi yapacağız şimdi? Böyle mi yapacağız?
2: Tabii. Direkt eti alıp böyle
1: bastıra bastıra
2: emek vererek çıkıyoruz efendim. Evet.
1: Allah Allah. Evet. Ha bu büyükleri evet, böyle geçiriyoruz.
2: Evet, tamam.
1: Anladım.
2: Çok, gayet güzel. Ondan sonra bunları yaptıktan sonra bunların sıralaması var. Yağın lezzeti olsun diye.
1: Doğru ya.
2: Sürekli et değil.
1: Evet.
2: Yani eti yaptıktan sonra kuyruğumuzu her tarafa yayıyoruz. Yani üste gelmeyecek şekilde. Ustamız zaten eğitimli o konuda. Tekrar yapraktan bu şekilde bastıra bu sefer etten başlıyoruz. Yine demek ki yaptığımız gibi.
1: Anladım. Bir et bir yağ mı?
2: Evet.
1: Bunu geçirir mi ustam yukarıdan?
2: Olur olur. Bir et bir yağ tekrar bu sefer kuzu boşluğu koyuyoruz ki tat versin. Güzel olsun dönerimiz. Bu şekilde hazırlıyoruz.
1: Tabii düzenli yapmamız
2: yani
1: gerekiyor.
2: Boş
1: ben geldim
2: kalmayacak.
1: Bozuverdim ama.
0: Sevgili izleyicilerimiz, görüyoruz ki döner dizimi sandığımızdan daha zor bir işçilik ve sanat gerektiriyor. Hatta bir nevi dantel işlemek gibi sabır ve ustalık istiyor. Ama bizim Tuğba Şef'e güvenimiz sonsuz. Onun bu işi başaracağından eminiz. Bu gidişte yakında Tuğba Döner markasıyla karşımıza çıkarsa şaşırmayalım.
1: Şimdi tıraşlamaya geçtik tıraş değil mi usta?
2: Evet, biz döneri bu şekilde yaprak yaprak çıktık. Bu sefer tıraş yapıyoruz.
1: Ustam bu tıraşlananları sonra kullanabiliyor musunuz?
2: İçinde yani arasına güzel bir şekilde dizerek çıkıyoruz
1: evet.
2: Yani. Evet.
1: Oo, bunu çok dikkatli yapmak lazım
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet. Siz yapar mısınız şimdi?
1: Ben bir deneyeyim
2: tamam,
1: ustam.
2: Bir
1: ondan
2: siz
1: sonra
2: de deneyin.
1: Gideyim.
0: Masatlar çekiliyor, bıçaklar bileniyor, nefesler tutuluyor. Şimdi tıraşlama sırası Tuğba Usta'da.
2: Tamam, şurayı Tuba'ya verelim. Tuba gel.
1: Nereye usta?
2: Şu şekilde.
3: Şuradan geçebilirsin.
2: Şuradan.
1: Olurum, yine,
2: şuradan.
1: Yine bir
2: buradan da kesebilirsin. Buradan da kesebilirsin, sorun değil.
1: Şöyle yapayım.
2: Tamam.
1: Gülmeyin bana.
2: Yok, gayet güzel, gayet güzel.
3: Bıçak kesmiyor.
2: Şurayı kes.
1: Bıçak kesme parası mı istiyorsun yoksa?
2: Şimdi masa yatarsın bıçak kesmiyorsa.
1: Bıçak kesmiyor.
2: Yavaş, gayet güzel.

0: Evet. Tamam, şimdi keselim.
1: Çok çekiniyorum böyle profesyonel insanlarla çalışırken.
2: Ama bu düğün pastası değil ki Tuğba. Bıçak kesmedi diyorsun.
1: Ay yok, yazık olacak vallahi ya. Benden bu kadar ustam.
0: Tamam, tamam.
1: Ben pişirme aşamasına geçiyorum. Tamam.
2: Acı yok Rocky. Adrian, başardım diye bağırabilirsin Tuğba. Ve bu arada dönerimiz ustalarımız tarafından pişirilmek üzere ocağa takılıyor.
1: Efendim, dönerimiz hazırlandı, buraya takıldı ve yavaş yavaş pişmeye başladı. Böyle çıtır çıtır sesini ben çok rahat duyuyorum. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama
0: evet.
1: Çok güzel ve lezzetli görünüyor.
0: Tuba'nın takdirine, Tuba takdirine.
1: Değil mi? Evet. Yani, küçücük bir katkı sadece.
0: Evet,
1: evet. Değil mi usta?
0: Şimdi dönerimiz hazır, ben servis etmeye başlayacağım.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii.
1: Pişiyor mu?
0: Pişiyor.
1: Oh, suratımın yarısı yandı şu an. Ne kadar zor işler ya.
0: Evet.
1: Birazdan ben de deneyeceğim tabii evet. Kesmeyi. Esas olay burada sevgili seyirciler. Kolay mı sandın diyeceğim ben yine kendime.
2: Senden önce ben bir defa söyleyeyim Tuğba. Kolay mı sandın?
1: Şu anda saatlerimiz yaklaşık 12'yi gösteriyor sevgili evet. Seyirciler. Yaklaşık 2 saat içerisinde de 60 kiloluk döner bitiyormuş.
0: Tekrar ustalarımız yukarıda. Bizim yaptığınız gibi, demişsin taktığınız gibi dönerimizi oradan afedecekler.
2: Çıtır çıtır ses gelmeye başladı Tuğba.
1: İnsanın kendi yaptığı şeyi burada emek, seyretmesi emek, ne kadar güzel evet. Biliyor musun sevgili seyirciler?
0: Bu hepsi yani emek.
1: En baştan mutfaktan görüyorsunuz ya her şeyi. Bence çok güzel.
0: Ben biraz döneri ayarlayayım senin için. Yani sen kolay kesebilirsin diye.
1: Öyle mi?
0: Çünkü taze olduğu için et biraz kendine gelmesi lazım.
1: Anladım.
0: Şimdi bizi izleyen ustalar bana hak verirler. Dönerci ustalarımıza.
1: Bütün dönercilere sesleniyoruz.
0: Evet.
2: Bu vesileyle bütün döner ustalarımıza ve ekibimize kapılarını açan, misafir eden tüm meslek erbaplarına kolay mı sandın adına kucak dolusu selamlar olsun Tuğba.
1: Şimdi sıra bende, bakalım nasıl olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan mı başlayayım
0: evet.
1: Usta?
0: Evet, şu köreyi yukarıda tutacaksın ki düşen etki bunun üstüne gelsin.
1: Ha, parçalanmadan kesmem lazımdı.
0: Aynen.
1: Ama olmadı.
0: Olmadı.
1: Ben en iyisi mutfak kısmında çalışayım.
0: Bence sen döneri eti açmaya devam et.
1: Evet.
0: Yukarıda sen güzeldin
1: bayağı. Yukarıda o ince işleri ben daha iyi yapıyorum. O zaman efendim, ustamızın burada kesmiş olduğu etleri biz servis yapalım ve orada görüşelim.
2: Ve sıra en sevdiğim ana, Tuğba Usta'nın elinden leziz mi leziz, çıtır çıtır kızarmış dönerimizin tadına bakmaya geldi. Hadi Tuğba, ben çok acıktım. Daha fazla bekletme lütfen.
1: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında dönerci olmaya çalıştım. Bence mutfakta daha iyiydim yani döneri
0: evet,
1: kesmede.
0: Et açarken, açarken.
1: Evet, bu şekilde doğramayı ben başaramadım. Çünkü
0: evet.
1: Sandığım kadar kolay değilmiş.
0: Kolay değil, evet.
1: Talip Usta ile birlikte biz güzel bir döner tabağı hazırladık bu
0: evet.
1: Şekilde. Ve en sevdiğim şeyler bir arada. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Programımıza katıldığınız
0: için. Tekrar hoş geldiniz. Başka zamanda bekleriz.
1: İnşallah başka zamanda kapınızı çalarız.
0: Çok teşekkür ederim her şey için.
1: Ben
0: sağ
1: olun. Küçük bir tadına bakabilir
0: miyim? Tabii tadına bak. Yaptığın dönerin nasıl? Tadı olmuş mu? Beğeniyor musun?
1: Biraz şöyle pilavla birlikte.
0: Bence çok güzel görünüyor. Çok güzel değil mi?
1: Böyle can çektirmek istemezdim ama ucundan bir bakmam gerekiyordu.
0: Tuğba sabah geldi. Beni aradı. Ben döner öğrenmek istiyorum dedi. Ben de tamam dedim. O zaman gel, madem kendine güveniyorsun. Gel öğren. Geldi, eti çok güzel açtı ama döner de biraz yukarıda aşağıda kesemedi açıkçası. Olsun, birkaç kez daha gelirse inşallah öğrenir. Kolay mı sandın Tuğba?
1: Efendim, tüm çalışanlara, tüm restoran çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bize kapılarını
0: biz
1: açtıkları için.
0: Tamam.
1: Herkes o kadar güler yüzü ve tatlı ki.
0: Çok
1: ben çok güzel çalıştım burada, çok rahat
0: çok
1: çalıştım.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Oku. Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. En cömert olan Rabbin kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri bildirdi. Okumamaktan sakın. Kur'an-ı Kerim, Alak Suresi. Bir yetimin işlerini üzerine alan kimseyle cennette yan yana beraber oluruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Yapamadım Hasan'ım. Verdiğim sözü tutamadım. Okutup getiremedim kızım. Doktor olsun dedim. Köylüsüne faydalı olsun istedim. Ama olmadı. İstanbul'da kız okutmak meğer bize göre değilmiş. Başka bir işmiş o. Başka bir iş. Ya Rabbim, sen bizi kurtar bu salgından. Köyün yarısı kırıldı. Her gün bir can alıyor hastalık.
1: Huriye.
0: De Hasan'ım, de. Yanındayım.
1: Doktor geldi mi?
0: Gelecek diyorlar Hasan'ım, gelecek diyorlar.
2: Sen benim ahiret kardeşimsin. Ölürsem kızım sana emanet. Kendi kızından ayırma. İyi bak ona.
0: Ne olacak halimiz Kazım Ağa? Millet kırılıp gidiyor. Bir ilacı, bir doktoru yok mu bu illetin?
3: Hükümete yazıldı. Kasabaya da adam yollandı. Bir hafta geçti. Eli kulağında zahir. Bugün yarın gelir doktor.
0: Gözün aydın Hasan'ım. Yetişti doktor. Şimdi bakar sana. Verir ilacını. Hiçbir şeyin kalmaz. Doktor bey, iyileşecek değil mi?
1: İnşallah.
0: Benim adama da bir bakıver.
1: Peki.
0: Zavallıcık doktor, doktor diye sayıkladı hep. Yetişemeyeceğim diye bir korktum ki. Kurtar Hasan'ımı doktor.
4: Maalesef yapılacak hiçbir şey kalmamış bacım. Başınız sağ olsun.

Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Şehre haber gidesiye, doktor gelesiye ecel bekler mi Hasan'ım? Köyün nice kadını dul, nice bebesi yetim kaldı. Ama minik Ayşen hele büyüsün, Huriyen onu şehre götürecek, büyük mekteplerde okutacak, doktor edecek. Doktor, söz veriyorum.

0: Huriye teyze! Hoş geldin Huriye teyze!
1: Ömer'im, aslanım benim! Özlemişim!
0: Ben de! Hem ne kadar bilemez!
1: Bilirim Ömer'im, bilirim!
0: Hadi! Hayrola Huriye teyze? Böyle birden Ayşe'yi bırakıp gelmezdin, yoksa bir şey mi oldu?
1: Yok, yok! Ne olur ki Ömer? Hasretlik işte! Birden dayanamaz oldum, düştüm yollara! Doktorluk mektebi kolay mı ki? Bir yeğen kitap, Ayşe nasıl gelsin?
2: Hoş geldin Huriye teyze!
3: Hoş geldin Huriye teyze!
1: Hoş bulduk, hoş bulduk!
0: Evine evim gibi baktım Huriye teyze! Temizliğinden badanasına kadar her bir şeyiyle uğraştım!
1: Sağ olasın Ömer'im, ne zahmetler oldu sana!
0: Aksine zevk oldu! Buraya geldikçe sizleri düşündüm hep! Ayşe ile ders çalıştığımız kış gecelerini, senin dumanı tüten tarhana çorbalarını, mübarek elini öptüğümüz bayram sabahlarını, verdiğim mendilleri hala gözüm gibi saklarım.
3: Hoş geldin Huriye teyze.
1: Hoş geldin Huriye teyze.

0: Emine'ye toprağı vereli köy haram oldu bana. Satıp saldıysam her şeyi, şehre kaçıyorsam bundan. Belki yeni bir hayat kurarım. İşe güce veririm kendimi.
1: Hayırlısı Allah'tan. Ama gurbet ilde emzikli bebeğiyle ne edersin Kazım ağa? Onu bana bıraksan, sütümü kızım Ayşe ile bölüştürürüm. Kardeş kardeş büyütürüm onları.
0: Sağ olasın Huriye bacı. Senin işin başından aşkın. Bir de Melahat'ı dert edemem başına.
1: Çocuk kısmının derdi ne ki? Çocuklar Allah'ın lütfu. Canın neşesi, çiçeği. Hem Emine onu bana emanet etti. Elin diyarında iş kurmak kolay mı? Başın dinç olmalı. Kimse ayağına bağ olmamalı. Hadi, var git sen. Yolun açık olsun.
0: Bu altınlar Emine'nindi. Dara düştüğünde bozarsın.
2: Yarın sabah geç kalmadan hazırlanın. Olur, merak etme. Anne, beni bu gece oruca kaldıracaksın
3: değil mi? Beni de.
1: Elbette, elbette.
2: Geçen akşam kaldırmadın ama.
1: Söz, bu akşam kaldıracağım. Yarın Arife, kurtlar kuşlar bile oruç tutuyor. Siz tutmazsanız olur mu hiç?
2: Yaşa anneciğim.
1: Hadi bakalım. İyi geceler, güzel güzel uyuyun.

0: bayramın mübarek olsun anneciğim.
1: Senin de yavrum.
0: Öpeyim anneciğim.
1: El öpenlerin çok olsun kızım. Hadi bakalım. Şimdi kabristana gidelim. Rahmetli babacığımıza, eşimize, dostumuza, kimsesi olmayanlara vazifemizi yapalım.
0: Anneciğim, burada kimin için okuyacağız?
1: Komşum, çok sevdiğim Emine Hanım için. Hadi.
2: Uğraştık, didindik, yeni bir iş kurduk. Sonra da Allah'ın emriyle yeniden bir yuva kuralım dedik.
1: Allah bir yastıkta kocatsın.
2: Sağ ol Uriye bacı. Melahat'ı da sana daha fazla yük etmeyelim dedik.
1: Yani, alacak mısın onu?
2: Evet. Biliyorum, hakkın büyük.
1: Ama bana yük değildi. Kızım bellediydim onu. Ayrılığı hiç düşünmediydim. O da beni ana bildi.
2: Ama artık büyüdü. Anlatırız, anlar. Büyük şehirde okursa kendisi için de hayırlı olur.
1: Al öyleyse. Madem kendi için iyi olacak, al öyleyse. Al emanetini.
2: Onları sana harcayasın diye bıraktım de. Melahat'e masraf edesin diye.
1: Al, al. Bunlar Melahat'e anasından kalan son hatıra. Hem bir ufacık canın masrafı ne ki? Yavrucuğum çıktı aradan.
2: Sağ olasın. Büyüklük hep senden Huriye bacı. Bu iyiliklerini nasıl öderim bilmem.
0: Yalan! Anam sensin benim!
1: Uzakta da olsan gene küçük Melahat'im olacaksın. Gene her gece dualarımda olacaksın. Hadi, üzme babanı. Seni okutmaya götürüyor. Gün gelir gene kavuşuruz birbirimize.
2: Ayrılık ölüm değil de kızım.
0: Ben annemle kalmak istiyorum. Ne olur yollama beni. Senden, Ayşe'den ayrılamam ben.
1: Kızım, yavrum. Büyüklere karşı gelinmez. Hem senin iyiliğin için kızım.
0: İstemiyorum. Ne olur gitmeyin. Ne olur. Bırakma beni. Anam, anacığım bırakma.
3: Geliyorum. Ayşe. Hırkanı unutmuşsun kızım.
4: Kızım yok anneciğim, hava güzel.
3: Olur mu öyle şey kızım? Akşam üzeri serin olmuyor. Mektep dönüşü üşürsün sonra.
4: Allah'a ısmarladık anneciğim.
3: Güle güle kızım.
2: Nasılsın Huriye teyze?
1: Çok şükür evladım. Sen nasılsın? Dersler nasıl?
2: İyidir Huriye teyze. Ama Ayşe'ninki gibi değil tabii. O sınıfın birincisi.
1: Maksat okuyup bir şeyler öğrenmek. Hem derdin büyük senin. Hem okul, hem babanın hastalığı. Bu kadarına da şükür.
2: Ayşe, benim artık tarlaya, evin başına geçmem lazım.
4: Ya okul?
2: İşler daha mıyım?
4: Ama şunun şurasında bir yıl var bitmesine.
2: Bir yıl. Tarla mı bekler, sofra mı?
4: Üzüldüm.
2: Beni asıl üzen başka.
4: Ne?
2: Aramızda dağlar yükselecek. Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
4: Ömer, birbirimizle olan yakınlığımız diplomayla mı bozulacak?
2: Bilmem. His işte, korkutuyor beni.
4: Bense seni dünyanın en cesur erkeği bellemiştim. En çalışkan, en mert, en iyi kalpli.
2: Üzülmemem için mi söylüyorsun bunları?
4: Hayır Ömer, içimden geldiği için. Hem ben liseyi bitireceğimde ne olacak? Tıbbiye'ye gitme imkanı yok ki zaten.
5: Anne! Anneciğim! Bitirdim liseyi, bak diplomamı aldım. Kızım! Yavrum! Ayşe! Şükür bugünü gösterene. Artık doktor mektebi için de kağıtlarını hazırla gönder ha.
4: Anne, bırak bu lafları. İstanbul'da o kadar sene okumak kolay mı?
1: Sen orasını düşünme kızım. Hele kaydını yaptır. Gir mektebine. Anne ne yapar yapar okutur seni. Unuttun mu? Babana sözüm vardı. Doktor edeceğim seni kızım.
6: Ayşe!

0: Ayşe, müjde imtihanı kazanmışsın.
1: Sahi mi?
2: 480 puan almışsın.
1: Tıbba girebilirim bu puanla. Anneciğim, girdim! Kazanmışım!
3: Biliyordum kazanacağını. Biliyordum! Bugünü gösteren Rabbime şükürler olsun.
1: Asıl korkulu günler bundan sonra anne. Kazandım ama nasıl okuyacağım?
3: Aması falan yok! Gidiyoruz işte! Gideceğiz! Seni doktor görmeden ölürsem... gözüm açık gider.
4: Seni hiç unutmayacağım. Ne zaman zora düşsem örneğim sen olacaksın. Senden cesaret alacağım.
3: Cesaret hepimizde var aslında. Sıkışanı Allah görür deyip sıvadır mı kolları? Üstesinden gelinmez hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey.

0: Çam sakızı çoban armağanı Ayşe.
1: Çok teşekkür ederim Ömer. Bu da benim hediyem olsun sana.
0: Sağ ol Ayşe. Saklayacağım bu hediyeyi. Daima saklayacağım ve yanımda taşıyacağım. Baktıkça da hepsini hatırlayacağım. Ayşe, yeni bir dünyaya gidiyorsun. Göz kamaştıran bir masal şehrine.
1: Nereye gidersem gideyim. Kalbim hep burası, buradakiler ve senin için çarpacak.
2: Ev sana emanet Ömer. Kısmetse Ayşe mektebini bitirip de doktor oldum mu? Doğru gelir yerleşiriz gene evimize.
0: İnşallah Huriye teyze.
2: Hakkını helal et oğlum.
0: Benden yana helal olsun.
2: Benden yana da helal olsun oğlum.

0: Sağ olasın Ahmet Efendi. Çok yorduk seni.
1: O nasıl söz? İnsanın köylüsü demek, en yakını demek. Vazifemiz?
0: İyiliğin, iyiliğin.
1: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
2: Kısmetse.
1: Allah kolaylık versin. İnşallah doktor çıkarsın da bütün köy iftihar ederiz sende. Zaten oralarda çalışkanlığın dillere destan.
0: Bir tanedir Ayşe, bir tane.
1: Bana müsaade. Yarın gene uğrarım.
0: Sağ olasın. Güle güle, güle.
2: İyi geceler Ahmet amca. Ben hemen yerleştireyim.
0: Yo, kalsın. Olduğu gibi kalsın. Zaten yorgunsun. Yarın okul da var.
2: Sen tek başına nasıl yaparsın?
0: Yaparım elbet. Sen derslerine bakacaksın gari. Ver işe güce.
2: Olur mu ama anne?
0: Olur ki söylüyorum.
2: İyi ama...
0: Aması ne kız? Doktor mektebine girdin diye bana akıl mı vereceksin yoksa?
2: Anneciğim, senin aklın ikimize de yeter.

0: Hoş geldin kızım. Nasıl geçti?
1: İyi anne. Ama bunlar ne? Nereden çıktı bu kadar çok şey?
0: Dikiş kızım. Kapalı Çarşı diye bir yer varmış. Ahmet efendi oradan getirdi. Parça başına 1 lira vereceklermiş.
1: Ama helak olacaksın anacığım.
0: Buraya gönül eylemeye gelmedik ya. Sarı öküzden tarlanın parası ne kadar gider ki kızım? Ben dedim sana, bu koca şehirde bize de bir topan ekmek bulunur dedim sana.
1: Canım annem, bu yaptıklarını nasıl ödeyeceğim sana?
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Buyur otur. Allah'ım ne zahmet. Niye zahmet ettik?
2: Zahmet ne demek, köyümüzün mahsulü bunlar.
0: Yarı köyü taşımışsın oğlum. Kendin geldin ya, daha ne? Ne var ne yok köyde? Anlat bakalım.
3: Anneciğim!
0: Anneciğim müjde!
1: Ömer! Sen ha? Nereden çıktın böyle, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkesin selamı var köyden.
1: Sağ olsunlar.
4: Doktor olacaksın diye her yerde senin lafın.
1: Yüzüm kara çıkmasa bari. Hayırlısıyla bir bitirebilsin.
0: Ne demek? Elbet bitireceksin. Huriye kadın demişler bana. Rahmetli Hasan efendinin çarıklısıyım. Boşa kürek çektirme.
4: Tıbbiyede sınıfta kalmadan okumak mesele. Ayşe'yle ne kadar övünsek yere.
0: Çalışanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Benim bildiğim bu. Benim Ayşem de hem akıllı, hem çalışkan sağ olsun.
4: Doktor olunca hepimiz övüneceğiz onunla.
1: Sen de ne iyi okuyordun. Aksilik işte.
4: Kısmet. Ama peşini bırakmayacağım. Okumayan insan yarım insan sayılır bu zamanda. Hazırlanıyorum. Lise imtihanlarına dışarıdan gireceğim. Kısmetse başarırım.
5: İyi çocuklar, ne yaptınız yaz tatilinde?
6: Hiç, ne olsun. Ben ancak 15 gün Bodrum'a gidebildim. Ya sen Nesrinciğim?
5: Biz 2 ay Marmaris'te kaldık. Sonra 1 ayda İspanya ve Mallorca adalarını dolaştık.
6: 4:30 sinemaya gidiyoruz, değil mi çocuklar?
5: Ben gelemem, teşekkür ederim. Eve gitmem lazım benim.
7: Huriye Hanım ne oldu, gidiyor musun?
0: Evet.
7: Arka camları silmemişsin ama.
0: Onları yarın sileceğim. Şimdi artık gitmem lazım. Kızım neredeyse gelir.
7: Peki, dur paranı vereyim. Al,
0: sağ ol.
1: Nasılsın anne?
0: Ya şükür.
1: Dikişler yeni mi?
0: Yok, dünküler. Tembellik ettim bugün.
1: İyi ettin. Yemeğe kadar biraz da ben dikeyim.
0: Yo yo yo. Sen dersini çalış.
1: Üzülüyorum ama. Baksana ne hale geldin yorgunluktan.
0: Ne varmış halimde? Yorgunluk sağlığın kamçısıdır derdi rahmetli. Bugünlerde pek iş yok zaten.
1: Bu işi yürütemeyeceğiz galiba anne. Yolda ev sahibine rastladım. Kirayı sordum.
0: Bak densizim. Sana ne diye soruyorum?
7: İyi parlamıyor, bir kat daha cila geçin.
0: Olur.

0: Geçmiş olsun Huriye Hanım. Gel kardeşim, gel.
1: Allah, zavallı kadıncağız. Geç, geçiyorum.
2: Anneme ne oldu? Nereden getiriyorsunuz onu?
3: Köşkte temizlik yaparken baygınlık geçirip düşmüş.
2: Ne temizliği?
3: Bayağı temizlik işte.
0: Geçmiş olsun Huriye.
1: Sağ ol.
0: Hayrola, ne oldu böyle?
1: Hiçbir şey.
2: Anneciğim, ne oldu sana böyle?
1: Bir şeyim yok kızım, bir şeyim yok.
2: Hemen bir doktor çağırayım.
1: İstemem kızım. Bir şeyim yok. Çalışırken biraz başım döndü o kadar. Bir şeyim yok.
4: Yolda ev sahibine rastladım, kirayı sordu. 5 aylık birikmiş.

0: Buyurun abi, buyurun, siz de gelin abi. Ben abi, onlar var abi, ben yani anlaşırız abi, buyurun abi, buyurun abi. Kardeşim, gel.
1: Hele sen de bak şuna. Ne vereceğim bakalım?
2: Para etmez bu hanım.
1: Niye etmezmiş? Olur mu öyle şey?
2: Etmez hanım, alıcısı kalmadı ki bunların.
1: Etme efendi. Bu çok kıymetli makinedir bu. Rahmetli anamın yadigarıdır. Bunca sene hiçbir tarafı kırılmamıştı. Şimdi nerede böyle makineler? Eski mal bu.
2: Haklısın hanım, eski mal. Ama şimdi kimse dikiş dikmeye uğraşmaz bu makineyle. Zaten dikiş dikeceği de şüpheli.
1: O ne biçim söz? Esas dikişin iyisini, hasını bu makine diker.
2: Hanım, uzun lafın kısası. Bu makine 250 liradan fazla etmez.
1: Aa!
2: İşine geliyorsa bırak, gelmiyorsa al götür.

0: Ayşe, kızım bakıver.
1: Peki anneciğim. Oh, hoş geldin Ahmet amca.
2: Hoş bulduk kızım, dikiş getirdim de.
1: Buyur, buyur Ahmet amca. Kim geldi kızım?
3: Ahmet bey amca, dikiş getirmiş.
0: Hoş geldin Ahmet efendi, buyur.
2: Yok, kalamayacağım. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı?
0: Yok, sağ ol.
2: Kalın sağlıcakla.
1: Güle güle. Çok teşekkür ederiz Ahmet amca. Anneciğim ben dikerim.
0: Olmaz, ben dikerim.
1: Çok yoruluyorsun ama. Bugün de ben dikeyim.
0: Yok, olmaz, ben dikeyim.
1: Makine nerede? Yoksa... Yoksa onu...
0: Sattım.
1: Anne! Anne! Ben okulu bırakıyorum.
0: Nereden çıkardın bunu?
1: Senin canın bağısına alacağım diplomayı ne yapayım? Okuyayım diye tükettin kendini. İş başlarında bayılıp eve getirilmesen... ...evlere hizmete gittiğini bile bilmeyeceğim.
0: Ne var bunda, ayıp mı?
1: Ayıp değil ama kahroluyorsun. Gidelim anne, köyümüze dönelim.
0: Baban rahmetliye sözüm var Ayşe. Seni doktor etmeden dönmem köye. Ferahın kapısı çileden geçer kızım. Bir işten kaçmak yakışmaz sana. Okutacağım seni. Ne bahasına olursa olsun mektebini bitirteceğim sana.

0: Sana sığınıyorum. Senden yardım diliyorum. Kapına gel. Beni boş çevir. Senin kapına rahmet kapısıdır. Sen rızkımızı kesme ya Rabbim. Ana!
1: Tartayım teyze.
0: Yok yok. İstemez. Ah. Kalsın.
1: Paranın üstü teyze.
0: Kalsın kalsın. Oku bakayım şu resmin altını.
2: Bir süre önce Almanya'dan dönen Kazım Davutoğlu büyük bir fabrika açtı. Resimde Kazım

0: Kızım Davutoğlu fabrikanın açılış toplantısında görülüyor.
1: Allah'ım, büyük Allah'ım!
0: Hayrola anneciğim, ne oldu?
1: Kazım Efendi'ye az mı emeğim geçti? Koca fabrikacı olmuş. Yarın bulurum ben onu, bulurum! Kim bilir ne sevinir! Anlatırım ona her şeyi! Büyüklüğünü esirgemez herhalde.
2: Hanım, nereye?
1: Kazım Efendi'yi görmeye.
2: Hangi Kazım Efendi?
1: Benim köylüm Kazım Efendi. Bu fabrikanın sahibi, işte şu.
2: Bak hele, gazetede daha resmini gören sualsiz sorgusuz girerse içeri işimiz iş.
1: O benim köylüm! Hadi dikilme, yoluma da geçeyim.
2: Yasak dedik, çekil git de başımı derde sokma.
1: Asıl sen benim başımı derde sokma. Sana ne? Fabrika Kazım Efendi'nin. Sen kim oluyorsun?
2: Kapıcım, vazifem de işi olmayanları içeri sokmamak.
1: Allah, çattık be! Madem vazifen, git söyle ona! Köyünden Huriye kadın geldi de! Ayşe'nin anası Huriye kadın geldi de!
2: Anlaşıldı, başka kurtuluş yolu yok. Gel bakalım şöyle! Sen burada bekle, ben bir haber vereyim. Ayten Hanım, bir köylü kadın musallat oldu. Keçilerimi kaçırmış ne, tutturmuş Kazım Beyefendi'nin yakınıyım diye.
1: Ne dedi, ne dedi?
2: Şimdi toplantım var, selam söyle ben onu aratırım dedi.
1: Demek öyle. Peki. Ben de burada beklerim. Elbet işi bitip çıkar.

0: Kazım Efendi! Kazım Efendi! Hey gidi Kazım Efendi, hey! Almanya seni fabrika sahibi yapmış. Ama insanlığını almış elinden.
1: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
2: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
1: Mezuniyet konserimiz var bugün.
3: Doğum gününü tebrike geldim abi.
4: Ama biçimsiz yer seçtim.
3: Biliyorum.
4: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
5: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
4: Nişanlandım diyor.
1: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
4: Uçak kalkıyor.
6: Ucuz atlattınız.
4: Bir kol kaybederek.
7: Bu kadar gün geçti aradan.
4: Kabul, 10.000 vereceğim.
7: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
1: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
4: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
8: Hicran, aşkımdan kalan.
9: Zulüm bugün 18'de TV4'te.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde dörtlü Doğanay limonata 112 lira 50 kuruş.
11: Hakan abi.
12: Ardan, senin ne işin var burada?
11: Abi benim rüyamdayız.
12: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
13: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
11: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
14: Vay vay vay. Çocuklar.
13: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
14: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
15: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPA'li keşfedin.

0: sadece dururladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
1: kurduğu. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
3: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa

0: Bekleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Ne oldu anne?
1: Hiç, göremedim Kazım Efendi'yi.
0: Neden? Kabul mü etmedi?
1: Ya ne münasebet! Seyahatteymiş.
0: Anne! Hani yalan kötü şeydir, günahtır derdin?
1: Öyle tabii.
0: Öyleyse neden yalan söylüyorsun?
1: Kim dedi yalan diye?
0: Gözlerin. Ne oldu? Anlatsana.
1: İnsanlar değişiyor kızım. İçeri bile almadan savdı. Ama aldırma. Kuldan büyük Allah vardı.
2: Huriye Hanım, Huriye Hanım! Sana bir iş çıktı. Komşu Remzi bir adres verdi. Temizlik için birini arıyorlarmış. Hem de devamlı galiba. Zengin birileri.
1: Sağ olasın Sıdıkacığım. Yarın hemen giderim. Allah razı olsun. Bak, Allah bir kapıyı kaparsa bir başkasını açar.
3: Ellerine sağlık Huriye Hanım. Biliyorum çok yoruldun. Ama bir zahmet beyin odasında temizleyip öyle gitsen.
1: Ne zahmeti, elbette.

0: Kazım efendi.
1: Allah'ım, bu ne iş? Sana bir günah mı işledim ki suratıma bile bakmayanların ocağına düşürdüm beni? Tam kurtulduk, iş bulduk diye sevinirken olur mu bu? Olur mu?
2: Bitti mi çabucak? Yok, vazgeçtim. Yoruldunsa yarın yaparsın.
1: Yarın gelmeyeceğim.
2: Neden? Yoksa kırdık mı seni? Aylığı az buldunsa kocama söylerim, arttırırız biraz.
1: Yok, istemem, çalışmayacağım.
2: Hoş geldiniz beyefendi.
3: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin şekerim.
3: Hoş bulduk canım. Nasılsın?

0: Ne söylemiyorsun misafirin olduğunu?
1: Misafir değil ki.
0: Hürriye bacı, vallahi hiçbir şeye bu kadar sevinmezdim.
1: Sevinmen için beni evinde hizmetçi mi görmen lazımdı Kazım efendi?
0: O nasıl söz?
1: Fabrikadan kovdurdun ya.
0: Ne kovması?
1: Selama bile tenezzül etmedin çıkarken. Yükselmişsin, zengin olmuşsun, büyük adam olmuşsun ama...
2: Neler saçmalıyorsun?
0: Bir dakika Suzan, bir dakika. Neden bahsediyorsun Hürriye bacı?
1: Beni fabrikadan kovdurmak sana yakışır mıydı Kazım efendi?
0: Ne kovdurması? Fabrikaya mı geldin sen?
1: Geldim ya. Yani kapıcı söylemedi mi seni aradığımı?
0: Yo. İnan ki hiç haberim olmadı. Suzan bak, Hürriye bacı, Melahat'in süt annesi. Onun yardım olmasaydı bu durumda olmazdık belki. Almanya'dan geleli hep seni arıyordum.
1: Öyle mi?
0: Sor Suzan'a.
1: Öyle mi?
0: Ya, gel. Gel ayakta kalma. Geç otur şöyle. Geç. Anlat bakalım bacım. Nereden icap etti İstanbul'a gelmek?
1: Ayşe'yi getirdim ağam. Yüksek mektebe verdim. Doktor çıkacak da.
0: O kadar oldu mu Ayşe?
1: Olmaz mı ağam? Melahat'la akran ya.
0: Öyle ya, öyle ya. Seneler ne de çabuk geçiyor. Ne duruyoruz öyleyse? Gidip Ayşe'yi alıp gelelim. Artık burada kalacaksınız.
1: Babam ne diyorsun sen, nasıl olur?
0: Basbayağı olur. Hadi, hadi yürü bakalım. Tuzan, en güzel odayı hazırlat Hürriye bacımla kızına.
2: Peki,
0: hadi,
2: peki.
0: Hadi yürü bakalım.
1: Ayşe, kızım bak kim geldi. Ne duruyorsun? Öpmeyecek misin Kazım Bey amcanın elini?
0: Yoksa tanımadın mı beni?
2: Tanıdım tanımasını da
1: gözlerine inanamadın değil mi?
0: Hadi bakalım, bize gidiyoruz. Buldum ya sizi, bırakır mıyım artık hiç? Hep beraber yaşarız. Hele Melahat ne sevinir kim bilir. Giderken kulübe uğrayıp sürpriz yaparız ona. Hadi bakalım, hazırlanın. Melahat!
3: Babacığım!
0: Bak Melahat, süt annen!
3: Süt anneciğim!
1: Kızım, yavrum, yavrum! Ah, kocaman olmuş! Kocaman olmuş!
3: Ayşe!
1: Melahat!
0: Nereden nereye? Köyü de bayağı özledim.
1: Kim özlemez?
0: Burada saraylarda otursak, aklımızın bir köşesi orada.
4: Ben unuttum bile.
0: Sen çocukken ayrıldın da ondan.
4: Tek sevdiğim sizlerdiniz. Sizi de buldum ya, yeter. Bir Ömer vardı köyde. Okulda beraber oynardık hani, ne oldu?
1: Zavallıcık babasını kaybedince bıraktı okulu.
2: Ama çalışkandır. Dışarıdan lise bitirmelerine girecek.
1: Kooperatife de başkan oldu. Çağırıp durur bizi.
0: Yaz hep birlikte gideriz inşallah.

0: Felsefede okuyorum. Gençler etrafımızda fervane. Gülüp eğleniyoruz. Boyuna alay, boyuna matrak. Kulüp, diskotek, motosiklet, hareket. Duraksız hareket. Damarlarımızdaki kan gibi son durağa kadar hareket. Hadi kalk sen de dans et.
1: Ama ben bilmem ki.
0: Bilmeyecek ne var? Bükülür, kıvrılır, hoplar, zıplarsın, olur biter. Hadi kalk!

0: En iyisi kapat gözlerini, kendini müziğe ver. Hissediyor musun damarlarında?
1: Dünyalarımız çok ayrı Melahat. Ben doğup büyüdüğüm dünyada kalayım daha iyi. Köküme bağlı kalayım.
0: Tam bizim felsefe hocası gibi konuşuyorsun.

şu batan güneşi görüyor musun? Bir gün biz de batacağız. Bir kibrit ışığı kadar kısa hayat. Bu hayatı köye dönerek mi tüketeceksin?

0: Aa, kahvaltıyı niye kaldırdınız?
1: Öyle oldu da.
0: İlahi Huriye Hanım, alışamadın gitti şehir hayatına. Burası köy mü ki öğleni akşamı güneşle ölçülsün? İnsan bütün gece oyun oynar da sabah yatarsa, öğle vakti de kahvaltı zamanı sayılmaz mı? Ne baktın öyle?
1: Vallahi bu hesaba pek aklım ermedi ama... Ne diyeyim, gönlün nasıl isterse öyle olsun.
0: Gönlüm önce koyu bir kahve çekiyor, yoksa açılamam.
1: Peki.
0: Az şekerli olsun.
2: Yenildin ama harikaydın Meral. Bütün jönlerin gözü sendeydi. Oyunum iyi miydi yani?
3: Ne oyunu? Kırıtmana baktılar, yeni gelin gibi.
2: Deli, ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.
2: Güle güle.
0: Fena kızdı sana Meral.
3: Yalan mı dedi? Raketi süpürge gibi tutuyor. Bir de iltifat mı?
2: Sen de harika oynuyorsun.
3: Sen de oynarsın istersen, öğreteyim mi?
2: Alay etmek için mi Meral gibi?
3: Tamam, şimdi oldu.
0: Ay ben böyle sokağa çıkamam. Bu dehşet bir şey.
3: Ne dehşeti? Tam ruhumuza uygun bir kılık. Kılığımıza uygun da ruh.
0: Ben seni takip edemem Melahat. Ben sana uyamam.
3: Uyuyacaksın. Ben senin köyde diri diri mezara girmene razı olamam. Yarın gece şerefine bir yerde toplanacağız. Bizim gruba katılacaksın artık.
0: Gece mi? İmkansız, ben gelemem. Annem dünyada bırakmaz.
3: Annene partide, eğlence, İstanbul'un en hızlı gençleri var derse elbet bırakmaz. Sen orasını bana bırak. Anne kandırma politikasında üstüme yoktur. Aman canım, ne isterse onu yapsın, onunla mı uğraşacağım?
0: Ne oldu ki?
3: Ne olacak Ayşe işte.
1: Bir şey mi oldu kızım?
3: Ayşe'ye kızdım.
1: Hayrola? Hep iyi geçinirsiniz siz.
3: Beni yalnız bırakıyor. Gece partiye gidecektik, gelmem diye diretiyor. Yalandan da annem kızar diye bir bahane. Çok yabani olmuş vallahi.
1: Yabanilik değil, alışık değil. Hem iki kız tek başlarına gece sokaklarda olur mu?
3: Aman sen de, ben tek başıma gidiyorum, bir şey olmuyor da ikimize mi bir şey olacak? Bizi hala bebek görüyorsun.
1: Doğru değil ama kız kısmına.
0: İlahi Huriye kadın, şimdiki kızlar erkeklerden daha yaman. Bir şey olmaz, korkma. Çalışıyorlar, hakları. Bırak da eğlensinler canım.
1: Ama nasıl olur?
0: Ayşe'ye de günah. Doğrusu kukuma kuşu gibi tek başına kapanıp kalıyor.
3: İyi gelir değişiklik kızcağıza, ferahlar biraz.
1: İçim el vermiyor ama. Ne yapalım? Öyle olsun.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: İşte kardeşim Ayşe.
1: Nereden geldi kardeşiniz?
0: Karadeniz'den.
1: Hiç benzemiyor taşralılara.
0: Karadeniz'den İstanbul'u izlemek zor değil.
1: Yaşasın dergiler, romanlar, filmler, değil mi?
2: Sizin örneği pek sık görülmeyen, orijinal bir...
1: Bir tipim var, değil mi? Bunlar burjuva lügatinin beylik kelimeleri. Sizde ise çekici, insanı kıskaçlayan bir şeyler var.
0: Ya bu sözler hangi lügatten?
1: Bunlar erkekliğin doğal lügatinden.

0: öyle ilk gördüğünüz insanla tepeden inme, hemen mi lafa girişirsiniz?
1: Mehmet böyledir, kusura bakmayın. Herhalde onun son moda gençlerden olduğunu anlamışsınız.
2: Moda asil başıboz standartlardan. Çürümüş, kokmuş toplum habercisi, züppe modeli.
0: Peki, nasıl anlaşabiliyorsunuz öyleyse?
1: Ben cevap vereyim. Birbirimizde birbirimizin tersini gördüğümüz için.
2: Hadi, palavrayı bırakın, atlayın da gidelim.
0: Siz bir işin başıyla sonu arasındaki mesafeyi bir dakika içinde mi almaya bakarsınız hep?
2: İki nokta arasında en kısa yol dosdoğru gidendir. Bükülmeden, kıvrılmadan, sapmadan.

0: Hemen konuşkan hayvan! Nedenleri doğuran neden peşinde? Neden kafasını çatlatır durur? Bütün nedenlere paydos! Her şey nasıl da, nasıl yaşamalı?
1: Hadi gecikiyoruz, çabuk ol biraz!
2: Ay, aceleden ağzımı yaktırdın! Bu ne telaş böyle?
0: Okul aşkı süt anneciğim! Okuma aşkı!
2: Allah'a ısmarladık!
0: Allah'a ısmarladık!
3: Güle güle kızlarım! Güle güle canlarım! Allah zihin açıklığı versin!
0: Şu deli gelen Mehmet'in arabası değil mi? Bugün alçaktan uçuyorsun Mehmet!
4: Sizi görünce kanatlanıyor bizim Düldül, atlayın!
0: Paraşütünü sıkı bağla Ayşe, Mehmet hızlı pilottu!
4: Ayşe'nin paraşüte ihtiyacı yok, melek kanatları var onun!
0: Bay pilot, rotamız şaştı galiba!
4: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı hostes hanım!
0: Okul o tarafta değil!
4: Cennet dururken okulu ne yapalım? Aa, Atilla, ne dersin?
5: Hava güzel, gök mavi, okula giden enayi!
2: Ama bugün anatomiden şey...
5: Aa, bugün hava coğrafyalık, arazi tetkiki!
4: Hedef Kuzguncuk Tepesi, tam gazileri! Oh, doctor, hello.

0: Melahat'in kahkahaları göklerde.
1: Neşeli kızdır.
0: Ama ben senin gibileri severim. Durgun, romantik ve de dünyanın en güzel kızı.
1: Melahat, gidelim artık, geç oldu. Yemekler hazır mı Huriye kadın?
2: Tabii, aşçıya sürdürdüm eti. Misafirlere tam zamanında çıkaralım diye de tembih ettim.
1: Sağ olasın. Gelenler biraz sunuktur da.
2: Ne demek o?
1: Burnu havada senin anlayacağın. Küçük düşmek istemem. Fabrikatör karısı olmak kolay
3: Merhabalar.
1: Değil.
3: Merhabalar.
1: Aa, bu örtüde ne biçim yıkanmış? Kaldır da yenisini getiriver. Hoş geldiniz. Ne yaptınız bugün?
3: Ne yaparız ki, her zamanki gibi.
1: Yemeğe davetliler var, ona göre hazırlanın.
2: Anne!
1: Sen bu evde hizmetçi misin ki Suzan Hanım her işi sana buyuruyor?
2: O ne biçim söz kızım? Ben bu evin insanı değil miyim? Boş oturacak değilim ya. Elbette bir şeyler yapacağım. İnsanın yediği içtiği yere faydalı olması lazım gelmez mi?
1: Evet, faydalı olması gerekir. Ama Suzan Hanım da sanki bir hizmetçi emreder gibi konuşuyor.
2: Yok kızım, sana öyle gelmiş. Üzme kendini. Sen bugün ne yaptın bakalım? Derslerin nasıldı?
1: Derslerim? İyiydi, iyi geçti.
2: Ne oldu kızım, nen var?
1: Yok anneciğim, hiçbir şeyim yok. Dersler biraz yoruyor da...
2: Hanımefendi, hanımefendi.
1: Evet?
2: Ramazan için ne hazırlık yapalım diye soracaktım.
1: Bilmem. Ben yalnız bayramları severim. Hoş deliye her gün bayram derler ya.
2: Estağfurullah.
1: Ne zaman geliyormuş bu Ramazan hazretleri?
2: 2 gün sonra.
1: Hoş geldi, sefa geldi öyleyse.
2: Oruç tutmaz mısınız?
1: Yok.

0: pek şişman değilim ki. Sonra sauna varken oruçla ne zorun var? Bizden oruç tutan pek kimse yok zaten. Siz kendinize bakın, ne isterseniz yapın.
1: Peki. Ayşe, hı? Ne yapıyorsun orada?
0: Hiç.
1: Nasıl hiç? Kim o adam?
0: Bir şarkıcı anne.
1: Ne işi var bu odada?
0: Aman anne, moda bu, bütün kızlar odalarını asıyorlar.
1: Başka kızlardan sana ne?
0: Ama anne, hiç anlayış göstermiyorsun. Benim hakkım yok mu bir resim asmaya?
2: Ne oluyor, ne bağırışıyorsunuz öyle?
0: Chris Roberts'ın resmini astım diye kıyamet kopardı.
2: Aa! Ne çıkar bir resim asmaktan, ne
1: olur? Olur mu öyle şey? Elin adamının ne işi var bu odada?
2: Öyleyse sen de benim odama taşın. O zaman istediğin resmi asarsın, annen de rahatsız olmaz. Değil mi Sütemleciğim?
1: Ama nasıl olur kızım? Melahat! Melahat! Uyan kızım!
3: Ne var Sütemle, ne oluyor gece yarısı?
1: Yarın Ramazan'ın ilk günü kızım. Hani küçükken hep isterdiniz sahura kaldırmamı.
3: Aman süt anne, sırası mı oruç tutmanın? Bir sürü ders var zaten.
2: Anne beni bu gece oruca kaldıracak beni değil mi?
1: Elbette, elbette.
2: Gecen akşam kaldırmadın ama.
1: Söz, bu gece kaldıracağım. Yarın Arife, kurtlar kuşlar bile oruç tutuyor. Siz tutmazsanız olur mu hiç? Kızım, Ayşe, uyan artık kızım, uyan artık. Sahur vakti oldu kızım, kalk artık.
0: Derslerim çok ağır anne, bu Ramazan oruç tutamayacağım. Hem hastayım da zaten.
1: Akşam bir şeyin yoktu kızım.
0: Evet ama şimdi hastayım işte.
1: Birazcık hasta olunca oruç kalır mıymış kızım?
0: Aman anne, rahat bırak da uyuyayım artık.
4: Bugün İstanbul için iftar vakti 18.32, imsak saati ise 3.44'tü. İftar vaktine 10...
5: Bayramı Avrupa'da geçirmeniz iyi fikir, gardırobunu da yenilersin bu arada.
0: Ya çok iyi olacak, her şeyimi Paris'ten almak istiyorum.
6: Biz de Bodrum'a gideceğiz ama alışveriş için Avrupa'ya gitmeyi tercih ederim. Çok alacağım şey var.
2: Boş ver, onlar giderlerse gitsinler Avrupa'ya. Biz de fırsattan istifade koca bir parti veririz.
6: Olur mu öyle şey? Annem çok kızar sonra.
2: Kızarsa kızsın. Biz hayatımızı yaşamayacak mıyız ha?
0: Bayramın mübarek olsun.
1: El öpenleriniz çok olsun kızım. Sizler de olmasanız bayramı anlayamayacaktık. Kazım efendi de mübarek bayramda seyahate çıkmasa olmaz mıydı sanki? Bütün aile hep birlikte bayramlaşırdı. Ayşe! Kızım bu ne telaş, nereye?
0: Arkadaşlarla buluşacaktık da.
1: Bir şey unutmadınız mı acaba?
0: Benim her şeyimiz tamam değil mi Milat?
2: Tamam.
1: Peki, bayram günü büyüklerle bayramlaşmak ne oluyor?
0: Bayramın mübarek olsun anneciğim.
1: Senin de. Yavrum.
2: Bayramın mübarek olsun süt anneciğim.
1: Senin de kızım, senin de. Bugün eski mahalledeki komşuları ziyaret etmemiz lazım. Dönüşte de Eyüp Sultan'a uğrarız.
0: Ama anneciğim, evvelden söz vermiştik arkadaşlara. Gitmezsem çok ayıp olur. Sen bu sefer bensiz git, bir daha sefere beraber gideriz.
2: Hadi Ayşe, geç kaldı.
0: Selam söyle komşulara.

0: Buyur Huri Hanım, hoş geldin. Ayşe niye gelmedi?
1: Ama okuldan arkadaşlarıyla buluşacakmış. Malum işte, onun ikinci bir dünyası daha.
0: Sen sağ ol.

0: Meine Mutter sagte mir, mein Kind, ich muss dich warnen. Vertrau den Männern nicht so leicht.
1: Anne, demek bunun için gelmedin benimle. Bu ne rezalet, utanmıyor musunuz?
2: Nasıl eğleneceğimizi senden mi öğreneceğiz moruk?
3: Yahu Melahat, sizin hizmetçi de pek öfkeliymiş. Bir içki istedik, neredeyse dövecekti bizi.
1: Ben bu kızların annesiyim.
4: Meloş, kaç tane annem var senin?
1: Dur bak!
4: Anne, mesele çıkarma!
1: Sen sus bakalım! Hem ne meselesi çıkarıyormuşum ben? Siz kendi yaptıklarınızı görmüyor musunuz?
4: Ne yapıyormuşuz biz? Kendi evimizde eğlenmeyecek miyiz yani?
1: Eğlenmenin de bir yolu yordamı vardır kızım. Ve edebi vardır.
4: Aman yeter artık! Beni rezil mi etmek istiyorsun? Arkadaşlarıma, eğlencemize karışma!
1: Böyle mi eğlenim? Hem kime rezil edeceğim seni? Bayram günü hepinizin ana babası, kardeşiyle beraber olması lazım gelirken buraya toplaşmış tepişiyorsunuz. Hepiniz büyük mekteplerde okuyorsunuz. Çok şeyler öğreniyorsunuz. Ama yazık! Yazık!
2: Hadi çocuklar, tadı kaçtı buranın. Gidelim, hadi!
4: Doğru, hadi gidelim.
2: Bir daha sefere de eğleneceğimiz yeri iyi seçelim.
4: Ama çocuklar, benim bir suçum yok ki!
5: Hoş geldin! Ay, nereye gidiyorsunuz? Rüzgarsız bir günde görüşürüz, hadi bunu
4: bırakın. Beğendin mi yaptığını? Rezil ettin beni! Nasıl bakarım bir daha yüzlerine?
1: Dıl onlar utansınlar.
4: Sen insanı deli edersin! Onları ben çağırdım! Kim oluyorsun sen? Ne halka karışıyorsun?
1: Büyüklere karşı gelinmez. Hem o senin baban kızın.
4: Hayır, benim annem sensin. Ne olur bırakma beni. Bırakma Allah'ım.
1: Ben senin ananım kızım. Seni ben doğurmadım. Ama sana sütümü verdim. Büyüttüm, korudum seni. Seni Ayşem gibi bildim. Bir şey dedimse iyiliğin için dedim kızım.
4: Aman, bunun iyilikle ne ilgisi var? Rezil ettin beni.
1: Kızım niye böyle söylüyorsun? Hepsi de içki içiyor, sarhoş oluyor. Her türlü kötülük gelebilir başınıza. Genceciksiniz daha.
4: Delirtme insanı. Kendi evimde istediğim gibi, istediğim gibi yaşamak istiyorum. Karışma bana, rahat bırak beni.
1: Özlemiştik seni. Ne var ne yok köyde? Annen, kardeşlerin nasıllar? Konu komşu nasıl?
6: Ne olsun teyzeciğim, bildiğin gibi. Hepsi de iyi. Oh, oh. Herkesin çok selamı var.
1: Aleyküm selam. Gönderen de, getiren de sağ olsun.
6: Ayşe nerede?
1: Melahat'le beraber top oynamaya gittim.

0: harikaydın Ayşe'cim. Sunay'a iyi bir ders verdin.
1: Evet ama sonlarda şanssız olmasaydım. Yarın da seni yeneceğim.
0: Yapma!
1: Bak görürsün.
0: Peki görürüz.
1: Aa, Ömer gelmiş. Hoş geldin Ömer.
2: Hoş bulduk. Bayramın mübarek olsun Ayşe.
1: Bayram. Evet, senin de mübarek olsun. Bak Melahat, Ömer. Hatırladın mı köydeki Ömer'i?
0: Tabii, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Tabii hatırladım. Ne iyi ettin geldiğine. Hiç aklıma gelmezdi seni tekrar göreceğim.
2: Benim de. Ama kısmetmiş görüşmek.
0: Evet.
1: Biz müsaadeni rica edelim. Çok terledik. Tenis oynarken banyo yapmalıyız. Siz annemle oturun, sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Ömer, ne var ne yok köyde?
2: İyilik, bildiğin gibi.
1: Evet, köylerde bir değişiklik olmaz zaten.
2: Ama şehirlerde, hele köyden şehire gidenlerde çok değişiklik oluyor.
1: Tabii, normal bir şey bu. Şehir çok değişik, insanların da değişmesi, ona uyması gerekiyor.
2: Ayşe, annen çok üzülüyor hareketlerine.
1: Ne varmış benim hareketlerimde?
2: Daha ne olsun ki? Giyimin, kuşamın, sonra Melahat'le partilere de gidiyormuşsun.
1: Annem yaşlı, eski kafalı diye beni anlamıyor sanıyordum. Ama senin de ondan farkın yok. Bir insan köyden geldi diye köylü kalmaya mecbur mu?
2: Demek öyle. Pınar köyünün ümidi Ayşe. Sen bu kadar değişecektin ha. Bütün köylün seni dört gözle doktor olarak beklerken sen onları çoktan unutmuşsun.
1: Niye bekliyormuş bütün köylü beni? Beklemesin. Köye dönüp de kendimi diri diri mezara mı sokacağım?
2: İnsan köyüne, doğup büyüdüğü yerlere, kendini besleyen toprağına bir gün mezar diyebilecek kadar değişiyor ha. Tuttuğum bu yolda inşallah pişman olmazsın Ayşe.
3: Düşünebiliyor musunuz? Deniz, güneş, kum, eğlence. Ye iç, keyfine bak! Her şeyden, herkesten uzak, krallar gibi eğleneceğiz çocuklar!
0: Aman ne güzel! Hep böyle bir tatili hayal eder dururdu.
1: Annem izin vermez ki. Zaten çok kızgın bugünlerde.
0: Ondan izin isteyen kim? Babamların gelmesine daha 10 gün var. En fazla bir hafta kalacağımıza göre... onlar eve dönmeden biz gelmiş oluruz.
1: Nasıl yaparlar bunu bana? Nasıl benden izinsiz giderler?
4: Üzülme Huriye bacı, dönerler. Koca kızlar bunlar.
0: Bir şey olmaz. Üzme kendini bacım.
1: Kim bilir neredeler? Ne yapıyorlar?

0: Dargın mıyız hala?
1: Ben unuttum bile.
0: Sen belki ama ben ömrüm boyu unutmayacağım. Senin güzelliğinin yörüngesine gireli benliğim kalmadı Ayşe. Tek tutkum sensin.
1: Bizim şerefimize.
2: Şerefimize. Telgraf aldım fabrikadan. Erken döndük.
3: Nerede bizimkiler? Özledim doğrusu.
4: Evde yoklar. Benden habersiz gitmişler. Bir haftadır ne edeceğimi şaşırdım.
2: Anlamadım. Bir haftadan beri evde yok mu bunlar?
4: Yoklar Kazım efendi. Deliye döndüm. Bakmadığım, koşturmadığım yer kalmadı. Bir gece bile gözümü kırpmadım.
2: Bu ne biçim iş Huriye bacı? Ben evi, kızları sana emanet ediyorum. Huriye bacı onlara analık eder, göz kulak olur diye içim rahat gidiyorum. Sen iki kızı zapt edemiyorsun.
3: Sen ki olmadık yerde huysuzluk çıkartıyorsun, sonra da...
4: Dinletemedim. Dinletemedim. Artık sözüm geçmez oldu bu eve geleli beri.
3: Merhaba. Anneciğim, canım anneciğim.
5: Anneciğim.
3: Öyle eğlendik ki anneciğim. Nasılsın güzel süt anneciğim? Yoksa kızdın mı bize?
4: Kızsam ne olacak? Koskoca insanlarsınız. Yaptığınız ayıp demeye ben utanıyorum.
5: Üzme bizi anne.
2: Ne de bu yaptığınız? Nasıl habersiz gidersiniz? Biz burada yokuz diye meydana boş mu buldunuz?
3: Aman uzatma canım, geldiler ya işte. Hadi kızlar siz de çıkın üstünüzü değişin.
2: Sen de fazla şımartıyorsun bunları.
4: Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl gidersin ben böyle
3: yerine? Yeter artık,
4: çalışma sen! Sana sahip olamadı. Bari kızıma sahip olayım. Ben seni başı boş gezesin diye değil... Okuyasın diye getirdim buraya!
5: Okuyacağım diye evde hapis kalacak değilim ya! Yaşamak, eğlenmek benim de hakkım! Beni anlamıyorsun anne! Anlamıyorsun! Anlamıyorsun! Devir değişti! Sen hala köydeki kafadasın!
4: Devrin değiştiğini biliyorum kızım! Onun için getirdim seni buraya! Okuyasın diye!
5: Evet, getirdim! Ama hepsi o kadar! Yeter artık! Bıktım, usandım senin hakaretlerinden! Rahat bırak beni, kendi halime bırak! Karışma bana!
4: Ayşem! Kızım! Canım güzelim benim! Nasıl söylersin bunları? Bu eve gelmeyi hep senin rahat, sıkıntısız okuman için kabul ettim. Suzan Hanım'ın beni durmadan aşağılamasına hep bunun için katlandım. Ama şimdi sen de sıkılıyorsun. Utanıyorsun benden. Sen de istemiyorsun beni. İstemiyorsun artık. Ayşe.
3: Haksızsın Huriye kadın. Özgürlük diye bir şey var. İnsanı ne kadar sıkarsan, o kadar tersi olur. Sen neredeyse nefes aldırmayacaksın kızlara.
4: Ne yani, bırakalım da istediklerini mi yapsınlar?
3: Onlar yapacaklarını herhalde senden daha iyi bilirler. En iyisi rahat bırak çocukları. Eve geldiğinden beri hepimizi huzursuz ettin. Yeter artık!

0: Bak bunda haksızsın bacım. Burası kendi evin senin, kim kovabilir ki?
1: Mühim olan evden değil, gönülden kovulmak. Acı olan istenmemek. Hissediyorum bunu. Ne yapsam batıyor. Ne etsem batıyor.
0: Büyütüyorsun bacım, büyütüyorsun. Ama belki de gitmen iyi olur. Köyümüz başkadır ne de olsa. İstediğin an dönersin, evin burası. Hem Ayşe'yi de merak etme. O benim de.
2: Her şeyde bir hayır vardır Huriye bacı, üzme kendini.
3: Seni çok arayacağız abla.
1: Sağ olun, Ayşem sizlere emanet.
0: Hadi Huriye bacı, geç kalmayalım.
1: Allah'a ısmarladık, hakkınızı helal edin.
2: Güle güle abla, yolun açık olsun.
1: Sağ olun.

0: Huriye teyze, sana süt getirdim. Huriye teyze. Bir derdin mi var Huriye teyze?
1: Yoo! Ne derdi olacak?
0: Bilmem. Saklıyorsun. Ama tanırım seni ben. Söylemesen de anlıyorum. Gülümserken bile acı taşıyor gözlerinden.
1: Hasretlik olacak. Bir ana evladından uzaktan rahat olabilir mi? Olmuyor. Ayşem orada, ben burada, olmuyor işte. Analık! Yüreğime bir taş oturmuş sanki. İçimden bir ses, git diyor. Git! Git! Git kızını yalnız koyma, git!
2: Bu gece harikasınız. Bu kadar değişeceğini aklıma gelmezdi.
3: Benim de! Ama yaşamanın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Artık özgürlüğümün tadını çıkaracağım.
2: Yaşasın özgürlük!
3: Yaşasın özgürlük!

0: çocuklar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bakıyorum çok neşelisin bugün.
1: Ay evet öyleyim. Artık yaşamaya karar verdim çünkü. Bir tuhafsın Melahat, nem var? Hiç. Nasıl hiç? Ağlamışsın da. Bak şiş şiş gözlerin. Hamileyim. Hamile mi? Nasıl olur? Sorma bir şey. Oldu bir kere. İnsan sarhoşken düşünebiliyor mu? Ne bilirdim ki? Aynı hal Atilla ile senin başına gelemez miydi? Allah korusun. Yüreğine iner annemin. Dediği çıktı zaten. Tekin değil bu eğlenceler deyip duruyordu. Kızıyorduk ama haklıymış kadıncağız. Mehmet, doktora gittim. Bir çocuğumuz olacak.
0: Çocuk mu? Bu kadar enayi olduğunu bilmezdim.
1: Ne biçim konuşuyorsun Mehmet?
0: Nasıl konuşayım isterdin? Adi romanlardaki gibi sevinçten havaya sıçrayıp bu kutsal hediyeyi verdiğin için sana tapıyorum meleğim diye diz mi çökecektim?
1: Bırak alayı, ciddi bir konu bu.
0: Bunu sen düşünseydin kızım.
1: Böyle konuşmuyordun ama.
0: Senin ilk selamda hamile kalacağını ne bilirdim. Facia yapma bu basit işi. Dünyada ilk çocuk aldıran da sen değilsin.
1: Aldırmak mı?
0: Başka ne yapabiliriz peki?
1: Evleniriz Mehmet.
0: Evlenmek mi? Henüz aklımı kaçırmadım kızım. Dünyayı tatmadan kafese girecek kadar budala değilim.
1: Okul bitince evlenmeyecek miydik? Hep öyle diyordun.
0: Adettir, hep öyle denir. Ama ya okul bitmez, ya aşk biter o zamana kadar.
1: Çok alçakmışsın, çok kalleşmişsin sen.
0: Çok aptal olmaktan iyidir.
1: Mehmet! Anladım, beni sevmiyorsun. Ama anne de babama nasıl açarım meseleyi? Nasıl bakarım yüzlerine? Ne olur evlenelim Mehmet. Çocuğumuz olsun ayrılırız. Yavrumuz babasız büyümesin. Ona dedirtme. Beni düşünmüyorsan çocuğumuzu düşün.
0: Akıllı bir insan önce kendini düşünür.
1: Son sözüm bu mu Mehmet?
3: Kölem mi olayım sana aşkımı ispat etmek için?
1: Şimdi kaldı mı öyle aşklar?
3: Tabii. Burası çok kalabalık. İçeri gidelim, daha rahat konuşuruz.

0: Çok güzelsin Ayşe. Senin gibi başımı döndüren başka bir kızla karşılaşmadım. Sensizliğe dayanamıyorum artık.
1: Bunlar teksir edip her kıza söylediğin laflardan değil mi?
0: Kalbimi kırıyorsun Ayşe. Benim için dünyada bir tek kız var, o da sensin.
1: Yani benden evlenmek mi istiyorsun?
0: Tabii, biliyorsun bunu.
1: O halde hemen evlenelim.
0: Canım, bu kadar acele edecek ne var? Hele okullarımızı bitirelim. Duydum, evet, hamileymiş. Ama bunu dram haline getirmek komik doğrusu. Fakat sen tıp talebesisin. Bu gibi işlerin tedbirini alır, enayi gibi hamile kalmazsın, öyle değil mi canım?
1: Alçak, namussuz sahtekar! Zavallı kız sevdi, inandı, sonunda da enayi oldu, değil mi?
2: Ayşe, fırtına gibi nereye böyle?
1: Bu bataklığın dışına, temiz hava almaya.
2: Biz sana hava aldıralım güzelim.
1: Sizin gibi mikroplar ancak hava bozmaya yarar.
2: Barut gibisin bakıyorum. Nen var bugün?
1: Ateşle oynadığımı, sizin gibilere inanmamın ne büyük hata olduğunu anladım.
3: Hayır yok Mehmet'ten. Alçak, namussuz, kalleş! Sen tıpta okuyorsun. Tanıdık bir doktor bul da aldıralım çocuğu.
1: Delirdin mi sen? Kürtaj ne demek, hiç düşündün mü?
3: Ya sen? Babasız doğmuş bir çocuk ne demek, onu düşündün mü? Hayatı boyunca damgasıyla utanarak dolaşacak bir çocuk.
1: Hayır, olmaz! Hem tehlikeli hem de günah, cinayet bu!
3: Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim? Allah'ım, nedir bu başıma gelenler?
1: Sakin ol! Bir çaresini buluruz elbet! Bir de ben gidip Mehmet'le konuşayım. Her şeyi anlatayım.
3: Boşuna çene yorarsın!
1: Canavar değil ya bu! Sen söylemesini bilememişsin belki! Üzülme! Ben kandırırım evlenmeyi!
3: Boşuna! Dıştan göründüğü gibi değildi! Ağladım, yalvardım, ne dedimse fayda etmedi!
1: Sen ver şunun telefonunu bana!
3: 45, 57, 57!
4: Alo!
5: Kim?
4: Oo, bu ne şeref! Sesini duymak heyecanlandırdı beni!
1: Öyle mi Mehmet? Sevindin mi aradığıma? Ben de memnun oldum! Seninle konuşacaklarım var Mehmet! Bilmem! Sence ne zaman uygunsa?
4: Ne zaman istersen Ayşe! Kısmet kendiliğinden düşüyor!
5: Tabii Ayşe!
4: Yok bir işim! Derhal bekliyorum!
1: Hemen şimdi mi? Peki, daha iyi olur! Gecikmem, hoşça kal! İşi yokmuş! Daha iyi! Bir an evvel konuşayım ki sen de rahatla!
3: Ayşe, dinle beni!
1: Hayır! Mücadele etmeden bir şey kazanılmaz! İnanıyorum onu yola getireceğime!
3: Ayşe!
6: Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun! Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala! Kıyasla, yakala! Hesap kurduğu karar anında yanında! Hesap kurdu.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiliyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün

0: yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin, yetmezse be. 25 yıldır hep seninle.
1: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
2: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
1: Mezuniyet konserimiz var bugün.
3: Doğum gününü tebrike geldim abi.
4: Ama biçimsiz yer seçtim.
2: Biliyorum.
3: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
5: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
4: Nişanlandım diyor.
1: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
3: Uçak kalkıyor.
2: Ucuz atlattınız.
4: Bir kol kaybederek.
6: Bu kadar gün geçti aradan.
3: Kabul, 10.000 vereceğim.
6: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
1: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık telgraf çektin mi dönmesi için?
2: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
7: Hicran aşkından kalan.
8: Zulüm birazdan TV4'te.

0: Dünyanın en güzel kızına hoş geldinler.
1: Hoş bulduk. Melahat için konuşmaya geldim Mehmet. Zavallıcık perişan.
0: Çocukluk ediyor. Buyur şöyle.
1: Bu durumda ne yapabilir? Dünyasına küstü. Korkuyorum bir delilik yapmasından. Düşünsene ne der eve?
0: Evleneceğimizi ve bir torunları olacağım.
1: Evlenmek mi? Melahat'in üzüldüğü de buydu.
0: Onu üzen acele. Elbet evleneceğim. Çocuğumun isimsiz doğmasına göz yumabilir miyim?
1: Tabii.
0: Ayrıca ortada çocuk olmasa bile evleneceğim. Ama evdekileri açmak için zamanını bekliyorum. Melahat yanlış anladı beni.
1: Üstümden bir yük kalktı sanki. Bilmezsin ne kadar sevindim.
0: Sevincimizi hafif bir içkiyle kutlayalım ha?
1: Bilmem.
0: Ben de sevinçliyim Ayşe. Benden Melahat'in mutluluğuna katılmayacak mısın ha?
1: Katılmaz olur muyum hiç?
0: Yaşa.

0: Ziyaretinin evime neşe getirmesi şerefine.
1: Evlenmenizin gerçek sevgi şerefine.
2: Allah'ım, sen bize yardım et. Sen biliyorsun, bu dert kötülüğümden gelmedi başıma. Mehmet'in şeytanlığının kurbanı oldum. Kendimde değildim. İçim içki bu, fena çarptı beni.
0: Gel, dinlen biraz istersen.
2: Başım dönüyor.
0: Aşktandır.
2: Çok uykum var.
0: Güzel rüyalar görmek için. Uzatma yavrum, nasıl olsa olacaktı. Drama haline getirme.
2: Yapmamalıydın bunu.
1: Bana müsaade Mehmet.

0: Acelen ne Ayşe? Sevinci bir yarıda kesme. Sonra meselenin detayını konuşmadık daha.
1: Ne gibi?
0: Melahat'a yapacağım sürprizi. Otur biraz da anlatayım, otur.
1: Hemen gidip artık Melahat'e müjdeyi vereyim. Ne sevinir?
0: İlk adımı şerefine.

0: Alçak, tahmin etmiştim zaten! Ona da ilaç içirdin, değil mi? Irz düşmanı, namussuz!
1: Ne işin var burada? Hadi defol! Bir tabanca eksikti. Hadi tetiği çek de şenlik tamamlansın. Resmimiz gazetelerin bas sayfalarında çıkar. Hele sen, elindeki silahla çok fotojenik olursun.
0: Ayşe!

0: al buradan çabuk. Nefon!
1: Yapma! Yalvarırım yapma!
0: Nefon! Ah be! Git buradan çabuk, kendime kadar yolum var! Nefon git buradan, git!
1: Çocuğum, yavrum!
2: Beni ırz düşmanı köpek seni!
0: Gitsin Semih!
2: Cezanı verecek insan, namussuz, pis!
0: Ol git, yoksa!
2: Yoksa ne? Kafası ezilesi, çiyan sahne seni köpek! Seni alçak akı, seni geberesi! Kızına sataşmak ha! Kızlarına sataşmak ha! Alçak! Namussuz! Alçak!

0: Canım anneciğim! Bırak beni anneciğim!
1: Kızım! Ayşe! Yavrum! Canım! Canım! Canım!
0: Anneciğim benim! Bırakma beni!
1: Yavrum, yavrum, yavrum, hadi, hadi, hadi!

Yavrum, kızım, evladım, anneciğim, affet beni, anneciğim. Rahat ol yavrum, Allah yardımcın olsun kızım. Ayşe.

0: Anne. Ne oldu bana?
1: Hiç Melahat, hiç. İyileşeceksin. Geçecek her şey.
0: İyileşmek neye yarar? İçim kırık. Utanıyorum. Yaşamak istemiyorum.
1: Melahat kızım, yorma kendini.
0: Babam... Annem nerede Ayşe? Nerede annemiz? Affetmeyecek mi beni?
1: Sana gücenmedi ki Melahat. Sen bizim iyi kızımızsın.
0: Kardeşimsin. Biricik kardeşim. Sevgili kardeşim. Ama kabahat değil.
1: Rahat ol yavrum. Kabahat yalnız senin değil ki zaten. Hepimiz suçluyuz. Sizleri ihmal eden ben bile. Gene dua edelim ki Huriye bacı yetişti imdada. Ta nerelerden geldi aldı öcümüzü.
0: Şimdi nerede? Yoksa polis?
1: Evet.
0: Allah yardımcısı olsun. Annem. Süt annem benim.
1: Kardeşim. Köyde kalıp buraya gelmeseydim. Köşkte Fatma'dan bütün olanları öğrenip yetişmeseydim. Kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı Hakim Bey. Sen okumuş adamsın Hakim Bey. Sen bilirsin. Pişmanlığım yok Hakim Bey. Yok. Mahpus damlarında çürüsem de, dar ağaçlarında sallansam da pişmanlığım yok Hakim Bey. Sözlerim kendimi korumak için değil. Kızlarımız için. Kızlarımızın karanlık kuyulara düşüp kaybolmamaları için. Zavallıcıkları yalanlar, dolanlarla aldatan, perişan eden ırz düşmanlarına karşı koymak için Hakim Bey.
2: Dosyanın tetkikinden anlaşıldığına göre, sanık Huriye Dumlu'nun ölüme sebebiyet vermesinde, gerek kızlarının iffetlerini koruması, gerek meşru müdafaya yakın durumun hafifletici sebepleri göz önüne alınarak, 3 yıl hapis cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verilmiştir.

0: Anneciğim! Anne! Anneciğim!
1: Ağlama yavrum! Ağlama! Doktor kıza ağlamak yakışmaz! Hadi! Geçti artık! Geçti!
2: Geçmiş olsun Huriye bacı!
1: Sağ ol, sağ ol!
0: Geçmiş olsun Huriye abla!
1: Sağ ol! Allah başka acı göstermesin!
0: Ömer!
2: Ayşe! Geçmiş olsun Huriye Hanım!
1: Sağ olun!
2: Köyden herkesin selamı var!
1: Sağ olsunlar!
2: Hastanemiz Doktor Ayşe'yi bekliyor!

0: Ne tarafa gidiyorsunuz?
1: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
0: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim? Çabuk karar verin, adam yemem ben.
1: Affedersiniz, rahatsız etmek istemedim.

0: Beşiktaş'a gidecektim. Nerede olsa bırakabilirsiniz beni.
1: Ben de o yana gidiyorum. Telaşınız dikkatimi çekti. Yoksa durmazdım.
0: Mezuniyet konserimiz var bugün. Biraz geç kaldım da.
1: Konser otağına mı gidiyorsunuz yoksa?
0: Evet.
1: Koroda mısınız?
0: Hayır, solistim.
1: Klasiklerden mi söyleyeceksiniz?
0: Hayır, yeni bir beste.
1: Kimin?
0: Tarık Akçam'ın Sevil'de Sevme.
1: Aa, öyle mi?
0: Tanır mısınız kendisini?
1: Biraz. Daha çok eserlerinden.
0: Beğenir misiniz?
1: Siz?
0: Çok.
1: Bence henüz arama devresinde. Kişiliğini tam bulmuş sayılmaz.
0: Özür dilerim, sizin aynı fikirde değilim. Teşekkür ederim.
2: Hoş geldiniz Tarık Bey. Buyurun Tarık Bey. Programda iki eseriniz var.
3: Teşekkür ederim. Abine selam söyle. Sınırı zorlamaya başladı. Bana ilişen iflah olmaz, haberi olsun.
1: Söylemesem daha iyi olmaz mı?
3: Söyle ki ayağını denk alsın.
1: Peki, söylerim.
0: Şimdi size programın son eserini, değerli besteci Tarık Akçam'ın Sevil'de Sevme şarkısını sunuyoruz.

0: İspanya'ya gideceğinizi duydum.
1: Evet, öbür gün hareket ediyorum.
0: Seyahatiniz müzikle mi ilgili?
1: Abimin işleriyle ilgili, gazino için artist rövü falan.
0: Abinizle Sağır'ın aralarının açık olduğu söyleniyor. Yeniden bir hadise çıkar mı dersiniz?
1: Zannetmem.
2: Bir dakika. Merhaba Tarık Bey.
1: Merhaba.
2: Kerim Bey'in kumar işlerine el atması Sağır'ı çok kızdırmış.
1: Kendi bilir.
2: Kumarhaneleri ağabeyinizin başına yıkacağını söylüyor.
1: Dilin kemiği yok, söyler. Affedersiniz.
2: Rica ederim.

0: Saat 11'i geçiyor. 8'de evde olacaktı.
1: Bizimkini bilirsin. Kim bilir ne işi çıkmıştır.
0: Bugün doğum günü.
1: Alışamadın gitti abimin haline.
0: Alışmak da istemiyorum. Artık bu tehlikeli işleri bıraksın istiyorum. Her an kötü bir haberini beklemekten tükendim. Aylardır birlikte oturamadık şu sofraya.
1: Hadi üzülme. Dur bir telefon edeyim. Doğum gününü unuttuğuna bahse girerim. Alo? Muhsin sen misin?
2: Benim Tarık Bey. Patron sana söylemeyeyim diye tembihledi ama bilmende fayda var. Sarı'nın adamları bizim kulübü basmış, Şişko'yu da ağır yaralamışlar. Patron Sarı aramaya çıktı.
1: Memnun oldum, ben şimdi gelir alırım onu.
0: Ne olmuş?
1: Yeni bir salon işi vardı, sahipleriyle anlaşma yapıyorlarmış. Ben şimdi getiririm.
0: Bir şey gizliyorsun sen benden.
1: Gizleyecek ne var anneciğim? Hayırlı bir iş.

0: Sağırın cehennemde!
1: Burada yok Kerim abi, gelince söylerim aradığını.
0: Söylemeye lüzum yok, o anlar geldiğimi. Dağıtın ortalığı da, Sağır'ın kulakları çınlasın. Sağır'ın gazinosuna çek.

0: Hayrola? Doğum gününü tebrike geldim abi.
1: Ama biçimsiz yer seçtim.
0: Biliyorum. Ama düşmanlarına cenaze marşı bestelerim belki.
1: Tetikol geliyorlar.
0: Gördüm.

0: İş taksimi bitti galiba.
1: Öyleyse şarkıya başlayabiliriz. Ha?
2: Kerim Bey'imiz! Bu ne şeref, ne şeref!
1: Şeref bizlerin Barbayani! Senin sana bir selam sarkıtalım dedik, yok mu?
2: Senin geleceğini duyunca yelkenleri açıverdi!
3: Erkekliğin 19'u kaçmakmış!
1: Bize iki hazırla!
2: Emredersiniz, emredersiniz!
1: Hazır sakin bir yer bulmuşken iki laf edelim! Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum. Biliyorsunuz, kendisi piyanist ve bestecidir. Hadi bir şey çal da arkadaşlar oyalansınlar. Hadi! Oynayın, patım! Darbukasız oynayamam mı dedin? Aa,

0: Senin hatırın için geçtim piyanoya. Adamların hali gözümün önüne geliyor da, düşünsene. Hepsi kendi çevrelerinin kabadayısı. Yarın herifleri köşe gibi oynattığım piyasaya yayılırsa, bunların hali nice olur?
1: Adlerini bilsinler.
0: Ölümüne susamış 5 düşman daha kazandın.
1: Düşmanım arttıkça keyfim artıyor. Sizin sevginiz yetiyor bana, annem ve sen. Sizin sevginiz oldukça kimse yıkamaz beni. Sağır her an mukabeleye geçebilir. Bu durumda ikimizin birden uzaklaşması doğru değil. Yarın İspanya'ya yalnız gideceksin. Rudolfo seni havaalanında karşılayacak. Emrine bir de araba verecekler. Sirk ve Luna Park işini de halletmeye bak.
0: Merak etme abi.
2: Attention please. The New York plane flies London 947.

0: Madrid'e gidecek yolcuların uçağa teşrifleri rica olunur.
1: Attention please. The New York train, flight number 947, has just grounded. Pan American Airlines. Thank you. Dikkat dikkat. New York'tan gelen Pan American Hava Yolları'na ait 947 sefer sayılı uçak alanınıza inmiş bulunmaktadır. Teşekkür ederim.

0: Uçağa binmediniz mi siz?
1: Binemedim.
0: Ay yazık, niye binemediniz?
1: Sizin için.
0: Benim için mi?
1: Sizin için. Bugünü beraber geçirebilir miyiz?
0: Bilmem ki.

0: Siz çılgının birisiniz.
1: Siz de? Hı? Bana uyduğunuz için.
0: Daha isminizi bile bilmiyorum.
1: Ben de. İsimlerin ne önemi var? Sevdiğimiz bir isim takalım birbirimize. Ben size Zaliha diyeyim mesela.
0: Güzel isim. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi.
1: Çocukluğumda komşunun bir kızı vardı Zaliha. Hadi, siz de bulun bir şey.

0: Bulamıyorum.
1: Fazla kuvvetli ve cesur değilimdir. Öyle aslan, kaplan, demir, yılmaz falan olmasın. Fazla temiz de sayılmam. Mesela hafif yakışmaz. Fazla akıllı da değilim. Zeki deseniz bende sırıtır.
0: Bülent desem, uzun boylusunuz, yakışır.
1: Hı? Fena değil. Genç kız romanlarının kahramanlarına yakışır bir isim.
0: Bu gece mi çok güzel? Ben mi öyle hissediyorum?
1: Gecelerin en güzeli. Çünkü siz süslüyorsunuz onu.

0: Çok uzaklardasınız.
1: Havaalanındaydım.
0: Havaalanında mı?
1: Hı-hı. Yanınızdaki o yakışıklı genci düşünüyordum. Kimdi?
0: Kocam.
1: Ha?
0: Niye öyle baktınız, beğenmediniz mi?
1: Biraz toy değil mi?
0: Öyleyse nişanlım diyelim. O da mı yakışmadı?
1: Hı hı.
0: Kardeşimdi. Bir burs kazandı, Londra'ya, üniversiteye gidiyor.
1: Seni kıskanıyorum, biliyor musun? Seni seviyorum, biliyor musun?
2: Buyurun efendim.
0: Oo, çok güzel çıkmışız.
2: Al, teşekkür ederim.
1: En güzel günümüzün hatırası. Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum. Yanardağlarda tüten ateşi söndürürdüm.

0: Sükuneti ihlal ettiniz. Lütfen karakola.
1: Yapılan muayenede sanıkların her ne kadar alkollü olmadıkları anlaşılmışsa da kendileri sarhoş olduklarını kabul etmişler. Bu sarhoşluğun da aşırı derecede mutluluktan ileri geldiğini beyan etmişlerdir. Sebebi ne olursa olsun kanun nazarında sarhoşluk sarhoşluktur. Ve de kanun aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar. Yaz, suçlu olduğumuzu kabul ediyoruz. İsminiz ne sizin?
2: Bülent.
1: Sizin?
3: Neydi adım?
4: Zaliha.
3: Zaliha.
2: Merhabalar.
5: Merhaba efendim.
6: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol.
6: Geçmiş olsun abi.
2: Eyvallah.
7: Ben

0: Beni dinleyin arkadaşlar.
1: Hayrola, söyle kardeş.
0: Şimdi size bir şarkı ezberleteceğim, hep beraber söyleyeceğiz, tamam mı?
2: Ayıp ettin abi, sen bizden şarkı iste.
3: Musiki ruhun gıdasıdır.
0: İyice kulak verin bana. Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum. Yanardağlarda tüten ateşi söndürürdüm.
3: Vay anam vay!

0: Ne mi var yavrum, ne oldu birdenbire?
1: Hiç, hiç, yok bir şeyim.
0: Ne tarafa abi? En yakın hastaneye.
1: Hayır, hastaneye gitmeyelim ne olur.
0: Bir müsekim verirler.
1: Geçti, ne olur inelim.
0: İleride caminin kapısında duruverin.
2: Baş üstüne abi.

0: Titriyorsun.
1: Geçer şimdi.
0: Ne oldu birdenbire? Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Kazadan çok etkilendin. Kan tuttu galiba.
1: Geçmişi hatırladım. Hayatımın en acı gününü. Hala gözlerimin önünde.
0: İstersen anlatma. Hatırladıkça üzülüyorsun.
1: İlk defa içimi dökmek istiyorum birine. 7 yaşlarında falandım. İlkokulda. Dünyanın oyun olduğunu sandığım en çocuk günlerimdi. Mutluydum. Bir gece babamı kolu kopmuş, baygın eve getirdiler. Babamın koluyla birlikte mutluluğumuz da kesilmişti. Her şey değişiverdi birden. Babam hazmedemedi kazayı. Hırçınlaştı, aksi bir adam oldu. İçkiye verdi kendini. Kazayla birlikte sefalet de çaldı kapımızı. O günden sonra ne çocukluğumu bildim, ne de genç kızlığımı. O yüzden sakatlıktan nefret ettim, tiksindim. O eksik kol hayatımızın üstüne kara bir bulut gibi çökmüştü. Yoksulluk içinde çalış, didin. Hem kendin oku, hem kardeşini okut. Hayatımın en mutlu gününü senden yaşadım desem bilmem inanır mısın?
0: Ben de öyle. Unut artık. Bütün kötü şeyler geride kaldı.
1: İlk defa bir insan göğsü güven veriyor bana. Kendimi hiç bu kadar rahat hissetmemiştim. Sana güveniyorum.

0: seni seviyorum.
1: Uçağı kaçıracağım.
0: Aa, annem deliye dönmüştür.

0: Kızım, kızım, neredesin?
1: Anneciğim, ne olur beni affet! Hayatımın en güzel gününü yaşadım, bak! Nişanlım!
2: Müsaade ederseniz, kızınızla evlenmek istiyorum. Sizden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle...
1: Bülent'le evlenmek istiyoruz anne!
0: Buyurmaz mısınız oğlum?
1: Yok, olmaz! Uçağı kaçıracak, hadi!
2: Allah'a ısmarladık!
1: Acele et, uçağı kaçıracaksın!
3: Alo, abi! Nereden telefon ediyorsun sen?
2: Yeşilköy'deyim abi! Dünkü uçakta gidemedim! Uzun hikaye! Kısacası nişanlandım!
1: Hadi!
2: Evet!
1: Ne olmuş, gitmemiş mi?
3: Nişanlandım diyor!
1: Aa, nişanlanmış mı? Kimle nişanlanmış? Acele et!
2: Uçak kalkıyor, dönüşte ilk işim size nişanlımı tanıtmak olacak! Hoşça kalın! Hadi çabuk!
3: Nişanlandınız mı?
1: Nişanlandık!
3: Ya öteki?
1: Kardeşim de!
3: Hadi çabuk olun, uçak kalkacak neredeyse!
2: Bir hafta sonra, tam bir hafta sonra ilk uçakta buradayım!
1: Seni bekleyeceğim!
2: Seni seviyorum!

0: seni bekleyeceğim.
1: Amigo, beğendiniz herhalde.
2: Bir an önce Luna Park'ı ve sirki görmek istiyorum.
1: Aceleniz ne Tarık Bey, bizim misafirimiz olun. İspanya dünyanın cennetidir.
2: Benim cennetim Türkiye.
1: Sir?
2: Verilmiş sözlerim var, acele dönmem lazım.
3: Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Tu hermoso amigo, puede quedes conmigo esta noche?
1: Affedersiniz. Bir senyora arkadaş istersiniz mi acaba?
2: Nişanlıma söz verdim. Yaramazlık yapmayacağım.
1: Señor Tarık, no quiero faltar a mi novia.
3: Los chicos turcos son a tal punto fieles, estonches yo me cesare con un turco.
1: Türk erkekler bu kadar sadık, kendime bir Türk koca bulayım diyor.
2: Aa, çok güzel. Ben izin isteyeyim. Siz rahatsız olmayın, yolu biliyorum, oteli bulurum.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, señorita.
3: Buenas noches, mi amigo.
1: Yarın sabah Sirk ve Luna Park iş için sizi arayacağım.
4: Gurbetçi olmakta kararlısın oğlum. Şahinoğlu bizim hısmımız. Elbet arka çıkacak bana.
5: Nerede Çavuş?
4: Tarık, ay asker arkadaşım benim.
6: Mektubum eline geçmeden sen bana geldin.
7: Ahırda yatıp kalkarsın. Avuç dolusu para veriyorum, haddini bilsin.
4: Güçlü olarak dönüp seni alacağım.
6: Çalışırsan başarırsın.
8: Bakıyorum uzaklara.
4: Bir mektup versem ipeye götürür müsün?
5: Kızınızın yanmasına gönlüm razı olmadı.
7: Tarık'la babası hayırlı bir iş için geldiler ya.
5: Köşk ve müştemilatı satılmış. Beni beğenmiyorsan işte kapı.
6: Karanım sen. Evin sahibi geldi küçük hanım, hem de kim biliyor musunuz? Derdi mi?
4: Bu evi ikimiz için, çocuklarımız için yaptırmıştım.
9: Derbeder yarın 16.15'te TV4'te.
10: Hadi.
11: Spor araba.
12: Az kaçar.
11: Elektrikli araba.
12: Çok yakar, park etmesi zor.
13: Yok artık.
14: Hiçbirini beğenmedin mi?
12: Yani beğendim, beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Aa, peki ne var?
14: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu... emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: diyeyim.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.
5: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırın.

taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka

0: Kom.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiliyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde şu anda Kumkapı'dayız.
4: Yıldız Yakar güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
3: Kavurmalı yumurtayla değil de önce bal kaymakla başlayacağım Mithat'cığım. Uygun mudur acaba?
5: Evet.
3: Teşekkürler.
4: Ardından nostaljik bir dükkanı fotoğraflıyor.
3: Buraya geldiğinizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Geçmişten günümüze.
4: Tarihi bir pastaneyi görüntülüyor.
3: 1951 yılından günümüze kadar gelmiş güzel küçük bir pastaneye getirdim.
4: Ve finalde Samatya Meydanı'nda kahve içiyor. Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos twist denemen lazım.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
5: Doğrusu Carrefour'sa.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: kimse kalmadı değil mi uçakta?
1: İşi uzamıştır belki. Belki de yarın gelir.
0: Uğursuzluk bu. Bir felaket geldi başına.

Bir gece babamın kolu kopmuş, baygın eve getirdiler. O günden sonra ne çocukluğumu bildim ne genç kızlığımı. O yüzden...

0: Geçmiş olsun Tarık Bey. Üç dört gündür heyecan içindeydik. Bugün doktor kendinize geldiğinizi söyleyince... çok büyük bir kazaydı. Tanrı'ya şükür ucuz atlattınız.
1: Bir kol kaybederek. Buna mı ucuz diyorsunuz siz?
0: Hayatınızı kaybedebilirdiniz Tarık Bey.
1: Belki daha hayırlı olurdu benim için. Sizden bir ricam var. İstanbul'dakiler bu durumu şimdilik bilmemeli. Onlara bir süre İspanya'da kalıp gezip dolaşacağımı yazın. Annem kalp rahatsızlığı geçirdi. Anlıyorsunuz değil mi?

0: Bu son uçak kardeşim. Bugün dışarıdan başka uçak gelmeyecek. Bana sorarsan bekleme. Kaç gün oldu? Niyeti olsaydı gelirdi. Evini, adresini bilmiyor mu? Niyeti varsa gelir. Bekleme.
1: Bir kaza oldu herhalde. Ya da çok önemli bir şey. Gelecekti. Gelmemezlik etmezdi.
0: Sen ara onu o zaman. Bekleyeceğine sen ara. Ayrıldığınız günü hatırlıyorum. İyi bir delikanlıya benziyordum.
1: Teşekkür ederim.
0: Gelirse sana yollarım. Merak etme.

0: düş görmedim yatarım.
1: Merak edecek bir şey yok anne. Bak hem bizim menajer yollamış, hem de kendi yollamış. Bırak çocuk 3-5 gün keyfine baksın. Hem bu tatili çoktan hak ettin.
0: O yüzden sakatlıktan nefret ettim. Tiksindim!

0: Üzülmenin sonu yok kızım. Tek çaren onu unutmak. Bu kadar gün geçti aradan.
1: Ya başına bir hal geldiyse? Ya hastaysa? Ya bir kaza?
0: Kaza olsa gazeteler yazardı.
1: İsmini bile bilmiyorum ki.
0: Belki evliydi.
1: Olamaz!
0: Evini biliyorum. İki satırcık da yazamaz mıydı istese? Bak, mektebini bitirdi. Bir sürü iş teklifi var. Bugün mukavele yollamış o konservatuvarda konuştuğum. Yarın gazinoda seni bekliyormuş. Başlangıç için gecede 500 lira az para değil. Sıkıntılarımız nihayet bitiyor derken kedere boğuldu. Çare var mı? Gençsin. Yarın başka birini sevip evleneceksin.

0: Hiç kimseyi sevemem ben. Onu bekleyeceğim. Bir gün gelecek biliyorum.
1: Bekle peki. Ama böyle değil. Beste yapıyor demiştin. Evde oturarak, haftalarca uçaklara bakarak bulamazsın ki onu. Çalışmaya başla. Gazinocu muhitinde daha kolay rastlarsın.
0: Yarın gazinoya gideceğim.
2: Sağır'ın selamı var. Kabil ise yarın sizinle görüşmek istiyor. İsterseniz o gelsin.
3: O büyüğümüzdür, öğleye doğru uğrarım.
2: Olur, söylerim.
4: Yine bir şeyler tasarlıyor bu Sağır.
3: Bir şey tasarladığı yok. Güç yetiremedi, ortaklık teklif edecek.

0: Tebrik ederim. Kulağın sağır ama gözün açılmış. Kim bu küçük hanım?
1: Beğendin mi?
0: Sana bir teklif. Reddedersen zararlı çıkarsın. Senin bölgendeki kulüpleri kapatırım. Bir tek şartım var.
1: Para vermem.
0: Paran senin olsun. Senden bu kızı istiyorum.
1: Düşüneyim.
0: Kafamı kızdırma. Zorla alıp gitsem ne icap eder?
2: Beni ne zannediyorsunuz siz? Herhangi bir eşya mı?
0: Sen sus!
2: Ha? Ne?
0: Susar mısınız küçük hanım?
1: Kızı veririm. 10.000 lira hava parası alırım.
0: Kabul, 10.000 vereceğim.
2: Çalışmıyorum. İkinizle de çalışmıyorum.
0: Bu sağır cimridir, 500 liradan fazla vermez. Ben gecede 2.000 veririm.
2: Paranız sizin olsun, satılık mal değilim ben.
3: Bravo, bravo!
2: Kendinizle alay edin siz!

0: Çoktandır eğlenmeyi unutmuştuk. Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu. Annesi de hanımefendi.
1: Seni mutlu görmek beni de mutlu ediyor anne.
0: Beni üzüyorsun Ayla. Adamcağız seni birazcık eğlendirebilmek için bütün gece çırpındı durdu.
1: İyi bir insan.
0: İyi, terbiyeli, faydalı, gazinocu der geçeriz. Elinde sihirli değnek var sanki. Düşün, 15 gün içinde hayatımız değişti.
1: Söyleseler inanmazdık değil mi?
0: Bana kalırsa Kerim Bey senin için başka şeyler de geçiriyor aklından.
1: Ne gibi?
0: Doğrusu evlenmek için bulunmaz bir kısmet. Eğer sana açılırsa...
1: Bu bahsi lütfen kapayalım anne.
0: Sebep?
1: Başkasını sevdiğimi biliyorsun.
0: Başkası dediğim boş bir hayal. Ortada olmayan biri.
1: Onu bekleyeceğim anne.
0: Unutsan daha iyi edersin.
1: Unutmak insanların elinde mi anne?
0: Sen inat et bakalım. Ama benim bildiğim Kerim Bey onu çabuk unutturur sana. Görürsün bak.
2: Senin uygunsuz bir kız sevmeyeceğinden emindim.
3: Beğendiğine memnun oldum anne.
2: Hem kızı beğendim hem de annesini. Belli temiz insanlar. Seni ancak Ayla gibi bir kız uslandırır.
3: Beğenmesi ondan, uslanması benden.
2: Senin gibi birini beğenmeyecek kız var mı dünyada?
3: Kuzguna yavrusu güzel görünürmüş.
2: Rahat ol, beğenmiştir. Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için? Yoksa unuttun mu?
3: Hiç unutur muyum anneciğim?

0: Yavrum, özlettin kendini.
1: İspanya'da donşanlık bizi unutturdu.
0: Ya.
2: Sizi her zamankinden fazla özledim, inanın.
0: Niye elin hep cebinde?
2: Hiç. Bileğim burkuldu da.
1: Birine yumruk mu attın gene?
0: Aa, üzme çocuğu.
1: Sen gidelim, mühim şeyler oldu. Anlatınca şaşkınlıktan direni yutacaksın.
2: Meraklandırdın. Neymiş dilimi yutacağım haber?
1: Yeni bir yıldız yakaladım. Ama bu ötekiler gibi değil.
0: Anlayacağın aşık oldu bizimki.
2: Hani sence aşk budalalıktı?
1: Yanılmışım. Onu görüp de sevmemek budalalık. Yahu seninkini unuttum. Sana uçak kaçırtan yıldırım nişanlı ne oldu?
2: Bir rüyaydı. İspanya'ya varır varmaz uyandım.
1: Bir aileye iki aşk zaten çok gelir. Sen yavaşla. Sen de gözlerini kapa. Kapa dedik, çünkü göreceğin şey gözlerini kamaştırabilir. Dur şimdi. Şimdi gözlerini yavaşça arala ve müstakbel yengeni selamla. Kendine gel, güneş mi çarptı yoksa?
0: Kendisi resimlerimden de güzel.
2: Tebrik ederim.
1: Bu akşam galası var. Sesini de kendisini de beğeneceğine eminim. Gazla.

0: Hazır mısın? Programdan sonra seni en sevdiğim insanla tanıştıracağım. Kardeşimle, Tarık Akçam'la.
1: Tarık Bey en sevdiğim bestecidir. Mezuniyet konserimde onun bir şarkısını okumuştum.
2: 5 dakikanız var efendim.
0: Ne oldu? Mahzunlaştın birden.
1: O günü hatırladım.
0: Programdan sonra üçümüz çıkarız. Olur mu?
3: Niye bu karanlık köşeyi seçtin? İyi göremeyeceksin abinin yıldızını.
4: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.

0: Kerim kızına iyice tutkun. Kız da onu beğeniyor galiba. Ayla ile tanışalı her gece eve vaktinde geliyor, biliyor musun?
1: Abim dünyanın en iyi insanıdır. Birbirlerini mutlu edeceklerine eminim anne.

0: Bu gece hep birlikte bir yere gidersiniz artık. Ha? Kerim kızı sana beğendirmek için can atıyor. Neyin var, hasta mısın?
1: Biraz. Yola çıktığım gün üşüttüm galiba.
0: Teşekkür ederim yavrum, teşekkür ederim.
2: Ben basit bir vasıtayım efendim. Bu alkışlar onun en tabii ya.
0: Aa, siz olmasaydınız mümkün müydü?
2: Teşekkür ederim.
0: Ayla'ya bir bakayım.
2: Affedersiniz. Yarın hayırlı bir iş görüşmek için annemi göndermek istiyorum sizi.
0: Bütün gün evdeyim yavrum, hanımefendiyi bekleyeceğim.
2: Teşekkür ederim. Tarık nerede?
0: Biraz rahatsızlandım. İzin verirsen ben de gideyim. Döndüğünden beri bir tuhaflığı var Tarık'ın.
2: Aklı İsmail kızlarında kalmış olacak. Yarın Selma Hanım seni bekliyor.
0: Hı?
2: Ne var yani? Gidip aileyi isteyeceksin.
0: Böyle kısmet tepilir mi kızım? Unut artık. Bir rüya gördüm, uyandım de. Vazgeç bu inattan. Ben nasıl hayır derim, kadını nasıl geri çeviririm?
3: Ben söylerim anne. Anlayacaktır eminim.

0: Biraz ileride bekleyeceğim seni. Lafı çok uzatma, ne olur.
1: Seni hiç böyle heyecanlı görmemiştim.
0: İmtihan kapısında gibiyim.
1: Korkma, geçeceksin sınıfını. Senin gibi kısmete kimse hayır diyemez.
0: Şöyle bir tur atıp dönelim. Çocuklar iyiler ya!
2: Sayenizde beyim, darısı sizin başınıza.
1: Anneniz evde yok mu yavrum? Yok efendim. Hayırlı bir iş için görüşecektik. Kerim'e evde olduğunu söylemiş. Biliyorum efendim, ben yolladım. Sizden yalnız konuşmak istedim. Sizi dinliyorum yavrum. Size Saime teyze diyebilir miyim? Tabii yavrum. Ne olur beni anlamaya çalış Saime teyze. Dünyada Kerim'den daha iyi bir insan bulunamaz, biliyorum. Genç, yakışıklı, güçlü, zengin, hepsini biliyorum. Beni de seviyor. Seni gerçekten seviyor yavrum. Seviyor, biliyorum. Nasıl söyleyeyim? Ben başka birini seviyorum.
3: Başka birini mi?
1: Başka birini. Beni bırakıp giden, izini bulamadığım, kim olduğunu bilmediğim ama... ama gene de gece gündüz dönüşünü beklediğim, unutamayacağımı hissettiğim birini. Ne olur beni anla Saime teyze, bu duygu içimde yaşadıkça bir başkasıyla evlenemem. Ona ihanet etmiş olurum, haysiyetsiz olurum, evleneceğim adamı kandırmış olurum. Kerim beni her şeyimle istiyor değil mi?
3: Her şeyimle.
1: Verebileceğim kadarına razı olur mu?
3: Asla. Bu halde onunla evlenirsen ona en büyük kötülüğü yapmış olursun.
1: Beni anlayacağınızı biliyordum. Kerim'e nasıl söyleyeceksiniz bilmiyorum. Onun üzülmesini de istemiyorum. Ne olurdu ona rastlamamış olsaydım.
3: Her şeyi zamana bırakmaktan başka çaremiz yok ya. Allah'a.
1: Ne olur beni affedin.
0: Gel al. Ne oldu?
3: Biraz bekleyeceğiz ya.
0: Sebep?
3: Bilmiyorduk. Sözlüsü varmış meğer.
0: Sözlüsü mü? Bir aydır neredeymiş sözlüsü?
3: Kerim,

seni seviyorum, anladın mı? Atlatılmaya, numaraya gelmem. Her istediğimi elde ederim ben. Yalan söylüyorsun. Nerede sevdiğin adam? Neredeyse çıksın ortaya, hesaplaşalım. Hiç kimse benim kadar sevmez seni, anladın mı? Yalan söylüyorsun. Beni sevmeye mecbursun. Sana 3 gün mühlet. Benim olacaksın. Gerekirse zorla alacağım seni.

0: Bana yardım et Kerim abi. Sen dünyanın en iyi insanısın. Ne olur bana yardım et. Senin büyüklüğüne bu yakışır Kerim abi.
1: Ağlama. Ağlama ne olur. Hayvanın biriyim ben. Senden kaçıyor öyle mi? Senden kaçan birini seviyorsun öyle mi? Onu bulsam ağzını burnunu kırarım. Peki kim? Kim bu adam? Kim?
0: Bilmiyorum. İsmini bile bilmiyorum. Dünyanın en iyi insanı, onu seviyorum. Beklemeye söz verdim ölünceye kadar. Bir gün gelecek, gelecek! Bak! Tanıdın mı?
1: Hayır.
0: Yalan söylüyorsun. Tanıdın, saklıyorsun.
1: Birine benzettim.
0: Müzisyen o da, beste yapıyor. Tanıdın değil mi? Tanıdın!
1: Hayır, hayır! Tanısam gider öldürürüm onu!

0: Yazık. Demek kabul etmedi abimle evlenmeyi.
1: Başkasını seviyormuş.
0: Unutması lazım. Abimle evlenmesi lazım.
1: Bütün varlığıyla başkasını severken başka biriyle evlenip onun da hayatını zehir etmekte ne fayda var?
0: Demek hala bütün varlığıyla seviyor.
1: Kadın olduğum için onu çok iyi anlıyorum. Kadın olduğum için de böyle bir kızı bırakıp giden erkekten nefret ediyorum.
0: Ondan nefret etme anne. Belki o da acı çekiyor. Belki o da dönmek istiyor ama... çaresiz.

0: Dönecek misin abi?
1: Kalacağım.
0: Hoş geldin bey.
1: Hoş bulduk Musa efendi.
0: Hanımefendiyle Tarık bey nasıllar?
1: İyiler hamdolsun. Birkaç gün kalıp başımı dinlemek istiyorum. Arayan soran olursa burada olmadığımı söyle.
0: Merak etme bey, hanımefendi bile arasa söylemem. İyi olmuş odun kırdım, şömineyi.

0: geldiniz. Hoş bulduk efendim, rahatsız ettim.
1: Estağfurullah, alayım ben.
0: Teşekkür ederim, kalsın.
1: Anneniz nasıllar?
0: Hürmetleri var efendim. Gözünü'ye giderken bir uğrayayım dedim.
1: Çok iyi ettiniz, şöyle buyurun.
0: Kerim Bey'in o günden sonra ortadan kaybolması beni çok üzdü.
1: Aramadığımız yer kalmadı, 3 gündür ortalarda yok.
0: Bu yokluğun sebebi bensem, bir felakete sebep olduysam kendimi ölünceye kadar affedemem. Yapabileceğim bir şey var mı bilmiyorum.
1: Herhalde yok. Üzülmeyin, oldu bir kere. Oğlumu tanırım, intihar ettiğini sanmıyorum. Uğradığı yenilgiyi hazmedemedi. Rakibini de tanımıyor ki hesaplaşsın, öc alsın. Size ilişmeye gönlü hiç razı olmaz. Ona gerçek aşkı tattıran ilk kadınsınız. Çaresiz kaldı, belki Avrupa'ya gitti, belki bir yerde saklanıyor. Ya da rakipleri bir kötülük ettiler, bilemiyorum. Önce onu bulmamız lazım.
0: 3 gündür yanlış mı hareket ettim diye düşünüyorum. Başka ne yapabilirdim? Kara sevda dedikleri bu mu bilmiyorum. Bülent'in yüzünü gözlerimin önünden, sesini kulaklarımdan silip atamıyorum. Unutamıyorum onu. Ölünceye kadar onu...

0: hatırası yeter gibi geliyor bana. Hatıralar ihtiyarlar içindir yavrum. Bir gün bu küçücük hatıra yetmeyecek sana. Kendini yapyalnız hissedeceksin ama iş işten geçmiş olacak. Belki de Kerim gibi bir kısmeti tepmenin acısını duyacaksın. Belki. Ama Kerim Bey'den beklemesini isteyemem ki. Ona ümit de veremem. Sözümü tutamamaktan, Bülent'i unutamamaktan korkarım. Kerim Bey'i bedbaht etmekten kork. Kerim'i yeteri kadar bedbaht ettin yavrum. Ben bir şey yapmadım ki Saime teyze. Biliyorum yavrum, seni suçlamak için söylemiyorum. Bütün suç kalbini çalıp seni terk edip giden o adamda. Ona kızıyorum. Belki de şu anda yüzünü bile hatırlamıyordur senin.
1: Olamaz!
0: Senin ıstırap içinde kıvrandığından habersiz keyif sürüyordur.
1: Onu tanısanız böyle düşünmezdiniz Saime teyze. Onu tanısanız bana hak verirdiniz.
0: Sana hak vermem bir şey değiştirmiyor ki yavrum. Bir de Tarık'a danışalım bakalım.
1: Ah! Tarık Bey evde mi?
0: Siz tanışmadınız değil mi?
1: Eserlerinden tanıyorum Tarık Bey'i. Mezuniyet imtihanında onun bir eserini okumuştum. Tarık! Siz de gelin isterseniz. Yukarıda çalışma odasındadır. Rahatsız etmeyelim. Sizi tanımak ister herhalde. Abisini bedbaht eden, düzeninizi bozan bir kadını mı demek istiyorsunuz?
0: Bizden akıllıdır o. Belki de sizi Kerim'le evlenmeniz için ikna edebilir. Tarık! Tarık! Nerede bu çocuk?
2: Bir emriniz mi var küçük bey? Hasta mısınız, renginiz sapsarı?
3: Bir şeyim yok. Annem sorarsa abime bakmaya gittiğimi söylersin.

0: biliyorum.
1: Şimdi çıktı efendim. Kerim Bey'e bakmaya gidiyormuş, biraz rahatsız gibiydi.
2: Merak ettim, ben bir bakayım. Sen hanımefendiyi salona götür.
3: Allah'ım sen yardım et bana.
2: Bir şey mi oldu? Sarhoş gibi kullanıyor arabayı. Seslendim, beni duymamış olamaz. Bir tehlike, bir uğursuzluk dolaşıyor üstümüzde.

0: Kerem'i bulmam lazım. Onları birleştirmeliyim.
1: Bin lira daha.
2: Pas.
3: Reis.
2: Pas.
1: Rölens.
3: Bir dakika.
2: Numara yapma! Kerim'i sordum!
3: Haa, Kerim mi? O karının peşindedir. Ya, yoksa iki kardeş birbirinize mi girdiniz basit bir yüzünden?
4: Buyur Tarık abi!
2: Kerim, üç gündür ortada yok. Bir şey duydun mu?
4: Duymadım. Kötü bir şey olsaydı duyardım.
2: Nerede olabilir? Benim bilmediğim başka bir yer var mı?
4: Necla diye bir kadınla oturuyordu Zaliha'dan önce.

0: Nerede?
1: Kim?
0: O, Bülent!
1: Tanımıyorum, yabancı kimse girmedi.
0: Yalvarırım, çık ortaya! Seni seviyorum, seviyorum! Sendin eminim! Sensin, biliyorum buralardasın! Ne olur çık ortaya!

0: Abi. 3 gündür seni arıyoruz. Burayı da aradım, Musa Efendi yok dedi.
1: Ben öyle istedim.
0: Annem perişan oldu 3 gündür.
1: Yorgundum. Gücüm tükenmişti.
0: Hayatında ilk defa gerçek aşkı tattın, değil mi? İlk defa bir kadının karşısında yenik düştüğünü zannettin.
1: Bu konuyu kapatalım Tarık.
0: Kaçmak niye halleder abi? Beklemesini öğreneceksin. Aslında onun da senin gibi bir insana ihtiyacı var. Bekleyeceksin. Bir gün sana gelecek, inan bana. Senin olacak.
1: Başka birini seviyor.
0: Unutacak abi. Çünkü onu bir daha göremeyecek.
1: Nereden biliyorsun?
0: İsteseydi gelirdi şimdiye kadar.
1: Doğru. Sevseydi gelirdi. Sevdiği adam ona layık biri olsaydı gam yemezdim.
0: Ona da kızma abi. Belki kaçmak, gizlenmek zorunda kaldı. Bilmiyoruz ki.
1: Kendini savunur gibi savunuyorsun onu.
0: Kendimi mi?
1: Kendini! Çünkü o alçak sensin!
0: Abi!
1: Sensin! Yazık ki kardeşimsin! Eğer kardeşim olmasaydın, eğer kardeşim olmasaydın! Ona gideceksin, anladın mı? Af dileyeceksin, ona layık olmaya çalışacaksın!
0: Gidemem abi!
1: Gidemez misin?
0: Gidemem!
1: Birazcık vicdan yok mu sende? Biraz insanlık! Bu kadar mı yanıldım ben? Sen benim kardeşimsin! Biraz olsun sevmedin mi onu?
0: Onu? Sevmedim! İşte, gördün. Bu halde ona dönemezdim abi. Onun da hayatını zehredemezdim.
1: Anlayamıyorum. Kolun dark.
0: İspanya'da oldu abi. Ondan geçiktim. Annem üzülmesin, sen üzülmeyesin istedim. Saklayabilirmişim gibi.
1: Kolun olmasa da severdi seni. Bu çocukluk!
0: Bilmiyorsun abi. Yapamazdım.
1: Ya seni öylesiye seviyorsa?
0: Unutacak abi. Çünkü beni bir daha görmeyecek. Göremeyecek.

0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
0: Hoş geldin.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: yıldır hep seninle.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
0: Hoş geldin.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bakın

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: şokta, hem cepte şokta.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Sadece durla. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: senin biricik kardeşim. Seni sevdiği için senden kaçtı. Merhamet değil, sevgi istediği için senden kaçtı. Senin hayatını zindan etmemek için senden kaçtı. Koş ona, ihtiyacı var sana!
1: Tarık!

anlamıyorsun. Ölecek kadar seviyorum seni! Seni sevdiğime inanmıyorsun. Sağlam olduğum için benden kaçıyorsun!

Oku. Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. En cömert olan Rabbin kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri bildirdi. Okumamaktan sakın. Kur'an-ı Kerim, Alak Suresi. Bir yetimin işlerini üzerine alan kimseyle cennette yan yana beraber oluruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Yapamadım Hasan'ım. Verdiğim sözü tutamadım. Okutup getiremedim kızım, doktor olsun dedim. Köylüsüne faydalı olsun istedim. Ama olmadı, İstanbul'da kız okutmak meğer bize göre değilmiş. Başka bir işmiş o. Başka bir iş. Ya Rabbim, sen bizi kurtar bu salgından. Köyün yarısı kırıldı. Her gün bir can alıyor hastalık.
1: Huriye.
0: De Hasan'ım, de. Yanındayım.
1: Doktor geldi mi?
0: Gelecek diyorlar Hasan'ım, gelecek diyorlar.
2: Sen benim ahiret kardeşimsin. Ölürsem kızım sana emanet. Kendi kızından ayırma. İyi bak ona.
0: Ne olacak halimiz Kazım Ağa? Millet kırılıp gidiyor. Bir ilacı, bir doktoru yok mu bu illetin?
3: Hükümete yazıldı. Kasabaya da adam yollandı. Bir hafta geçti. Eli kulağında zahir. Bugün yarın gelir doktor.
0: Gözün aydın Hasan'ım. Yetişti doktor. Şimdi bakar sana. Verir ilacını. Hiçbir şeyin kalmaz. Doktor bey, iyileşecek değil mi?
4: İnşallah.
0: Benim adama da bir bakıver.
4: Peki.
0: Zavallıcık, doktor, doktor diye sayıkladı hep. Yetişemeyeceğim diye bir korktum ki. Kurtar Hasan'ımı doktor.
4: Maalesef yapılacak hiçbir şey kalmamış bacım. Başınız sağ olsun.

Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Şehre haber gidesiye, doktor gelesiye ecel bekler mi Hasan'ım? Köyün nice kadını dul, nice bebesi yetim kaldı. Ama minik Ayşen hele büyüsün, Huriyen onu şehre götürecek. Büyük mekteplerde okutacak, doktor edecek. Doktor, söz veriyorum.

0: Nuriye teyze! Hoş geldin Nuriye teyze!
1: Ömer'im, aslanım benim! Özlemişim!
0: Ben de! Hem ne kadar bilemez!
1: Bilirim Ömer'im, bilirim!
0: Hadi! Hayrola Nuriye teyze? Böyle birden Ayşe'yi bırakıp gelmezdin, yoksa bir şey mi oldu?
1: Ya! Ne olur ki Ömer? Hasretlik işte! Birden dayanamaz oldum, düştüm yollara! Doktorluk mektebi kolay mı ki? Bir yığın kitap, Ayşe nasıl gelsin?
2: Hoş geldin Nuriye teyze!
3: Hoş geldin Nuriye teyze!
1: Hoş bulduk, hoş bulduk!
0: Evine evim gibi baktım Nuriye teyze! Temizliğinden badanasına kadar her bir şeyiyle uğraştım!
1: Sağ olasın Ömer'im, ne zahmetler oldu sana!
0: Aksine zevk oldu! Buraya geldikçe sizleri düşündüm hep! Ayşe ile ders çalıştığımız kış gecelerini, senin dumanı tüten tarhana çorbalarını, mübarek elini öptüğümüz bayram sabahlarını, verdiğim mendilleri hala gözüm gibi saklarım.
3: Hoş geldin Nuriye teyze.
1: Hoş geldin Nuriye teyze.

0: Emine'ye toprağı vereli köy haram oldu bana. Satıp saldıysam her şeyi, şehre kaçıyorsam bundan. Belki yeni bir hayat kurarım. İşe güce veririm kendimi.
1: Hayırlısı Allah'tan. Ama gurbet ilde emzikli bebeğiyle ne edersin Kazım ağa? Onu bana bıraksan, sütümü kızım Ayşe ile bölüştürürüm. Kardeş kardeş büyütürüm onları.
0: Sağ olasın Huriye bacı. Senin işin başından aşkın. Bir de Melahat'ı dert edemem başına.
1: Çocuk kısmının derdi ne ki? Çocuklar Allah'ın lütfu. Canın neşesi, çiçeği. Hem Emine onu bana emanet etti. Elin diyarında iş kurmak kolay mı? Başın dinç olmalı. Kimse ayağına bağ olmamalı. Hadi, var git sen. Yolun açık olsun.
0: Bu altınlar Emine'nindi. Dara düştüğünde bozarsın.
2: Yarın sabah geç kalmadan hazırlanın.
3: Olur, merak etme.
4: Anne, beni bu gece oruca kaldıracaksın
3: beni
4: değil mi?
1: Elbette, elbette.
4: Geçen akşam kaldırmadın ama.
1: Söz, bu akşam kaldıracağım. Yarın Arife, kurtlar kuşlar bile oruç tutuyor. Siz tutmazsanız olur mu hiç?
3: Yaşa anneciğim.
1: Hadi bakalım. İyi geceler, güzel güzel uyuyun.

0: Ruhun mübarek olsun anneciğim.
1: Senin de yavrum.
0: Öpeyim anneciğim.
1: El öpenlerin çok olsun kızım. Hadi bakalım. Şimdi kabristana gidelim. Rahmetli babacığımıza, eşimize, dostumuza, kimsesi olmayanlara vazifemizi yapalım.
0: Anneciğim, burada kimin için okuyacağız?
1: Komşum, çok sevdiğim Emine Hanım için. Hadi.
2: Uğraştık, didindik, yeni bir iş kurduk. Sonra da Allah'ın emriyle yeniden bir yuva kuralım dedik.
1: Allah bir yastıkta kocatsın.
2: Sağ ol Uriye bacı. Melahat'ı da sana daha fazla yük etmeyelim dedik.
1: Nerede? Alacak mısın onu?
2: Evet. Biliyorum, hakkın büyük.
1: Ama bana yük değildi. Kızım bellediydim onu. Ayrılığı hiç düşünmediydim. O da beni anabildi.
2: Ama artık büyüdü. Anlatırız, anlar. Büyük şehirde okursa kendisi için de hayırlı olur.
1: Al öyleyse. Madem kendi için iyi olacak, al öyleyse. Al emanetini.
2: Onları sana harcayasın diye bıraktım de. Melahat'e masraf edesin diye.
1: Al, al. Bunlar Melahat'e anasından kalan son hatıra. Hem bir ufacık canın masrafı ne ki? Yavrucuğum çıktı aradan.
2: Sağ olasın. Büyüklük hep senden Huriye bacı. Bu iyiliklerini nasıl öderim bilmem.
0: Yalan! Anam sensin benim!
1: Uzakta da olsan gene küçük Melahat'im olacaksın. Gene her gece dualarımda olacaksın. Hadi, üzme babanı. Seni okutmaya götürüyor. Gün gelir gene kavuşuruz birbirimize.
2: Ayrılık ölüm değil mi kızım?
0: Ben annemle kalmak istiyorum. Ne olur yollama beni. Senden, Ayşe'den ayrılamam ben.
1: Kızım, yavrum, büyüklere karşı gelinmez. Hem senin iyiliğin için kızım.
0: İstemiyorum. Ne olur gitmeyin. Ne olur. Bırakma beni. Anam, anacığım, bırak.
3: Geliyorum. Ayşe. Hırkamı unutmuşsun kızım.
4: Lüzum yok anneciğim, hava güzel.
3: Olur mu öyle şey kızım? Akşam üzeri serin oluyor. Mektep dönüşü üşürsün sonra.
4: Allah'a ısmarladık anneciğim.
3: Güle güle kızım.
2: Nasılsın Huriye teyze?
1: Çok şükür evladım. Sen nasılsın? Dersler nasıl?
2: İyidir Huriye teyze. Ama Ayşe'ninki gibi değil tabii. O sınıfın birincisi.
1: Maksat okuyup bir şeyler öğrenmek. Hem derdin büyük senin. Hem okul, hem babanın hastalığı. Bu kadarına da şükür.
2: Ayşe, benim artık tarlaya, evin başına geçmem lazım.
4: Ya okul?
2: İşler daha mıyım?
4: Ama şunun şurasında bir yıl var bitmesine.
2: Bir yıl. Tarla mı bekler, sofra mı?
4: Üzüldüm.
2: Beni asıl üzen başka.
4: Ne?
2: Aramızda dağlar yükselecek. Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
4: Ömer, birbirimizle olan yakınlığımız diplomayla mı bozulacak?
2: Bilmem. His işte, korkutuyor beni.
4: Bense seni dünyanın en cesur erkeği bellemiştim. En çalışkan, en mert, en iyi kalpli.
2: Üzülmemem için mi söylüyorsun bunları?
4: Hayır Ömer, içimden geldiği için. Hem ben liseyi bitireceğimde ne olacak? Tıbbiye gitme imkanı yok ki zaten.
5: Anne, anneciğim. Bitirdim liseyi. Bak, diplomamı aldım. Kızım, yavrum, Ayşe. Şükür bugünü gösterene. Artık doktor mektebi için de kağıtlarını hazırla gönder ha.
4: Anne, bırak bu lafları. İstanbul'da o kadar sene okumak kolay mı?
1: Sen orasını düşünme kızım. Hele kaydını yaptır. Gir mektebine. Anne ne yapar yapar okutur seni. Unuttun mu? Babana sözüm vardı. Doktor edeceğim seni kızım.
6: Ayşe! Ayşe, müjde imtihanı kazanmışsın.
4: Sahi mi?
6: 480 puan almışsın.
4: Tıbba girebilirim bu puanla. Anneciğim, girdim. Kazanmışım.
5: Biliyordum kazanacağını. Biliyordum. Bugünü gösteren Rabbime şükürler olsun.
4: Asıl korkulu günler bundan sonra anne. Kazandım ama nasıl okuyacağım?
5: Aması falan yok. Gidiyoruz işte. Gideceğiz. Seni doktor görmeden ölürsem gözüm açık gider.
6: Seni hiç unutmayacağım. Ne zaman zora düşsem örneğim sen olacaksın. Senden cesaret alacağım.
5: Cesaret hepimizde var aslında. Sıkışanı Allah görür deyip sıvadır mı kolları? Üstesinden gelinmez hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey.

0: Çam sakızı çoban armağanı Ayşe.
1: Çok teşekkür ederim Ömer. Bu da benim hediyem olsun sana.
0: Sağ ol Ayşe. Saklayacağım bu hediyeyi. Daima saklayacağım ve yanımda taşıyacağım. Baktıkça da hepsini hatırlayacağım. Ayşe, yeni bir dünyaya gidiyorsun. Göz kamaştıran bir masal şehrine.
1: Nereye gidersem gideyim. Kalbim hep burası, buradakiler ve senin için çarpacak.
2: Ev sana emanet Ömer. Kısmetse Ayşe mektebini...

0: Sağ olasın Ahmet efendi. Çok yorduk seni.
1: O nasıl söz? İnsanın köylüsü demek en yakını demek. Vazifemiz?
0: İyiliğin, iyiliğin.
1: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
2: Kısmetse.
1: Allah kolaylık versin. İnşallah doktor çıkarsın da bütün köy iftihar ederiz sende. Zaten oralarda çalışkanlığın dillere destan.
0: Bir tanedir Ayşe, bir tane.
1: Bana müsaade. Yarın gene uğrarım.
0: Sağ olasın. Güle güle, güle.
2: İyi geceler Ahmet amca. Ben hemen yerleştireyim.
0: Yo, kalsın. Olduğu gibi kalsın. Zaten yorgunsun. Yarın okul da var.
2: Sen tek başına nasıl yaparsın?
0: Yaparım elbet. Sen derslerine bakacaksın gari. Ver işe güce.
2: Olur mu ama anne?
0: Olur ki söylüyorum.
2: İyi ama...
0: Aması ne kız? Doktor mektebine girdin diye bana akıl mı vereceksin yoksa?
2: Anneciğim, senin aklın ikimize de yeter.

0: Hoş geldin kızım. Nasıl geçti?
1: İyi anne. Ama bunlar ne? Nereden çıktı bu kadar çok şey?
0: Dikiş kızım. Kapalı çarşı diye bir yer varmış. Ahmet efendi oradan getirdi. Parça başına 1 lira vereceklermiş.
1: Ama helak olacaksın anacığım.
0: Buraya gönül eylemeye gelmedik ya. Sarı öküzden tarlanın parası ne kadar gider ki kızım? Ben dedim sana, bu koca şehirde bize de bir topan ekmek bulunur dedim sana.
1: Canım annem, bu yaptıklarını nasıl ödeyeceğim sana?
0: Hoş geldin, sefalar getirdin, buyur otur. Ama bu ne zahmet, bu ne zahmet ettik?
2: Zahmet ne demek, köyümüzün mahsulü bunlar.
0: Yarı köyü taşımışsın oğlum. Kendin geldin ya, daha ne? Ne var ne yok köyde? Anlat bakalım.
3: Anneciğim!
0: Anneciğim müjde!
1: Ömer! Sen ha? Nereden çıktın böyle, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkesin selamı var köyden.
1: Sağ olsunlar.
4: Doktor olacaksın diye her yerde senin lafın.
1: Yüzüm kara çıkmasa bari. Hayırlısıyla bir bitirebilsin.
0: Ne demek? Elbet bitireceksin. Huriye kadın demişler bana. Rahmetli Hasan efendinin çarıklısıyım. Boşa kürek çektirmem.
4: Tıbbiyede sınıfta kalmadan okumak mesele. Ayşe'yle ne kadar övünsek yere.
0: Çalışanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Benim bildiğim bu. Benim Ayşem de hem akıllı, hem çalışkan sağ olsun.
4: Doktor olunca hepimiz övüneceğiz onunla.
1: Sen de ne iyi okuyordun, aksilik işte.
4: Kısmet, ama peşini bırakmayacağım. Okumayan insan yarım insan sayılır bu zamanda. Hazırlanıyorum, lise imtihanlarına dışarıdan gireceğim. Kısmetse başarırım.
5: İyi çocuklar, ne yaptınız yaz tatilinde?
6: Hiç, ne olsun. Ben ancak 15 gün Bodrum'a gidebildim. Ya sen Nesrinciğim?
5: Biz 2 ay Marmaris'te kaldık. Sonra 1 ay da İspanya ve Mallorca adalarını dolaştık.
6: 4:30 sinemaya gidiyoruz değil mi çocuklar?
1: Ben gelemem, teşekkür ederim. Eve gitmem.

0: Lazım be. Huri Hanım ne oldu, gidiyor musun?
1: Evet.
0: Arka camları silmemişsin ama.
1: Onları yarın sileceğim. Şimdi artık gitmem lazım. Kızım neredeyse gelir.
0: Peki, dur paranı vereyim. Al.
1: Sağ ol.
0: Nasılsın anne?
1: İyi, şükür.
0: Dikişler yeni mi?
1: Yok, dünküler. Tembellik ettim bugün.
0: İyi ettin. Yemeğe kadar biraz da ben dikeyim.
1: Yo yo yo. Sen dersini çalış.
0: Üzülüyor mu? Baksana ne hale geldin yorgunluktan.
1: Ne varmış halimde? Yorgunluk sağlığın kamçısıdır derdi rahmetli. Bugünlerde pek iş yok zaten.
0: Bu işi yürütemeyeceğiz galiba anne. Yolda ev sahibine rastladım. Kirayı sordum.
1: Bak densizim. Sana ne diye soruyorum?
0: İyi parlamıyor, bir kat daha cila geçin.
1: Olur.

0: Geçmiş olsun Huriye Hanım. Gel kardeşim, gel.
1: Allah, zavallı kadıncağız. Geç, geçiyorum.
2: Anneme ne oldu? Nereden getiriyorsunuz onu?
3: Köşkte temizlik yaparken baygınlık geçirip düşmüş.
2: Ne temizliği?
3: Bayağı temizlik işte.
0: Geçmiş olsun Huriye.
1: Sağ ol.
0: Hayrola, ne oldu böyle?
1: Hiç, hiçbir şey.
2: Anneciğim, ne oldu sana böyle?
1: Bir şeyim yok kızım, bir şeyim yok.
2: Hemen bir doktor çağırayım.
1: İstemem kızım, bir şeyim yok. Çalışırken biraz başım döndü o kadar. Bir şeyim yok.
4: Yolda ev sahibine rastladım, kirayı sordu. 5 aylık birikmiş.

0: Buyurun abi, buyurun, size gelin abi. Merhaba, merhaba. Gel, alışırız abi, buyurun abi.
1: Hele sen de bak şuna. Ne vereceğim bakalım?
2: Para etmez bu hanım.
1: Niye etmezmiş? Olur mu öyle şey?
2: Etmez hanım, alıcısı kalmadı ki bunların.
1: Etme efendi. Bu çok kıymetli makinedir bu. Rahmetli anamın yadigarıdır. Bunca sene hiçbir tarafı kırılmamıştır. Şimdi nerede böyle makineler? Eski mal bu.
2: Haklısın hanım, eski mal. Ama şimdi kimse dikiş dikmeye uğraşmaz bu makineyle. Zaten dikiş dikeceği de şüpheli.
1: O ne biçim söz? Esas dikişin iyisini, hasını bu makine diker.
2: Hanım, uzun lafın kısası. Bu makine 250 liradan fazla etmez.
1: Aa!
2: İşine geliyorsa bırak, gelmiyorsa al götür.

0: Ayşe, kızım bakıver!
1: Peki anneciğim. Oh, hoş geldin Ahmet amca!
2: Hoş bulduk kızım, dikiş getirdim de.
1: Buyur, buyur Ahmet amca! Kim geldi kızım? Ahmet bey amca, dikiş getirmiş.
0: Hoş geldin Ahmet efendi, buyur!
2: Yok, kalamayacağım. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı?
0: Yok, sağ ol.
2: Kalın sağlıcakla.
1: Güle güle. Çok teşekkür ederiz Ahmet amca. Anneciğim, ben dikerim.
0: Olmaz, ben dikerim.
1: Çok yoruluyorsun ama. Bugün de ben dikeyim.
0: Yok, olmaz, ben dikeyim.
1: Makine nerede? Yoksa... Yoksa onu...
0: sattım.
1: Anne! Anne! Ben okulu bırakıyorum.
0: Nereden çıkardın bunu?
1: Senin canın bağısına alacağım diplomayı ne yapayım? Okuyayım diye tükettin kendini. İş başlarında bayılıp eve getirilmesen... evlere hizmete gittiğini bile bilmeyeceğim.
0: Ne var bunda, ayıp mı?
1: Ayıp değil ama kahroluyorsun. Gidelim anne, köyümüze dönelim.
0: Baban rahmetliye sözüm var Ayşe. Seni doktor etmeden dönmem köye. Ferahın kapısı çileden geçer kızım. Bir işten kaçmak yakışmaz sana. Okutacağım seni. Ne bahasına olursa olsun mektebini bitirteceğim sana.

0: Sana sığınıyorum. Senden yardım diliyorum. Kapına gel. Beni boş çevir. Senin kapın rahmet kapısıdır. Sen rızkımızı kesme ya Rabbim. Ana!
1: Tartayım teyze.
0: Yok yok. İstemez. Kalsın.
1: Paranın üstü teyze.
0: Kalsın kalsın. Oku bakayım şu resmin altını.
2: Bir süre önce Almanya'dan dönen Kazım Davutoğlu büyük bir fabrika açtı. Resimde Kazım Davutoğlu fabrikanın açılış toplantısında görülüyor.
0: Allah'ım büyük Allah'ım.
2: Hayrola anneciğim, ne oldu?
0: Kazım Efendi'ye az mı emeğim geçti? Koca fabrikacı olmuş. Yarın bulurum ben onu, bulurum. Kim bilir ne sevinir. Anlatırım ona her şeyi. Büyüklüğünü esirgemez herhalde.
3: Dur hanım, nereye?
0: Kazım Efendi'yi görmeye.
3: Hangi Kazım Efendi?
0: Benim köylüm Kazım Efendi. Bu fabrikanın sahibi, işte şu.
3: Bak hele, gazetede daha resmini gören sualsiz sorgusuz girerse içeri işimiz iş.
0: O benim köylüm. Hadi dikilme, yoluma da geçeyim.
3: Yasak dedik! Çekil git de başımı derde sokma!
0: Asıl sen benim başımı derde sokma! Sana ne? Fabrika Kazım Efendi'nin! Sen kim oluyor?
3: Kapıcım, vazifem de işi olmayanları içeri sokmamak!
0: Allah, çattık be! Madem vazifen, git söyle ona! Köyünden Huriye kadın geldi de! Ayşe'nin anası Huriye kadın geldi de!
3: Anlaşıldı, başka kurtuluş yolu yok! Gel bakalım şöyle! Sen burada bekle, ben bir haber vereyim. Ayten Hanım, bir köylü kadın musallat oldu. Keçilerimi kaçırmış ne, tutturmuş Kazım Beyefendinin yakınıyım diye.
0: Ne dedi, ne dedi?
3: Şimdi toplantım var, selam söyle ben onu aratırım dedi.
0: Demek öyle. Peki! Ben de burada beklerim. Elbet işi bitip çıkar. O zaman görürüz.

0: Kazım Efendi! Kazım Efendi!
1: Hey gidi Kazım Efendi, hey! Almanya seni fabrika sahibi yapmış. Aman! İnsanlığını almış elimden.

0: Ne oldu anne?
1: Hiç, göremedim Kazım Efendi'yi.
0: Neden? Kabul mü etmedi?
1: Ya ne münasebet! Seyahatteymiş.
0: Anne! Hani yalan kötü şeydir, günahtır derdin?
1: Öyle tabii.
0: Öyleyse neden yalan söylüyorsun?
1: Kim dedi yalan diye?
0: Gözlerin. Ne oldu? Anlatsana.
1: İnsanlar değişiyor kızım. İçeri bile almadan savdı. Ama aldırma. Kuldan büyük Allah vardı.
2: Huriye Hanım, Huriye Hanım! Sana bir iş çıktı. Komşu Remzi bir adres verdi. Temizlik için birini arıyorlarmış. Hem de devamlı galiba. Zengin birileri.
1: Sağ olasın Sıdıkacığım. Yarın hemen giderim. Allah razı olsun. Bak! Allah bir kapıyı kaparsa bir başkasını açar.
0: Ellerine sağlık Huriye Hanım. Biliyorum çok yoruldun. Ama bir zahmet beyin odasında temizleyip öyle gitsen...
1: Ne zahmeti, elbette.

0: Kazım efendi. Allah'ım, bu ne iş? Sana bir günah mı işledim ki suratıma bile bakmayanların ocağına düşürdün beni? Tam kurtulduk, iş bulduk diye sevinirken olur mu bu? Olur mu?
1: Bitti mi çabucak?
0: Yok, vazgeçtim.
1: Yoruldunsa yarın yaparsın.
0: Yarın gelmeyeceğim.
1: Neden? Yoksa kırdık mı seni? Aylığı az buldunsa kocama söylerim, arttırırız biraz.
0: Yok, istemem, çalışmayacağım.
2: Hoş geldiniz beyefendi.
3: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin şekerim.
3: Hoş bulduk canım. Nasılsın? Ne söylemiyorsun misafirin olduğunu?
1: Misafir değil ki.
3: Huriye bacı, vallahi hiçbir şeye bu kadar sevinmezdim.
0: Sevinmen için beni evinde hizmetçi mi görmen lazımdı Kazım efendi?
3: O nasıl söz?
0: Fabrikadan kovdurdun ya.
3: Ne kovması?
0: Selama bile tenezzül etmedin çıkarken. Yükselmişsin, zengin olmuşsun, büyük adam olmuşsun ama...
1: Neler saçmalıyorsun?
3: Bir dakika Suzan, bir dakika. Neden bahsediyorsun Huriye bacı?
0: Beni fabrikadan kovdurmak sana yakışır mıydı Kazım efendi?
3: Ne kovdurması? Fabrikaya mı geldin sen?
0: Geldim ya. Yani kapıcı söylemedi mi seni aradığımı?
3: Yoo. İnan ki hiç haberim olmadı. Suzan bak, Huriye bacı, Melahat'in süt annesi. Onun yardımı olmasaydı bu durumda olmazdık belki. Almanya'dan geleli hep seni arıyordum.
0: Öyle mi?
3: Sor Suzan'a.
0: Öyle mi?
3: Ya, gel. Gel ayakta kalma. Geç otur şöyle. Geç. Anlat bakalım bacım. Nereden icap etti İstanbul'a gelmek?
0: Ayşe'yi getirdim ağam. Yüksek mektebe verdim. Doktor çıkacak da.
3: O kadar oldu mu Ayşe?
0: Olmaz mı ağam? Melahat'la akran ya.
3: Öyle ya, öyle ya. Seneler ne de çabuk geçiyor. Ne duruyoruz öyleyse? Gidip Ayşe'yi alıp gelelim. Artık burada kalacaksınız.
0: Ağam ne diyorsun sen, nasıl olur?
3: Basbayağı olur. Hadi, hadi yürü bakalım. Suzan, en güzel odayı hazırlat Huriye bacımla kızına.
1: Peki,
3: hadi,
1: peki.
3: Hadi yürü bakalım.
0: Ayşe, kızım bak kim geldi. Ne duruyorsun? Öpmeyecek misin Kazım Bey amcanın elini?
3: Yoksa tanımadın mı beni?
1: Tanıdım tanımasını da
0: gözlerine inanamadın değil mi?
3: Hadi bakalım, bize gidiyoruz. Buldum ya sizi, bırakır mıyım artık hiç? Hep beraber yaşarız. Hele Melahat, ne sevinir kim bilir. Giderken kulübe uğrayıp sürpriz yaparız ona. Hadi bakalım, hazırlanın. Melahat!
4: Babacığım!
3: Bak Melahat, süt annen.
4: Süt anneciğim!
0: Kızım, yavrum, yavrum! Ah, kocaman olmuş! Kocaman olmuş!
4: Ayşe!
0: Melahat!
5: Peki, şu eve ne dersin?
6: Çok yüksek.
7: Bu çok alçak.
5: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
6: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama... yok kredi çek, yok faiz öde,
8: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Peki ne var?
8: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Hakan abi.
10: Ardan, senin ne işin var burada?
9: Abi benim rüyamdayız.
10: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
11: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
12: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
13: Vay vay vay.
7: çocuklar.
11: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
7: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
12: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.

0: O ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
9: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
3: Bir şey mi dedin aşkım?
2: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
4: hayat. İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın kişisel bakım ürünlerinde bir alana bir bedava. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
8: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur 1 kilo Filiz çayı 279 lira 95 kuruş.

0: Uğur'un geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
2: Bir şey mi dedin aşkım?
1: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
3: hayat. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Balonluk
7: mi Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Nereden nereye? Köyü de bayağı özledim.
12: Kim özlemez?
11: Burada saraylarda otursak aklımızın bir köşesi orada.
12: Ben unuttum bile.

0: felsefede okuyorum. Gençler etrafımızda fervane. Gülüp eğleniyoruz. Boyuna alay, boyuna matrak. Kulüp, diskotek, motosiklet, hareket. Duraksız hareket. Damarlarımızdaki kan gibi son durağa kadar hareket. Hadi kalk sen de dans et.
1: Ama ben bilmem ki.
0: Bilmeyecek ne var? Bükülür, kıvrılır, hoplar, zıplarsın, olur biter. Hadi kalk!

0: En iyisi kapat gözlerini, kendini müziğe ver. Hissediyor musun damarlarında?
1: Dünyalarımız çok ayrı Melahat. Ben doğup büyüdüğüm dünyada kalayım daha iyi. Köküme bağlı kalayım.
0: Tam bizim felsefe hocası gibi konuşuyorsun. Şu batan güneşi görüyor musun? Bir gün biz de batacağız. Bir kibrit ışığı kadar kısa hayat. Bu hayatı köye dönerek mi tüketeceksin?

0: Aa, kahvaltıyı niye kaldırdınız?
1: Öyle oldu da.
0: İlahi Huriye Hanım, alışamadın gitti şehir hayatına. Burası köy mü ki öğleni akşamı güneşle ölçülsün? İnsan bütün gece oyun oynar da sabah yatarsa, öğle vakti de kahvaltı zamanı sayılmaz mı? Ne baktın öyle?
1: Valla, bu hesaba pek aklım ermedi ama... Ne diyeyim, gönlün nasıl isterse öyle olsun.
0: Gönlüm önce koyu bir kahve çekiyor, yoksa açılamam.
1: Peki.
0: Az şekerli olsun.
2: Yenildin ama harikaydın Meral. Bütün jönlerin gözü sendeydi. Oyunum iyi miydi yani? Ne oyunu? Kırıtmana baktılar yeni gelin gibi.
3: Deli, ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
3: Güle güle.
0: Fena kızdı sana Meral.
2: Yalan mı dedi? Raketi süpürge gibi tutuyor. Bir de iltifat mı?
3: Sen de harika oynuyorsun.
2: Sen de oynarsın istersen, öğreteyim mi?
3: Alay etmek için mi Meral gibi?
2: Tamam, şimdi oldu.
0: Ay ben böyle sokağa çıkamam. Bu dehşet bir şey.
2: Ne dehşeti? Tam ruhumuza uygun bir kılık. Kılığımıza uygun da ruh.
0: Ben seni takip edemem Melahat. Ben sana uyamam.
2: Uyuyacaksın. Ben senin köyde diri diri mezara girmene razı olamam. Yarın gece şerefine bir yerde toplanacağız. Bizim gruba katılacaksın artık.
0: Gece mi? İmkansız, ben gelemem. Annem dünyada bırakmaz.
2: Annene partide eğlence, İstanbul'un en hızlı gençleri var dersek elbet bırakmaz. Sen orasını bana bırak. Anne kandırma politikasında üstüme yoktur. Aman canım, ne isterse onu yapsın, onunla mı uğraşacağım?
0: Ne oldu ki?
2: Ne olacak Ayşe işte.
1: Bir şey mi oldu kızım?
2: Ayşe'ye kızdım.
1: Hayrola? Hep iyi geçinirsiniz siz.
2: Beni yalnız bırakıyor. Gece partiye gidecektik, gelmem diye diretiyor. Yalandan da annem kızar diye bir bahane. Çok yabani olmuş vallahi.
1: Yabanilik değil, alışık değil. Hem iki kız tek başlarına gece sokaklarda olur mu?
2: Aman sen de, ben tek başıma gidiyorum bir şey...

0: İyi olmuyor da, ikimize mi bir şey olacak? Bizi hala bebek görüyorsun.
1: Doğru değil ama kız kısmına.
2: İlahi Huriye kadın! Şimdiki kızlar erkeklerden daha yaman. Bir şey olmaz, korkma. Çalışıyorlar, hakları. Bırak da eğlensinler canım.
3: Ama nasıl olur?
2: Ayşe'ye de günah. Doğrusu kukumağı kuşu gibi tek başına kapanıp kalıyor.
0: İyi gelir değişiklik kızcağıza, ferahlar biraz.
3: İçim el vermiyor ama.
1: Ne yapalım? Öyle olsun.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: İşte kardeşim Ayşe.
1: Nereden geldi kardeşiniz?
0: Karadeniz'den. Hmm.
1: Hiç benzemiyor taşralılara.
0: Karadeniz'den İstanbul'u izlemek zor değil.
1: Yaşasın dergiler, romanlar, filmler, değil mi?
2: Sizin örneği pek sık görülmeyen, orijinal bir...
1: Bir tipim var, değil mi? Bunlar burjuva lügatinin beylik kelimeleri. Sizde ise çekici, insanı kıskaçlayan bir şeyler var.
0: Ya bu sözler hangi lügatten?
1: Bunlar erkekliğin doğal lügatinden.
0: Siz böyle ilk gördüğünüz insanla tepeden inme hemen mi lafa girişirsiniz?
3: Mehmet böyledir, kusura bakmayın. Herhalde onun son moda gençlerden olduğunu anlamışsınız.
1: Bu da asil başıboz standartlardan. Çürümüş, kokmuş toplum habercisi, züppe modeli.
0: Peki, nasıl anlaşabiliyorsunuz öyleyse?
3: Ben cevap vereyim. Birbirimizde birbirimizin tersini gördüğümüz için.
1: Hadi, palavrayı bırakın, atlayın da gidelim.
0: Siz bir işin başıyla sonu arasındaki mesafeyi bir dakika içinde mi almaya bakarsınız hep?
1: İki nokta arasında en kısa yol dosdoğru gidendir. Bükülmeden, kıvrılmadan, sapmadan.

0: denen konuşkan hayvan. Nedenleri doğuran neden peşinde? Neden kafasını çatlatır durur? Bütün nedenlere paydos! Her şey nasıl da, nasıl yaşamalı?
1: Hadi gecikiyoruz, çabuk ol biraz!
2: Ay, aceleden ağzımı yaktırdın! Bu ne telaş böyle?
0: Okul aşkı Süt anneciğim! Okuma aşkı!
2: Allah'a ısmarladık
0: anneciğim! Allah'a ısmarladık!
3: Güle güle kızlarım! Güle güle canlarım! Allah zihin açıklığı versin!
0: Şu deli gelen Mehmet'in arabası değil mi? Bugün alçaktan uçuyorsun Mehmet!
4: Sizi görünce kanatlanıyor bizim Düldül, atlayın!
0: Paraşütünü sıkı bağla Ayşe, Mehmet hızlı pilottu!
4: Ayşe'nin paraşüte ihtiyacı yok, melek kanatları var onun!
0: Bay pilot, rotamız şaştı galiba!
4: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı hostes hanım!
0: Okul o tarafta değil!
4: Cennet dururken okulu ne yapalım? Atilla, ne dersin?
5: Hava güzel gök mavi, okula giden en
3: ama
5: iyi.
3: Bugün anatomiden şey...
5: Bugün hava coğrafyalık, arazi tetkiki!
4: Hedef Kuzguncuk Tepesi, tam gazileri! Doctor, hello.

0: Melahat'in kahkahaları göklerde.
1: Neşeli kızdır.
0: Ama ben senin gibileri severim. Durgun, romantik ve de dünyanın en güzel kızı.
1: Melahat, gidelim artık, geç oldu. Yemekler hazır mı Huriye kadın?
2: Tabii, aşçıya sürdürdüm eti. Misafirlere tam zamanında çıkaralım diye de tembih ettim.
1: Sağ olasın. Gelenler biraz sunuktur da.
2: Ne demek o?
1: Burnu havada senin anlayacağın. Küçük düşmek istemem. Fabrikatör karısı olmak kolay
3: merhabalar
1: değil.
3: Merhabalar.
1: Aa, bu örtüde ne biçim yıkanmış? Kaldır da yenisini getiriver.

0: Yaparız ki, her zamanki gibi.
1: Yemeğe davetliler var, ona göre hazırlanın.
2: Anne!
1: Sen bu evde hizmetçi misin ki Suzan Hanım her işi sana buyuruyor?
2: O ne biçim söz kızım? Ben bu evin insanı değil miyim? Boş oturacak değilim ya. Elbette bir şeyler yapacağım. İnsanın yediği içtiği yere faydalı olması lazım gelmez mi?
1: Evet, faydalı olması gerekir. Ama Suzan Hanım da sanki bir hizmetçi emreder gibi konuşuyor.
2: Yok kızım, sana öyle gelmiş. Üzme kendini. Sen bugün ne yaptın bakalım? Derslerin nasıldı?
1: Derslerim? İyiydi, iyi geçti.
2: Ne oldu kızım, ne var?
1: Yok anneciğim, hiçbir şeyim yok. Dersler biraz yoruyor da...
2: Hanımefendi.
1: Evet?
2: Ramazan için ne hazırlık yapalım diye soracaktım.
1: Bilmem. Ben yalnız bayramları severim. Hoş deliye her gün bayram derler ya.
2: Estağfurullah.
1: Ne zaman geliyormuş bu Ramazan hazretleri?
2: 2 gün sonra.
1: Hoş geldi, sefa geldi öyleyse.
2: Oruç tutmaz mısınız?
1: Yo. Pek şişman değilim ki. Sonra sauna varken oruçla ne zorun var? Bizden oruç tutan pek kimse yok zaten. Siz kendinize bakın, ne isterseniz yapın.
2: Peki. Ayşe, hı? Ne yapıyorsun orada?
1: Hiç.
2: Nasıl hiç? Kim o adam?
1: Bir şarkıcı anne.
2: Ne işi var bu odada?
1: Aman anne, moda bu. Bütün kızlar odalarını asıyorlar.
2: Başka kızlardan sana ne?
1: Ama anne, hiç anlayış göstermiyorsun. Benim hakkım yok mu bir resim asmaya?
0: Ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz öyle?
1: Chris Roberts'ın resmini astım diye kıyamet kopardı.
0: Aa! Ne çıkar bir resim asmaktan? Ne
2: olur? Olur mu öyle şey? Elin adamının ne işi var bu odada?
0: Öyleyse sen de benim odama taşın. O zaman istediğin resmi asarsın. Annen de rahatsız olmaz. Değil mi Süt anneciğim?
2: Ama... nasıl olur kızım? Melahat! Melahat! Uyan kızım!
3: Ne var Süt anne? Ne oluyor gece yarısı?
2: Yarın Ramazan'ın ilk günü kızım. Hani küçükken hep isterdiniz sahura kaldırmamı.
3: Aman Süt anne, sırası mı oruç tutmanın? Bir sürü ders var zaten.
0: Anne, beni bu gece oruca kaldıracaksın beni değil mi?
2: Elbette.
0: Gecen akşam kaldırmadın ama.
2: Söz, bu gece kaldıracağım. Yarın Arife, kurtlar kuşlar bile oruç tutuyor. Siz tutmazsanız olur mu hiç? Kızım, Ayşe, uyan artık kızım, uyan artık. Sahur vakti oldu kızım, kalk artık.
1: Derslerim çok ağır anne, bu Ramazan oruç tutamayacağım. Hem hastayım da zaten.
2: Akşam bir şeyi yoktu kızım.
1: Evet ama şimdi hastayım işte.
2: Birazcık hasta olunca oruç kalır mıymış kızım?
1: Aman anne, rahat bırak da uyuyayım artık.
4: Bugün İstanbul için iftar vakti 18.32, imsak saati ise 3.44'tü. İftar vaktine...
1: Bayramı Avrupa'da geçirmeniz iyi fikir, gardırobunu da yenilersin bu arada. Ya çok iyi olacak, her şeyimi Paris'ten almak istiyorum.
5: Biz de Bodrum'a gideceğiz ama alışveriş için Avrupa'ya gitmeyi tercih ederim. Çok alacağım şey var.
0: Boş ver, onlar giderlerse gitsinler Avrupa'ya. Biz de fırsattan istifade koca bir parti veririz.
5: Olur mu öyle şey? Annem çok kızar sonra.
0: Kızarsa kızsın. Biz hayatımızı yaşamayacak mıyız ha?
1: Bayramın mübarek olsun.
2: El öpenleriniz çok olsun kızım. Sizler de olmasanız bayramı anlayamayacaktık. Kazım Efendi de mübarek bayramda seyahate çıkmasa olmaz mıydı sanki?

0: Bütün aile hep birlikte bayramlaştırdık. Ayşe! Kızım bu ne telaş, nereye?
1: Arkadaşlarla buluşacaktık da.
0: Bir şey unutmadınız mı acaba?
1: Bilmem, her şeyimiz tamam değil mi Milat?
2: Tamam.
0: Peki bayram günü büyüklerle bayramlaşmak ne oluyor?
1: Bayramın mübarek olsun anneciğim.
0: Senin de.
2: Bayramın mübarek olsun süt anneciğim.
0: Senin de kızım, senin de. Bugün eski mahalledeki komşuları ziyaret etmemiz lazım. Dönüşte de Eyüp Sultan'a uğrarız.
1: Ama anneciğim, evvelden söz vermiştik arkadaşlara. Gitmezsem çok ayıp olur. Sen bu sefer bensiz git, bir daha sefere beraber gideriz.
2: Hadi Ayşe, geç kaldı.
1: Selam söyle komşulara!

0: Buyur Huriye Hanım, hoş geldin. Ayşe niye gelmedi?
1: Ama okuldan arkadaşlarıyla buluşacakmış. Malum işte, onun ikinci bir dünyası daha.
0: Sen sağ ol.

0: Vertrau den Männern nicht so leicht.
1: Bir şey iki işi getirsene.
2: De oradan kız herif. Anne. Demek bunun için gelmedin benimle. Bu ne rezalet. Utanmıyor musunuz?
1: Nasıl eğleneceğimizi senden mi öğreneceğiz moruk?
3: Ya Ömerhan. Sizin hizmetçi de pek öfkeliymiş. Bir içki istedik, neredeyse dövecekti bizi.
2: Ben bu kızların annesiyim.
4: Meloş, kaç tane annen var senin?
2: Dur bak!
4: Anne, mesele çıkarma.
2: Sus bakalım! Hem ne meselesi çıkarıyormuşum ben? Siz kendi yaptıklarınızı görmüyor musunuz?
4: Ne yapıyormuşuz biz? Kendi evimizde eğlenmeyecek miyiz yani?
2: Eğlenmenin de bir yolu yordamı vardır kızım. Ve edebi vardır.
4: Aman yeter artık! Beni rezil mi etmek istiyorsun? Arkadaşlarıma, eğlencemize karışma!
2: Böyle mi eğlenim? Hem kime rezil edeceğim seni? Bayram günü hepinizin ana babası, kardeşiyle beraber olması lazım gelirken buraya toplaşmış tepişiyorsun. Hepiniz büyük mekteplerde okuyorsunuz. Çok şeyler öğreniyorsun. Ama yazık! Yazık!
5: Hadi çocuklar, tadı kaçtı buranın. Gidelim, hadi!
4: Doğru, hadi gidelim.
1: Bir daha sefere de eğleneceğimiz yeri iyi seçelim.
4: Ama çocuklar, benim bir suçum yok ki!
1: Hoş ver! Rüzgarsız bir günde görüşürüz, hadi! Bunu bırak.
4: Beğendin mi yaptığını? Rezil ettin beni! Nasıl bakarım bir daha yüzlerine?
2: Dıl onlar utansınlar.
4: Sen insanı deli edersin! Onları ben çağırdım! Kim oluyorsun sen? Ne hafta karışıyorsun?
2: Büyüklere karşı gelinmez. Hem o senin baban kızın.
4: Hayır, benim annem sen. Ne olur bırakma beni. Bırakma Allah'ım.
2: Ben senin ananım kızım. Seni ben doğurmadım. Ama sana sütümü verdim. Büyüttüm, korudum seni. Seni Ayşem gibi bildim. Bir şey dedimse iyiliğin için dedim kızım.
4: Aman, bunun iyilikle ne ilgisi var? Rezil ettin beni.
2: Kızım niye böyle söylüyorsun? Hepsi de içki içiyor, sarhoş oluyor. Her türlü kötülük gelebilir başınıza. Genceciksiniz daha.
4: Delirtme insanı. Kendi evimde istediğim gibi, istediğim gibi yaşamak istiyorum. Karışma bana, rahat bırak beni.
2: Özlemiştik seni. Ne var ne yok köyde? Annen kardeşlerin nasıllar? Konu komşu nasıl?
6: Ne olsun teyzeciğim, bildiğin gibi. Hepsi de iyi. Oh, oh, oh. Herkesin çok selamı var.
2: Aleyküm.

0: Selam. Gönderen de getiren de sağ olsun.
1: Ayşe nerede?
0: Melahat'le beraber top oynamaya gittim.

0: harikaydın Ayşe'cim, Sunay'a iyi bir ders verdin.
1: Evet ama sonlarda şanssız olmasaydım. Yarın da seni yeneceğim.
0: Yapma!
1: E bak görürsün.
0: Peki, görürüz.
1: Aa, Ömer gelmiş. Hoş geldin Ömer.
2: Hoş bulduk. Bayramın mübarek olsun Ayşe.
1: Bayram. Evet, senin de mübarek olsun. Bak Melahat, Ömer. Hatırladın mı köydeki Ömer'i?
0: Tabii, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Tabii hatırladım. Ne iyi ettin geldiğine. Hiç aklıma gelmezdi seni tekrar göreceğim.
2: Benim de. Ama kısmetmiş görüşmek.
0: Evet.
1: Biz müsaadeni rica edelim. Çok terledik, tenis oynarken banyo yapmalıyız. Siz annemle oturun, sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Ömer, ne var ne yok köyde?
2: İyilik, bildiğin gibi.
1: Evet, köylerde bir değişiklik olmaz zaten.
2: Ama şehirlerde, hele köyden şehire gidenlerde çok değişiklik oluyor.
1: Tabii, normal bir şey bu. Şehir çok değişik, insanların da değişmesi, ona uyması gerekiyor.
2: Ayşe, annen çok üzülüyor hareketlerine.
1: Ne varmış benim hareketlerimde?
2: Daha ne olsun ki? Giyimin, kuşamın, sonra Melahat'le partilere de gidiyormuşsun.
1: Annem yaşlı, eski kafalı diye beni anlamıyor sanıyordum. Ama senin de ondan farkın yok. Bir insan köyden geldi diye köylü kalmaya mecbur mu?
2: Demek öyle. Pınar köyünün ümidi Ayşe. Sen bu kadar değişecektin ha. Bütün köylün seni dört gözle doktor olarak beklerken sen onları çoktan unutmuşsun.
1: Niye bekliyormuş bütün köylü beni? Beklemesin. Köye dönüp de kendimi diri diri mezara mı sokacağım?
2: İnsan köyüne, doğup büyüdüğü yerlere, kendini besleyen toprağına bir gün mezar diyebilecek kadar değişiyor ha. Tuttuğum bu yolda inşallah pişman olmazsın Ayşe.
3: Düşünebiliyor musunuz? Deniz, güneş, kum, eğlence... Ye, iç, keyfine bak! Her şeyden, herkesten uzak, krallar gibi eğleneceğiz çocuklar!
0: Aman ne güzel! Hep böyle bir tatili hayal eder dururdu.
1: Annem izin vermez ki, zaten çok kızgın bugünlerde.
0: Ondan izin isteyen kim? Babamların gelmesine daha 10 gün var. En fazla bir hafta kalacağımıza göre... onlar eve dönmeden biz gelmiş oluruz.
1: Nasıl yaparlar bunu bana? Nasıl benden izinsiz giderler?
4: Üzülme Huriye bacı, dönerler. Koca kızlar bunlar.
0: Bir şey olmaz. Üzme kendini bacım.
1: Kim bilir neredeler? Ne yapıyorlar?

0: Dargın mıyız hala?
1: Ben unuttum bile.
0: Sen belki ama ben ömrüm boyu unutmayacağım. Senin güzelliğinin yörüngesine gireli benliğim kalmadı Ayşe. Tek tutkum sensin.
2: Benim şerefimize.
3: Şerefimize. Telgraf aldım fabrikadan. Erken döndük.
4: Nerede bizimkiler? Özledim doğrusu.
5: Evde yoklar. Benden habersiz gitmişler. Bir haftadır ne edeceğimi şaşırdım.
3: Anlamadım. Bir haftadan beri evde yok mu bunlar?
5: Yoklar Kazım efendi. Deliye döndüm. Bakmadığım, koşturmadığım yer kalmadı. Bir gece bile gözümü kırpmadım.
3: Bu ne biçim iş Huriye bacı? Ben evi, kızları sana emanet ediyorum. Huriye bacı onlara analık eder, göz kulak olur diye içim rahat gidiyorum. Sen iki kızı zapt edemiyorsun.
4: Sen ki olmadık yerde huysuzluk çıkartıyorsun, sonra da...
5: Dinletemedim. Dinletemedim. Artık sözüm geçmez oldu bu eve gelip.

0: Deli Beri.
1: Merhaba. Anneciğim, canım anneciğim.
2: Anneciğim.
1: Öyle eğlendik ki anneciğim. Nasılsın güzel süt anneciğim? Yoksa kızdın mı bize?
0: Kızsam ne olacak? Koskoca insanlarsınız. Yaptığınız ayıp demeye ben utanıyorum.
2: Üzme bizi anne.
3: Nedir bu yaptığınız? Nasıl habersiz gidersiniz? Biz burada yokuz diye meydana boş mu buldunuz?
2: Aman uzatma canım, geldiler ya işte. Hadi kızlar siz de çıkın üstünüzü değişin.
3: Sen de fazla şımartıyorsun bunları.
0: Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl gidersin bana?
2: Yeter artık!
0: Çalışma sen! Sana sahip olamadı. Bari kızıma sahip olayım. Ben seni başı boş gezesin diye değil, okuyasın diye getirdim buraya.
2: Okuyacağım diye evde hapis kalacak değilim ya. Yaşamak, eğlenmek benim de hakkım. Beni anlamıyorsun anne, anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Devir değişti. Sen hala köydeki kafadasın.
0: Devrin değiştiğini biliyorum kızım. Onun için getirdim seni buraya. Okuyasın diye.
2: Evet, getirdim. Ama hepsi o kadar. Yeter artık. Bıktım, usandım senin hakaretlerinden. Rahat bırak beni, kendi halime bırak. Karışma bana.
0: Ayşem, kızım, canım güzelim benim. Nasıl söylersin bunları? Bu eve gelmeyi hep senin rahat, sıkıntısız okuman için kabul ettim. Suzan Hanım'ın beni durmadan aşağılamasına hep bunun için katlandım. Ama şimdi sen de sıkılıyorsun. Utanıyorsun benden. Sen de istemiyorsun beni. İstemiyorsun artık. Ayşe.
4: Haksızsın Huriye kadın. Özgürlük diye bir şey var. İnsanı ne kadar sıkarsan o kadar tersi olur. Sen neredeyse nefes aldırmayacaksın kızlara.
0: Ne yani, bırakalım da istediklerini mi yapsınlar?
4: Onlar yapacaklarını herhalde senden daha iyi bilirler. En iyisi rahat bırak çocukları. Eve geldiğinden beri hepimizi huzursuz ettin. Yeter artık,

0: Bak bunda haksızsın bacım. Burası kendi evin senin, kim kovabilir ki?
1: Mühim olan evden değil, gönülden kovulmak. Acı olan istenmemek. Hissediyorum bunu. Ne yapsam batıyor, ne etsem batıyor.
0: Büyütüyorsun bacım, büyütüyorsun. Ama belki de gitmen iyi olur, köyümüz başkadır ne de olsa. İstediğin an dönersin, evin burası. Hem Ayşe'yi de merak etme. O benim de.
2: Her şeyde bir hayır vardır Huriye bacı, üzme kendini.
3: Seni çok arayacağız abla.
1: Sağ olun, Ayşem sizlere emanet.
0: Hadi Huriye bacı, geç kalmayalım.
1: Allah'a ısmarladık, hakkınızı helal edin.
2: Güle güle abla, yolun açık olsun.
1: Sağ olun.

0: Huriye teyze, sana süt getirdim. Huriye teyze. Bir derdin mi var Huriye teyze?
1: Yoo! Ne derdi olacak?
0: Bilmem, saklıyorsun. Ama tanırım seni ben. Söylemesen de anlıyorum. Gülümserken bile acı taşıyor gözlerinden.
1: Hasretlik olacak. Bir ana evladından uzaktan rahat olabilir mi? Olmuyor. Ayşem orada, ben burada, olmuyor işte. Analık... yüreğime bir taş oturmuş sanki. İçimden bir ses, git diyor. Git! Git! Git kızını yalnız koyma, git!
2: Bu gece harikasın. Bu kadar değişeceğini aklıma gelmezdi.
3: Benim de! Ama yaşamanın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Artık özgürlüğümün tadını çıkaracağım.
2: Yaşasın özgürlük!
3: Yaşasın özgürlük!

0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Bakıyorum çok neşelisin bugün.
1: Ha evet öyleyim. Artık yaşamaya karar verdim çünkü. Bir tuhafsın Melahat, ne var? Hiç. Nasıl hiç? Ağlamışsın da. Bak şiş şiş gözlerin. Hamileyim. Hamile mi? Nasıl olur? Sorma bir şey. Oldu bir kere. İnsan sarhoşken düşünebiliyor mu? Ne bilirdim ki? Aynı hal Atilla ile senin başına gelemez miydi? Allah korusun. Yüreğine iner annemin. Dediği çıktı zaten. Tekin değil bu eğlenceler deyip duruyordu. Kızıyorduk ama haklıymış kadıncağız. Mehmet, doktora gittim. Bir çocuğumuz olacak.
0: Çocuk mu? Bu kadar enayi olduğunu bilmezdim.
1: Ne biçim konuşuyorsun Mehmet?
0: Nasıl konuşayım isterdin? Adi romanlardaki gibi sevinçten havaya sıçrayıp bu kutsal hediyeyi verdiğin için sana tapıyorum meleğim diye diz mi çökecektim?
1: Bırak alayı, ciddi bir konu bu.
0: Bunu sen düşünseydin kızım.
1: Böyle konuşmuyordun ama.
0: Senin ilk selamda hamile kalacağını ne bilirdim. Facia yapma bu basit işi. Dünyada ilk çocuk aldıran da sen değilsin.
1: Aldırmak mı?
0: Başka ne yapabiliriz peki?
1: Evleniriz Mehmet.
0: Evlenmek mi? Henüz aklımı kaçırmadım kızım. Dünyayı tatmadan kafese girecek kadar budala değilim.
1: Okul bitince evlenmeyecek miydik? Hep öyle diyordun.
0: Adettir, hep öyle denir. Ama ya okul bitmez, ya aşk biter o zamana kadar.
1: Çok alçakmışsın, çok pelleşmişsin sen.
0: Çok aptal olmaktan iyidir.
1: Mehmet! Anladım, beni sevmiyorsun. Ama anne ve babama nasıl açarım meseleyi? Nasıl bakarım yüzlerine? Ne olur evlenelim Mehmet. Çocuğumuz olsun, ayrılırız. Yavrumuz babasız büyümesin. Ona dedirtme. Beni düşünmüyorsan çocuğumuzu düşün.
0: Akıllı bir insan önce kendini düşünür.
1: Son sözüm bu mu Mehmet?
2: Kölen mi olayım sana aşkımı ispat etmek için?
1: Şimdi kaldı mı öyle aşklar?
2: Tabii. Burası çok kalabalık. İçeri gidelim, daha rahat konuşuruz.

0: Çok güzelsin Ayşe. Senin gibi başımı döndüren başka bir kızla karşılaşmadım. Sensizliğe dayanamıyorum artık.
1: Bunlar teksir edip her kıza söylediğin laflardan değil mi?
0: Kalbimi kırıyorsun Ayşe. Benim için dünyada bir tek kız var. O da sensin.
1: Yani benden evlenmek mi istiyorsun?
0: Tabii, biliyorsun bunu.
1: O halde hemen evlenelim.
0: Canım, bu kadar acele edecek ne var? Hele okullarımızı bitirelim. Duydum, evet, hamileymiş. Ama bunu dram haline getirmek komik doğrusu. Fakat sen tıp talebesisin. Bu gibi işlerin tedbirini alır... ...enayi gibi hamile kalmazsın, öyle değil mi canım?
1: Alçak, namussuz sahtekar! Zavallı kız sevdi, inandı, sonunda da enayi oldu, değil mi?
2: Ayşe, fırtına gibi nereye böyle?
1: Bu bataklığın dışına, temiz hava almaya.
0: Biz sana hava aldıralım güzelim.
1: Sizin gibi mikroplar ancak hava bozmaya yarar.
2: Barut gibisin bakıyorum. Nen var bugün?
1: Ateşle oynadığımı, sizin gibilere inanmamın ne büyük hata olduğunu anladım.
3: Hayır yok Mehmet'ten. Alçak, namussuz, kalleş! Sen tıpta okuyorsun. Tanıdık bir doktor bul da aldıralım çocuğu.
1: Delirdin mi sen? Kürtaj ne demek, hiç düşündün mü?
3: Ya sen? Babasız doğmuş bir çocuk ne demek, onu düşündün mü? Hayatı boyunca damgasıyla utanarak dolaşacak bir çocuk.
1: Hayır, olmaz. Hem tehlikeli hem de günah, cinayet bu.
3: Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim? Allah'ım nedir bu başıma gelenler?
1: Sakin ol, bir çaresini buluruz elbet. Bir de ben gidip Mehmet'le konuşayım. Her şeyi anlatayım.
3: Boşuna çene yorarsın.
1: Canavar değil ya bu, sen söylemesini bilememişsin belki. Üzülme, ben kandırırım evlenmeyi.
3: Boşuna! Dıştan göründüğü gibi değildi. Ağladım, yalvardım, ne dedimse fayda etmedi.
1: Sen ver şunun telefonunu bana.
3: 45, 57, 57...
4: Alo? Kim?
5: Oo, bu ne şeref! Sesini duymak heyecanlandırdı beni.
1: Öyle mi Mehmet? Sevindin mi aradığıma? Ben de memnun oldum. Seninle konuşacaklarım var Mehmet. Bilmem. Sence ne zaman uygunsa?
5: Ne zaman istersen Ayşe. Kısmet kendiliğinden düşüyor.
4: Tabii Ayşe, yok bir işim. Derhal bekliyorum.
1: Hemen şimdi mi? Peki, daha iyi olur. Gecikmem, hoşça kal. İşi yokmuş. Daha iyi. Bir an evvel konuşayım ki sen de rahatla.
3: Ayşe, dinle beni.
1: Hayır, mücadele etmeden bir şey kazanılmaz. İnanıyorum onu yola getireceğime.
3: Ayşe!

0: Dünyanın en güzel kızına hoş geldinler.
1: Hoş bulduk. Melahat için konuşmaya geldim Mehmet. Zavallıcık perişan.
0: Çocukluk ediyor. Buyur şöyle.
1: Bu durumda ne yapabilir? Dünyasına küstü. Korkuyorum bir delilik yapmasından. Düşünsene ne der eve?
0: Evleneceğimizi ve bir torunları olacağım.
1: Evlenmek mi? Melahat'in üzüldüğü de buydu.
0: Onu üzen acele. Elbet evleneceğim. Çocuğumun isimsiz doğmasına göz yumabilir miyim?
1: Tabii.
0: Ayrıca...

0: Ortada çocuk olmasa bile evleneceğim. Ama evdekileri açmak için zamanını bekliyorum. Melahat yanlış anladı beni.
1: Oh, üstümden bir yük kalktı sanki. Bilmezsin ne kadar sevindim.
0: Sevincimizi hafif bir içkiyle kutlayalım ha?
1: Bilmem.
0: Ben de sevinçliyim Ayşe. Benden Melahat'in mutluluğuna katılmayacak mısın ha?
1: Katılmaz olur muyum hiç?
0: Yaşa!

0: Ziyaretinin evime neşe getirmesi şerefine.
1: Evlenmenizin gerçek sevgi şerefine. Allah'ım, sen bize yardım et. Sen biliyorsun, bu dert kötülüğümden gelmedi başıma. Mehmet'in şeytanlığının kurbanı oldum. Kendimde değildim. İçim içki bu, fena çarptı beni.
0: Gel, dinlen biraz istersen.
1: Başım dönüyor.
0: Aşktandır.
1: Çok uykum var.
0: Güzel rüyalar görmek için. Uzatma yavrum, nasıl olsa olacaktı. Drama haline getirme.
1: Yapmamalıydın bunu. Ayşe'ye bir kötülük gelmesin! Bana müsaade Mehmet!
0: Acelen ne Ayşe? Sevinci bir yarıda kesme! Sonra meselenin detayını konuşmadık daha!
1: Ne gibi?
0: Melahat'a yapacağım sürprizi! Otur biraz da anlatayım, otur!
1: Artık Melahat'e müjdeyi vereyim. Ne sevinir?
0: İlk adımı şerefine.

0: Alçak, tahmin etmiştim zaten! Ona da ilaç içirdin değil mi? Irz düşmanı, namussuz!
1: Ne işin var burada? Hadi defol! Bir tabanca eksikti. Hadi tetiği çek de şenlik tamamlansın. Resmimiz gazetelerin bas sayfalarında çıkar. Hele sen, elindeki silahla çok fotojenik olursun.
0: Ayşe!
1: Defol! Defol buradan, çabuk! Defol!
0: Yapma! Yalvarırım, yapma!
1: Defol! Kahve! Git buradan çabuk, kendime kadar yolun var! Defol, git buradan, git!
0: Çocuğum, yavrum!
2: Beni ırz düşmanı köpek senin!
1: Kimsin sen be?
2: Cezanı verecek insan, namussuz!
1: Defol, git yoksa!
2: Yoksa ne? Kafası ezilesi!

0: Benim anneciğim! Nefurin anneciğim!
1: Kızım! Ayşe! Yavrum! Canım! Canım! Canım!
0: Anneciğim benim! Bırakma beni!
1: Yavrum, yavrum, yavrum, hadi, hadi, hadi!

Yavrum, kızım, evladım, anneciğim, affet beni, anneciğim. Rahat ol yavrum, Allah yardımcın olsun kızım. Ayşe. Allah'a emanet ol yavrum. Anne.

0: Ne oldu bana? Hiç Melahat, hiç, iyileşeceksin. Geçecek her şey. İyileşmek neye yarar? İçim kırık. Utanıyorum. Yaşamak istemiyorum.
1: Melahat kızım, yorma kendini.
0: Babam... Annem nerede Ayşe? Nerede annemiz? Affetmeyecek mi beni?
1: Sana gücenmedi ki Melahat. Sen bizim iyi kızımızsın.
0: Kardeşimsin. Biricik kardeşim. Sevgili kardeşim. Ama kabahat beyim.
1: Rahat ol yavrum. Kabahat yalnız senin değil ki zaten. Hepimiz suçluyuz. Sizleri ihmal eden ben bile. Gene dua edelim ki Huriye bacı yetişti imdada. Ta nerelerden geldi aldı öcümüzü.
0: Şimdi nerede? Yoksa polis?
1: Evet.
0: Allah yardımcısı olsun. Annem... Süt annem benim.
1: Kardeşim!
2: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
3: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
2: Mezuniyet konserimiz var bugün.
4: Doğum gününü tebrike geldim abi.
5: Ama biçimsiz yer seçtim.
3: Biliyorum.
4: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
6: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa... ...başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
5: Nişanlandım diyor.
2: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et!
4: Uçak kalkıyor!
7: Ucuz atlattınız.
5: Bir kol kaybederek.
8: Bu kadar gün geçti aradan.
4: Kabul, 10.000 vereceğim.
8: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
2: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah! Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
3: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
9: Hicran, hicran, ben aşkımdan kalan.
10: Zulüm birazdan TV4'te.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
2: Vurdun mu ya, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
4: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
2: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Golf. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru. 25 yıldır ev. Yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
1: Yıldır hep seninle.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Aşureniz için ihtiyacınız olan her şey A101'de uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
2: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Nasıl ama?
4: Altın değerinde bir gol hocam.
2: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
5: Dünya Kupası heyecanına eşlik eden lezzetler. Ruffles biftek aromalı cips 47 lira 50 kuruş. Cheetos pizza aromalı mısır çerezi 32 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
11: O zaman markete gidelim.
10: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
12: Onda var.
10: Hadi bunu da komple alalım.
13: Hoş geldin.
14: Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.

0: Anda leslik.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Divas Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Köyde kalıp buraya gelmeseydim, köşkte Fatma'dan bütün olanları öğrenip yetişmeseydim, kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı Hakim Bey. Sen okumuş adamsın Hakim Bey. Sen bilirsin. Pişmanlığım yok Hakim Bey. Yok. Mahpus damlarında çürüsem de, dar ağaçlarında sallansam da pişmanlığım yok Hakim Bey. Sözlerim kendimi korumak için değil. Kızlarımız için. Kızlarımızın karanlık kuyulara düşüp kaybolmamaları için. Zavallıcıkları yalanlar, dolanlarla aldatan, perişan eden ırz düşmanlarına karşı koymak için Hakim Bey.
12: Dosyanın tetkikinden anlaşıldığına göre sanık Huriye Dumlu'nun ölüme sebebiyet vermesinde gerek kızlarının iffetlerini koruması, gerek meşru müdafaaya yakın durumun hafifletici sebepleri göz önüne alınarak 3 yıl hapis cezası ile tecziyesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: Anneciğim! Anne! Anneciğim!
1: Ağlama yavrum! Ağlama! Doktor kıza ağlamak yakışmaz! Hadi! Geçti artık! Geçti!
2: Geçmiş olsun Huriye bacı!
1: Sağ ol, sağ ol!
3: Geçmiş olsun Huriye abla!
1: Sağ ol! Allah başka acı göstermesin!
0: Ömer!
2: Ayşe! Geçmiş olsun Huriye Hanım!
1: Sağ olun!
2: Köyden herkesin selamı var!
1: Sağ olsunlar!
2: Hastanemiz Doktor Ayşe'yi bekliyor!

0: Ne tarafa gidiyorsunuz?
1: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
0: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim? Çabuk karar verin, adam yemem ben.
1: Affedersiniz, rahatsız etmek istemedim.

0: Beşiktaş'a gidecektim. Nerede olsa bırakabilirsiniz beni.
1: Ben de o yana gidiyorum. Telaşınız dikkatimi çekti. Yoksa durmazdım.
0: Mezuniyet konserimiz var bugün. Biraz geç kaldım da.
1: Konser otağına mı gidiyorsunuz yoksa?
0: Evet.
1: Koroda mısınız?
0: Hayır, solistim.
1: Klasiklerden mi söyleyeceksiniz?
0: Hayır, yeni bir beste.
1: Kimin?
0: Tarık Akçam'ın Sevil'de Sevme.
1: Aa, öyle mi?
0: Tanır mısınız kendisini?
1: Biraz. Daha çok eserlerin...

0: Ben.
1: Beğenir misiniz?
0: Siz?
1: Çok.
0: Bence henüz arama devresinde. Kişiliğini tam bulmuş sayılmaz.
1: Özür dilerim, sizden aynı fikirde değilim. Teşekkür ederim.
2: Hoş geldiniz Tarık Bey. Buyurun Tarık Bey. Programda iki eseriniz var.
3: Teşekkür ederim.
4: Abine selam söyle. Sınırı zorlamaya başladı. Bana ilişen iflah olmaz, haber olsun.
3: Söylemesem daha iyi olmaz mı?
4: Söyle ki ayağını denk alsın.
3: Peki, söylerim.

0: İspanya'ya gideceğinizi duydum.
1: Evet, öbür gün hareket ediyorum.
0: Seyahatiniz müzikle mi ilgili?
1: Abimin işleriyle ilgili, gazino için artist revü falan.
0: Abinizle Sağır'ın aralarının açık olduğu söyleniyor. Yeniden bir hadise çıkar mı dersiniz?
1: Zannetmem.
2: Bir dakika. Merhaba Tarık Bey.
1: Merhaba.
2: Kerim Bey'in kumar işlerine el atması Sağır'ı çok kızdırmış.
1: Kendi bilir.
2: Kumarhaneleri abinizin başına yıkacağını söylüyor.
1: Dilin kemiği yok, söyler. Affedersiniz.
2: Rica ederim.

0: Saat 11'i geçiyor. 8'de evde olacaktı.
1: Bizimkini bilirsin. Kim bilir ne işi çıkmıştır.
0: Bugün doğum günü.
1: Alışamadın gitti abimin haline.
0: Alışmak da istemiyorum. Artık bu tehlikeli işleri bıraksın istiyorum. Her an kötü bir haberini beklemekten tükendim. Aylardır birlikte oturamadık şu sofraya.
1: Hadi üzülme. Dur bir telefon edeyim.

0: doğum gününü unuttuğuna bahse girerim. Alo? Muhsin sen misin?
1: Benim Tarık Bey. Patron sana söylemeyeyim diye tembihledi ama bilmende fayda var. Sarı'nın adamları bizim kulübü basmış, Şişko'yu da ağır yaralamışlar. Patron Sarı aramaya çıktı.
0: Memnun oldum, ben şimdi gelir alırım onu.
2: Ne olmuş?
0: Yeni bir salon işi vardı, sahipleriyle anlaşma yapıyorlarmış. Ben şimdi getiririm.
2: Bir şey gizliyorsun sen benden.
0: Gizleyecek ne var anneciğim? Hayırlı bir iş.

0: Sağır cehennemde!
1: Burada yok Kerim abi, gelince söylerim aradığını.
0: Söylemeye lüzum yok, o anlar geldiğimi. Dağıtın ortalığı da, Sağır'ın kulakları çınlasın. Sağır'ın gazinosuna çek.

0: Hayrola lan? Doğum gününü tebrike geldim abi.
1: Ama biçimsiz yer seçtim.
0: Biliyorum. Ama düşmanlarına cenaze marşı bestelerim belki.
1: Tetikol geliyorlar.
0: Gördüm.
2: Elini kolla aslanım, piyanist misin yoksa boksör mü?
0: Sayende ikisini dolduk abi. Giriş taksimi bitti galiba.
2: Öyleyse şarkıya başlayabiliriz. Ha?
3: Kerim beyimiz! Bu ne şeref, ne şeref!
2: Şeref bizlerin var bayani. Senin sağına bir selam sarkıtalım dedik, yok mu?
3: Senin geleceğini duyunca yelkenleri açıverdi.
0: Erkekliğin 19'u kaçmakmış.
2: Bize iki hazırla.
3: Emredersiniz, emredersiniz!
2: Hazır sakin bir yer bulmuşken iki laf edelim. Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum. Biliyorsunuz, kendisi piyanist ve bestecidir. Hadi bir şey çal da arkadaşlar oyalansınlar. Hadi! Oynayın! Darbukasız oynayamam mı dedin? Aa,

0: Senin hatırın için geçtim piyanoya. Adamların hali gözümün önüne geliyor da, düşünsene. Hepsi kendi çevrelerinin kabadayısı. Yarın herifleri köşe gibi oynattığım piyasaya yayılırsa bunların hali nice olur?
1: Adlerini bilsinler.
0: Ölümüne susamış 5 düşman daha kazandın.
1: Düşmanım arttıkça keyfim artıyor. Sizin sevginiz yetiyor bana, annem ve sen. Sizin sevginiz oldukça kimse yıkamaz beni. Sağır her an mukabeleye geçebilir. Bu durumda ikimizin birden uzaklaşması doğru değil. Yarın İspanya'ya yalnız gideceksin. Rudolfo seni havaalanında karşılayacak. Emrine bir de araba verecekler. Sirk ve Luna Park işini de halletmeye bak.
0: Merak etme abi.
2: Attention please. The New York plane, flight number 947, has

Madrid'e gidecek yolcuların Charles'i Ferry rica olunur.

musunuz? Gelen var da.

0: uçağa binmediniz mi siz?
1: Binemedim.
0: Ay yazık, niye binemediniz?
1: Sizin için.
0: Benim için mi?
1: Sizin için. Bugünü beraber geçirebilir miyiz?
0: Bilmem ki.

0: Siz çılgının birisiniz.
1: Siz de. Hı? Bana uyduğunuz için.
0: Daha isminizi bile bilmiyorum.
1: Ben de. İsimlerin ne önemi var? Sevdiğimiz bir isim takalım birbirimize. Hı? Ben size Zaliha diyeyim mesela.
0: Güzel isim. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi.
1: Çocukluğumda komşunun bir kızı vardı, Zaliha. Hadi, siz de bulun bir şey.

0: Bulamıyorum.
1: Fazla kuvvetli ve cesur değilimdir. Öyle aslan, kaplan, demir, yılmaz falan olmasın. Fazla temiz de sayılmam. Mesela hafif yakışmaz. Fazla akıllı da değilim. Zeki deseniz bende sırıtır.
0: Bülent desem, uzun boylusunuz, yakışır.
1: Fena değil. Genç kız romanlarının kahramanlarına yakışır bir isim.
0: Bu gece mi çok güzel? Ben mi öyle hissediyorum?
1: Gecelerin en güzeli. Çünkü siz süslüyorsunuz onu.

0: Çok uzaklardasınız.
1: Havaalanındaydım.
0: Havaalanında mı?
1: Hı hı. Yanınızdaki o yakışıklı genci düşünüyordum. Kimdi?
0: Kocam.
1: Ha?
0: Niye öyle baktınız, beğenmediniz mi?
1: Biraz toy değil mi?
0: Öyleyse nişanlım diyelim. O da mı yakışmadı?
1: Hı hı.
0: Kardeşimdi. Bir burs kazandı, Londra'ya, üniversiteye gidiyor.
1: Seni kıskanıyorum, biliyor musun? Seni seviyorum, biliyor musun?
2: Buyurun efendim.
0: Oo, çok güzel çıkmışız.
2: Al, teşekkür ederim.
1: En güzel günümüzün hatırası. Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum. Yanardağlarda tüten ateşi söndürürdüm.

0: Sükuneti ihlal ettiniz. Lütfen karakola.
1: Yapılan muayenede sanıkların her ne kadar alkollü olmadıkları anlaşılmışsa da kendileri sarhoş olduklarını kabul etmişler. Bu sarhoşluğun da aşırı derecede mutluluktan ileri geldiğini beyan etmişlerdir. Sebebi ne olursa olsun, kanun nazarında sarhoşluk sarhoşluktur. Ve de kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa, başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar. Yaz, suçlu olduğumuzu kabul ediyoruz. İsminiz ne sizin?
2: Bülent!
1: Sizin?
3: Neydi adım?
4: Zaliha.
3: Zaliha!
2: Merhabalar.
5: Merhaba efendim.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol.
1: Geçmiş olsun abi.
2: Eyvallah.
5: Ben

0: Beni dinleyin arkadaşlar.
1: Hayrola, söyle kardeş.
0: Şimdi size bir şarkı ezberleteceğim, hep beraber söyleyeceğiz, tamam mı?
2: Ayıp ettin abi, sen bizden şarkı iste.
3: Musiki ruhun gıdasıdır.
0: İyice kulak verin bana. Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum. Yanardağlarda tüten ateşi söndürürdüm.
3: Vay anam vay!

0: Ne mi var yavrum, ne oldu birdenbire?
1: Ay, hiç, hiç, yok bir şeyim.
2: Ne tarafa abi?
0: En yakın hastaneye.
1: Hayır, hastaneye gitmeyelim ne olur.
0: Bir müsekim verirler.
1: Geçti, ne olur inelim.
0: İleride caminin kapısında duruverin.
2: Baş üstüne abi.

0: Titriyorsun.
1: Geçer şimdi.
0: Ne oldu birdenbire? Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Kazadan çok etkilendin. Kan tuttu galiba.
1: Geçmişi hatırladım. Hayatımın en acı gününü. Hala gözlerimin önünde.
0: İstersen anlatma. Hatırladıkça üzülüyorsun.
1: İlk defa içimi dökmek istiyorum birine. 7 yaşlarında falandım. İlkokulda. Dünyanın oyun olduğunu sandığım en çocuk günlerimdi. Mutluydum. Bir gece babamı kolu kopmuş, baygın eve getirdiler. Babamın koluyla birlikte mutluluğumuz da kesilmişti. Her şey değişiverdi birden. Babam hazmedemedi kazayı. Hırçınlaştı, aksi bir adam oldu. İçkiye verdi kendini. Kazayla birlikte sefalet de çaldı kapımızı. O günden sonra ne çocukluğumu bildim, ne de genç kızlığımı. O yüzden sakatlıktan nefret ettim, tiksindim. O eksik kol hayatımızın üstüne kara bir bulut gibi çökmüştü. Yoksulluk içinde çalış, didin. Hem kendin oku, hem kardeşini okut. Hayatımın en mutlu gününü senden yaşadım desem bilmem inanır mısın?
0: Ben de öyle. Unut artık. Bütün kötü şeyler geride kaldı.
1: İlk defa bir insan göğsü güven veriyor bana. Kendimi hiç bu kadar rahat hissetmemiştim. Sana güveniyorum.

0: Anam kızım neredesin?
1: Anneciğim ne olur beni affet. Hayatımın en güzel gününü yaşadım bak. Nişanlım.
2: Müsaade ederseniz kızınızla evlenmek istiyorum. Sizden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle...
1: Bülent'le evlenmek istiyoruz anne!
0: Buyurmaz mısınız oğlum?
1: Yo, olmaz! Uçağı kaçıracak, hadi!
2: Allah'a ısmarladık!
1: Acele et, uçağı kaçıracaksın!
3: Alo, abi!
4: Nereden telefon ediyorsun sen?
3: Yeşilköy'deyim abi! Dünkü uçakta gidemedim! Uzun hikaye! Kısacası nişanlandım!
1: Hadi!
3: Evet!
1: Ne olmuş, gitmemiş mi?
4: Nişanlandım diyor!
1: Aa, nişanlanmış mı? Kimle nişanlanmış? Acele et!
3: Uçak kalkıyor! Dönüşte ilk işim size nişanlımı tanıtmak olacak! Hoşça kalın! Hadi çabuk!
2: Nişanlandınız mı?
1: Nişanlandık!
2: Ya öteki?
1: Kardeşim de!
2: Hadi çabuk olun, uçak kalkacak neredeyse!
3: Bir hafta sonra, tam bir hafta sonra ilk uçakta buradayım!
1: Seni bekleyeceğim!
3: Seni seviyorum!

0: seni bekleyeceğim.
1: Amigo, beğendiniz herhalde.
2: Bir an önce Luna Park'ı ve sirki görmek istiyorum.
1: Aceleniz ne Tarık Bey, bizim misafirimiz olun. İspanya dünyanın cennetidir.
2: Benim cennetim Türkiye.
1: Sir?
2: Verilmiş sözlerim var, acele dönmem lazım.
3: Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Tu hermoso amigo, puede quedarse conmigo esta noche?
1: Affedersiniz. Bir senyora arkadaş istersiniz mi acaba?
2: Nişanlıma söz verdim. Yaramazlık yapmayacağım.
1: Señor Tarık, no quiero faltar a mi novia.
3: Los chicos turcos son a tal punto fieles, estonches yo me cesare con un turco.
1: Türk erkekler bu kadar sadık, kendime bir Türk koca bulayım diyor.
2: Aa, çok güzel. Ben izin isteyeyim. Siz rahatsız olmayın, yolu biliyorum, oteli bulurum.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, señorita.
3: Buenas noches, mi amigo.
1: Yarın sabah Sirk ve Luna Park iş için sizi arayacağım.

0: kimse kalmadı değil mi uçakta?
1: İşi uzamıştır belki. Belki de yarın gelir.
0: Uğursuzluk bu. Bir felaket geldi başına.

Bir gece babamı kolu kopmuş, baygın eve getirdiler. O günden sonra ne çocukluğumu bildim ne genç kızlığımı. O yüzden sakatlık...

0: Geçmiş olsun Tarık Bey. Üç dört gündür heyecan içindeydik. Bugün doktor kendinize geldiğinizi söyleyince... çok büyük bir kazaydı. Tanrı'ya şükür ucuz atlattınız.
1: Bir kol kaybederek. Buna mı ucuz diyorsunuz siz?
0: Hayatınızı kaybedebilirdiniz Tarık Bey.
1: Belki daha hayırlı olurdu benim için. Sizden bir ricam var. İstanbul'dakiler bu durumu şimdilik bilmemeli. Onlara bir süre İspanya'da kalıp gezip dolaşacağımı yazın. Annem kalp rahatsızlığı geçirdi. Anlıyorsunuz değil mi?

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Seni erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
6: Bakın.
7: Hamda leslik.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Evet sevgili Dümez Kullay Mix sevenler. Very delicious, very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dümez Kullay Mix.
3: Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
5: O zaman markete gidelim.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Nefesler tutuldu. Uğurcan, Uğurcan'dan mükemmel bir kurtarış. Uğurcan, nereye Uğurcan? A101'e giriyor, kazanmaya doyamıyor. Cipsler, çerezler, kazandıkça kazanıyor sayın seyirciler.
1: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
2: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
3: Abi hocam affetmez.
1: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
4: Kahvaltıda kazandıran seçimler A101'de. Sütaş kaşar peyniri 229 lira. Şahin dana parmak sucuk 399 lira. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli.

0: Raffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
4: Sadece durulalım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Sadece durunladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Wow, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar. Obsessor. Silver
16: Moon. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Bu son uçak kardeşim. Bugün dışarıdan başka uçak gelmeyecek. Bana sorarsan bekleme. Kaç gün oldu? Niyeti olsaydı gelirdi. Evini, adresini bilmiyorum. Niyeti varsa gelir. Bekleme.
1: Bir kaza oldu herhalde. Ya da çok önemli bir şey. Gelecekti. Gelmemezlik etmezdi.
0: Sen ara onu o zaman. Bekleyeceğine sen ara. Ayrıldığınız günü hatırlıyorum. İyi bir delikanlıya benziyordum.
1: Teşekkür ederim.
0: Gelirse sana yollarım. Merak etme.

0: düş görmedim yatarım.
1: Merak edecek bir şey yok anne. Bak hem bizim menajer yollamış, hem de kendi yollamış. Bırak çocuk 3-5 gün keyfine baksın. Hem bu tatili çoktan hak ettin.
0: O yüzden sakatlıktan nefret ettim. Tiksindim!

0: Geçti aradan.
1: Ya başına bir hal geldiyse? Ya hastaysa? Ya bir kaza?
0: Kaza olsa gazeteler yazardı.
1: İsmini bile bilmiyorum ki.
0: Belki evliydi.
1: Olamaz!
0: Evini biliyorum. İki satırcıkta yazamaz mıydı istese? Bak, mektebini bitirdim. Bir sürü iş teklifi var. Bugün mukabele yollamış o konservatuvarda konuştuğum. Yarın gazinoda seni bekliyormuş. Başlangıç için gecede 500 lira az para değil. Sıkıntılarımız nihayet bitiyor derken kedere boğuldum. Çare var mı? Gençsin. Yarın başka birini sevip evleneceksin.
1: Hiç kimseyi sevemem ben. Onu bekleyeceğim. Bir gün gelecek biliyorum.
0: Bekle peki. Ama böyle değil. Beste yapıyor demiştin. Evde oturarak, haftalarca uçaklara bakarak bulamazsın ki onu. Çalışmaya başla. Gazinocu muhitinde daha kolay rastlarsın.
1: Yarın gazinoya gideceğim.
2: Sağır'ın selamı var. Kabil ise yarın sizinle görüşmek istiyor. İsterseniz o gelsin.
3: O büyüğümüzdür, öğleye doğru uğrarım.
2: Olur, söylerim.
4: Yine bir şeyler tasarlıyor bu Sağır.
3: Bir şey tasarladığı yok. Güç yetiremedi, ortaklık teklif edecek.

0: Tebrik ederim! Kulağın sağır ama gözün açılmış! Kim bu küçük hanım?
1: Beğendin mi?
0: Sana bir teklif! Reddedersen zararlı çıkarsın! Senin bölgendeki kulüpleri kapatırım! Bir tek şartım var!
1: Para vermem!
0: Paran senin olsun! Senden bu kızı istiyorum!
1: Düşüneyim!
0: Kafamı kızdırma! Zorla alıp gitsem ne icap eder?
2: Beni ne zannediyorsunuz siz? Herhangi bir eşya mı?
0: Sen sus!
2: Ha? Ne?
0: Susar mısınız küçük hanım?
1: Kızı veririm, 10.000 lira hava parası alırım!
0: Kabul, 10.000 vereceğim!
2: Çalışmıyorum! İkinizle de çalışmıyorum!
0: Bu sağır cimridir, 500 liradan fazla vermez! Ben gecede 2.000 veririm!
2: Paranız sizin olsun, satılık mal değilim ben!
3: Bravo, bravo!
2: Kendinizle alay edin siz!

0: Çoktandır eğlenmeyi unutmuştuk. Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu. Annesi de hanımefendi.
1: Seni mutlu görmek beni de mutlu ediyor anne.
0: Beni üzüyorsun Ayla. Adamcağız seni birazcık eğlendirebilmek için bütün gece çırpındı durdu.
1: İyi bir insan.
0: İyi, terbiyeli, faydalı, gazinocu der geçeriz. Elinde sihirli değnek var sanki. Düşün, 15 gün içinde hayatımız değişti.
1: Söyleseler inanmazdık değil mi?
0: Bana kalırsa Kerim Bey senin için başka şeyler de geçiriyor aklından.
1: Ne gibi?
0: Doğrusu evlenmek için bulunmaz bir kısmet. Eğer sana açılırsa...
1: Bu bahsi lütfen kapayalım anne.
0: Sebep?
1: Başkasını sevdiğimi biliyorsun.
0: Başkası dediğim boş bir hayal. Ortada olmayan biri.
1: Onu bekleyeceğim anne.
0: Unutsan daha iyi edersin.
1: Unutmak insanların elinde mi anne?
0: Sen inat et bakalım. Ama benim bildiğim Kerim Bey onu çabuk unutturur sana. Görürsün bak.
2: Senin uygunsuz bir kız sevmeyeceğinden emindim.
3: Beğendiğine memnun oldum anne.
2: Hem kızı beğendim hem de annesini. Belli temiz insanlar. Seni ancak Ayla gibi bir kız uslandırır.
3: Beğenmesi ondan, uslanması benden.
2: Senin gibi birini beğenmeyecek kız var mı dünyada?
3: Kuzguna yavrusu güzel görünürmüş.
2: Rahat ol, beğenmiştir. Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için? Yoksa unuttun mu?
3: Hiç unutur muyum anneciğim?

0: Yavrum, özlettin kendini.
1: İspanya'da donjanlık bizi unutturdu.
0: Ya.
2: Sizi her zamankinden fazla özledim, inanın.
0: Niye elin hep cebinde?
2: Hiç. Bileğim burkuldu da.
1: Birine yumruk mu attın gene?
0: Aa, üzme çocuğu.
1: Sen gidelim, mühim şeyler oldu. Anlatınca şaşkınlıktan direni yutacaksın.
2: Meraklandırdım. Neymiş dilim yutacağım haber?
1: Yeni bir yıldız yakaladım. Ama bu ötekiler gibi değil.
0: Anlayacağın aşık oldu bizimki.
2: Hani sence aşk budalalıktı?
1: Yanılmışım. Onu görüp de sevmemek budalalık. Yahu seninkini unuttum. Sana uçak kaçırtan yıldırım nişanlı ne oldu?
2: Bir rüyaydı. İspanya'ya varır varmaz uyandım.
1: Bir aileye iki aşk zaten çok gelir. Sen yavaşla. Sen de gözlerini kapa.

0: Kapa dedik. Çünkü göreceğin şey gözlerini kamaştırabilir. Dur şimdi. Şimdi gözlerini yavaşça arala ve müstakbel yengeni selamla. Hey, kendine gel! Güneş mi çarptı yoksa?
1: Kendisi resimlerinden de güzel.
2: Tebrik ederim.
0: Bu akşam galası var. Sesini de kendisini de beğeneceğine eminim. Gazla. Hazır mısın? Programdan sonra seni en sevdiğim insanla tanıştıracağım. Kardeşimle, Tarık Akçam'la.
1: Tarık Bey en sevdiğim bestecidir. Mezuniyet konserimde onun bir şarkısını okumuştum.
3: 5 dakikanız var efendim.
0: Ne oldu? Mahzunlaştın birden.
1: O günü hatırladım.
0: Programdan sonra üçümüz çıkarız. Olur mu?
4: Köşeyi seçtin. İyi göremeyeceksin abinin yıldızını.
2: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.

0: Kerim kızına iyice tutkulu. Kız da onu beğeniyor galiba. Ayla ile tanışalı her gece eve vaktinde geliyor, biliyor musun?
1: Abim dünyanın en iyi insanıdır. Birbirlerini mutlu edeceklerine eminim anne.

0: Bu gece hep birlikte bir yere gidersiniz artık. Ha? Kerim kızı sana beğendirmek için can atıyor. Neyin var, hasta mısın?
1: Biraz. Yola çıktığım gün üşüttüm galiba.
0: Teşekkür ederim yavrum, teşekkür ederim.
2: Ben basit bir vasıtayım efendim. Bu alkışlar onun en tabii ya.
0: Aa, siz olmasaydınız mümkün müydü?
2: Teşekkür ederim.
0: Ayla'ya bir bakayım.
2: Affedersiniz. Yarın hayırlı bir iş görüşmek için annemi göndermek istiyorum sizi.
0: Bütün gün evdeyim yavrum, hanımefendiyi bekleyeceğim.
2: Teşekkür ederim. Tarık nerede?
0: Biraz rahatsızlandım. İzin verirsen ben de gideyim. Döndüğünden beri bir tuhaflığı var Tarık'ın.
2: Aklı İsmail kızlarında kalmış olacak. Yarın Selma Hanım seni bekliyor.
0: Hı?
2: Ne var yani? Gidip aileyi isteyeceksin.
0: Böyle kısmet tepilir mi kızım? Unut artık. Bir rüya gördüm, uyandım de. Vazgeç bu inattan. Ben nasıl hayır derim, kadını nasıl geri çeviririm? Ben söylerim anne. Anlayacaktır eminim. Bülent'ten başkasını sevmeme, onu severken başka birisinin karısı olmama imkan yok. Bile bile Kerim'e de acı çektiremem.

0: Biraz ileride bekleyeceğim seni. Lafı çok uzatma, ne olur.
1: Seni hiç böyle heyecanlı görmemiştim.
0: İmtihan kapısında gibiyim.
1: Korkma, geçeceksin sınıfını. Senin gibi kısmete kimse hayır diyemez.
0: Şöyle bir tur atıp dönelim. Çocuklar iyiler ya!
2: Sayenizde beyim, darısı sizin başınıza.
1: Anneniz evde yok mu yavrum? Yok efendim. Hayırlı bir iş için görüşecektik. Kerim'e evde olduğunu söylemiş. Biliyorum efendim, ben yolladım. Sizden yalnız konuşmak istedim. Sizi dinliyorum yavrum. Size Saime teyze diyebilir miyim? Tabii yavrum. Ne olur beni anlamaya çalış Saime teyze. Dünyada Kerim'den daha iyi bir insan bulunamaz, biliyorum. Genç, yakışıklı, güçlü, zengin, hepsini biliyorum. Beni de seviyor. Seni gerçekten seviyor yavrum. Seviyor, biliyorum. Nasıl söyleyeyim? Ben başka birini seviyorum. Başka birini mi? Başka birini. Beni bırakıp giden, izini bulamadığım, kim olduğunu bilmediğim ama... ama gene de gece gündüz dönüşünü beklediğim, unutamayacağımı hissettiğim birini. Ne olur beni anla Saime teyze, bu duygu içimde yaşadıkça bir başkasıyla evlenemem. Ona ihanet etmiş olurum, haysiyetsiz olurum, evleneceğim adamı kandırmış olurum. Kerim beni her şeyimle istiyor değil mi?
3: Her şeyimle.
1: Verebileceğim kadarına razı olur mu?
3: Asla! Bu halde onunla evlenirsen, ona en büyük kötülüğü yapmış olursun.
1: Beni anlayacağınızı biliyordum. Kerim'e nasıl söyleyeceksiniz bilmiyorum. Onun üzülmesini de istemiyorum. Ne olurdu ona rastlamamış olsaydım.
3: Her şeyi zamana bırakmaktan başka çaremiz yok ya. Allah'a ısmarladık.
1: Ne olur beni affedin.
0: Geri al. Ne oldu?
3: Biraz bekleyeceğiz ya.
0: Sebep?
3: Bilmiyorduk. Sözlüsü varmış meğer.
0: Sözlüsü mü? Bir aydır neredeymiş sözlüsü?
3: Kerim!

Nerede sevdiğin adam? Neredeyse çıksın ortaya hesaplaşalım! Hiç kimse benim kadar sevmez seni, anladın mı? Yalan söylüyorsun! Beni sevmeye mecbursun. Sana 3 gün mühlet. Benim olacaksın. Gerekirse zorla alacağım seni!

0: Bana yardım et Kerim abi. Sen dünyanın en iyi insanısın. Ne olur bana yardım et. Senin büyüklüğüne bu yakışır Kerim abi.
1: Ağlama. Ağlama ne olur. Hayvanın biriyim ben. Senden kaçıyor öyle mi? Senden kaçan birini seviyorsun öyle mi? Onu bulsam ağzını burnunu kırarım. Peki kim? Kim bu adam? Kim?
0: Bilmiyorum. İsmini bile bilmiyorum. Dünyanın en iyi insanı, onu seviyorum. Beklemeye söz verdim ölünceye kadar. Bir gün gelecek, gelecek! Bak! Tanıdın mı?
1: Hayır.
0: Yalan söylüyorsun. Tanıdın, saklıyorsun.
1: Birine benzettim.
0: Müzisyen o da, beste yapıyor. Tanıdın değil mi? Tanıdın!
1: Hayır, hayır! Tanısam gider öldürürüm onu!

0: Yazık. Demek kabul etmedi abimle evlenmeyi.
1: Başkasını seviyormuş.
0: Unutması lazım. Abimle evlenmesi lazım.
1: Bütün varlığıyla başkasını severken başka biriyle evlenip onun da hayatını zehir etmekte ne fayda var?
0: Demek hala bütün varlığıyla seviyor.
1: Kadın olduğum için onu çok iyi anlıyorum. Kadın olduğum için de böyle bir kızı bırakıp giden erkekten nefret ediyorum.
0: Ondan nefret etme anne. Belki o da acı çekiyor. Belki o da dönmek istiyor ama... Çaresiz.

0: Dönecek misin abi?
1: Kalacağım.
2: Hoş geldin bey.
1: Hoş bulduk Musa efendi.
2: Hanımefendi ile Tarık bey nasıllar?
1: İyiler hamdolsun. Birkaç gün kalıp başımı dinlemek istiyorum. Arayan soran olursa burada olmadığımı söyle.
2: Merak etme bey, hanımefendi bile arasa söylemem. İyi olmuş odun kırdım, şömineyi yakayım.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, rahatsız ettim.
0: Estağfurullah, alayım ben tanıdım.
1: Teşekkür ederim, kalsın.
0: Anneniz nasıllar?
1: Hürmetleri var efendim. Gazino'ya giderken bir uğrayayım dedim.
0: Çok iyi ettiniz, şöyle buyurun.
1: Kerim Bey'in o günden sonra ortadan kaybolması beni çok üzdü.
0: Aramadığımız yer kalmadı, 3 gündür ortalarda yok.
1: Bu yokluğun sebebi bensem, bir felakete sebep olduysam kendimi ölünceye kadar affedemem. Yapabileceğim bir şey var mı bilmiyorum.

0: Herhalde yok. Üzülmeyin, oldu bir kere. Oğlumu tanırım, intihar ettiğini sanmıyorum. Uğradığı yenilgiyi hazmedemedi. Rakibini de tanımıyor ki hesaplaşsın, öc alsın. Size ilişmeye gönlü hiç razı olmaz. Ona gerçek aşkı tattıran ilk kadınsınız. Çaresiz kaldı, belki Avrupa'ya gitti, belki bir yerde saklanıyor. Ya da rakipleri bir kötülük ettiler, bilemiyorum. Önce onu bulmamız lazım. 3 gündür yanlış mı hareket ettim diye düşünüyorum. Başka ne yapabilirdim? Kara sevda dedikleri bu mu bilmiyorum. Bülent'in yüzünü gözlerimin önünden, sesini kulaklarımdan silip atamıyorum. Unutamıyorum onu. Ölünceye kadar onun hatırası yeter gibi geliyor bana. Hatıralar ihtiyarlar içindir yavrum. Bir gün bu küçücük hatıra yetmeyecek sana. Kendini yapyalnız hissedeceksin ama iş işten geçmiş olacak. Belki de Kerim gibi bir kısmeti tepmenin acısını duyacaksın. Belki. Ama Kerim Bey'den beklemesini isteyemem ki. Ona ümit de veremem. Sözümü tutamamaktan, Bülent'i unutamamaktan korkarım. Kerim Bey'i bedbaht etmekten korkarım. Kerim'i yeteri kadar bedbaht ettin yavrum. Ben bir şey yapmadım ki Saime teyze. Biliyorum yavrum, seni suçlamak için söylemiyorum. Bütün suç kalbini çalıp seni terk edip giden o adamda. Ona kızıyorum. Belki de şu anda yüzünü bile hatırlamıyordur senin.
1: Olamaz!
0: Senin ıstırap içinde kıvrandığından habersiz keyif sürüyordur.
1: Onu tanısanız böyle düşünmezdiniz Saime teyze. Onu tanısanız bana hak verirdiniz.
0: Sana hak vermem bir şey değiştirmiyor ki yavrum. Bir de Tarık'a danışalım bakalım.
1: Ah! Tarık Bey evde mi?
0: Siz tanışmadınız değil mi?
1: Eserlerinden tanıyorum Tarık Bey'i. Mezuniyet imtihanında onun bir eserini okumuştum.
0: Tarık! Siz de gelin isterseniz. Yukarıda çalışma odasındadır.
1: Rahatsız etmeyin. Sizi tanımak ister herhalde. Abisini bedbaht eden, düzeninizi bozan bir kadını mı demek istiyorsunuz?
0: Bizden akıllıdır o. Belki de sizi Kerim'le evlenmeniz için ikna edebilir. Tarık! Tarık! Nerede bu çocuk?
2: Bir emriniz mi var küçük bey? Hasta mısınız, renginiz sapsarı?
3: Bir şeyim yok. Annem sorarsa abime bakmaya gittiğimi söylersin.

0: bilmiyorum.
1: Şimdi çıktı efendim. Kerim Bey'e bakmaya gidiyormuş, biraz rahatsız gibiydi.
0: Merak ettim, ben bir bakayım. Sen hanımefendiyi salona götür.
2: Allah'ım sen yardım et bana.
0: Bir şey mi oldu? Sarhoş gibi kullanıyor arabayı. Seslendim, beni duymamış olamaz. Bir tehlike, bir uğursuzluk dolaşıyor üstümüzde.

0: Kerem'i bulmam lazım. Onları birleştirmeliyim.
1: Bin lira daha.
2: Pas.
3: Reis.
2: Pas.
1: Rölens.
3: Bir dakika.
2: Numara yapma! Kerim'i sordum!
3: Haa, Kerim mi? O karının peşindedir. Ya, yoksa iki kardeş birbirinize mi girdiniz basit bir yüzünden?
4: Buyur Tarık abi!
2: Kerim, üç gündür ortada yok. Bir şey duydun mu?
4: Duymadım. Kötü bir şey olsaydı duyardım.
2: Nerede olabilir? Benim bilmediğim başka bir yer var mı?
4: Necla diye bir kadınla oturuyordu Zaliha'dan önce.

0: kim?
1: O, Bülent.
0: Tanımıyorum, yabancı kimse girmedi.
1: Bülent! Bülent! Bülent! Bülent, yalvarırım çık ortaya. Seni seviyorum, seviyorum. Sendin eminim. Sensin, biliyorum buralardasın. Ne olur çık ortaya.

0: Abi. 3 gündür seni arıyoruz. Burayı da aradım, Musa Efendi yok dedi.
1: Ben öyle istedim.
0: Annem perişan oldu 3 gündür.
1: Yorgundum. Gücüm tükenmişti.
0: Hayatında ilk defa gerçek aşkı tattın, değil mi? İlk defa bir kadının karşısında yenik düştüğünü zannettin.
1: Bu konuyu kapatalım Tarık.
0: Kaçmak niye halleder abi? Beklemesini öğreneceksin. Aslında onun da senin gibi bir insana ihtiyacı var. Bekleyeceksin. Bir gün sana gelecek, inan bana. Senin olacak.
1: Başka birini seviyor.
0: Unutacak abi. Çünkü onu bir daha göremeyecek.
1: Nereden biliyorsun?
0: İsteseydi gelirdi şimdiye kadar.
1: Doğru. Sevseydi gelirdi. Sevdiği adam ona layık biri olsaydı gam yemezdim.
0: Ona da kızma abi. Belki kaçmak, gizlenmek zorunda kaldı. Bilmiyoruz ki.
1: Kendini savunur gibi savunuyorsun onu.
0: Kendimi mi?
1: Kendini! Çünkü o alçak sensin!
0: Abi!
1: Sensin! Yazık ki kardeşimsin! Eğer kardeşim olmasaydın, eğer kardeşim olmasaydın! Ona gideceksin, anladın mı? Af dileyeceksin, ona layık olmaya çalışacaksın!
0: Gidemem abi!
1: Gidemez misin?
0: Gidemem!
1: Birazcık vicdan yok mu sende? Biraz insanlık! Bu kadar mı yanıldım ben? Sen benim kardeşimsin! Biraz olsun, sevmedin mi onu?
0: Onu? Sevmedim! İşte, gördün. Bu halde ona dönemezdim abi. Onun da hayatını zehredemezdim.
1: Anlayamıyorum. Kolun dark.
0: İspanya'da oldu abi. Ondan geçiktim. Annem üzülmesin, sen üzülmeyesin istedim. Saklayabilirmişim gibi.
1: Kolun olmasa da sever.

0: verdi seni?
1: Bu çocukluk!
0: Bilmiyorsun abi. Yapamazdım. Ya seni öylesiye seviyorsa? Unutacak abi. Çünkü beni bir daha görmeyecek. Göremeyecek.
1: Abi, nereye gidiyorsun? Abi!

0: O benim biricik kardeşim. Seni sevdiği için senden kaçtı. Merhamet değil, sevgi istediği için senden kaçtı. Senin hayatını zindan etmemek için senden kaçtı. Koş ona, ihtiyacı var sana!
1: Tarık!

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın kişisel bakım ürünlerinde bir alana bir bedava. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.

0: Sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
8: O zaman markete gidelim.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
5: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın kişisel bakım ürünlerinde bir alana bir bedava. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.

0: Korun geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Sevdiğime inanmıyorsun. Sağlam olduğum için benden kaçıyorsun.

inandım mı şimdi?

Ve Meksika'da bir başka güne merhaba diyoruz. Bugünün planı değişik. Cancun'dan Mexico City'ye geri dönüyoruz. Uçağımıza atlıyoruz. Keyifli bir yolculuktan sonra 2,5 saatin ardından Mexico City'deyiz. Mexico City'den harika manzaralarla başlıyoruz bir güne.

0: Hafta sonu Meksikalılar için spor demek. Spor demek, futbol demek. Futbol çok özel bir tabu Meksika'da. Bizim de amacımız Meksika Futbol Ligi'nin en özel takımlarından biri olan Cruz Azul'ü ünlü Azteca Stadyumu'nda izlemek.
1: Değerli izleyenlerimiz, Mexico City'ye tekrar döndük ve harika bir pazar sabahına uyandık. Sabahın en erken saatleri ve arkamda görmüş olduğunuz bu cadde Mexico City'nin en büyük caddelerinden biri. Caddenin adı Reforma Caddesi ama pazar günleri trafiğe kapatılıyor Reforma Caddesi. Ne için? Elbette spor için. Hani bizdeki maraton gibi, İstanbul Maratonu gibi burada her pazar bir maraton var. Bu bir yarışma değil aslında. Yarışmıyorlar ama insanlar toplanıyorlar ve belli noktalarda biriktikten sonra start veriliyor ve koşmaya başlıyorlar. Sadece insanlar değil, bisikletliler için de özel parkurlar ayrılmış ve çoluk çocuk, cümbür cemaat Meksikalılar Mexico City'de Reforma Caddesi'nde bisiklete biniyorlar, koşuyorlar, yürüyüş yapıyorlar, trafiğe kapalı. Bu Meksiko City'nin en büyük caddesini değerlendiriyorlar diyoruz. Şimdi Reforma Caddesi'nden sportmen görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza.

0: araştırmamızı yapıyor, stada nasıl ulaşabileceğimizi öğreniyoruz. Taksimize atlıyor ve maça gitmek üzere yola çıkıyoruz. Ancak o da ne? Meksiko City'nin trafiği bize izin vermiyor. Trafik İstanbul trafiğinden çok daha kötü.
1: Futbolu çok seviyor Meksikalılar, tıpkı bizim gibi, ve akın akın maçlara gidiyorlar. Biz Meksiko City'deyiz. Meksiko City'nin önemli takımlarından bir tanesi Cruz Azul. Şu anda Apertura'da birinci sırada, yani Meksika birinci liginde, Süper Liginde birinci sırada. Ve bugün Lobos takımıyla bir maçları var. Biz de dünyaca ünlü Azteca Stadyumu'na gideceğiz. Şu anda taksideyiz ve Azteca Stadyumu'na doğru gidiyoruz ama trafik İstanbul'dan 5 kat daha beter diyebiliriz. Şu anda bakıyorum yaklaşık olarak 14 kilometre var stada ama navigasyon 41 dakika veriyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 14 kilometre 41 dakikalık bir zaman dilimi alacak ve maç neyse ki 5'te biz ulaşacağız.

0: Kolay değil. 22 milyon insanın yaşadığı bir şehir Mexico City. Ve sadece işe gidiş, işten çıkışta değil, günün her saatinde trafikle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İşte araba içinde maça gitme anlarımız.
1: Tabii stada büyük kamera almak yasak olduğu için biz yine küçük kameralarımızı ve telefonumuzu kullanacağız. Ne yapıyorsak sizler için. Azteca Stadyumu dünyanın en özel stadyumlarından bir tanesi. 1960'lı yılların sonunda popüler hale gelen bu stat, 1970 Meksika Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Hatta final maçı Azteca Stadyumu'nda oynandı. Brezilya'nın 4-1 İtalya'yı yenmiş olduğu bir karşılaşma vardır ve Pele'nin yıldızlaştığı bir maçtır. İşte Azteca Stadyumu'nda oynanmıştır o maç. Bunun dışında Azteca Stadyumu bir başka efsaneye de ev sahipliği yaptı. Ya da bir başka futbolcu o statta efsane oldu. Armando Diego Maradona. Böylesine tarihi bir stada gidiyoruz şimdi. Cruz Azul'un maçını o statta izleyeceğiz. Ve gerçekten çok heyecanlıyız. Futbol severler ekran başına diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Az sonra.

0: Razıyım yani. 10 kilometre var. Evet, 10 kilometre var. 30 dakika diyor. Hala 30 dakika diyor.
1: Büyük çabalardan sonra maça 45 dakika kala Azteca Stadyumu'na ulaşıyoruz. İşte stat önündeyiz.
0: Çok az kaldı stada varmamıza. 10 dakika kadar bir zaman var. Herhalde yetişeceğiz maça ama daha önce bilet de almamız lazım. Almadık tabii. Son dakikaya bıraktık haliyle. Cruz Azul ile ilgili bilgiler vereceğim birazdan. Meksika'nın en büyük takımlarından bir tanesi. 7 tane Meksika Lig şampiyonluğu var. Uzun zamandan beri Meksika şampiyon olamıyorlar ama şu anda ligde liderler. Yani güzel bir takım. Şöyle bakmak lazım. Geçen sene Meksika Kupası'nı kazanmışlar. Güçlü bir takım. Tarihlerinde bir kez de Orta Amerika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. O da 2013-2014'te gerçekleşmiş. Cruz Azul böyle bir takım. Şu anda da liglerinde liderler dedik. Hadi trafik açıl, açıl hadi. Bilet alacağız daha ya. Değil mi? Değerli izleyenler, ne yapıyorsak sizler için.
1: Azteca Stadı Meksika'nın en özel statlarından biri. Sadece Meksika'nın değil, dünyanın en özel statlarından biri. Azteca Stadı'nın özelliklerini anlatıyoruz.
0: Sabrın sonu selamet derler. İşte ünlü Azteca Stadyumu karşımızda. Az önce de söylediğim gibi 1970 ve 1986 Dünya Kupaları finalleri bu arkamda görmüş olduğunuz Azteca Stadyumunda oynandı. Aynı zamanda dünyanın en yüksek rakımlı statlarından biri. Şu anda ortalama 2200 metredeyiz. Yani bu özellikle futbol maçı oynayanlar için bir hayli yorucu hale getiriyor her şeyi. Hadi bakalım daha fazla vakit kaybetmeyelim. Şöyle stadyum etrafında neler oluyor bir bakalım. Sonrasında maça girelim. Haydi.

0: Eski yıllardaki gibi bilet kuyrukları var burada. Bizdeki gibi bir sistem yok. Herkes bilet almak için kuyruğa giriyor, bekliyor ve biletini alıyor. 80'ler ve 90'larda Türkiye'de de böyleydi.
1: Bu günleri nostaljiyle hatırlıyorum. 1980'lerin ortalarında böyle 86-87'lerde lise yıllarında Beşiktaş'ın maçlarına böyle kuyruğa girerek giderdik. Yine stad önünde köftemizi yerdik. Sohbet, kıyamet, böyle kuyruğa girerdik. Aynen stad önü kuyrukları. Artık Türkiye'de kalmadı böyle kuyruklar. Herkes ne yapıyor? Herkes biletini internetten alıyor. Ya da kombinesi var zaten. Tiyatroya, sinemaya gider gibi maçın başlamasına 2 dakika kala giriyor, koltuğuna oturuyor. Ama burada hala bizim 80'lerin sonundaki atmosfer var. Burası bir çarşı gibi olmuş Azteca Stadyumu'nun önü. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi kuyruktayız. Bilet alacağız.

0: Bilet kuyruğunda bir Meksikalı ile tanışıyoruz. Ramon. Ramon'la tanışıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
1: Şundan alalım. Fakat bozuk paramız yok yanımızda. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Anlaşamıyoruz da, hiç kimse İngilizce bilmiyor. Sağ olsun abi, yardımcı oldu bize.
0: Bize yardım ediyor. Uzatıyoruz kendisine mikrofonumuzu ve skor tahmini alıyoruz.
1: 3-1. Evet, 3-1 diyor. Evet, bu sene Cruz Azul birinci. Ligde lider devam ediyor. 15 maçta 30 puanı var. Evet, Kulüp Amerika ikinci. Onlar Galatasaray, Fenerbahçe gibi değerli izleyenler. Lobos da alt sıralarda, 14. sırada. 3-1 yeneceğiz diyor. Hadi bakalım.
0: Biraz da Ramon'u tanıyalım istiyoruz. Ramon fanatik bir Cruz Azul taraftarı. Uzun yıllardır şampiyon olamamış olmasına rağmen takımını sürekli destekliyor. Cruz Azul ile ilgili gazete haberlerini gösteriyor bizlere.
1: Uzun yıllardır Meksika Ligi'nde şampiyon olamıyor Cruz Azul. Bu sene kazanma şansı var. Evet, son şampiyon kadro Azteca Stadyumundaki maçtan.
0: 20 dakikalık bir bekleyişin ardından biletlerimizi alıyoruz. Stadın en güzel yerinden izlemek istiyoruz maçı. Ramon'un peşine takılıyoruz.

0: Ramon'la izleyeceğiz maçı. Ama öncesinde bizde olmayan bir uygulama var. Stada çanta sokmak yasak. O yüzden çantaları emanete bırakmamız lazım. Stadın hemen yanında yer alan emanete gidiyoruz Ramon'la.
1: Ve değerli izleyenler, onunla izleyeceğiz maçı. Sağ olsun bize yardımcı oluyor. O da her konuda diyebiliriz. Stadda nerede oturacağımızı bile birlikte karar verdik. Artık yolun sonu ve stada geçeceğiz değerli izleyenler. Bu arada çanta almak yasakmış. Çantaları koyacağımız özel yerler olacak. Bunu da göstereceğiz size. Farklı işliyor Meksika'da işler. Haydi bakalım.
0: Biletler elimizde. Artık maça girebiliriz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte biletlerimizi aldık. Görmüş olduğunuz gibi Cruz Azul ve Lobos Buap karşılaşacaklar. Ve biz tabii Cruz Azul'ü destekliyoruz. Dostumuz Roman için, çünkü uzun yıllardır şampiyon olamıyor Cruz Azul. Biz artık bu sene o sene diyoruz. Haydi Cruz Azul diyoruz.
2: E Cruz Azul.
1: E Cruz Azul. Haydi no bakalım.
3: Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul.

0: çok önemli Meksika'da. Çoluk çocuk, aileler, birçok kişi futbol maçı seyretmeye hafta sonu statlara doluşuyor Meksika'da.
1: Çok az kaldı maçın başlamasına. Gördüğünüz gibi taraftarlar coşmaya başladı diyoruz.

değerli izleyenler, artık polis kontrolünden de geçtik. Starttayız. İçeriye gireceğiz. Yerimizi alacağız ve Cruise Azul'ü destekleyeceğiz diyoruz.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Pendik'teyiz. Çok güzel bir program sizleri ve tabii ki bizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Burası Pendik Gözdağı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisler sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman sıcak soğuk içeceğinizi içmenin yanı sıra isterseniz self servis olarak bir şeyler alıp atıştırabilirsiniz. İsterseniz restoran kısımlarında yemeğinizi yiyip serpme kahvaltınızı yapabilirsiniz. Pendik manzarasına karşı çocuklarınızla birlikte buraya geldiğiniz zaman oyun alanları var. Aynı zamanda yürüyüş yapabileceğiniz alanlar var. Çok ama çok keyifli bir yer. Burası güzel havalarda oturacağınız dış mekan. Tabii iç mekanın da olduğunu söyledim. Birazdan iç mekana geçeceğiz. Orada da biz serpme kahvaltımızı yapacağız. Şimdi buraya geldiğiniz zaman yemek yiyebileceğiniz, yani bir şeyler yiyip içebileceğiniz birçok nokta var. O noktalardan birisi şu an arkamda görmüş olduğunuz yer. Burada tamamen kendiniz alıyorsunuz yiyeceğinizi ya da içeceğinizi. Buradan bir şeyler alıp buralarda oturup yiyip içebilirsiniz. Şimdi Gözdağı'nda bu güzel tesislerde biraz havada kış olabilir ama güneş bize hazır, göz kırpıyorken, hava biraz böyle güzelken havanın değerlendirmesini yapalım ve bu güzel koruda şöyle birazcık gezelim, sonra kahvaltıya başlayalım.

da şunu da söylemek istiyorum size. Buradan adaları, yani adalar manzarasını en güzel şekilde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi Pendik zaten ayaklarınızın altında ama adalar da size göz kırpıyor sevgili seyirciler. Burgazada, Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada sizlere göz kırpıyor. Prenses Adaları diye geçiyor biliyorsunuz. Ve bu güzel kedicik de bana yürürken eşlik ediyor koruda. Hazır görmüşken hemen şu mesajımızı verelim. Havalar soğuk. Bir kap su, bir kap mama diyelim. Onları sevmeyebiliriz ama onlarla aynı dünyada nefes almak zorundayız. O yüzden aldıkları nefese lütfen saygı duyalım ve onlara kötü davranmayalım. Nereye gitti diyecektim. Mithat'ın yanına gelmiş ve bu sosyal mesajımızı da verdikten sonra koruda da yürüyüşümüzü yaptık ve artık kahvaltıya hadi gelin geçelim.

Koru'da gezdik. Şimdi sıcacık restorana geldik. Dediğim gibi burada yemek, işte içecek ve yemek alternatifleri fazlasıyla çok ve fiyatlar bayağı uygun. Belediyelerin tesislerinin hepsinde zaten fiyatlar uygun oluyor sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık, sabah 8'den gece 12'ye kadar açık olduğunu belirteyim ve kahvaltı servisini bekleyeyim.

Bu arada tekrar belirteyim, en az iki kişilik serpme kahvaltı geliyor burada sevgili seyirciler. Onun dışında tek kişiyseniz kahvaltı tabağı istiyorsunuz ya da kendi kahvaltınızı kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Kızarmış ekmeğe kadar her şey var. Menemen çok güzel oluyor böyle tesislerde. Onu söyleyebilirim size. O yüzden önce menemenin tadına bakmak istiyorum.

Ben şimdi kahvaltımı bitireceğim. Bu arada koruda biraz daha yürüyüş yapacağım. Hava sabah yağmurluydu. Her bölümde söylüyorum bunu. İstanbul'un havasına, suyuna güveni olmuyor. Yağmurlu çıkıyorsunuz, güneşe çeviriyor. Güneşe çıkıyorsunuz, şakır şakır yağmur yağıyor. Yine birazcık temiz hava alacağım. Sonrasında Pendik'te çok ama çok keyifli bir yere götüreceğim. Ama kahvaltım bitsin. Koruda biraz yürüyüş yapayım. Biraz daha buranın keyfini çıkartayım. Ondan sonra.

sizler. Pendik'te Gözdağı'nda muhteşem bir kahvaltı yaptım. Pendik'e tepeden baktım ve geldim Pendik merkeze. Şimdi Pendik İstanbul'da çok güzel ilçelerimizden biri. Gerek sahil kısmıyla, gerekse cadde, sokak kısımlarıyla. Yıldız nasıl diyeceksiniz, nasıl mı? Bir kere Pendik'in şu anda bulunduğumuz caddesi fazlasıyla meşhur bir cadde. Gazipaşa Caddesi efendim. Yukarıdan tren yolundan sahile kadar uzanıyor bu cadde ve bu caddede aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Alışveriş açısından mükemmel bir cadde. Bu arada kahvaltıyı yapmışken, enerjiyi depolamışken alışverişle güne devam edelim diye düşündüm ve o yüzden çıktım geldim Gazipaşa Caddesi'ne. O zaman haydi başlayalım Gazipaşa Caddesi'ni keşfetmeye.

Gazi Paşa Caddesi'ni ben İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesinde Ebu Ziya Caddesi'ne benzettim. Hafta içi fazla yoğun olmamakla birlikte bu cadde aslında hafta içi de yoğun oluyor ama biraz havalardan dolayı şu an biraz daha tenha olduğunu söyleyebiliriz. Hafta sonu bayağı bir kalabalık oluyor, onu söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde uygun fiyatla istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Böyle sweatshirtlerin, işte kazakların ve eşofman atlarının uygun fiyatı olduğu mağazaları bence kaçırmamak gerekiyor. Hadi gelin.

çok keyifli bir mağaza. Bir kere sanki az ürün varmış gibi ama çok ürün var. Buraya geldiğiniz zaman kottan sweatshirt'e, askılı bluza ya da şöyle görmüş olduğunuz gibi uzun kollu crop dediğimiz tarz bluzlara kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Mesela şu çok şıkmış bence. Sence Mithat? Rengi güzelmiş dedi Mithat. Hemen şöyle ilerleyelim. Şöyle çok şık bir eşofman altı var. Şöyle bir siz mağazaya göz atın bence sevgili seyirciler. Sonra ben sizi karşılayayım. Benim de canım alışveriş yapmak istiyor. Dedim ya birlikte alışveriş yapacağız hem gezeceğiz diye. Ama her zamanki gibi kararsızlığımla ne alacağımı bilmiyorum. O yüzden siz mağazayı gezerken ben şöyle birkaç ürüne bakayım.

0: Sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde şu anda Kum Kapı'dayız.
1: Yıldız Yakar güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Kavurmalı yumurtayla değil de önce bal kaymakla başlayacağım. Mithat'cığım, uygun mudur acaba?
2: Evet.
0: Teşekkürler.
1: Ardından nostaljik bir dükkanı fotoğraflıyor.
0: Buraya geldiğinizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Geçmişten günümüze.
1: Tarihi bir pastaneyi görüntülüyor.
0: 1951 yılından günümüze kadar gelmiş güzel küçük bir pastaneye getirdim.
1: Ve finalde Samatya Meydanı'nda kahve içiyor. Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Maglum, haz için tasarlandı.
1: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pirat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güç.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: müfettiş olmakta kararlısın oğlum.
1: Şahinoğlu bizim hısmımız. Elbet arka çıkacak bana.
2: Nerede Çavuş?
1: Tarık, ay asker arkadaşım benim.
3: Mektubum eline geçmeden sen bana geldin.
4: Ahırda yatıp kalkarsın. Avuç dolusu para veriyorum, haddini bilsin.
1: Güçlü olarak dönüp seni alacağım.
3: Çalışırsan başarırsın.
5: Bakıyorum uzaklara.
1: Bir mektup versem İpek'e götürür müsün?
2: Kızınızın yanmasına gönlüm razı olmadı.
4: Tarık'la babası hayırlı bir iş için geldiler ya.
2: Köşk ve müştemilatı satılmış. Beni beğenmiyorsan işte kapı.
3: Karanım sen. Evin sahibi geldi küçük hanım. Hem de kim biliyor musunuz? Derdi mi?
1: Bu evi ikimiz için, çocuklarımız için yaptırmıştım.
6: Derbeder bugün 16.15'te TV4'te.

Burası tekrar belirteyim, Pendik'in Enişlek Caddesi. Bu arada caddeye şöyle baktığınız zaman fazlasıyla kuyumcu da var sevgili seyirciler. Aldığım bir duyuma göre buradaki kuyumcuların hepsi birbiriyle de akrabaymış bu arada. Onu söyleyeyim size. Şimdi bu arkamızda görmüş olduğunuz giyim mağazasına girelim. Bir de burada neler var neler yok bakalım. Hadi gelin.

Sevgili seyirciler, ben gezmekten o kadar keyif alıyorum ki ve alışveriş yapmaktan. O yüzden böyle mağazalara girdiğimde gerçekten kendimi kaybediyorum. Bakın buraya da girdiğiniz zaman alışveriş merkezindeki herhangi bir markada olan bütün kıyafetleri böyle görebiliyorsunuz.

Bir üst kattayız. Girişin bir üst katında burada da çok güzel ürünler varmış. Deminden beri şu bana göz kırpıyor ve çok beğendim. Ve gerçekten çok beğendim. Mithat dedi ki ben de çok beğendim dedi. Bir de böyle yabancı artistlerin modası. Satılıyor mu beyefendi diye soralım hemen. Ya çok satılanlar arasındaymış. Vallahi ben bir Rihanna falan oldum sevgili seyirciler şu üstümle. Şöyle bunda beden yok. Bunlar böyle. Bunun zaten tarzı bu. Eğer tarzınız böyleyse bu tarz şeyleri de dediğim gibi satın alabilirsiniz. Bu mağaza çok renkli bir mağaza. Ben çok sevdim orayı açıkçası. O zaman şöyle son kez bir mağazaya göz atın. Sonrasında buluşalım. Gazipaşa Caddesi çok uzun bir cadde sevgili seyirciler. Yukarıda Marmara İstasyonu'ndan başlıyor. Pendik Marmara İstasyonu'ndan başlıyor ve aşağı sahile kadar devam ediyor. Şu an görmüş olduğunuz hali tenha hali. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi neden burada duruyorum? Şu yüzden burada duruyorum. Birazdan size hem en eski, Pendik'in en eski Gazipaşa Caddesi'nin en eski kuru yemişçisine götüreceğim. Hem de mükemmel baklava yiyeceğiniz bir yere götüreceğim. Gazipaşa Caddesi'nin Ihlamur Sokağı'nda hem kuru yemişçi hem de baklavacı. Birazdan gideceğiz ama bir iki yere daha bakalım alışveriş yapmak için. O zaman siz şöyle bir Gazipaşa Caddesi'ne göz atın. Biz de hemen karşımızda bulunan kunduracıya girelim.

ayakkabısı mı dersin, günlük ayakkabı mı dersin, kahverengi mi dersin, lacivert mi dersin, bordo mu dersin, siyah mı dersin? Dilediğin renkten erkek ayakkabısını buraya geldiğinizde satın alabilirsiniz. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Bir kere 3 katlı bir yer, giriş katıyla birlikte sevgili seyirciler. En alt katı beyler için hazırlanmış bir yer. Dilerseniz bot alabilirsiniz, fermuarlı fermuarsız, bağcıklı, rugan. Dilerseniz de günlük rahat kullanabileceğiniz ayakkabı satın alabilirsiniz. Neden buradayız? Burası Gazipaşa Caddesi'nde 80 yıllık bir yer sevgili seyirciler. Kunduracı kunduracı diye dışarıda bahsetmiştim ya. İşte orası burası. 80 yıllık bir yer. Fazlasıyla sağlam ayakkabıların satıldığı bir yer. Fiyatları bilmiyorum ama ayakkabıların gerçekleri olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bakın şöyle şık bir ayakkabı daha göstereyim size. Bunu damat olanlar için söylüyorum ama tabii ki bir takım elbisenin altına da giyilebilir. İlla damat olanlar giyecek diye bir şey yok. Şöyle bakın. Sonra şöyle devam edelim. Şöyle var mesela.

0: Ekran karşısındaki hanımlar, alışveriş yapmayı seven hanımlar, gelin ayakkabısı, bir ayakkabı, stiletto. Dilediğiniz her şeyi buradan uygun fiyata satın alabilirsiniz. Tekrar belirtiyorum, burası Gazipaşa Caddesi'nde çok güzel bir kundura. 80 yıllık bir yer sevgili seyirciler. Abiye ayakkabılar da bayağı iddialılarmış. Hemen karşı tarafında stilettolar var renk renk. 7 santim topuk boyları. Bu arada onu söyleyebilirim sizlere. 7 ve 14 arası topuklar. Şu an Mithat 7 santim olanları gösterdi. Ben de şöyle 12 santim olanları göstereyim size. Şöyle gelin ayakkabıları, yine abi ayakkabılar var. Nişanlının altına falan da giyebileceğiniz. Mithat gözlüğünün altından gene bakıyor. Niye baktın?
1: Hanımı alayım.
0: Hanımı alayım diye baktım diyor. Bakın şöyle. Hemen beyefendi getirdi şöyle. Bir de gelinliğin altında moda olan spor ayakkabı. Şimdi gelinliğin altında

altında rahat ayakkabı giymek istiyoruz. Çünkü topuklu ayakkabıyla gerçekten zaten gelinlik ağır, ayakkabı ağır, hoplayıp zıplaması bir mesele oluyor. Ve tabii ki böyle ayakkabıları tercih ediyorum. Sevgili seyirciler, şimdi botların olduğu bölüme geldik. Burayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Belki gelmek istersiniz izledikten sonra diye. Şimdi burası nerede? Gazipaşa Caddesi'nde. Hemen Marmaray İstasyonu'nun, Pendik Marmaray İstasyonu'nun alt tarafında. Giderken solda, dönerken sağda diyeyim ve botları anlatmaya başlayayım. Şimdi bu botların özellikleri neler? İçi dışı deri ve tek fiyat var. İster uzun çizme alırsınız, İster şöyle kısa bot alırsınız. Ama tekrar belirtiyorum, iç dış deri. Burada uzun bot, topuklu bot, krem rengi, ten rengi, kahverengi birçok çeşit var. Bakın şu benim mesela çok hoşuma gitti. Çok da güzel duruyor. Sence Mithat? Çok tarz duruyor. Tek fiyat burada. Ben size şimdi babetleri ve anne, babaanne, anneanne ayakkabılarını da göstermek istiyorum. Ortopedik ayakkabılar bunlar. Şöyle Mithat, bunları da gösterebilirsen. Ben susuyorum, mağaza konuşsun. Haftanın 7 günü açık, bayramda, seyranda her zaman açık. Sabah 10'dan akşam 9'a kadar açık. O zaman son kez mağazayı bir gezin. Sonrasında buluşalım.

yağsa da biz gezmeye devam edeceğiz. Kar yağsa da biz gezmeye, gezdirmeye devam edeceğiz sevgili seyirciler. Pendik'te Gazi Paşa Caddesi'ndeyiz. Gazi Paşa Caddesi buradan başlıyor. Marmaray'dan başlıyor ve aşağı sahile kadar gidiyor. Peki Marmaray'la buraya çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Otobüsle, belediye otobüsüyle buraya çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Kendi aracınızla buraya çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Otoparklar mevcut. Şunu belirtmek istiyorum ki Marmaray'la gelmek her zaman daha avantajlı olur. Neden mi? Halkalı'dan da gelebilirsiniz, Bakırköy'den de gelebilirsiniz, Kadıköy'den de gelebilirsiniz, Tuzla'dan da gelebilirsiniz ve İstanbul'un her yerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Gerçekten çok büyük kolaylık oldu yani Marmaray, değil mi bizim için? İndiğinizde hop Gazi Paşa Caddesi'ndesiniz zaten. Şimdi Gazi Paşa Caddesi'nin en eski kuru yemişçisine ve baklavacısına gideceğiz. Bu arada baklava ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Böyle bir baklava yok. O zaman Gazi Paşa Caddesi'ne şöyle bir göz atın. Ben sizleri kuru yemişçi ve baklavacıdan karşılayayım.

Gazipaşa Caddesi'ndeydik. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu anda. Gazipaşa Caddesi'nden Ihlamur Sokağı'na girdik. Ihlamur Sokağı'nda bu kuru yemişçiye giriyoruz şimdi. Bu kuru yemişçi Gazipaşa Caddesi'nin en ama en eski kuru yemişçisi. Buraya geldiğiniz zaman taze zencefilinden çerez çeşitlerine, tazecik, sıcacık leblebiden hurma çeşitlerine, baharatlara kadar aradığınız her şeyi satın alabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim, Pendik'te Gazipaşa Caddesi'nde en ama en eski kuru yemişçi burası. Onu söyleyebilirim. Daha önce caddedelermiş, Gazipaşa Caddesi'ndelermiş. Şimdi Ihlamur Sokağı'na gelmişler. Yani buradan kuru yemiş baharat alışverişinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda doğal ürünleri de yine en uygun fiyatlarla buradan satın alabilirsiniz. Siz şöyle buraya bir göz atın. Haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 9'a kadar açık burası. Buraya göz atarken ben de sabahtan beri size diyorum ki Antep'ten güzel baklavaların olduğu bir yere götüreceğim sizi. Siz şöyle buraya göz atarken ben de baklavacıya doğru yürüyeyim.

0: sabahtan beri baklava baklava anlatıyorum. Pendik'te çok iyi bir baklavacıya getireceğim size diye alın getirdim. 1984 yılından beri bu baklavacı var sevgili seyirciler. İçeri girince bir kere mis gibi bir tereyağı kokusu karşılıyor sizi. Ve aynı zamanda buraya geldiğinizde Gaziantep'ten gelen doğal ürünleri satın alabiliyorsunuz. Domates salçası, peynir olsun, zeytin olsun, fıstık olsun satın alabiliyorsunuz. Beni baklavaların kokusu, o tereyağı kokusu mest etti açıkçası. Şöyle bakıyorum şimdi. Şimdi abicim en meşhur tatlınız hangisi? Burmaymış. O zaman bir tane burmadan alayım ben tadına bakmak için porsiyon olarak. En çok satılan hangisi?
1: En çok tutulan diye.
0: En çok tutulan evet.
1: Burma
0: kadayıf ve dürümmüş. Başka?
1: Ve yaprak sarmamız var.
0: Ve yaprak sarmamız var.
1: Bir de fıstıklı midyemiz var.
0: Bir de fıstıklı midye. Bence fıstıklı midye ile biz burma alalım. Burma şuydu değil mi? En çok tutulan. Tamam. Burma ile fıstıklı midyenin tadına bakalım bence biz sevgili seyirciler. Siz şöyle burada neler var neler yok göz atarken ben de arka tarafa doğru oturayım ve baklavalarımın tadına bakmaya hazırlanayım. O kadar anlattık değil mi? Tatmayalım mı? Sevgili seyirciler, şimdi buranın en meşhur ve en çok satan, daha doğrusu tutulan tatlılarını yiyorum ben. Burma ve midye. Şimdi tatlıların tadına bakalım. İnternette çok güzel yorumları vardı. Teşekkür ederim. Çayımız da geldi. Bu arada sütü şey için getiriyorlar. Tatlıyı bastırsın diye değil mi? Normalde baklavacılarda böyle çok nadirdir süt gelen baklavacı. Künefecilerde gelir daha çok. Ama böyle baklavacılarda çok nadirdir. Hmm. Bayağı lezzetli. Şimdi süt de içesim var, çay da içesim var. Şimdi burmanın tadına baktık, bir de midyenin tadına bakalım. Hmm, arası da kaymaklı.

Pendik'te sahile geldik. Burası Pendik'te bir marina. Hem güzel tekneler var hem de deniz kenarındasınız sevgili seyirciler. Antalya, Bodrum, Çeşme'ye gitmeye gerek yok bence. Burnumuzun dibinde böyle çok güzel bir yer var. Hafta sonları fazlasıyla kalabalık olan bir yer. Bir kere onu söyleyeyim size. Burada aynı zamanda hem alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Dilerseniz sevdiklerinizle bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Şimdi biz çok güzel bir restorana gideceğiz birazdan. Kapanışı orada yapmak istiyorum. Ben çok meşhur Balkan mutfağını bizlere yansıtacak bir restorana götüreceğim sizi. Şimdi siz şöyle Pendik sahile, bu güzel marinaya bir göz atın. Ben de restorana geçeyim. Restorandan sizleri karşılayayım.

sahilde, marinada sizi çok ama çok keyifli, çok güzel bir yere getirdim sevgili seyirciler. Burası 1974 yılından beri hizmet veriyor. Bir kere onu söyleyeyim size. Güne burada kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Öğle yemeğinizi, akşam yemeğinizi sevdiklerinizle burada yiyebilirsiniz. Ya da bir şeyler içip keyifli sohbet edebilirsiniz. Çok ama çok güzel bir yer. Balkan mutfağı burası sevgili seyirciler. Yani buranın özelliği Balkan mutfağı. İçerideki müzikler olsun, dekor olsun, aklınıza gelebilecek her şey Balkanlardan gelen esintiyle geliyor. Bir kere onu söyleyebilirim size. Burada sevdiğinize evlilik teklifi yapabilirsiniz. Bir doğum günü kutlaması yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle böyle öğle vaktinde gelip toplantılarınızı yemek eşliğinde yapabilirsiniz. O kadar sıcak, o kadar keyifli bir yer. Siz bence şöyle mekana dışarıdan içeriden göz atın. Ben de kendime uygun bir yeri seçeyim, oturayım ve siparişlerimi vereyim.

0: Şimdi 1974'ten beri hizmet veren bir restoran burası. Evet. Şimdi ben size masadaki yemekleri soracağım. Şu ikisi tatlı.
1: Bir tanesi ev baklavası, bu Bosna usulü yapılıyor. İçinde 60 kat yufka vardır. Bir tane tepsinin içine yani 200-300 gram ceviz koymuyor. Biz net 1 kilogram ceviz koyuyoruz.
0: Zaten bana göz kırpıyor bu cevizli baklava, ye beni diye yutkunuyorum şu anda. Yanındaki yine cevizli bir tatlı.
1: Diğerine Dudove diyoruz. Bizim kalbura bastı tatlısına benziyor. Fakat bu biraz daha böyle kıtırdır. Yine aynı şekilde içinde cevizli
0: vardır. Çok merak ettim. Hemen doğrudur. Şöyle bir tadına bakacağım. Dudove.
1: Evet. Dudove veya hurma çiçeği.
0: Ay çok güzel.
1: Evet, güzeldir. Farklıdır.
0: Aşırı lezzetli.
1: Evet.
0: Ben bu masada bir tek kuru fasulye, bulgur, bir de boşnak mantısını biliyorum. Bir de işte kuru sucuk.
1: Evet, bu gördüğümüz yaptığımız, kendi yaptığımız kuru ettir. Yine yaptığımız, kendi yaptığımız sucuktur. Bu da füme ettir. Balkan mutfağı şudur yani, ben şöyle özetleyeyim. Biraz hamur işleriyle ve et işleri ön plandadır. Yani her üründe kuru fasulye, sucuk, et kullanılır. Biz mesela mantının içerisine kıyma koymayız kesinlikle, içine zırh da doğradığımız ince etten parça etleri koyarız.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
0: İstanbul'un her yerinden buranın özel müşterisinin olduğunu söyleyebilirim. Biz sadece keşfetmekte birazcık geç kaldık. O da bizim ayıbımız olsun. Ama ben sizlerin keşfetmesi için bakın geldim. Siz de şimdi beni izledikten sonra inşallah sevdiklerinizle birlikte gelirsiniz diyelim. Çok teşekkürler ablam.
1: Ben size çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben artık yemeye başlıyorum.
1: Köfteyi de soğutmamanızı istiyorum bu arada.
0: Hemen yemeye başlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok
1: afiyet
0: sağ olun.
1: Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim.

Ben boğazıma düşkünüm. Nerede ne olsa gider yerim diyorsanız buraya gelebilirsiniz. Arabanızı park edebileceğiniz otoparklar var. Toplu taşımayla gelebilirsiniz. Belediye otobüsleriyle ya da Marmara'yla çok kolay bir şekilde. Pendik'te sahilde artık bir yerden bir yere gitmek, eğer gitmek istiyorsak hiçbir şekilde uzak olmuyor. Balkan mutfağı ben çok severim açıkçası. Siz de benim gibi seviyorsanız ben burayı biraz önce de dediğim gibi geç keşfettim. Siz benim gibi geç keşfetmeyin. Ben sizden önce geldim. Sizlere anlatıyorum. Dile Kolay 1974 yılından beri ayakta olan bir müessese diyelim. Ve tekrar hatırlatalım, haftanın 7 günü açık. Sadece Balkan yemekleri değil, burada güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Sıcak soğuk içeceğinizi yemekler eşliğinde sevdiklerinizle yiyebilirsiniz diyelim. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin çünkü geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

Oku. Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. En cömert olan Rabbin kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri bildirdi. Okumamaktan sakın. Kur'an-ı Kerim, Alak Suresi. Bir yetimin işlerini üzerine alan kimseyle cennette yan yana beraber oluruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Yapamadım Hasan. Verdiğim sözü tutamadım. Okutup getiremedim kızım. Doktor olsun dedim. Köylüsüne faydalı olsun istedim. Ama olmadı. İstanbul'da kız okutmak meğer bize göre değilmiş. Başka bir işmiş o. Başka bir iş. Ya Rabbim, sen bizi kurtar bu salgından. Köyün yarısı kırıldı. Her gün bir can alıyor hastalık.
1: Huriye.
0: De Hasan'ım, de. Yanındayım.
1: Doktor geldi mi?
0: Gelecek diyorlar Hasan'ım, gelecek diyorlar.
2: Sen benim ahiret kardeşimsin. Ölürsem kızım sana emanet. Kendi kızından ayırma. İyi bak ona.
0: Ne olacak halimiz Kazım Ağa? Millet kırılıp gidiyor. Bir ilacı, bir doktoru yok mu bu illetin?
3: Hükümete yazıldı. Kasabaya da adam yollandı. Bir hafta geçti. Eli kulağında zahir. Bugün yarın gelir doktor.
0: Gözün aydın Hasan'ım. Yetişti doktor. Şimdi bakar sana. Verir ilacını. Hiçbir şeyin kalmaz. Doktor bey, iyileşecek değil mi?
4: İnşallah.
0: Benim adama da bir bakıver.
4: Peki.
0: Zavallıcık doktor, doktor diye sayıkladı hep. Yetişemeyeceğim diye bir korktum ki. Kurtar Hasan'ımı doktor.
4: Maalesef yapılacak hiçbir şey kalmamış bacım. Başınız sağ olsun.

Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Şehre haber gidesiye, doktor gelesiye ecel bekler mi Hasan'ım? Köyün nice kadını dul, nice bebesi yetim kaldı. Ama minik Ayşen hele büyüsün.

0: Huriye teyze! Hoş geldin Huriye teyze!
1: Ömerim aslanım benim, özlemişim!
0: Ben de! Hem ne kadar bilemez!
1: Bilirim Ömerim, bilirim!
0: Hadi! Hayrola Huriye teyze? Böyle birden Ayşe'yi bırakıp gelmezdin, yoksa bir şey mi oldu?
1: Yok, yok! Ne olur ki Ömer? Hasretlik işte! Birden dayanamaz oldum, düştüm yollara! Doktorluk mektebi kolay mı ki? Bir yığın kitap, Ayşe nasıl gelsin?
2: Hoş geldin Huriye teyze!
3: Hoş geldin Huriye teyze!
1: Hoş bulduk, hoş bulduk!
0: Evine evim gibi baktım Huriye teyze! Temizliğinden badanasına kadar her bir şeyiyle uğraştım!
1: Sağ olasın Ömer'im, ne zahmetler oldu sana!
0: Aksine zevk oldu! Buraya geldikçe sizleri düşündüm hep! Ayşe ile ders çalıştığımız kış gecelerini, senin dumanı tüten tarhana çorbalarını, mübarek elini öptüğümüz bayram sabahlarını, verdiğim mendilleri hala gözüm gibi saklarım.
3: Hoş geldin Huriye teyze.
1: Hoş geldin Huriye teyze.

0: Emine'ye toprağa vereli köy haram oldu bana. Satıp saldıysam her şeyi, şehre kaçıyorsam bundan. Belki yeni bir hayat kurarım. İşe güce veririm kendimi.
1: Hayırlısı Allah'tan. Ama gurbet ilde emzikli bebeğiyle ne edersin Kazım ağa? Onu bana bıraksan, sütümü kızım Ayşe ile bölüştürürüm. Kardeş kardeş büyütürüm onları.
0: Sağ olasın Huriye bacı. Senin işin başından aşkın. Bir de Melahat'ı dert edemem başına.
1: Çocuk kısmının derdi ne ki? Çocuklar Allah'ın lütfu. Canın neşesi, çiçeği. Hem Emine onu bana emanet etti. Elin diyarında iş kurmak kolay mı? Başın dinç olmalı. Kimse ayağına bağ olmamalı. Hadi, var git sen. Yolun açık olsun.
0: Bu altınlar Emine'nindi. Dara düştüğünde bozarsın.
2: Yarın sabah geç kalmadan hazırlanın. Olur, merak etme.
3: Anne, beni bu gece oruca kaldıracaksın.
2: Beni de.
1: Elbette, elbette.
3: Geçen akşam kaldırmadın ama.
1: Söz, bu akşam kaldıracağım. Yarın Arife, kurtlar kuşlar bile oruç tutuyor. Siz tutmazsanız olur mu hiç?
2: Yaşa anneciğim.
1: Hadi bakalım. İyi geceler, güzel güzel uyuyun.

0: mübarek olsun anneciğim.
1: Senin de yavrum.
0: Öpeyim anneciğim.
1: El öpenlerin çok olsun kızım. Hadi bakalım. Şimdi kabristana gidelim. Rahmetli babacığımıza, eşimize, dostumuza, kimsesi olmayanlara vazifemizi yapalım.
0: Anneciğim, burada kimin için okuyacağız?
1: Komşum, çok sevdiğim Emine Hanım için. Hadi.
2: Uğraştık, didindik, yeni bir iş kurduk. Sonra da Allah'ın emriyle yeniden bir...

0: yuva kuralım dedik.
1: İyi. Allah bir yastıkta kocatsın.
0: Sağ ol Uriye bacı. Melahat'ı da sana daha fazla yük etmeyelim dedik.
1: Yani, alacak mısın onu?
0: Evet. Biliyorum, hakkın büyük.
1: Ama... Bana yük değildi. Kızım belliydim onu. Ayrılığı hiç düşünmediydim. O da beni ana bildi.
0: Ama artık büyüdü. Anlatırız, anlar. Büyük şehirde okursa kendisi için de hayırlı olur.
1: Al öyleyse. Madem kendi için iyi olacak. Al öyleyse. Al emanetini.
0: Onları sana harcayasın diye bıraktım de. Melahat'e masraf edesin diye.
1: Al, al. Bunlar Melahat'e anasından kalan son hatıra. Hem bir ufacık canın masrafını ki. Yavrucuğum çıktı aradan.
0: Sağ olasın. Büyüklük hep senden Huriye bacı. Bu iyiliklerini nasıl öderim bilmem.
2: Yalan! Anam sensin benim!
1: Uzakta da olsan gene küçük Melahat'im olacaksın. Gene her gece dualarımda olacaksın. Hadi, üzme babanı. Seni okutmaya götürüyor. Gün gelir gene kavuşuruz birbirimize.
0: Ayrılık ölüm değil mi kızım?
2: Hayır! Ben annemle kalmak istiyorum. Ne olur yollama beni. Senden, Ayşe'den ayrılamam ben.
1: Kızım, yavrum. Büyüklere karşı gelinmez. Hem senin iyiliğin için kızım.
2: İstemiyorum. Ne olur gitmeyin. Ne olur. Bırakma beni. Anam, anacığım bırakma.
3: Geliyorum. Ayşe. Hırkamı unutmuşsun kızım.
4: Lazım yok anneciğim, hava güzel.
3: Olur mu öyle şey kızım? Akşam üzeri serin olmuyor. Mektep dönüşü üşürsünüz orada.
4: Allah'a ısmarladık anneciğim.
3: Güle güle kızım.
0: Nasılsın Huriye teyze?
1: Çok şükür evladım. Sen nasılsın? Dersler nasıl?
0: İyidir Huriye teyze. Ama Ayşe'ninki gibi değil tabii. O sınıfın birincisi.
1: Maksat okuyup bir şeyler öğrenmek. Hem derdin büyük senin. Hem okul, hem babanın hastalığı. Bu kadarına da şükür.
0: Ayşe, benim artık tarlaya, evin başına geçmem lazım.
4: Ya okul?
0: İşler daha mıyım?
4: Ama şunun şurasında bir yıl var bitmesine.
0: Bir yıl. Tarla mı bekler, sofra mı?
4: Üzüldüm.
0: Beni asıl üzen başka.
4: Ne?
0: Aramızda dağlar yükselecek. Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
4: Ömer, birbirimizle olan yakınlığımız diploma ile mi bozulacak?
0: Bilmem. His işte, korkutuyor beni.
4: Bense seni dünyanın en cesur erkeği bellemiştim. En çalışkan, en mert, en iyi kalpli.
0: Üzülmemem için mi söylüyorsun bunları?
4: Hayır Ömer, içimden geldiği için. Hem ben liseyi bitireceğimde ne olacak? Tıbbiye'ye gitme imkanı yok ki zaten.
3: Anne! Anneciğim! Bitirdim liseyi. Bak, diplomamı aldım. Kızım! Yavrum! Ayşe! Şükür bugünü gösterene. Artık doktor mektebi için de kağıtlarını hazırla gönder ha.
4: Anne, bırak bu lafları. İstanbul'da o kadar sene okumak kolay mı?
3: Sen orasını düşünme kızım. Hele kaydını yaptır. Gir mektebine. Anne ne yapar yapar okutur seni. Unuttun mu? Babana sözüm vardı. Doktor edeceğim seni kızım.
5: Ayşe, müjde imtihanı kazanmışsın.
2: Sahi mi?
5: 480 puan almışsın.
2: Tıbba girebilirim bu puanla. Anneciğim, girdim. Kazanmışım.
1: Biliyordum kazanacağını. Biliyordum. Bugünü gösteren Rabbime şükürler olsun.
4: Asıl korkulu günler bundan sonra anne. Kazandım ama nasıl okuyacağım?
1: Aması falan yok. Gidiyoruz işte. Gideceğiz. Seni doktor görmeden ölürsem gözüm açık gider.
0: Seni hiç unutmayacağım. Ne zaman zora düşsem örneğim sen olacaksın. Senden cesaret alacağım.
1: Cesaret hepimizde var aslında. Sıkışanı Allah görür deyip sıvadır mı kolları? Üstesinden gelinmez hiçbir şey yoktur. Hiçbir

0: Çam sakızı çoban armağanı Ayşe.
1: Çok teşekkür ederim Ömer. Bu da benim hediyem olsun sana.
0: Sağ ol Ayşe. Saklayacağım bu hediyemi. Daima saklayacağım ve yanımda taşıyacağım. Baktıkça da hepsini hatırlayacağım. Ayşe, yeni bir dünyaya gidiyorsun. Göz kamaştıran bir masal şehrine.
1: Nereye gidersem gideyim. Kalbim hep burası, buradakiler ve senin için çarpacak.
2: Ev sana emanet Ömer. Kısmetse Ayşe mektebini bitirip de doktor oldum mu? Doğru gelir yerleşiriz gene evimize.
0: İnşallah Huriye teyze.
2: Hakkını helal et oğlum.
0: Benden yana helal olsun.
2: Benden yana da helal olsun oğlum.

0: Sağ olasın Ahmet efendi. Çok yorduk seni.
1: O nasıl söz? İnsanın köylüsü demek, en yakını demek. Vazifemiz?
0: İyiliğin, iyiliğin.
1: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
2: Kısmetse.
1: Allah kolaylık versin. İnşallah doktor çıkarsın da bütün köy iftihar ederiz sende. Zaten oralarda çalışkanlığın dillere destan.
0: Bir tanedir Ayşe, bir tane.
1: Bana müsaade. Yarın gene uğrarım.
0: Sağ olasın. Güle güle, güle.
2: İyi geceler Ahmet amca. Ben hemen yerleştireyim.
0: Yo, kalsın. Olduğu gibi kalsın. Zaten yorgunsun. Yarın okul da var.
2: Sen tek başına nasıl yaparsın?
0: Yaparım elbet. Sen derslerine bakacaksın gari. Ben işe güce.
2: Olur mu ama anne?
0: Olur ki söylüyorum.
2: İyi ama...
0: Aması ne kız? Doktor mektebine girdin diye bana akıl mı vereceksin yoksa?
2: Anacığım, senin aklın ikimize de yeter.

0: Hoş geldin kızım. Nasıl geçti?
1: İyi anne. Ama bunlar ne? Nereden çıktı bu kadar çok şey?
0: Dikiş kızım. Kapalı Çarşı diye bir yer varmış. Ahmet Efendi oradan getirdi. Parça başına 1 lira vereceklermiş.
1: Ama helak olacaksın anacığım.
0: Buraya gönül eylemeye gelmedik ya. Sarı öküzden tarlanın parası ne kadar gider ki kızım? Ben dedim sana, bu koca şehirde bize de bir topan ekmek bulunur dedim sana.
1: Canım annem, bu yaptıklarını nasıl ödeyeceğim sana?
0: Hoş geldin, sefalar getirdin, buyur otur. Ama bu ne zahmet? Niye zahmet ettik?
2: Zahmet ne demek, köyümüzün mahsulü bunlar.
0: Yarı köyü taşımışsın oğlum. Kendin geldin ya, daha ne? Ne var ne yok köyde? Anlat bakalım.
3: Anneciğim!
0: Anneciğim müjde!
1: Ömer! Sen ha? Nereden çıktın böyle? Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkesin selamı var köyden.
1: Sağ olsunlar.
4: Doktor olacaksın diye her yerde senin lafın.
1: Yüzüm kara çıkmasa bari. Hayırlısıyla bir bitirebilsin.
0: Ne demek? Elbet bitireceksin. Huriye kadın demişler bana. Rahmetli Hasan Efendi'nin çarıklısıyım. Boşa kürek çektirme.
4: Tıbbiyede sınıfta kalmadan okumak mesele. Ayşe'yle ne kadar övünsek yere.
0: Çalışanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Benim bildiğim bu. Benim Ayşem de hem akıllı hem çalışkan sağ olsun.
4: Doktor olunca hepimiz övüneceğiz onunla.
1: Sen de ne iyi okuyordun. Aksilik işte.
4: Kısmet. Ama peşini bırakmayacağım. Okumayan insan yarım insan sayılır bu zamanda. Hazırlanıyorum. Lise imtihanlarına dışarıdan gireceğim. Kısmetse başarırım.
5: Çocuklar ne yaptınız yaz tatilinde?
6: Hiç ne olsun. Ben ancak 15 gün Bodrum'a gidebildim. Ya sen Nesrinciğim?
5: Biz 2 ay Marmaris'te kaldık. Sonra 1 ayda İspanya ve Mallorca adalarını dolaştık.
6: 4:30 sinemaya gidiyoruz değil mi çocuklar?
5: Ben gelemem teşekkür ederim. Eve gitmem lazım benim.
6: Huriye Hanım ne oldu gidiyor musun?
0: Evet.
6: Arka camları silmemişsin ama.
0: Onları yarın sileceğim. Şimdi artık gitmem lazım. Kızım neredeyse gelir.
6: Peki dur paranı vereyim.
0: Al, sağ ol.
1: Nasılsın anne?
0: Şükür.
1: Dikişler yeni mi?
0: Yok, dünküler. Tembellik ettim bugün.
1: İyi ettin. Yemeğe kadar biraz da ben dikeyim.
0: Yo yo yo. Sen dersini çalış.
1: Üzülüyorum ama. Baksana ne hale geldin yorgunluktan.
0: Ne varmış halimde? Yorgunluk sağlığın kamçısıdır derdi rahmetli. Bugünlerde pek iş yok zaten.
1: Bu işi yürütemeyeceğiz galiba anne. Yolda ev sahibine rastladım. Kirayı sordum.
0: Bak densizim. Sana ne diye soruyorum?
6: İyi parlamıyor, bir kat daha cila geçin.
0: Olur.

0: Geçmiş olsun Hurriye Hanım. Gel kardeşim, gel.
1: Allah, zavallı kadıncağız. Geç, geç şöyle.
2: Anneme ne oldu? Nereden getiriyorsunuz onu?
3: Köşkte temizlik yaparken baygınlık geçirip düşmüş.
2: Ne temizliği?
3: Bayağı temizlik işte.
0: Geçmiş olsun Hurriye.
4: Sağ ol.
1: Hayrola, ne oldu böyle?
4: Hiç, hiçbir şey.
2: Anneciğim, ne oldu sana böyle?
4: Bir şeyim yok kızım, bir şeyim yok.
2: Hemen bir doktor çağırayım.
4: İstemem kızım. Bir şeyim yok. Çalışırken biraz başım döndü o kadar. Bir şeyim yok.
2: Yolda ev sahibine rastladım, kirayı sordu. 5 aylık birikmiş.

0: Buyurun abi, buyurun. Siz de gelin abi. Ben abi, onlar var abi. Ben anlaşırız abi. Buyurun abi, buyurun abi.
1: Hele sen de bak şuna. Ne vereceğim bakalım?
2: Para etmez bu hanım.
1: Niye etmezmiş? Olur mu öyle şey?
2: Etmez hanım. Alıcısı kalmadı ki bunların.
1: Etme efendi. Bu çok kıymetli makinedir bu. Rahmetli anamın yadigarıdır. Bunca sene hiçbir tarafı kırılmamıştır. Şimdi nerede böyle makineler? Eski mal bu.
2: Haklısın hanım, eski mal. Ama şimdi kimse dikiş dikmeye uğraşmaz bu makineyle. Zaten dikiş dikeceği de şüpheli.
1: O ne biçim söz? Esas dikişin iyisini, hasını bu makine diker.
2: Hanım, uzun lafın kısası, bu makine 250 liradan fazla etmez.
1: Aa!
2: İşine geliyorsa bırak, gelmiyorsa al götür.

0: Ayşe, kızım bakıver!
1: Peki anneciğim. Oh, hoş geldin Ahmet amca!
2: Hoş bulduk kızım, dikiş getirdim de.
1: Buyur, buyur Ahmet amca! Kim geldi kızım? Ahmet bey amca, dikiş getirmiş.
0: Hoş geldin Ahmet efendi, buyur!
2: Yok, kalamayacağım. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı?
0: Yok, sağ ol.
2: Kalın sağlıcakla.
1: Güle güle. Çok teşekkür ederiz Ahmet amca. Anneciğim, ben dikerim.
0: Olmaz, ben dikerim.
1: Çok yoruluyorsun ama. Bugün de ben dikeyim.
0: Yok, olmaz, ben dikeyim.
1: Makine nerede? Yoksa... Yoksa onu...
0: sattım.
1: Anne! Anne! Ben okulu bırakıyorum.
0: Nereden çıkardın bunu?
1: Senin canın bağısına alacağım diplomayı ne yapayım? Okuyayım diye tükettin kendini. İş başlarında bayılıp eve getirilmesen... evlere hizmete gittiğini bile bilmeyeceğim.
0: Ne var bunda, ayıp mı?
1: Ayıp değil ama kahroluyorsun. Gidelim anne, köyümüze dönelim.
0: Baban rahmetliye sözüm var Ayşe. Seni doktor etmeden dönmem köye. Ferahın kapısı çileden geçer kızım. Bir işten kaçmak yakışmaz sana. Okutacağım seni. Ne bahasına olursa olsun mektebini bitirteceğim sana.

0: sana sığınıyorum. Senden yardım diliyorum. Kapına gel. Beni boş çevir. Senin kapın rahmet kapısıdır. Sen rızkımızı kesme ya Rabbim. Ana.
1: Tartayım teyze.
0: Yok yok. İstemez. Ah. Kalsın.
1: Paranın üstü teyze.
0: Kalsın kalsın. Oku bakayım şu resmin altını.
2: Bir süre önce Almanya'dan dönen Kazım Davutoğlu büyük bir fabrika açtı. Resimde Kazım Davutoğlu fabrikanın açılış toplantısında görülüyor.
0: Allah'ım, büyük Allah'ım!
2: Hayrola anneciğim, ne oldu?
0: Kazım Efendi'ye az mı emeğim geçti? Koca fabrikacı olmuş. Yarın bulurum ben onu, bulurum. Kim bilir ne sevinir. Anlatırım ona her şeyi. Büyüklüğünü esirgemez herhalde.
3: Dur hanım, nereye?
0: Kazım Efendi'yi görmeye.
3: Hangi Kazım Efendi?
0: Benim köylüm Kazım Efendi. Bu fabrikanın sahibi, işte şu.
3: Bak hele, gazetede daha resmini gören sualsiz sorgusuz girerse içeri işimiz iş.
0: O benim köylüm. Hadi dikilme, yoluma da geçeyim.
3: Yasak dedik. Çekil git de başımı derde sokma.
0: Asıl sen benim...

0: başımı derde sokma. Sana ne? Fabrika Kazım Efendi'yi. Sen kim oluyor?
1: Kapıcım, vazifem de işi olmayanları içeri sokmamak.
0: Çattık be! Madem vazifen git söyle ona. Köyünden Huriye kadın geldi de. Ayşe'nin anası Huriye kadın geldi de.
1: Anlaşıldı, başka kurtuluş yolu yok. Gel bakalım şöyle. Sen burada bekle, ben bir haber vereyim. Ayten Hanım, bir köylü kadın musallat oldu. Keçilerimi kaçırmış ne, tutturmuş Kazım Beyefendinin yakınıyım diye.
0: Ne dedi, ne dedi?
1: Şimdi toplantım var, selam söyle ben onu aratırım dedi.
0: Demek öyle. Peki. Ben de burada beklerim. Elbet işi bitip çıkarım.

0: Kazım Efendi! Kazım Efendi!
1: Hey gidi Kazım Efendi, hey! Almanya seni fabrika sahibi yapmış. Aman! İnsanlığını almış elimden.

0: Ne oldu anne?
1: Hiç, göremedim Kazım Efendi'yi.
0: Neden? Kabul mü etmedi?
1: Yo, ne münasebet! Seyahatteymiş.
0: Anne! Hani yalan kötü şeydir, günahtır derdin?
1: Öyle tabii.
0: Öyleyse neden yalan söylüyorsun?
1: Kim dedi yalan diye?
0: Gözlerin. Ne oldu? Anlatsana.
1: İnsanlar değişiyor kızım. İçeri bile almadan savdı. Ama aldırma. Kuldan büyük Allah vardı.
2: Huriye Hanım, Huriye Hanım! Sana bir iş çıktı. Komşu Remzi bir adres verdi. Temizlik için birini arıyorlarmış. Hem de devamlı galiba. Zengin birileri.
1: Sağ olasın Sıdıkacığım. Yarın hemen giderim. Allah razı olsun. Bak, Allah bir kapıyı kaparsa bir başkasını açar.
3: Ellerine sağlık Huriye Hanım. Biliyorum çok yoruldun. Ama bir zahmet beyin odasında temizleyip öyle gitsen.
1: Ne zahmeti, elbette.

0: Kazım efendi. Allah'ım, bu ne iş? Sana bir günah mı işledim ki suratıma bile bakmayanların ocağına düşürdüm beni? Tam kurtulduk, iş bulduk diye sevinirken olur mu bu? Olur mu?
1: Bitti mi çabucak? Yok, vazgeçtim. Yoruldunsa yarın yaparsın.
0: Yarın gelmeyeceğim.
1: Neden? Yoksa kırdık mı seni? Aylığı az buldunsa kocama söylerim, arttırırız biraz.
0: Yok, istemem, çalışmayacağım.
1: Hoş geldiniz beyefendi.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin şekerim.
2: Hoş bulduk canım. Nasılsın? Ne söylemiyorsun misafirin olduğunu?
1: Misafir değil ki.
2: Huriye bacı, vallahi hiçbir şeye bu kadar sevinmezdim.
0: Sevinmen için beni evinde hizmetçi mi görmen lazımdı Kazım efendi?
2: O nasıl söz?
0: Fabrikadan kovdurdun ya.
2: Ne kovması?
0: Selama bile tenezzül etmedin çıkarken. Yükselmişsin, zengin olmuşsun.

0: büyük adamı olmuşsun ama.
1: Neler saçmalıyorsun?
2: Bir dakika Suzan, bir dakika. Neden bahsediyorsun Huriye bacı?
0: Beni fabrikadan kovdurmak sana yakışır mıydı Kazım efendi?
2: Ne kovdurması? Fabrikaya mı geldin sen?
0: Geldim ya. Yani kapıcı söylemedi mi seni aradığımı?
2: Yo. İnan ki hiç haberim olmadı. Suzan bak, Huriye bacı, Melahat'in süt annesi. Onun yardımı olmasaydı bu durumda olmazdık belki. Almanya'dan geleli hep seni arıyordum.
0: Öyle mi?
2: Sor Suzan'a.
0: Öyle mi?
2: Ya, gel. Gel ayakta kalma. Geç otur şöyle. Geç. Anlat bakalım bacım. Nereden icap etti İstanbul'a gelmek?
0: Ayşe'yi getirdim ağam. Yüksek mektebe verdim. Doktor çıkacak da.
2: O kadar oldu mu Ayşe?
0: Olmaz mı ağam? Melahat'la akran ya.
2: Öyle ya, öyle ya. Seneler ne de çabuk geçiyor. Ne duruyoruz öyleyse? Gidip Ayşe'yi alıp gelelim. Artık burada kalacaksınız.
0: Ağam ne diyorsun sen, nasıl olur?
2: Basbayağı olur. Hadi, hadi yürü bakalım. Suzan, en güzel odayı hazırlat Huriye bacımla kızına.
1: Peki,
2: hadi,
1: peki.
2: Hadi yürü bakalım.
0: Ayşe, kızım bak kim geldi. Ne duruyorsun? Öpmeyecek misin Kazım Bey amcanın elini?
2: Yoksa tanımadın mı beni?
1: Tanıdım tanımasını da
0: gözlerine inanamadın değil mi?
2: Hadi bakalım, bize gidiyoruz. Buldum ya sizi, bırakır mıyım artık hiç? Hep beraber yaşarız. Hele Melahat ne sevinir kim bilir. Giderken kulübe uğrayıp sürpriz yaparız ona. Hadi bakalım, hazırlanın. Melahat!
3: Babacığım!
2: Bak Melahat, süt annen.
3: Süt anneciğim!
0: Kızım, yavrum, yavrum! Ah, kocaman olmuş! Kocaman olmuş!
3: Ayşe!
2: Nereden nereye? Köyde bayağı özledim.
0: Kim özlemez?
2: Burada saraylarda otursak, aklımızın bir köşesi orada.
4: Ben unuttum bile.
2: Sen çocukken ayrıldın da ondan.
4: Tek sevdiğim sizlerdiniz. Sizi de buldum ya, yeter. Bir Ömer vardı köyde. Okulda beraber oynardık hani, ne oldu?
0: Zavallıcık babasını kaybedince bıraktı okulu.
1: Ama çalışkandır. Dışarıdan lise bitirmelerine girecek.
0: Kooperatife de başkan oldu. Çağırıp durur bizi.
2: Yaza hep birlikte gideriz inşallah.

0: tepede okuyorum. Gençler etrafımızda pervane. Gülüp eğleniyoruz. Boyuna alay, boyuna matrak. Kulüp, diskotek, motosiklet, hareket. Duraksız hareket. Damarlarımızdaki kan gibi son durağa kadar hareket. Hadi kalk sen de dans et.
1: Ama ben bilmem ki.
0: Bilmeyecek ne var? Bükülür, kıvrılır, hoplar, zıplarsın, olur biter. Hadi kalk!

0: iyisi kapat gözlerini, kendini müziğe ver. Hissediyor musun damarlarında?
1: Dünyalarımız çok ayrı Melahat. Ben doğup büyüdüğüm dünyada kalayım daha iyi. Köküme bağlı kalayım.
0: Aa, tam bizim felsefe hocası gibi konuşuyorsun. Şu batan güneşi görüyor musun? Bir gün biz de batacağız. Bir kibrit ışığı kadar kısa hayat. Bu hayatı köye dönerek mi tüketeceksin?

0: Aa, kahvaltıyı niye kaldırdınız?
1: Öyle oldu da.
0: İlahi Huriye Hanım, alışamadın gitti şehir hayatına. Burası köy mü ki öğleni akşamı güneşle ölçülsün? İnsan bütün gece oyun oynar da sabah yatarsa, öğle vakti de kahvaltı zamanı sayılmaz mı? Ne baktın öyle?
1: Vallahi bu hesaba pek aklım ermedi ama... Ne diyeyim, gönlün nasıl isterse öyle olsun.
0: Gönlüm önce koyu bir kahve çekiyor, yoksa açılamam.
1: Peki.
0: Az şekerli olsun.
2: Yenildin ama harikaydın Meral. Bütün jönlerin gözü sendeydi.
3: Oyunum iyi miydi yani?
2: Ne oyunu? Kırıtmana baktılar yeni gelin gibi.
3: Deli, ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
3: Güle güle. Fena kızdı sana Meral.
2: Yalan mı dedi? Raketi süpürge gibi tutuyor. Bir de iltifat mı?
3: Sen de harika oynuyorsun.
2: Sen de oynarsın istersen, öğreteyim mi?
3: Alay etmek için mi Meral gibi?
2: Tamam, şimdi oldu.
0: Ay ben böyle sokağa çıkamam. Bu dehşet bir şey.
2: Ne dehşeti? Tam ruhumuza uygun bir kılık. Kılığımıza uygun da ruh.
0: Ben seni takip edemem Melahat. Ben sana uyamam.
2: Uyuyacaksın. Ben senin köyde diri diri mezara girmene razı olamam. Yarın gece şerefine bir yerde toplanacağız. Bizim gruba katılacaksın artık.
0: Gece mi? İmkansız, ben gelemem. Annem dünyada bırakmaz.
2: Annene partide, eğlence, İstanbul'un en hızlı gençleri var derse elbet bırakmaz. Sen orasını bana bırak. Anne kandırma politikasında üstüme yoktur. Aman canım, ne isterse onu yapsın, onunla mı uğraşacağım?
0: Ne oldu ki?
2: Ne olacak Ayşe işte.
1: Bir şey mi oldu kızım?
2: Ayşe'ye kızdım.
1: Hayrola? Hep iyi geçinirsiniz siz.
2: Beni yalnız bırakıyor. Gece partiye gidecektik, gelmem diye diretiyor. Yalandan da annem kızar diye bir bahane. Çok yabani olmuş vallahi.
1: Yabanilik değil, alışık değil. Hem iki kız tek başlarına gece sokaklarda olur mu?
2: Aman sen de, ben tek başıma gidiyorum, bir şey olmuyor da... ikimize mi bir şey olacak? Bizi hala bebek görüyorsun.
1: Doğru değil ama kız kısmına.
0: İlahi Huriye kadın, şimdiki kızlar erkeklerden daha yaman. Bir şey olmaz, korkma. Çalışıyorlar, hakları. Bırak da eğlensinler canım.
1: Ama nasıl olur?
0: Ayşe'ye de günah. Doğrusu kukuma kuşu gibi tek başına kapanıp kalıyor.
2: İyi gelir değişiklik kızcağıza, ferahlar biraz.
1: İçim el vermiyor ama... Ne yapalım?
2: Öyle ol.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver, gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden

0: Yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Volkano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: İşte kardeşim Ayşe.
1: Nereden geldi kardeşiniz?
0: Karadeniz'den.
1: Hiç benzemiyor taşrallara.
0: Karadeniz'den İstanbul'u izlemek zor değil.
1: Yaşasın dergiler, romanlar, filmler, değil mi?
2: Sizin örneği pek sık görülmeyen, orijinal bir...
1: Bir tipim var, değil mi? Bunlar burjuva lügatinin beylik kelimeleri. Sizde ise çekici, insanı kıskaçlayan bir şeyler var.
0: Ya bu sözler hangi lügatten?
1: Bunlar erkekliğin doğal lügatinden.
0: Siz böyle ilk gördüğünüz insanla tepeden inme, hemen mi lafa girişirsiniz?
3: Mehmet böyledir, kusura bakmayın. Herhalde onun son moda gençlerden olduğunu anlamışsınız.
1: Bu da asil başıboş standartlardan. Çürümüş, kokmuş toplum habercisi, züppe modeli.
0: Peki, nasıl anlaşabiliyorsunuz öyleyse?
3: Ben cevap vereyim. Birbirimizde birbirimizin tersini gördüğümüz için.
1: Hadi, palavrayı bırakın, atlayın da gidelim.
0: Siz bir işin başıyla sonu arasındaki mesafeyi bir dakika içinde mi almaya bakarsınız hep?
1: İki nokta arasında en kısa yol dosdoğru gidendir. Bükülmeden, kıvrılmadan, sapmadan.

0: Şu insan denen konuşkan hayvan, nedenleri doğuran neden peşinde, neden kafasını çatlatır durur? Bütün nedenlere paydos! Her şey nasıl da, nasıl yaşamalı?
1: Hadi gecikiyoruz, çabuk ol biraz!
2: Ay, aceleden ağzımı yaktırdın! Bu ne telaş böyle?
0: Okul aşkı Süt anneciğim! Okuma aşkı!
2: Allah'a ısmarladık!
0: Allah'a ısmarladık!
3: Güle güle kızlarım! Güle güle canlarım! Allah zihin açıklığı versin!
0: Şu deli gelen Mehmet'in arabası değil mi? Bugün alçaktan uçuyorsun Mehmet!
4: Sizi görünce kanatlanıyor bizim Düldül, atlayın!
0: Paraşütünü sıkı bağla Ayşe, Mehmet hızlı pilottu!
4: Ayşe'nin paraşüte ihtiyacı yok, melek kanatları var onun!
0: Bay pilot, rotamız şaştı galiba!
4: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı hostes hanım!
0: Okul o tarafta değil!
4: Cennet dururken okulu ne yapalım? Aa, Atilla, ne dersin?
5: Hava güzel gök mavi, okula giden enayi!
3: Ama bugün anatomiden şey!
5: Aa, bugün hava coğrafyalık, arazi tetkiki!
4: Hedef Kuzguncuk Tepesi, tam gazileri!
6: Oh, doctor,

0: Melahat'in kahkahaları göklerde.
1: Neşeli kızdır.
0: Ama ben senin gibileri severim. Durgun, romantik ve de dünyanın en güzel kızı.
1: Melahat, gidelim artık, geç oldu. Yemekler hazır mı Huriye kadın?
2: Tabii, aşçıya sürdürdüm eti. Misafirlere tam zamanında çıkaralım diye de tembih ettim.
1: Sağ olasın. Gelenler biraz snoptur da.
2: Ne demek o?
1: Burnu havada senin anlayacağın. Küçük düşmek istemem. Fabrikatör karısı olmak kolay
3: merhabalar
1: değil.
3: Merhabalar!
1: Aa! Bu örtüde ne biçim yıkanmış? Kaldır da yenisini getiriver. Hoş geldiniz. Ne yaptınız bugün?
3: Ne yaparız ki, her zamanki gibi.
1: Yemeğe davetliler var, ona göre hazırlanın.
2: Anne!
1: Sen bu evde hizmetçi misin ki Suzan'ın her işi sana buyuruyor?
2: O ne biçim söz kızım? Ben bu evin insanı değil miyim? Boş oturacak değilim ya. Elbette bir şeyler yapacağım. İnsanın yediği içtiği yere faydalı olması lazım gelmez mi?
1: Evet, faydalı olması gerekir. Ama Suzan Hanım da sanki bir hizmetçi emreder gibi konuşuyor.
2: Yok kızım, sana öyle gelmiş. Üzme kendini. Sen bugün ne yaptın bakalım? Derslerin nasıldı?
1: Derslerim? İyiydi, iyi geçti.
2: Ne oldu kızım, nen var?
1: Yok anneciğim, hiçbir şeyim yok. Dersler biraz yoruyor da...
2: Hanımefendi, hanımefendi.
1: Evet?
2: Ramazan için ne hazırlık yapalım diye soracaktım.
1: Bilmem. Ben yalnız bayramları severim. Hoş deliye her gün bayram derler ya.
2: Estağfurullah.
1: Ne zaman geliyormuş bu Ramazan hazretleri?
2: 2 gün sonra.
1: Hoş geldi, sefa geldi öyleyse.
2: Oruç tutmaz mısınız?
1: Yo. Pek şişman değilim ki. Sonra sauna varken oruçla ne zorun var? Bizden oruç tutan pek kimse yok zaten. Siz kendinize bakın, ne isterseniz yapın.
2: Peki. Ayşe, hı? Ne yapıyorsun orada?
1: Hiç.
2: Nasıl hiç? Kim o adam?
1: Bir şarkıcı anne.
2: Ne işi var bu odada?
1: Aman anne, moda bu. Bütün kızlar odalarını asıyorlar.
2: Başka kızlardan sana ne?
1: Ama anne, hiç anlayış göstermiyorsun. Benim hakkım yok mu bir resim asmaya?
3: Ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz öyle?
1: Chris Roberts'ın resmini astım diye kıyamet kopardı.
3: Aa! Ne çıkar bir resim asmaktan? Ne
2: olur mu öyle şey? Elin adamının ne işi var bu odada?
3: Öyleyse sen de benim odama taşın. O zaman istediğin resmi asarsın, annen de rahatsız olmaz. Değil mi sütemleciğim?
2: Ama nasıl olur kızım? Melahat! Melahat! Uyan kızım!
3: Ne var sütemle, ne oluyor gece yarısı?
2: Yarın Ramazan'ın ilk günü.

0: Elbette, elbette.
1: Geçen akşam kaldırmadın ama.
0: Söz, bu gece kaldıracağım. Yarın Arife, kurtlar kuşlar bile oruç tutuyor. Siz tutmazsanız olur mu hiç? Kızım, Ayşe, uyan artık kızım, uyan artık. Sahur vakti oldu kızım, kalk artık.
2: Derslerim çok ağır anne, bu Ramazan oruç tutamayacağım. Ben hastayım da zaten.
0: Akşam bir şeyin yoktu kızım.
2: Evet ama şimdi hastayım işte.
0: Birazcık hasta olunca oruç kalır mıymış kızım?
2: Aman anne, rahat bırak da uyuyayım artık.
3: Bugün İstanbul için iftar vakti 18.32, imsak saati ise 3.44. İftar vaktine 10...
4: Bayramı Avrupa'da geçirmeniz iyi fikir. Gardırobunda yenilersin bu arada.
5: Ya çok iyi olacak. Her şeyimi Paris'ten almak istiyorum.
6: Biz de Bodrum'a gideceğiz. Ama alışveriş için Avrupa'ya gitmeyi tercih ederim. Çok alacağım şey var.
7: Boş ver. Onlar giderlerse gitsinler Avrupa'ya. Biz de fırsattan istifade koca bir parti veririz.
6: Olur mu öyle şey? Annem çok kızar sonra.
7: Kızarsa kızsın. Biz hayatımızı yaşamayacak mıyız?
2: Bayramın mübarek olsun.
0: El öpenleriniz çok olsun kızım. Sizler de olmasanız bayramı anlayamayacaktık. Kazım efendi de mübarek bayramda seyahate çıkmasa olmaz mıydı sanki? Bütün aile hep birlikte bayramlaşırdı. Ayşe! Kızım bu ne telaş, nereye?
2: Arkadaşlarla buluşacaktık da.
0: Bir şey unutmadınız mı acaba?
2: Bilmem, her şeyimiz tamam değil mi Milat?
0: Tamam. Peki, bayram günü büyüklerle bayramlaşmak ne oluyor?
2: Bayramın mübarek olsun anneciğim.
0: Senin de. Yavrum.
7: Bayramın mübarek olsun süt anneciğim.
0: Senin de kızım, senin de. Bugün eski mahalledeki komşuları ziyaret etmemiz lazım. Dönüşte de Eyüp Sultan'a uğrarız.
2: Ama anneciğim, evvelden söz vermiştik arkadaşlara. Gitmezsem çok ayıp olur. Sen bu sefer bensiz git, bir daha sefere beraber gideriz.
7: Hadi Ayşe, geç kaldın.
2: Selam söyle komşulara.

0: Buyur Huri Hanım, hoş geldin. Ayşe niye gelmedi?
1: Okuldan arkadaşlarıyla buluşacakmış. Malum işte, onun ikinci bir dünyası daha.
0: Sen sağ ol.
2: Bize iki içki getirsene!
3: De oradan keserim!
4: Anne!
3: Demek bunun için gelmedin benimle! Bu ne rezalet! Utanmıyor musunuz?
2: Nasıl eğleneceğimizi senden mi öğreneceğiz moruk?
5: Yahu Melahat! Sizin hizmetçi de pek öfkeliymiş! Bir içki istedik, neredeyse dövecekti bizi!
3: Ben bu kızların annesiyim!
0: Meloş, kaç tane annen var senin?
3: Şuna bak!
4: Anne, mesele çıkar.
3: Sus bakalım! Hem ne meselesi çıkarıyormuşum ben? Siz kendi yaptıklarınızı görmüyor musunuz?
4: Ne yapıyormuşuz biz? Kendi evimizde eğlenmeyecek miyiz yani?
3: Eğlenmenin de bir yolu yordamı vardır kızım! Ve edebi vardır!
4: Aman yeter artık! Beni rezil mi etmek istiyorsun? Arkadaşlarıma, eğlencemize karışma!
3: Böyle mi eğlenim? Hem kime rezil edeceğim seni?

0: Bayram günü hepinizin ana babası kardeşiyle beraber olması lazım gelirken buraya toplaşmış tepişiyorsunuz. Hepiniz büyük mekteplerde okuyorsunuz. Çok şeyler öğreniyorsunuz. Ama yazık. Yazık.
1: Hadi çocuklar, tadı kaçtı buranın. Gidelim, hadi.
2: Doğru, hadi gidelim.
3: Bir daha sefere de eğleneceğimiz yeri iyi seçelim.
2: Ama çocuklar, benim bir suçum yok ki.
3: Boş ver, rüzgarsız günde görüşürüz. Hadi bunu burası ya.
2: Beğendin mi yaptığını? Rezil ettin beni! Nasıl bakarım bir daha yüzlerine?
4: Slonlar utansınlar!
2: Sen insanı deli edersin! Onları ben çağırdım! Kim oluyorsun sen? Ne halka karışıyorsun?
0: Büyüklere karşı gelinmez! Hem o senin baban kızın!
2: Hayır! Benim annem sensin! Ne olur bırakma beni! Bırakma Allah'ım!
0: Ben senin ananım kızım! Seni ben doğurmadım! Ama... sana sütümü verdim. Büyüttüm, korudum seni. Seni Ayşem gibi bildim. Bir şey dedimse iyiliğin için dedim kızım.
2: Tamam, bunun iyilikle ne ilgisi var? Rezil ettin beni.
0: Kızım niye böyle söylüyorsun? Hepsi de içki içiyor, sarhoş oluyor. Her türlü kötülük gelebilir başınıza. Genceciksiniz daha.
2: Delirtme insanı! Kendi evimde istediğim gibi, istediğim gibi yaşamak istiyorum! Karışma bana! Rahat bırak beni!
0: Özlemiştik seni! Ne var ne yok köyde? Annen, kardeşlerin nasıllar? Konu komşu nasıl?
5: Ne olsun teyzeciğim, bildiğin gibi! Hepsi de iyi! Oh, oh. Herkesin çok selamı var!
0: Aleyküm selam! Gönderen de, getiren de sağ olsun!
5: Ayşe nerede?
0: Melahat'le beraber top oynamaya gittim.

0: harikaydın Ayşe'cim. Sunay'a iyi mi ders verdin?
1: Evet ama sonlarda şanssız olmasaydım. Yarın da seni yeneceğim.
0: Yapma!
1: Bak görürsün.
0: Peki görürüz.
1: Ömer gelmiş. Hoş geldin Ömer.
2: Hoş bulduk. Bayramın mübarek olsun Ayşe.
1: Bayram. Evet, senin de mübarek olsun. Bak Melahat, Ömer. Hatırladın mı köydeki Ömer'i?
0: Tabii, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Tabii hatırladım. Ne iyi ettin geldiğine. Hiç aklıma gelmezdi seni tekrar göreceğim.
2: Benim de. Ama kısmetmiş görüşmek.
0: Evet.
1: Biz müsaadeni rica edelim. Çok terledik, tenis oynarken banyo yapmalıyız. Siz annemle oturun, sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Ömer, ne var ne yok köyde?
1: İyilik, bildiğin gibi.
0: Evet, köylerde bir değişiklik olmaz zaten.
1: Ama şehirlerde, hele köyden şehire gidenlerde çok değişiklik oluyor.
0: Tabii, normal bir şey bu. Şehir çok değişik, insanların da değişmesi, ona uyması gerekiyor.
1: Ayşe! Hı? Annen çok üzülüyor hareketlerine.
0: Ne varmış benim hareketlerimde?
1: Daha ne olsun ki? Giyimin, kuşamın... Sonra Melahat'le partilere de gidiyor musun?
0: Annem yaşlı, eski kafalı diye beni anlamıyor sanıyordum. Ama senin de ondan farkın yok. Bir insan köyden geldi diye köylü kalmaya mecbur mu?
1: Demek öyle. Pınar köyünün ümidi Ayşe. Sen bu kadar değişecektin ha. Bütün köylün seni dört gözle doktor olarak beklerken... Sen onları çoktan unutmuşsun.
0: Niye bekliyormuş bütün köylü beni? Beklemesin. Köye dönüp de kendimi diri diri mezara mı sokacağım?
1: İnsan köyüne, doğup büyüdüğü yerlere... Kendini besleyen toprağına... Bir gün mezar diyebilecek kadar değişiyor ha. Tuttuğum bu yolda inşallah pişman olmazsın Ayşe.
2: Düşünebiliyor musunuz? Deniz, güneş, kum, eğlence... Ye iç keyfine bak! Her şeyden, herkesten uzak krallar gibi eğleneceğiz çocuklar.
3: Aman ne güzel! Hep böyle bir tatili hayal eder dururdu.
0: Annem izin vermez ki. Zaten çok kızgın bugünlerde.
3: Ondan izin isteyen kim? Babamların gelmesine daha 10 gün var. En fazla bir hafta kalacağımıza göre... onlar eve dönmeden biz gelmiş oluruz.
0: Nasıl yaparlar bunu bana? Nasıl benden izinsiz giderler?
4: Üzülme Huriye bacı, dönerler. Koca kızlar bunlar.
5: Bir şey olmaz.
3: Üzme kendini bacım.
0: Kim bilir neredeler? Ne yapıyor?

0: Dargın mıyız hala?
1: Ben unuttum bile.
0: Sen belki ama ben ömrüm boyu unutmayacağım. Senin güzelliğinin yörüngesine gireli benliğim kalmadı Ayşe. Tek tutkum sensin.
2: Şerefimize!
3: Şerefimize! Telgraf aldım fabrikadan. Erken döndük.
4: Nerede bizimkiler? Özledim doğrusu.
5: Evde yoklar. Benden habersiz gitmişler. Bir haftadır ne edeceğimi şaşırdım.
3: Anlamadım. Bir haftadan beri evde yok mu bunlar?
5: Yoklar Kazım efendi. Deliye döndüm. Bakmadığım, koşturmadığım yer kalmadı. Bir gece bile gözümü kırpmadım.
3: Bu ne biçim iş Huriye bacı? Ben evi, kızları sana emanet ediyorum. Huriye bacı onlara analık eder, göz kulak olur diye içim rahat gidiyorum. Sen iki kızı zapt edemiyorsun.
4: Sen ki olmadık yerde huysuzluk çıkartıyorsun, sonra da...
5: Dinletemedim. Dinletemedim. Artık sözüm geçmez oldu bu eve geleli beri.
6: Merhaba! Anneciğim, canım anneciğim!
4: Anneciğim!
6: Öyle eğlendik ki anneciğim! Nasılsın güzel süt anneciğim? Yoksa kızdın mı bize?
5: Kızsam ne olacak? Koskoca insanlarsınız! Yaptığınız ayıp demeye ben utanıyorum!
4: Üzme bizi anne!
3: Ne de bu yaptığınız? Nasıl habersiz gidersiniz? Biz burada yokuz diye meydana boş mu buldunuz?
4: Aman uzatma canım, geldiler ya işte! Hadi kızlar, siz de çıkın üstünüzü değişin!
3: Sen de fazla şımartıyorsun bunları!
5: Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl gidersin bu
4: halde? Yeter artık!
5: Çalışma sen! Sana sahip olamadı! Bari kızıma sahip olayım! Ben seni başı boş gezesin diye değil! Okuyasın diye getirdim buraya!
4: Okuyacağım diye evde hapis kalacak değilim ya! Yaşamak, eğlenmek benim de hakkım! Beni anlamıyorsun anne! Anlamıyorsun! Anlamıyorsun! Devir değişti! Sen hala köydeki kafadasın!
5: Devrin değiştiğini biliyorum kızım! Onun için getirdim seni buraya! Okuyasın diye!
4: Evet, getirdim! Ama hepsi o kadar! Yeter artık! Bıktım, usandım senin hakaretlerinden! Rahat bırak beni, kendi halime bırak! Karışma bana!
5: Ayşem! Kızım! Canım güzelim benim! Nasıl söylersin bunları? Bu eve gelmeyi hep senin rahat, sıkıntısız okuman için kabul ettim. Suzan Hanım'ın beni durmadan aşağılamasına hep bunun için katlandım. Ama şimdi sen de sıkılıyorsun. Utanıyorsun benden. Sen de istemiyorsun beni. İstemiyorsun artık. Ayşe.
4: Haksızsın Huriye kadın. Özgürlük diye bir şey var. İnsanı ne kadar sıkarsan, o kadar tersi olur. Sen neredeyse nefes aldırmayacaksın kızım.

0: Lara.
1: Ne yani, bırakalım da istediklerini mi yapsınlar?
0: Onlar yapacaklarını herhalde senden daha iyi bilirler. En iyisi rahat bırak çocukları. Eve geldiğinden beri hepimizi huzursuz ettin. Yeter artık.

0: Bak bunda haksızsın bacım. Burası kendi evin senin, kim kovabilir ki?
1: Mühim olan evden değil, gönülden kovulmak. Acı olan istenmemek. Hissediyorum bunu. Ne yapsam batıyor, ne etsem batıyor.
0: Büyütüyorsun bacım, büyütüyorsun. Ama belki de gitmen iyi olur, köyümüz başkadır ne de olsa. İstediğin an dönersin, evin burası. Hem Ayşe'yi de merak etme. O benim de.
2: Her şeyde bir hayır vardır Huriye bacı, üzme kendini.
3: Seni çok arayacağız abla.
1: Sağ olun, Ayşem sizlere emanet.
0: Hadi Huriye bacı, geç kalmayalım.
1: Allah'a ısmarladık, hakkınızı helal edin.
2: Güle güle abla, yolun açık olsun.
1: Sağ olun.

0: Huriye teyze, sana süt getirdim. Huriye teyze. Bir derdin var Huriye teyze?
1: Ya, ne derdi olacak?
0: Bilmem, saklıyorsun. Ama tanırım seni ben. Söylemesen de anlıyorum. Gülümserken bile acı taşıyor gözlerinden.
1: Hasretlik olacak. Bir ana evladından uzakta rahat olabilir mi? Olmuyor. Ayşem orada, ben burada, olmuyor işte. Analık, yüreğime bir taş oturmuş sanki. İçimden bir ses, git diyor. Git! Git! Git kızını yalnız koyma, git!
2: Bu gece harikasın. Bu kadar değişeceğini aklıma gelmezdi.
3: Benim de! Ama yaşamanın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Artık özgürlüğümün tadını çıkaracağım.
2: Yaşasın özgürlük!
3: Yaşasın özgürlük!

0: Çocuklar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bakıyorum çok neşelisin bugün.
1: Ay evet öyleyim. Artık yaşamaya karar verdim çünkü. Bir tuhafsın Melahat. Nen var?
3: Hiç.
1: Nasıl hiç? Ağlamışsın da. Bak şiş şiş gözlerin.
3: Hamileyim.
1: Hamile mi? Nasıl olur?
3: Sorma bir şey. Oldu bir kere. İnsan sarhoşken düşünebiliyor mu? Ne bilirdim ki? Aynı hal Atilla ile senin başına gelemez miydi?
1: Allah korusun. Yüreğine iner annemin. Dediği çıktı zaten. Tekin değil bu eğlenceler deyip duruyordu. Kızıyorduk ama haklıymış kadıncağız.
3: Mehmet, doktora gittin. Bir çocuğumuz olacak.
0: Çocuk mu? Bu kadar enayi olduğunu bilmezdim.
3: Ne biçim konuşuyorsun Mehmet?
0: Nasıl konuşayım isterdin? Adi romanlardaki gibi sevinçten havaya sıçrayıp bu kutsal hediyeyi verdiğin için sana tapıyorum meleğim diye diz mi çökecektim?
3: Bırak Allah.

0: bayağı ciddi bir konu bu.
1: Bunu sen düşünseydin kızım.
0: Böyle konuşmuyordun ama.
1: Senin ilk selamda hamile kalacağım ne bilirdim. Facia yapma bu basit işi. Dünyada ilk çocuk aldıran da sen değilsin.
0: Aldırmak mı?
1: Başka ne yapabiliriz peki?
0: Evleniriz Mehmet.
1: Evlenmek mi? Henüz aklımı kaçırmadım kızım. Dünyayı tatmadan kafese girecek kadar budala değilim.
0: Okul bitince evlenmeyecek miydik? Hep öyle diyordun.
1: Adettir, hep öyle denir. Ama ya okul bitmez, ya aşk biter o zamana kadar.
0: Çok alçakmışsın, çok perleşmişsin sen.
1: Çok aptal olmaktan iyidir.
0: Mehmet! Anladım, beni sevmiyorsun. Ama anne ve babama nasıl açarım meseleyi? Nasıl bakarım yüzlerine? Ne olur evlenelim Mehmet. Çocuğumuz olsun, ayrılırız. Yavrumuz babasız büyümesin. Ona dedirtme. Beni düşünmüyorsan çocuğumuzu düşün.
1: Akıllı bir insan önce kendini düşünür.
0: Son sözüm bu mu Mehmet?
2: Kölen mi olayım sana aşkımı ispat etmek için?
3: Şimdi kaldı mı öyle aşklar?
2: Tabii. Burası çok kalabalık. İçeri gidelim, daha rahat konuşuruz.

0: Çok güzelsin Ayşe. Senin gibi başımı döndüren başka bir kızla karşılaşmadım. Sensizliğe dayanamıyorum artık.
1: Bunlar teksir edip her kıza söylediğin laflardan değil mi?
0: Kalbimi kırıyorsun Ayşe. Benim için dünyada bir tek kız var. O da sensin.
1: Yani benden evlenmek mi istiyorsun?
0: Tabii, biliyorsun bunu.
1: O halde hemen evlenelim.
0: Canım, bu kadar acele edecek ne var? Hele okullarımızı bitirelim. Duydum, evet, hamileymiş. Ama bunu dram haline getirmek komik doğrusu. Fakat sen tıp talebesisin. Bu gibi işlerin tedbirini alır... ...enayi gibi hamile kalmazsın, öyle değil mi canım?
1: Alçak, namussuz sahtekar! Zavallı kız sevdi, inandı, sonunda da enayi oldu, değil mi?
2: Ayşe, fırtına gibi nereye böyle?
1: Bu bataklığın dışına, temiz hava almaya.
2: Biz sana hava aldıralım güzelim.
1: Sizin gibi mikroplar ancak hava bozmaya yarar.
2: Barut gibisin bakıyorum. Nen var bugün?
1: Ateşle oynadığımı, sizin gibilere inanmamın ne büyük hata olduğunu anladım.
3: Allah. Hayır yok Mehmet'ten. Alçak, namussuz, kalleş! Sen tıpta okuyorsun. Tanıdık bir doktor bul da aldıralım çocuğu.
1: Delirdin mi sen? Kürtaj ne demek, hiç düşündün mü?
3: Ya sen? Babasız doğmuş bir çocuk ne demek, onu düşündün mü? Hayatı boyunca damgasıyla utanarak dolaşacak bir çocuk.
1: Hayır, olmaz! Hem tehlikeli hem de günah, cinayet bu!
3: Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim? Allah'ım nedir bu başıma gelenler?
1: Sakin ol! Bir çaresini buluruz elbet! Bir de ben gidip Mehmet'le konuşayım. Her şeyi anlatayım.
3: Boşuna çene yorarsın!
1: Canavar değil ya bu! Sen söylemesini bilememişsin belki. Üzülme! Ben kandırırım evlenmeyi.
3: Boşuna! Dıştan göründüğü gibi değildi. Ağladım, yalvardım, ne dedim size fayda etmedi.
1: Sen ver şunun telefonunu bana.
3: 45, 57, 57.
4: Alo? Kim?
5: Oo, bu ne şeref! Sesini duymak heyecanlandırdı beni.
1: Öyle mi Mehmet? Sevindin mi aradığımı?

0: Ben de memnun oldum. Seninle konuşacaklarım var Mehmet. Bilmem. Sence ne zaman uygunsa?
1: Ne zaman istersen Ayşe. Kısmet kendiliğinden düşüyor. Tabii Ayşe. Yok bir işim. Derhal bekliyorum.
0: Hemen şimdi mi? Peki, daha iyi olur. Gecikmem, hoşça kal. İşi yokmuş. Daha iyi. Bir an evvel konuşayım ki sen de rahatla.
2: Ayşe, dinle beni.
0: Hayır, mücadele etmeden bir şey kazanılmaz. İnanıyorum onu yola getireceğime.
2: Ayşe!

0: Dünyanın en güzel kızına hoş geldinler.
1: Hoş bulduk. Melahat için konuşmaya geldim Mehmet. Zavallıcık perişan.
0: Çocukluk ediyor. Buyur şöyle.
1: Bu durumda ne yapabilir? Dünyasına küstü. Korkuyorum bir delilik yapmasından. Düşünsene ne der eve?
0: Evleneceğimizi ve bir torunları olacağım.
1: Evlenmek mi? Melahat'in üzüldüğü de buydu.
0: Onu üzen acele. Elbet evleneceğim. Çocuğumun isimsiz doğmasına göz yumabilir miyim?
1: Tabii.
0: Ayrıca ortada çocuk olmasa bile evleneceğim. Ama evdekileri açmak için zamanını bekliyorum. Melahat yanlış anladı beni.
1: Üstümden bir yük kalktı sanki. Bilmezsin ne kadar sevindim.
0: Sevincimizi hafif bir içkiyle kutlayalım ha?
1: Bilmem.
0: Ben de sevinçliyim Ayşe. Benden Melahat'in mutluluğuna katılmayacak mısın ha?
1: Katılmaz olur muyum hiç?
0: Yaşa.

0: Ziyaretinin evime neşe getirmesi şerefine.
1: Evlenmenizin gerçek seveyi şerefine. Allah'ım, sen bize yardım et. Sen biliyorsun, bu dert kötülüğümden gelmedi başıma. Mehmet'in şeytanlığının kurbanı oldum. Kendimde değildim. İçim içki bu, fena çarptı beni.
0: Gel, dinlen biraz istersen.
1: Başım dönüyor.
0: Aşktandır.
1: Çok uykum var.
0: Güzel rüyalar görmek için. Uzatma yavrum, nasıl olsa olacaktı. Drama haline getirme.
1: Yapmamalıydın bunu. Ayşe'ye bir kötülük gelmesin! Bana müsaade Mehmet!
0: Acelen ne Ayşe? Sevinci bir yarıda kesme! Sonra meselenin detayını konuşmadık daha!
1: Ne gibi?
0: Melahat'a yapacağım sürprizi! Otur biraz da anlatayım, otur!
1: Artık Melahat'e müjdeyi vereyim. Ne sevinir?
0: İlk adımı şerefine.

0: Alçak, tahmin etmiştim zaten! Ona da ilaç içirdin, değil mi? Irz düşmanı, namussuz!
1: Ne işin var burada? Hadi defol! Bir tabanca eksikti. Hadi tetiği çek de şenlik tamamlansın. Resmimiz gazetelerin bas sayfalarında çıkar. Hele sen, elindeki silahla çok fotojenik olursun.
0: Ayşe!
1: Defol! Defol buradan, çabuk! Defol!
0: Yap! Yalvarırım, yapma!
1: Defol! Ah be! Git buradan çabuk, kendime kadar yolun var! Defol, git buradan, git!
0: Çocuğum, yavrum!
2: Seni ırz düşmanı, köpek seni!
1: Kimsin sen be?
2: Cezanı verecek insan, namussuz, pis!
1: Defol, git, yoksa!
2: Yoksa ne? Kafası ezilesi, çiyan zannedeni köpek! Seni alçak, seni geberesi! Kızına sataşmak, ha? Kızlarına sataşmak, ha? Alçak!
1: Bırak!

0: anneciğim. Mermin anneciğim.
1: Kızım. Ayşe. Yavrum, canım, canım, canım, canım.
0: Anneciğim benim, bırakma beni, ne olur. Bırakma. Anne.
1: Yavrum, kızım, yavrum, yavrum. Yavrum, hadi. Hadi, hadi.

Yavrum, kızım, evladım, anneciğim, affet beni, anneciğim. Rahat ol yavrum, Allah yardımcın olsun kızım. Ayşe. Allah'a emanet ol yavrum.

0: Anne. Ne oldu bana?
1: Hiç Melahat, hiç iyileşeceksin. Geçecek her şey.
0: İyileşmek neye yarar? İçim kırık. Utanıyorum. Yaşamak istemiyorum.
1: Melahat kızım, yorma kendini.
0: Babam... Annem nerede Ayşe? Nerede annemiz? Affetmeyecek mi beni?
1: Sana gücenmedi ki Melahat. Sen bizim iyi kızımızsın.
0: Kardeşimsin. Biricik kardeşim. Sevgili kardeşim. Ama kabahat değil.
1: Rahat ol yavrum. Kabahat yalnız senin değil ki zaten. Hepimiz suçluyuz. Sizleri ihmal eden ben bile. Gene dua edelim ki Huriye bacı yetişti imdada. Ta nerelerden geldi aldı öcümüzü.
0: Şimdi nerede? Yoksa polis?
1: Evet.
0: Allah yardımcısı olsun. Annem. Süt annem benim.
1: Kardeşim. Köyde kalıp buraya gelmeseydim. Köşkte Fatma'dan bütün olanları öğrenip yetişmeseydim. Kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı Hakim Bey. Sen okumuş adamsın Hakim Bey. Sen bilirsin. Pişmanlığım yok Hakim Bey. Yok. Mahpus damlarında çürüsem de, dar ağaçlarında sallansam da pişmanlığım yok Hakim Bey. Sözlerim kendimi korumak için değil. Kızlarımız için. Kızlarımızın karanlık kuyulara düşüp kaybolmamaları için. Zavallıcıkları yalanlar, dolanlarla aldatan, perişan eden ırz düşmanlarına karşı koymak için Hakim Bey.
2: Dosyanın tetkikinden anlaşıldığına göre, sanık Huriye Dumlu'nun ölüme sebebiyet vermesinde, gerek kızlarının iffetlerini koruması, gerek meşru müdafaaya yakın durumun hafifletici sebepleri göz önüne alınarak, 3 yıl hapis cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verilmiştir.

0: anneciğim.
1: Anne, anneciğim.
2: Ağlama yavrum. Ağlama. Doktor kıza ağlamak yakışmaz. Hadi. Geçti artık. Geçti.
3: Geçmiş olsun Huriye bacı.
2: Sağ ol, sağ ol.
0: Geçmiş olsun Huriye abla.
2: Sağ ol. Allah başka acı göstermesin.
0: Ömer!
3: Ayşe! Geçmiş olsun Huriye Hanım.
2: Sağ olun.
3: Köyden herkesin selamı var.
2: Sağ olsunlar.
3: Hastanemiz Doktor Ayşe'yi bekliyor.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra

0: 35 yılda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla.

müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: ben Şefrafet İnce. Dördüncü haftaya da birbirinden renkli dört farklı profesyonel şefle başlıyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz.
0: Mustafa,
1: çok
0: iyiyiz. Seni tanıyalım.
2: Adım Mustafa Pekdemir. Evliyim. Dört çocuk babasıyım. 34 yaşındayım. 11 yaşından beri mutfaklardayım. Tam bir alaylı şefim. Tecrübeliyim. En iyisi benim. Hatta bunun için arkadaşlara güzel bir başlangıç yapayım dedim. Yemek yapacaksınız. Kimisi tuzlu, kimisi yavan. Zannetmiyorum ki burada bu işlerden anlayan.
0: Dakika bir gol bir şov başladı. Hatice, seni tanıyalım.
3: Merhabalar öncelikle. Hatice Yurtseven ben. Çok profesyonel hissetmiyorum kendimi ama bu işte iyi olduğumu hissediyorum ve kazanmak için geldim. Alaylı değilim Mustafa abi gibi ama kendime diplomalı olarak güveniyorum.
0: Pelin, seni tanıyalım.
4: Merhaba, ismim Pelin. 29 yaşındayım. Evet. 3 tane kedi çocuğum var. Pastacıyım.
0: Allah, işte benim aradığım şey. Evet. Evet. Yavrularımız.
4: Yavrularım, canlarım. Pastacıyım. Pastacılık ve ekmekçilik üzerine eğitim aldım. Ama hep şunu düşünmüşümdür. Yani mutfakta çalışıyorsam her şeyden biraz bir fikrimin olması gerekiyor en azından. O yüzden aşçı olarak da çeşitli fırsatlar denk gelince çalıştım.
0: Çok güzel.
4: Aynen, ben de Hatice gibi diplomalı olarak size meydan okuyorum. Mustafa Bey.
0: Peki Yusuf.
5: Benim de diplomam var. Ben de alaylı olarak gireyim o zaman söze.
0: Allah! Eğlence var bugün.
5: Ben de çok küçük yaşlarda mutfağa girdim. Hatta o kadar küçüktüm ki çalışırken ayağımın altına bir şey koyarlardı. Platform koyarlardı, ızgarada köfte falan pişirirdim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Yarışmanın adı, yani formatı adil bir yemek yarışması. Herkesten adil olmasını istiyorum. Biliyorum en azından. Ben öyle olacağım.
0: Hep böyle başlıyoruz biliyorsunuz. Sonra sıfırlar havada uçuşuyor, stratejiler havada uçuşuyor. Şimdi ben bir formatı hatırlatayım. Benim belirlemiş olduğum ve şimdi izleyeceğiniz bir yemek var. O yemeği size vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Yemeği yaptıktan sonra bu gözlüğü gözünüze takıyorsunuz. Yani kendi yapmış olduğunuz yemeği buluyorsunuz. Pazartesiden perşembeye kadar 0 ile 5 arası puan veriyorsunuz. Sonrasında 10.000 TL'lik ödül günü, yani cuma günü 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz. Tabii ki her gün benim de puan kullanma hakkım var. Kesinlikle uyanıklık yapmayın. Uyanıklık yaptığınız an, onu hissettiğim an direkt kafadan 0 yiyorsunuz, bilginiz olsun.
6: Benim yemeğim.
3: Pelin hepsini kattı. Ama 4 yemek kaşığı demedik mi şef?
0: 4 yemek kaşığı dedik, bir kase demedik.
2: Ne de bir şey? Dostuna yakın ol, rakibine daha yakın.
0: Eşi köfte olmamış.
5: Allah Allah.
0: Bu ne ya?
5: Ciddi misin şef?
3: 2 dakika.
0: Ne? Ben senin keyfine göre 2 dakika zaman veremem. Bekle, bırak. Ne yapıyorsun elinle kafana falan? Ya bırak, sen yapma ya. Bırak. Esas maç başlıyor. Tadım zamanı.
2: Psikolojik olarak beni yıprattı açıkçası.
0: Muhteşem ötesi.
3: İyi bir şey mi geliyor?
0: Bir.
2: Benim kafa karıştı.
0: Kısır. Teknik bir şey.
2: Tecrübe ama
3: çok kötü.
5: Bu daha iyi. Evet, bir alkış sesi geldi oradan. Demek ki benim yemeğim değil.
4: Alakasız bir şey olmuş.
3: Bu istikrarla devam.
0: Gün ışığında kurutulmuş bir çiğ köfte. Ben çiğ köfte istedim.
6: Benim yemeğim.
0: Hazırsak bu sepetlerin üzerindeki torşonları bir kaldıralım isterseniz. Peki şimdi bu sepetlerde sizler için hazırlamış olduğum bir yemeğin malzemesi var. Bir bakın bakalım sizce ne olabilir bu?
4: Yani bir kısmı çiğ köfte gibi, çiğ köfte duruyor. Ama maya da var. Bir un hamur da, var. Da yapacağız da burada.
5: Bir yandan. Çiğ köftenin lavaşından biz yapacağız acaba?
0: Evet, Yusuf'tan bir atak geldi.

0: Kırmızı soğan turşusu mu yapacağız acaba?
1: Evet, güzel. Pastacı, ekmekçi Pelin'den kırmızı soğan turşusu dedi. Bugün sizlere muhteşem bir çiğ köfte hazırladım. Ancak sadece çiğ köfteyle kalmadık. Yanına şalgam suyunda bekletilmiş bir soğan turşusu ve küçücük kıtır ekmeklerinde bunları sunmanızı isteyeceğim. Bakalım Rafet Şef nasıl yapmış izleyelim. Notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Günlerden çiğ köfte günü, 300 gram köftelik bulgur, 300 gram dana kıyma, 10 adet domates, yarım bağ taze soğan, yarım bağ maydanoz, 6 adet mini turp, 2 adet lime limon, 1 adet sarı limon, 1 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı isot, 1 yemek kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı biber salçası, 4 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet mor soğan, 6-7 yaprak marul, 2 adet soğan, 2 diş sarımsak, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, yarım demet taze nane, yaklaşık 7-8 adet frenk soğan, 1 su bardağı şalgam. Çiğ köfte yapmışken yanına güzel bir de şöyle bir lavaş yapmak lazım. Lavaş içinde 3,5 su bardağı un, 1 çay kaşığı maya, 1 çay kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Lavaş için unumu boşaltıyorum. Tuzumu ekledim, mayamı ekledim, ılık suyumu ilave ettim ve hamuru yoğurmaya başladım. Hamurumuzu yoğurduk, 25 dakika boyunca mayalandırıyoruz. Soğan turşumuza geçiyoruz. İnce piyaz doğramış olduğum soğana şalgam ilave ettim. Yaklaşık 20 dakika şalgamda bekletiyoruz. Öncelikle yeşilliklerini ince bir şekilde kıyacağım. Şimdi nane ve frenk soğanımı aldım. Bunları da ince bir şekilde doğrayacağım. Yeşilliklerimi doğradım. Şimdi soğanla domates kaldı. Hadi bakalım onları da rendeleyelim. İki diş sarımsağı havanda eziyoruz. Sarımsağı da soğanla domatesin içerisine atınız. Şimdi sıra geldi bütün muhteşem lezzetlerin bir araya gelişine. Başlıyoruz. Bulgur, kıyma, biber salçası, domates salçası, pul biber, isot, kimyon. Yaklaşık 10 dakika bir yoğuracağım. Sonra limonu, zeytinyağı, nar ekşisi gelmeye başlayacak. Çiğ köftede el lezzeti vardır. El ayarı vardır. Çiğ köfte eldivenle yoğrulmaz. Hamurun ana malzemesini yoğurduk. Ne ilave ediyoruz? Soğan, sarımsak, domates, bol yeşillik, nar ekşisi, zeytinyağı, limonumu ilave ettim. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Karabiber ilavesi yapıyorum. Köftenin kolay yoğrulması için buz atıyorum. Ve başlıyoruz yoğurmaya. Bakın tepsiye yapışmış olması lazım, iyi olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi geçiyoruz lavaşını yapmaya. Şimdi streçten şöyle mayalanmış hamurumu alacağım. Tezgahımı unlayacağım. Hamuru tezgahıma bıraktım. Şöyle ceviz büyüklüğünde bir hamuru aldım. Küçük bir hamur ve bunu açmaya başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu tavaya atıyorum. Ekmekler balon haline geldiği an bu şekilde hemen ters çeviriyoruz ve ekmeklerimizi tavadan alıyoruz. Şimdi muhteşem bir çiğ köfte sunumu hazırlayacağım. Öncelikle tabağımı aldım. Ekmeklerim var. Toplamda 5 adet istiyorum. Şalgamda bekletmiş olduğum mor soğanım var. Mini turplarım var. Turpları çok ince bir şekilde slice çekiniz. Marullarımı pita ekmeklerin üzerine koyuyorum. Limonları yarım elma dilimi şeklinde keseceğim. Unutmayın ki her bir parçaya eşit bir miktarda dağıtınız. Şimdi gelelim çiğ köfteye. Şimdi elimizi hafif yağlıyoruz ve sıkmaya başlıyoruz. Bir parça aldım, şöyle yaptım ve bıraktım. Şimdi turplarımı yerleştireceğim. Şimdi şalgam suyunda bekletmiş olduğum muhteşem kırmızı soğan turşumu ilave edeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediniz.
2: İzledik şefim.
1: Aynı şekilde bir çiğ köfte bekliyorum. Özellikle burada dikkat etmeniz gereken soğanın iyi bir şekilde ferment etmeniz. Sonrasında ekmeği iyi bir şekilde mayalamanız. çiğ köfteyi zaten hepiniz profesyonel şef olduğunuza göre biliyorsunuz. Süremiz 45 dakika ve yarışmamız başlamıştır.
2: Bugün yemekte çiğ köfte var. Çiğ köfte konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Güzel bir sunum yapacağıma inanıyorum.
3: Açıkçası daha önce hiç çiğ köfte yapmadım. Ama yine de kendime güveniyorum ama bir tedirginlik yaşıyorum.
1: Yusuf, bu streçleri falan diyorum hani atsaydın. Siz mutfaklarda...
2: Streçleri şöyle yapacağım, alacağım.
1: Siz mutfakta öyle mi çalışıyorsunuz?
2: Şu an zaman sıkıntım olduğu için...
1: Olsun. Tamam. Zaman da olsa mutfaklarda mizanplas diye bir şey var biliyorsun değil mi?
2: Evet,
1: ön hazırlık.
2: Evet.
1: Ön hazırlığı sağlam yapmadığın sürece, o streçleri açmadığın sürece hep yaşıyoruz bunları burada. Kafa karışıyor, unutuluyor her şey. İstiyorsan bu şekilde de devam edebilirsin.
2: 15 saniye olur şef, hemen hallediyorum. Şu bir.
1: Sonra streci açmıyorlar, malzemeyi koymayı unutuyorlar, tezgahın altına atıyorlar. Siz diğer yarışmacıların yaptığı hataları yapmayın. Arkadaşlar sebzeleri, özellikle yeşillikleri fine burnaz istiyorum. Fine tamam, burnazın şef. Ne olduğunu bilmeyen var mı?
4: Öyle iyi şefim, gene belki bilmeyenler olabilir.
1: Sen biliyor musun?
3: Sanırım bilmiyorsunuz sorduğunuza göre. Evet, açıklama bekliyorsunuz.
4: Belki bilmeyenler olabilir dedim.
1: Mustafa, fine burnaz nedir?
4: Bilmiyorum şefim.
3: Ben söyleyeyim mi?
1: Buyurun.
3: Yani en ince kıyım şekli.
1: Neymiş Mustafa?
4: En ince kıyım şekliymiş şefim. Bunun i̇şte. Tarifinin tanımını biliyor ama ben onu uygulamada görmek istiyorum kendisinden.
3: Hani açıkçası temel kesim tekniklerini bile bilmeyen insanlarla yarışırken işimin çok da kolay olacağını düşünüyorum.
4: Daha ilk günden, pazartesiden böyle yorumlar yapması çok aceleci bir yorum. Yani bence erken verilmiş bir karar diyelim onun adına. Sonra pişman olur. Bence de olacak gibi. Olması için de elinden geleni yapacağım ben ona. Şefim, arkadaşlar elden kullanmayı düşünmüyor mu?
3: Mustafa abi! Direkt bana yürüme, yanındayım diye. Onu bak iri daha... doğruyorum senin yüzünden.
4: Hem de bayağı iri doğuruyorsun beni.
1: O nasıl bir fine burnaz doğrama şekli?
3: Ama şu an piyaz yapıyorduk ya soğan şefim.
1: O piyaz mı?
3: Hatice bence doğru düzgün bıçak bile tutamıyor. Kendisi de zaten başlarken çok profesyonel değilim aslında gibi bir cümle kurmuştu. Kesinlikle öyle ve profesyonel olduğunu açıkçası düşünmüyorum.
5: Pelin mi dedi bunu? O bence ilk kendine baksın, ondan sonra bana bir atıfta bulunsun.
1: Sen ona biraz daha su koyarsan ne olur?
3: Ne olur şefim?
1: Bilmiyorum, Mustafa'ya sor. Mustafa
3: ne
1: bitirdi.
3: Ne olur Mustafa abi?
4: Mustafa çok ince olmaz mı? Açamaz mısın?
3: Başka un da yok.
4: Başta un da yok. Hepsini ben de kullandım.
3: Hamura su koymam aslında düzeltilebilecek bir şey ama nasıl düzeltilebilecek bir şey? Unun fazla miktarda varsa düzeltilebilecek bir şey. Evet, hataydı gerçekten.
1: Kaşıkla da hamur yoğuranı ilk defa görüyorum.
2: Şefim, önce bir ayarını görmek istedim.
1: Öyle
2: şimdi
1: mi?
2: Elimle, evet evet.
3: Aynı şeyi ben de. Evet. O yüzden seni görmek için ama şöyle bir...
1: Şu an Hatice haricinde hiç kimse eldiven kullanmıyor. Niye eldiven kullanmıyorsun?
4: Şefim, ha,
1: eldiveni... Birini kullanmışsın da o ne şimdi yani? Hamuru yoğurduğunda elinde eldiven yok, yoğurmadığın elinde eldiven var.
4: Şefim, yanlışlık oldu.
2: Şefim, alaylılar çok kızacak Mustafa Usta'ya.
4: Şefim, elimde vardı dedim ki parçada içine girmesin falan.
1: Valla el ayarı vardır ama ben genellikle benim olmazsa olmazım. Eğer hamur, kıyma tarzı bir şey yoğuruyorsanız tırnak aralarına girmesinde istemediğim için eldiven kullanıyorum. Sonrasında eldiveni çıkartıyorum, el ayarı. El lezzeti. Bak burası un oldu. Canım benim.
3: Evet, doğru.
1: Domatesler un oldu.
3: Ben onları hemen...
1: Sen mutfakta da böyle pasaklı çalışıyorsan...
3: Evet, sizin de en dikkat ettiğiniz husustur bu.
1: Evet.
3: Evet, çok doğru.
1: Hamurlar yoğruldu. Sen hala hamur yoğuruyorsun.
3: Hatice bence çok dağınık başladı ve bütün haftayı da bu şekilde dağınık bitireceğini düşünüyorum.
5: Ben aslında hep dağınık çalışıyorum sürekli olarak. O yüzden hiç absürt karşılamadım bu durumu. Hep olan bu çünkü bende.
1: Hatice ne yapıyorsun? Bu ne bu? Soğan doğradın az önce burada. O soğanlı tezgahın üzerinde hamur doğradın. Sen mutfakta gerçekten çalışıyor musun?
5: Gerçekten.

0: gelecek hiç hoş bir şey olacağını sanmıyorum.
1: Hatice'nin bence biraz daha pişmesi lazım. Biraz daha yaşı genç. Mutfakta hatalar yapabileceğini düşünüyorum. Heyecanına yenik düşmese belki bir şeyler başarabilir ama heyecanlı bir yarışmacı.
2: Arkadaşlar ilk 10 dakikanız geride kaldı, haberiniz olsun. 35 dakikanız var. Vallahi bana göre hanımlar Yusuf'la Mustafa çiğ köfteyi sizden önce bitirecekmiş gibi geliyor. Hop hop hop hop hop hop, bir dakika.
0: Efendim?
2: Bu domateslerin yarısı çöp de.
0: Nasıl?
2: Kızım sen rende yapmayı bilmiyor musun?
0: Biliyorum.
2: Yarısı çöp de. Evet.
0: Hepsini çıkartmaya evet. Çalışıyorum ama.
2: Çıkart. Evet.
0: Evet. Olmuyor mu orada?
2: Mustafa öğret.
1: Hem de çok kalın tarafından yapıyorsun onu.
2: Evet. Biraz neresinden lazım? Yapması
1: şefim,
2: lazım?
1: Biraz daha ince.
2: Bak gördün mü?
0: Hangi taraf abi? Şurası mı? Evet. Tamam.
3: Şefim domatesler zaten küçük, hiç böyle ikiye bölmese de olurdu bak bu şekilde. Evet.
2: Bak.
3: Hem
2: bak,
3: daha
2: bak,
3: çok daha zayiat verirdin bu şekilde bak.
0: Aynen doğru, zaman kaybı.
2: Mustafa Bey.
1: Efendim şefim.
2: Sence bu çiğ köfte yetişecek mi?
1: Şefim şu anda ilk ben bitireceğim gibi geliyor.
2: İlk sen bitirdin de çiğ köftenin içinden böyle soğanlar falan
1: onları
2: çıkmayacak değil
1: şefim,
2: mi?
1: Onları ayıklayacağım.
2: Oğlum sen de mi rende yapmayı bilmiyorsun?
1: Yaptım şefim, en ince gözünde çektim.
2: Gitti işte bak, kaldır kaldır.
1: Kaldırdım.
2: Bu soğanlar ne? Bu soğanlar ne bu soğanlar?
1: Onları alayım şefim.
2: Hey yavrum hey. Allah'tan benim yanımda çalışmıyor şu iki kişi.
3: Şefim buraya gelin de birazcık gönlünüz açılsın ya.
2: Bak vallahi doğru söylüyor. Şimdi alaylı ve mekteplinin arasındaki fark buradan belli oluyor. Bak incecik. Fayburnaz neymiş?
3: En ince kıyımış şefim.
2: Evet bak sen de doğrusunu yapıyorsun.
0: Ne yapıyorsunuz?
2: Domatesi bence rendeleyecek ya, ortadan bölüyor. Senin gibi diklemesiler kesmiyor.
0: Kahvaltılık doğruyorsun herhalde domatesleri rendelemek yerine. Yani bana mı yürüyorsun, anlamadım ki ben de şu an. Bana yürüyor musun gibi bir tabir kullandı. Ancak o kadar onun için çabalamayacağım bile. Pelin tabii ki de beni gözüne kestirecek. Beni direkt olarak, rakip olarak görüyor çünkü.
2: Bekle bırak. Bırak.
0: Hatice'nin elinin kesmesinin tek sebebi var, o da işi bilmemesi.
2: Parmak fayburnaz mı oldu, ne oldu?
0: Tam olarak.
2: He?
0: Şu an
2: sen yoğun. Ne yapıyorsun?
1: Ben de ufaktan biraz sıyırdım.
0: Yoğun hissediyorum. Oğlum
2: bir şey
0: geçmiş
2: söyleyeceğim.
0: Geçmiş olsun.
2: Burada ev hanımları yarıştı. Vallahi bir iki kişi parmağını kesti. Siz profesyonel şef diye geldiniz. Biri doğradı.
0: Gerçekten.
2: Sen ne yaptın, okşadın mı?
1: Karşı takımın nazarı değdi bana bence.
0: Karşı takım derken hepimiz bireysel yarışıyoruz yalnız.
2: Ne diyorsun karşı tarafla
3: ilgili? Şefim bu arkadaşlar hep yani ağzında var bir hareket, bir atraksiyon göremedim ki. Hep böyle konuşuyorlar ama yaptıkları işe baktığım zaman da hani işe yeni başlayan çıraklar olur ya. Biri rendeyi tutamıyor, biri domatesi tutamıyor.
0: Bir saniye ama ben ilk başta ne demiştim?
3: Burada. İsim vermedim
0: gerçekten
3: de yani hepinizde bir baktığımda...
0: Gerçekten profesyonel değilim demiştim. Olma yolundayım.
3: Az önce fine dining manyak bir şeyler diyordun ama.
2: Ne diyordu?
0: ne diyordun?
3: İşte o, ben o dili bilmiyorum da şefim konuşuyorlar ya böyle hani bu şey okul ağzından.
1: Yusuf ilk bakışta böyle gardını almış gibi duruyor. Sanki böyle ben kazandım havaları var onun, onu söylüyorum ama yani bunun onun karşısında Mustafa var. Bunu yarışarak daha iyi ona öğreteceğim yani.
0: Sanki Yusuf her şeyi sen biliyorsun ha. Her şeyi bir...
3: Ya her şeyi bilmiyorum ama sizden daha çok bildiğim kesin.
2: Bu ne oğlum böyle? Burası ne böyle?
1: Arta kalan malzemeler.
2: Şey. Arta kalan da Mustafa yani bunda çiğ köfte yoracaksın. Arta kalan bütün çöplüğü atarsın, bir şey olmaz. Hızlı.
1: Pardon.
2: Haydi.
1: Ödül dilerim.
0: Hızlı.
1: Şefim ben o dediğini değişik yabancı stilini bilmiyorum ama ben gene kendi zırh stilimle yapıyorum bunu.
2: Tamam ne zırh stili senin?
1: Bu şekilde şefim.
2: Tamam istiyorsan zırh verebilirim sana.
1: Oldu şefim en istediğim gibi.
2: İyi. Zırh isteyen varsa zırh verebilirim.
0: Yok şef.
2: Daha kolaydır.
0: Bana
2: sana vereyim mi zırh?
0: Daha iyi olur değil
2: yani
0: mi?
2: Yani öyle parmağını doğrayacağını zırhla yaparsan daha iyi olur.
0: Tamam olur alayım.
3: Şefim bir dakikalık doğrama işi için zırh mı istiyorlar ya?
2: Ver zırhı.
0: Mustafa abi.
1: Efendim.
0: Bana da yardım.